0: harcamadan arabanızı kişiselleştiriyorsunuz.
1: Hayır.
0: Harika görünüyor.
1: Hayır. Modifiyeli arabaları sevmiyorum ve İngiliz Kaliforniya görünümünü de hiçbir zaman sevmemişimdir. Ucuz ve çirkin göründüğünü düşünüyorum.
0: Bütün arabayı yenilersen biri bunu sevecektir. Çünkü yenilenmiştir. Bunu Kaliforniya tarzında yaparsan bu görünümü sevecek biri de çıkacaktır.
1: Herkesin ilgisini çekecek çünkü bunu tamamıyla Pritchard tarzında yapacağız.
0: Truel kendini kaybetmiş durumda. Bugün uydurduğu ve Pritchard tarzı demeye başladığı bir şey var. Ve geleneksel yaklaşımla yenilenmeyi birleştirmek istiyor. Benim tavsiyemse ikisinden birini yapmak.
1: Kendimden oldukça ve %100 eminim ki bu arabaya uygulamak istediğim planlar yapılacak en iyi şey.
0: Arabayı sürmeye ne dersin?
1: Tamam.
2: Eğlenmenize bakın.
0: Sağ olun.
1: Evet. İşte gidiyoruz.
0: Sesi kulağa hoş geliyor değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Direksiyonu iyi durumda. Neden Beetle'dan daha iyi bir model olduğunu görebiliyorsun?
0: Beetle'a göre yenilenmiş bir araba ama ne şaşırtıcı ki aynı aks sistemine sahipler.
1: Gerçekten mi?
0: Santimi santimine.
1: Gerçekten güzel bir sürüş deneyimi. Daha nasıl söylesem modern hissettiriyor.
0: Tampon fikrinin iyi bir fikir olduğu konusunda asla anlaşamayacağız.
1: En kötü yeni bir ön tampon almak zorunda kalabiliriz.
0: Evet doğru. O zaman paradan söz edelim. Bu araba 4,5 eder.
1: Evet.
0: Ama eğer 4,000 civarına indirebilirsen evet. sanıyorum evet. ki kasa kısmına 3,000 harcarız. Ne dersin?
1: Tamam peki bunların içine
0: tamam, o halde 4,000
1: da kattın mı oldukça fazlalar.
0: Yani sana 8,000 pound borçlu olan bir araban olacak ve bu araba 9,5 hatta 10,000 etmek zorunda.
1: 9,5 hatta 10,000. Baksana beraber söyledik.
0: Evet öyle. Bence edecektir. Her şey güzel ve sorunsuz giderse en yüksek teklifi alırız.
1: Bence bu arabayı almalıyız. Merhaba.
2: Merhaba. Ne düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle harika.
1: Bu kadar sevdiğini görebiliyorum. Tam bir makine. Bunu satın almakla doğrusunu yapmışsın. Güzel bir araba. Peki ne kadar istiyordun? 4,5?
2: Evet.
1: Eğer biraz indirebilirsen gerçekten harika olur. Acaba 4,200'ü kabul eder misin? Böylelikle biz de arabayı alıp gitmiş oluruz. Örtüyü kaldırabilir miyiz?
2: Evet, lütfen.
3: Drew ve Paul spor model bir Volkswagen buldu.
1: İlk izlenimi oldukça iyi. Kötü durumda olmayan bir tanesini görmek güzel. Evet bence bunu satın almalıyız.
3: Şimdi ise Drew anlaşmayı bağlamak zorunda.
1: 4,200'ü kabul eder misin? Böylelikle biz de arabayı alıp gitmiş oluruz ve sana söz veriyorum. Paul arabaya ne istiyorsa yapamayacak.
0: Ve sen de yapamayacaksın. Öyle anlaştık.
1: Sonrasında biri onunla çok mutlu
2: tamam.
1: olacak.
2: Tamam. Evet.
1: Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
1: Tamam. 4,200 değil mi?
2: Evet.
1: Harika, teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Tamam öyleyse
0: yaşasın.
1: Artık sen kullanabilirsin.
0: Evet istiyorum.
1: Kullanmak istiyor musun? Biz spor model 3 satın aldık. Paul ile birlikte biraz konuştuk ve bir çeşit anlaşmaya vardık. Arabayı benim istediğim şekilde yapacağız. Tamponu istediğim gibi yapacağım ve harika görünecek.
0: Onu ne kadar seviyor olsam da bu berbat bir fikir. Çok kötü. Arabayı rahat bırak. Ondan uzaklaş.
3: Atölyede ise ekip arabayı yeniden boyama işlemini hazır hale getirmek için hemen işe koyuluyor.
4: Teşekkür ederim. Biraz daha ister misin?
3: Ve Kuzey Galler'de Drew arabanın rengine karar veriyor.
1: Arabanın rengini benim model 3'lere çok yakıştırdığım bu yeşil 3 rengiyle değiştireceğiz ve bu fabrika çıkış rengi bence çok güzel olacak.
3: Araba Casey Autos'dan Stuart Jackson tarafından boyanacak. Birçok klasik araba çeşidi üzerinde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip.
5: Klasik arabalar dünyasında güzel bir irtibatımız var. En azından ben öyle düşünmek istiyorum. Eski arabaların tekrar hayata dönmesini ve onları gördüklerinde sahiplerinin yüzlerindeki gülümsemeyi görmeyi seviyorum. Bu işi yapmanın en iyi kısmı bu. Gerçekten harika.
0: Stuart.
5: Ben evet, Paul. Benim. Merhaba Paul. Nasılsın?
0: Memnun oldum.
5: Evet, ben de.
3: Stuart'ın ekibi çoktan arabanın yeni rengine bürünmesi için çalışmaya başladı. Paul da gidişatı görmek için burada.
0: Nasıl görünüyor?
5: Açıkça söylemek gerekirse burada bazı gizli delikler var.
0: Benim de sorunun olduğunu düşündüğüm kanatlar
5: evet,
0: orasıydı.
5: Demek istediğim oraya kimin kaynak yaptığını bilmiyorum. Daha otantik görünmesi için onarmaya o kısımdan başladık ve elimizden geldiğince o kısmı halletmeye çalışıyoruz.
3: Ama Paul aynı zamanda Drew'un tamponla ilgili düşüncesini de anlatmak zorunda.
0: Ona göre bu ikisini kaynak makinesiyle birleştireceğiz.
5: Evet.
0: Ve sonrasında da daha ince bir tampon elde edeceğiz.
3: Tamponu inceltme işlemi başka bir firma tarafından yapılacak. Ancak Paul, Stuart'ın kasayı ince tampona göre değiştirmesi gerekeceğini düşünüyor.
0: Ve kasaya yakın olacaklar. Şu kısma bakacak olursan burada bir tarak oluşacak ve bu kanada...
5: Eğer onu oturtamıyorsan tekrar şekillendirmek ve yeniden yerleştirmek zorundasın.
0: Evet.
5: Bu gerçekten çok tuhaf olacak.
3: Paul, Drew'un fikrini değiştirmek için son kez şansını deniyor.
0: Tampon konusundaki fikrin şu ana kadarkilerin en kötüsü. Bu berbat bir fikir. Bunu yerleştirmek için ne kadar çaba gerekeceğini biliyor musun peki?
1: Hayır, biliyorum. Farklı bir şey yapmak için bu riski alacağım ve bana kalırsa eğlenceli olacak. Eğer yanılıyorsam ve yanlışsa da tüm sorumluluğu üstleneceğim. Demek istediğim
0: güzel.
1: Bunu istiyorum. Eğer yanlışsa yanlıştır ve bu benim hatam olacak.
0: Bu tampon fikri, Ruben şu ana kadarki en kötü fikri. Çok saçma görünecek. Para israfı ve bu parayı yeni iş döşemeler için harcayabilirdim. O parayı kendi sanatsal hayalinde tamponu kesmek için kullanıyor. Ne yapacak bakalım? Bunu dönüşte esrarengiz bir şekilde kaybedeceğim.
5: Pekala.
3: Ama Drew çok inatçı. İlerleyen saatlerde ön tamponu Paul'den aldı ve Walsall'daki özel bir firmaya götürüyor.
1: Bu firma dünyadaki en iyi arabalar için krom ve çelik tamiratı yapıyor. Bence bir şans verip zar atmalıyız. Eğer işe yararsa o zaman harika olur. Dürüst olmam gerekirse geçirdiğim yıllar sonunda hislerime güvenmeyi öğrendim. Gözlerime ve hislerime oldukça güveniyorum. Hislerim buraya bir şans verip buna mutlaka bakmam gerektiğini söylüyor.
3: ACF Howell, Adam Howell tarafından kuruldu ve 30 yıldan fazla süredir araba parçalarını kromluyorlar.
4: 86 yılında Jaguar'ların artık kullanılmayan krom parça üreticisi olarak işe başladık. Yani demek istediğim, yıllardır her çeşit işi yaptık. Kraliçenin arabasının bayrak direklerini yaptık. Bilirsiniz her şeyi. Zaman zaman da olsa zorlu işleri seviyoruz.
3: Drew tampon konusundaki özel isteklerinin gerçekleşeceğinden emin değil. Ancak bu konuda Adam'ın uzmanlığına ve deneyimine güveniyor.
1: Nasılsın?
4: Günaydın Drew. Çok
1: sence
4: iyiyim.
1: Bu parça neye ait?
4: Sanırım bir Volkswagen.
1: Evet öyle, spor model.
4: Demek spor model.
1: Bu tamponlar o arabayı mahvediyor. Ve daha erken dönen modellerin tamponları daha ince. Bu tamponun tüm genişliğini azaltmasını istiyorum. Ve tüm parçanın yaklaşık %30 ve %40 arasında kısalmasını istiyorum. Dolayısıyla sanıyorum ki bunu ikiye bölmek zorunda kalacaksın. Ve sonrasında da ben bunu kasanın içerisine yerleştireceğim.
4: Tamam.
1: Söyleyecek söz bulamadım.
4: Bu işlemi bitirdiğimizde bir köpeğin kemiğine benzeyebilir. Bunlar özellikle kalın bir tampon çeşidi değil. Ve sanıyorum ki sonucunda elimizde bükük bir tampon olacak. Eğer bu yolu izleyeceksen, eğer nokta kaynaklayabilirsek...
1: Bu bana uyar. Sanırım bunu yapmak istiyorum ve Paul'e de söylediğim gibi eğer hatalıysam sorumluluğu üstleneceğim. Kendimi bunun için öne attım. Dolayısıyla bunu başarmana ihtiyacım var ki yapabileceğini biliyorum. Yoksa Paul bu işin sonunda yerleri bana sildirecek dostum. Yapabileceğini
4: evet.
1: Biliyorsun.
4: Beni takip et.
3: Adam başlamadan önce var olan kromun kaldırılması ve tamponun saf metal formuna geri döndürülmesi gerekiyor.
1: Bu ne kadar zaman alıyor?
4: Küvette 10 dakika gerekiyor.
1: Kromun çıkması için mi?
4: Evet, kromun çıkması için.
1: Yani şimdi onun içinden geçen bir elektrik akımı
4: bu
1: mı
4: doğru.
1: Var? Öyle mi?
4: Bu kısaca kaplama işlemini tersine çeviriyor. Kutupların yerini değiştirdik ve dolayısıyla kaplamak yerine onu çıkartıyoruz. Aslında bu kadar basit.
1: Bu işi sana bırakıyorum.
4: Tamamdır.
1: Senden haber bekliyorum.
4: Evet.
3: Kromun sökülmesi ve tamponun saf metal haline gelmesiyle Adam çalışmaya başlıyor.
4: Bütün hasarlı bölgeleri giderdik ve şimdi kesmeye hazırız. Cetvelin genişliği kadar bir kısmı, yani yaklaşık olarak 17-18 milimetreyi kaybediyoruz. Aslında bu kadar basit.
3: Adam tamponda boydan boya devam eden tek ve uzun bir kesik oluşturuyor. Kesiğin alt tarafı birbirlerine kaynatılmadan önce üst tarafın iç kısmına doğru kaydırılacak.
4: Bunu gerçekleştirmek oldukça zor. Nasıl bir fark olacağını bilmiyorum. Ama sanıyorum ki Drew'un aklında olan etkiyi oluşturabileceğim.
3: Bir yandan Drew'un ısmarlama tamponu yapılırken Drew ve Paul yollara düşüyor. Temaslarını kullanarak Paul çok da gözde olmayan bir İngiliz pisti buldu. Drew'u bir göz atmak için ikna etti.
0: Bugün seni dünyanın en havalı arabasına sahip adamla tanıştırmaya götürüyorum. Bir Overpay'a.
1: Bu arabanın tasarımını beğeniyorum. Bence bu araba 1970'lerin İngiltere'sinde üretilmesine rağmen ve o dönemdeki krom ızgaralı araçları düşündüğün zaman harika bir tasarıma sahip diyebilirim.
3: 63 yılında tanıtıldığı sıralarda yenilikçi tasarımıyla son teknolojiyi birleştiren ve aynı zamanda kaliteyi arttıran P6, Sonraları İngiliz Leyland'ın eline geçse de o dönemde şirket için ezber bozan ve devrim niteliğinde bir arabaydı.
0: Aslında ilk çıktıklarında bütün ezberleri bozmuşlardı ve yeni bir alt şasi yapıları vardı. Bütün bir iskelete cıvatalanmış levhalardan oluşuyor ve böylece sağlam bir arka süspansiyon elde ediyorsun.
1: Bu arabayı görmeye gitmemin tek sebebi senin arabalar konusundaki sağduyuna güveniyor olman ve o yüzden bakacağım.
0: Bence çok memnun kalabilirsin. Bu arabanın birkaç fotoğrafını gördüm, iyi görünüyordu.
1: Hangi renk?
0: Siyah.
1: Ha işte bak.
0: Bak görüyor musun? Doğru. Şimdiden sevdin. Bu araba bana seni hatırlatıyor. Biraz bitkin görünüyor ve bazı kısımları yıpranmış durumda. Ama biliyorsun zamanında en iyisiydi.
1: Ben zaman geçtikçe daha iyi
0: haline gerçekten mi? Tıpkı iyi bir peynir
1: evet,
0: gibi mi?
1: Tıpkı peynir gibi.
0: Evet.
3: Drew ve Paul, Doğu Sussex'te Adam Powderham'le buluşmaya gidiyor. Adam amatör bir yarışçı ve Jaguar'lar konusunda uzman bir satıcı.
6: Sanırım bu büyürken edindiğim bir tutku ve çocukluğumun çoğunu Jaguar'ların arka koltuğunda geçirdim. Çok ses çıkarıyorlar ve benzin kokuyor. Buna bayılıyorum. Harika.
0: Merhaba dostum.
6: Hoş geldiniz beyler.
0: Nasılsın? Harikayım, adım
6: sen?
0: Paul.
6: Merhaba Paul,
0: ben memnun oldum.
6: Andrew, memnun oldum. Merhaba Drew, tanıştığımıza memnun
0: inanılmaz.
6: Oldum. Bu benim para kaynağım.
0: Öyle evet. Mi? Yarış arabaları. Yarış arabaları her zaman öyle. Öyle.
6: Evet, yarışıyorum.
0: Çalıştırabilir misin? Sesi muazzam.
6: Komşuları uyandırıyor.
1: Evet, oldukça seviliyor olmalısın.
6: Evet.
0: Arabandan nasıl 100 kilo eksilteceğini biliyor musun?
6: Hayır.
1: Gayet makul. Bunu not alman gerekebilir. Sakıncası
6: tabii ki
1: yoksa
6: görebilirsiniz. İçeri gelin.
1: Demek Rover bu. Bence tasarımı daha iyi yani.
0: Rengi güzel. Siyah herkes sever.
1: Doğru renk. Bir araba olarak bakacak olursanız müthiş görünüyor. Güzel, dar, ince kanatları var. Tavanın eğimisi harika. Rover logosunu çıkarttığımızı varsayalım, tamam mı? O zaman bu araba güzel tasarlanmış bir Alfa Romeo'ya benzetilebilirdi. Ama maalesef...
0: Bu kanat kısmı kötü durumda değil mi?
1: 70'lerin ortalarında İngiltere'de üretilmiş bir araba. Kalitesi korkunç durumda. Rötuşları berbat. Paneller arasında boşluklara, boyaya ve tüm lastik kısımlara baktığınızda görüyorsunuz. Bitik durumdalar. Bu araba tam bir külüstür. Şuna baksana. Çok kötü. İç döşemeler berbat durumda. Bana 70'lerin ucuz mutfaklarını anımsatıyor.
0: Mükemmel değil. Rüysa arabanın bu durumundan mutlu değil. Ancak benim için doğru sesleri çıkartıyor. Çok fazla tamir edilmiş. Bunlarla ilgili koca bir dosya var. Şunlara baksana. Tarih dokümanları gibiler. Bunlar gibi resimli dokümanlar gördüğünüz zaman aldığınız risk azalıyor. Kapı eşiklerinin düzgün biçimde yapıldığını ve panellerin doğru biçimde çıkarıldığını görmek güveninizi arttırıyor. Ve alt kısma bakalım, çok temiz. Diskler iyi durumda, çok iyi. Çünkü kimse disklere bakım yapma zahmetinde bulunmuyor. Kırmızı boya konusunda emin değilim.
1: Kırmızıya hayır demek zorundayım. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Bu arabayı daha iyi hale getirmek için oldukça çaba harcamalıyız.
0: Drew şu ana kadar arabayı beğenmedi. Ama unutmayın, ben 15-16 yıl boyunca araba satış danışmanlığı yaptım. Bana gün sonuna kadar süre verin, hallederim. Ateşten Kalbe filmini duymuşsundur.
1: Evet.
0: Adam çok havalıydı
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Vinnie Jones.
0: Ne kullanıyordu?
1: Bunlardan birini ama
0: başka
1: sorun
0: yok. Ama bu da bir V8'e benziyor. Çünkü bu V8 kaputuna sahip bir seri 2. Yani en havalı filmlerden birinde oynayan en havalı adamlardan biri bu arabayı kullanıyordu.
1: Bana kalırsa bu arabayı mükemmel bir duruma getiremeyiz. Bazı parçalarını değiştirebiliriz, temizleyip parlatabiliriz. Koltuk döşemelerinden kurtulabiliriz. İçinde en azından oturmaya tahammül edebileceğim bir araba haline getirebiliriz. Sanıyorum ki tekerlekler, bunları daha güzel bir hale getirebilir miyiz?
0: Onları parlatabiliriz.
6: Bu çok havalı görünüyor.
1: Ön kısımları biraz eğik yapabiliriz.
0: Evet.
1: Heh, hipster arabası.
0: Evet.
1: Bu kesinlikle bir hipster arabası. Bir açılır tavan koysak harika olur. Açılır bir tam boy tavan ekleme düşüncesi kulağa oldukça eğlenceli geliyor.
3: Drew'un arabayı daha genç nesillere uygun hale getirme isteği ve heyecanı, Paul'un çabalarının işe yaradığı anlamına geliyor.
0: Bir gezintiye çıkalım mı?
1: Olur.
6: Yalnız arabanın vites bağlantılarında bir problem
0: arabayı
6: var.
0: Arabayı ben kullanıyorum çünkü arabanın şefkate ihtiyacı var.
1: Evet biliyorum.
0: Çünkü bu şanzımanın şefkate ihtiyacı var. Güzel çalışıyor. Kaput tarafındaki görüntüye bakar mısın?
1: Oldukça iyiyim.
0: V8 civataları.
1: Bu araba sana yakışıyor. Paul Cowland, Nottingham'ın en başarılı patates tüccarı.
0: Patatesi severim. Seni alıp götürüyor değil mi? Çekişi iyi. Torku da iyi durumda. Kabul etmek zorundasın. Bu düşündüğün kadar kötü bir araba değil.
1: İlginç bir biçimde güzel gidiyor.
0: Gerçekten.
1: Açıkçası şaşırdım.
0: Logosu Jaguar olsaydı bu arabaya yaklaşık
1: 15 bin.
0: Kesinlikle onu söyleyecektim.
1: Tamam, sürüşü oldukça keyifli. Şimdi bu araçta boydan boya açılan bir tavan olduğunu düşünsene. Çok özel olurdu. Güneşli bir günde tavanın açıldığını ve gelecekte eşinle beraber biriktireceğin tüm o güzel anıları düşün. Evet, şimdi para konuşalım.
0: Arabanın perakende fiyatı yaklaşık olarak 5000'lerin sonu 6000'lerin başında olacaktır. 2000'i alabilirsek oldukça iyi olur değil mi?
1: Çok iyi, hem de 2000 olsa dilimi ısırırdım. Kesinlikle.
0: Yapabilir misin?
1: Kesinlikle.
6: Demek hayatta kalabildiniz.
1: Bayıldım. Görünüşünün altında iyi bir araba.
0: Gerçekten öyle. Toparlarız.
1: Anladığım kadarıyla 3000 istiyorsun. 2000 olsaydı çok mutlu olurdum ama.
3: Low Sussex'te Drew ve Paul 75 yapımı bir Rover P6 buldular.
1: Tasarımı daha iyi yani.
3: Drew başta ikna olmasa da
1: korkunç vaziyette.
3: Sonradan fikrini değiştiriyor.
1: Hipster arabası. Kesinlikle
0: evet.
1: Bir hipster arabası.
3: Ancak parayı arabanın onarımına harcamak istediğinden iyi pazarlık etmek zorunda.
1: Anladığım kadarıyla 3000 istiyorsun. 2000 olsa çok mutlu olurdum.
6: O halde o zaman seninle ortada buluşalım. 2500 diyelim.
1: Tamam.
6: Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Harika.
0: Sağ olasın. Tamam,
6: anlaştık.
1: Evet, alıyoruz.
6: Harika.
1: Bu araba hakkındaki ilk fikirlerim eski berbat bir araba olduğuydu ama arabayı deneme sürüşüne çıkardığımızda fikrim değişti. Harikaydı. Ancak şimdi ise aklımdaki tek şey ona tam boy açılır bir
0: açılır tavan.
1: Tavan
0: fikri harika ama yaklaşık 1000 pound tutacaktır. Bu arabanın maksimum 6 ya da 7 binlik bir araba olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.
3: Drew iyi bir fiyata anlaşmış olsa da atölyede Paul ve ekip arabaya ayrılan bütçeyi aşmamak için bazı masraflardan kaçınmak zorunda.
0: Paraya güzel bir açılır tavanı harcamak istediğinden boyayı kurtarmaya bakacağız. Bulabilirsek ikinci el iç döşeme lazım. Çünkü bunları harcayacak paramız yok.
3: 2000 işe başlamasıyla Paul de Drew'un istediği açılır tavanı aramaya başlıyor.
0: Elimde bir P6 var ve masraftan kaçınmaya çalışıyorum. Bu para demek. Üzgünüm. Görüşürüz. Tamam. Evet. Bu çok fazla. Açılır tavanın fiyatı 1000 pound. Yerleştirmek için bir binlik daha. Bu işe yaramayacak. Çok para harcanmaması gereken bir araba. Yüksek bir karım olmayacak.
3: Drew'u mutlu etmek için Paul'un yaratıcı olması gerekecek.
0: Biraz kafa yordum. Normal arabaların aksine bu arabaların panelleri cıvatalanmış durumda. Kaynak yapılmış değil. Böyle olduğu için de sanıyorum ki onun istediği tavana sahip ikinci el bir araba bulup tavanını söküp bizimkine takabiliriz. Ve iyi haber şu ki sanırım bir araba buldum.
3: Hertfordshire'daki kırsal atölyesinde çalışan Graham Ransley hayatını klasik Rover'ları bulup ilgilenmeye adamış.
4: Rover'lar üzerinde çalışmaya henüz küçük bir çocukken babamın yanında başladım. Sanıyorum bana babamdan geçti.
0: Merhaba dostum, ben Paul.
4: Tanıştığıma memnun oldum.
0: Ben de öyle dostum, nasılsın?
4: İyiyim, işte burada.
0: Araba bu mu?
4: Evet bu.
0: İyi görünüyor değil mi?
4: Aslında oldukça sağlam bir tavan.
0: Sadece nasıl çalıştığını görebilir miyim?
4: Evet tabii ki.
0: 17 yaşımdayken çok param yoktu. Bir arabanın çalışmaya devam etmesini istiyorsam böyle yerleri karıştırmam gerekirdi. İşime yarayan parçalar bulup kısıtlı bütçeyle çalışmaya devam ederdim. Tutukluk yapıyor, biraz sevgiye ihtiyacı var. Evet, bu harika. 20 ya da 30 bine bir araba yapabilirsiniz. Ama ellerinizi kirleterek, uğraşarak, pazarlık yaparak bir arabayı çok daha ucuza toplayabilirsiniz. Ve bana sorarsanız bu çok daha eğlenceli. Ne kadar istiyorsun?
4: 200.
0: Tamam. 200 pound. İşte bu sonuç almaktır. Sağ ol dostum, sağ ol.
4: Rica ederim.
0: Arabamızı kurtardın.
4: Umarım işe yarar.
0: Evet.
3: Atölyeye dönen Paul, eserini göstermek için sabırsız.
1: Buradayım.
0: Merhaba dostum. Ben de temiz hava kaynağımızı inceliyordum.
1: Harika.
0: Şuna baksana. Külüstür bir arabanın üstünden aldım. İyi görünüyor değil mi?
1: Harika. Ne kadar ödedin?
0: 200 pound. Ne dersin?
1: Her şey dahil mi?
0: Her şey dahil.
1: Bu kadar iyi durumda olduğuna inanamıyorum. Mükemmel çalışıyor. Dış vinili mükemmel. Tavanın kendisinin 200 pound olması mükemmel. Bu arabanın havasını tamamıyla değiştiriyor. Daha eğlenceli hale getiriyor. Bu sahip olmak istediğiniz bir araba oluyor.
0: Asıl soru şu.
1: Evet.
0: Bununla ne yapmak istiyorsun? Boya mı, vinil mi?
1: Şimdi tavanla ilgili iki seçeneğimiz var. Ya siyah boyayacağız ya da vinil, ki bu düşünülmesi gereken bir seçenek.
0: Çok düşündün.
1: Siyah vinili olsun.
0: Evet. Çok iyi görünüyor.
1: Evet. Bunu yapalım. Güzel görünür.
0: Evet öyle.
3: Ancak Paul'un aradığı tek şey yeni bir tavan değildi. Başka bir Rover satıcısından da arabanın havasını değiştirecek yeni bir iç döşeme buldu.
0: Lütfen beğen.
1: Yeni deri koltuklar. Bunlar ne kadardı?
0: 650 pound ve iyi durumdalar.
1: Evet öyleler. Paul yeni iç döşemeler bulmuş. Takılan yeni tavanı ve yapılan yeni iç döşemeleri gördükten sonra araba tam da benim istediğim hali almaya başladı. Vay canına, baksana tamamıyla farklı bir hal aldı.
0: Artık pahalı hissettiriyor değil mi? Tavan döşemelerini de yaptık.
1: İşlerde oldukça iyiyimdir biliyorsun.
0: Evet, bunu sürekli söylüyorsun.
3: Paul'un masraftan kaçınma planları arasında boya da var. Masraflı bir boyama işleminden kaçınmak isteyen Paul, aracı var olan boyasının yenilenmesi için bu konuda uzman olan Nick Bolton'a gönderdi.
5: Bu gerçekten iyi bir zımparalama diski. Ve burada yaptığım şey boyanın dış katmanını sadece biraz almak.
3: Nick işlem sonunda özel bir bileşen kullanarak yeni zımparalanmış yüzeyi cilalıyor.
5: Ve siyah üzerinde çalışmak için oldukça kötü bir renk. Ancak güzel oluyor. Ve tüm arabanın yeniden boyanmasından çok daha az maliyetli.
3: Drew ve Paul'un aldığı Volkswagen spor modelinin yapımı devam ediyor. Atölyede bulunan araba ise yeni rengi için hazır durumda. Drew'un sipariş ettiği yeni tampon kesildi ve kromla kaplandı. Ama Drew'un işi hala bitmedi. Tekerlekler için yeni bir set yıldız alaşım sipariş eden Drew'un lastikler için de özel planları var.
1: Stanford'da Ant adında biriyle buluşmaya gidiyoruz. Spor kasa için tekerleklerim ve lastiklerim var. Ve ondan benim için lastik yanaklarına kırmızı bir dokunuş yapmasını isteyeceğim. Ondan istediğim şey kırmızı şeritler olacak.
3: Yaklaşık 10 yıldır Ant Edensor, diğer adıyla Bay Whitewall, araba tutkunlarının özel siparişlerini alıp lastiklerin boyanmasına yardım ediyor.
6: Bu işi İngiltere'de yapan tek kişi benim ve bu yüzden insanlar uzaklıkları ne olursa olsun ülkenin her yerinden buraya geliyor. Birçok şerit yapabilirim. Dolayısıyla ince beyaz bir şeritle işe başlıyorum. 50'lerin eski Amerikan şeritlerinde olduğu gibi 7,5 santim genişliğinde.
1: Ben de bunu istiyorum.
6: Tamam.
1: Burada gördüğüm kırmızı şeritten istiyorum. Doğru kalınlıkta 6,5 milimetre tamam. Kadar. Ve bunu görüyor musun? Bunu şu kısımlara uygulayabilir miyiz acaba?
6: Evet, yapmak için en mükemmel yer orası. Evet.
1: 60'ların ve 70'lerin sonlarında kullanılan Amerikan yarış arabalarını bilirsiniz. Büyük motorları olan ve kırmızı şeritli tekerlekleri olan arabalardan söz ediyorum. Gerçekten oldukça çekici göründüklerini söyleyebilirim. Harika görünüyorlar.
3: Şerit ekleme işlemi yaklaşık 150 pound tutacak. Ve Ant'in yapması gereken ilk şey yeni renk için bir kısım oluşturmak. Özel bir parlatma çarkı kullanarak lastiğin bütünlüğünü bozmadan yanağındaki kabartılı kısmı sıyırabilir.
1: Vay canına. Boydan boya kesti.
6: Evet.
1: Güzel.
3: Kırmızı şeritleri oluşturmak için Ant'in bu iş adına özel olarak tasarlanmış bir aleti var.
1: Gördüm. Tıpkı küçük bir silindir gibi
6: evet,
1: değil mi?
6: Evet, evet öyle.
1: Ya sonra onu kullanıyorsun ve işi bitiyor mu? Küçük bir deliğe geçiriyorsun ve
6: kesinlikle.
1: Sonrasında da silindire. Bunu elinle mi yapıyorsun yoksa bu aletin başka
6: hayır,
1: bir aparatı
6: hepsi
1: da var mı?
6: Hepsi el işi. Hepsini elde yapmak gerekiyor. Tamam, şerit ne kadar inceyse eli o kadar sabit tutmak gerek.
1: Şimdiden harika görünüyorlar.
6: Bu daha ilk tabakası ama bu işin özü istenilen renge ulaşana kadar onu kaplamak. Görünmesini istediğin şekil bu muydu?
1: Dostum bu mükemmel. Kesinlikle istediğim buydu. Tek gereken birazcık yetenek ve hepsi bu. Büyük farkları yaratan şeyler ufak detaylardır. Evet, evet, evet, evet. Mükemmel. Ant'in de içinde bulunduğu klasik arabalar topluluğunu seviyorum. Ufak işletmeler gerçekten iyi iş çıkartıyorlar ve fazla para da almıyorlar. Tamam, 3 tane daha var. Gidip bir tane daha getireyim.
6: Tamam.
3: Atölyede araç boyanmış halde ve ekip arabayı Drew'un hayalindeki hale getirmek için tam gaz çalışıyor.
0: Spor kasa arabamız toparlanmaya başladı. Boyası yapıldı ve Drew'un istediği tampon takıldı. İstediği gibi.
3: 48 saat sonra araç tamamlanıyor.
1: Bugün çok heyecanlıyım. Spor kasayı görmeye gidiyoruz ve bildiğiniz gibi tampon konusunda bazı riskler aldım. Yani bugün haklı olup olmadığımı öğreneceğiz.
3: Paul arabayı bir etkinliğe götürmek için bazı ayarlamalar yaptı ve Drew'un da onunla orada buluşmasını istedi.
1: Tamam. Hadi ama Cowland, arabayı görmek istiyorum.
0: Ne kadar hoş görünüyor değil mi?
1: Harika görünüyor. Tamam. Hadi tampona bir göz atalım.
0: İşte tampon.
1: Vay canına. Bence işe yaramış. Gerçekten yaramış. Siz ne düşünüyorsunuz Bay Collins?
0: Biliyor musun? Aslında bu sözleri söylemek bana çok acı veriyor.
1: Hadi hadi yapabilirsin.
0: Gerçekten beğendim.
1: Affedersin, duyamadım.
0: Hiçbir şey. Devam edelim hadi,
1: hayır,
0: tamam.
1: Hayır hayır, cidden. Rüzgar'dan ne dediğini duyamadım.
0: İyi güzel, beğendim.
1: Diyordun. Beğendin ha? Paul bu konuda gerçekten bana karşı çıktı. Beni aradı ve bunun bir para israfı olacağını söyledi. Ama biliyor musunuz? Ben gerçekten çok memnunum sonuçtan. Çünkü kafamdaki araba modeli tam olarak buydu. Tam istediğim gibi, beklediğimden çok daha iyi.
0: İçini görene kadar bekle. Şuna bak.
1: Dostum bu harika. Göstergeleri de yapmışsın.
0: Evet, göstergeler de tamir edildi.
1: Hadi bin. Ne harika bir araba.
0: Yaptığımız her şeyi, boyayı, tekerlekleri, lastikleri ve dünyanın en pahalı tamponunu da ekleyecek olursan bu arabanın sana 9500 pound
1: borcu. Bu çok fazla.
0: Bence oldukça normal, çünkü bu araba rahatlıkla 9-10 bin civarına gidebilir. Ne dersin buna?
1: Evet. Bence de.
3: Drew'un da mutlu olmasıyla artık yola çıkılabilir.
1: Bu çok güzel bir araba. Çok güzel bir araba. Oldukça hoş. Model 3'lerin en iyi tarafı da bu. Sürüşleri gerçekten harika. Muhteşem.
0: Evet öyle. Vites değişimleri çok sessiz.
1: Tahmin edersin ki zamanında oldukça modern sayılan bir arabaydı. Sessizdi, konforluydu ve bana kalırsa bununla her yere gidebilirim.
0: Bugün bir Model 3 sahipleri buluşması var.
1: Evet.
0: Ve düşündüm ki onlara arabayı gösterebiliriz. Tepkilerini görürüz ve kim bilir belki de arabanın yeni sahibi olur.
1: Hiç belli olmaz. Satmanın bir yolu da bu. Ama onlara tampondan söz etme. Fark edecekler mi? Görmek istiyorum.
0: İnanılmaz bir araba değil mi?
3: Drew ve Paul, Worcestershire'daki Chelsea Walsh'a geldi.
1: Merhaba.
3: Burada toplanan bir grup Model 3 hayranı birbirlerine arabalarını gösteriyorlar.
1: Daha önce hiç bu kadar çok Model 3'ü bir arada görmemiştim.
4: Evet, oldukça nadir bulunuyor.
1: Şuna bak vay canına. Harika.
0: İnanılmaz bir araba değil mi?
4: 24 yıl.
0: Buna bayıldım. Havan rengine de.
1: Evet, bununla ne yapardın biliyor musun?
0: Devam et. Evet, yapardın.
1: Açılır bir tavan.
0: Kesinlikle.
3: Ve kısa süre sonra Drew ve Paul'un arabası ilgi odağı oluyor.
4: Tam rengimde.
1: Hoşuna gitti mi?
4: Bayıldım. Hoş renk değil mi?
0: Bence i̇şte arabaya da oldukça yakışmış. Onu daha fazla övmeyin artık gerçekten. Evet.
4: Ön tarafa ne yaptınız? Ön tamponda gizli bir değişiklik yapılmış.
0: İşte bu. Bunu sen fark ettin.
1: Harika.
0: Kazanan sensin.
4: Peki ne kazandım? Arabayı mı?
1: Hayır.
4: Kazanmadı mı?
1: Evet.
4: Çok daha iyi görünüyor.
1: Evet. Evet. Evet. İnsanların araba hakkındaki yorumlarından ötürü daha mutlu olamazdım. Hepsi rengini beğendiklerini söyledi ve tampondaki değişiklikleri de öyle.
0: Biraz mütevazı olmak seni öldürmez. Ben denedim, biliyorum.
1: Bu araba benim ve Paul'ün tüm Volkswagen çeşitlerine duyduğumuz tutkudan oluştu.
0: 9 ila 10 bin arası. Biri bugün bu arabayı alabilir.
1: Volkswagen tutkunları bir topluluktur. Herkesin kulağına böyle bir arabanın satılık olduğu gidecektir ve ne kadar iyi durumda olduğu ve farklı olduğu. Ve buradaki insanların birinin bunu yapacağını biliyorum. Bekleyeceğiz ve mutlaka satılacak.
3: Ve beklenildiği gibi birkaç hafta içinde bir gelişme yaşanıyor.
0: Haberler iyi. Arabanın hastası aradı ve spor modelimizi satın aldı. Daha da iyisi bize bunun için 10.750 ödedi. Bu da bize bu arabadan 1200 pound kar sağladı. Biraz daha fazlasını isterdim ama bu araba güzel bir yere gitti. İyi bir satış oldu. En kötü kısmıysa Drew çekilemez duruma gelecek.
3: Oxfordshire'da Drew ve Paul külüstür bir Rover P6'yı kısıtlı bir bütçeyle yenilemeye çalışıyorlar.
6: Yere biraz köpük düştü.
3: Paul'ün başka bir arabadan alıp taktığı açılır tavan için Drew akıllıca bir çözüm buldu.
1: Bu sabah Walsall'a gidiyoruz. Orada Dave adında biriyle buluşacağız ve kendisi bizim Rover P6 vinil tavan problemimizi çözecek. Gerçekten ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Vinilin mükemmel bir şekilde oturması ve gözükmesi için ne yapacak acaba?
3: Eski bir pastanenin içindeki atölyesinde çalışan Dave Hayden, 50 yıldan fazla süredir arabaları yeniden düzenliyor.
7: 1965 yılında okulu bıraktım ve 15 yaşında çalışmaya başladım. O zamandan beri aynı işi yapıyorum. Ve artık kimsenin tamir etmekle uğraşmayacağı şeyleri tamir etmekten büyük keyif alıyorum.
1: Merhaba.
7: Merhaba.
1: İyi misin?
7: Evet.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
7: Dave Hayden.
1: Tamam,
7: hayır, biz
1: mi?
7: En üstteki tamam. Dükkandayız.
3: Drew yeni vinil kaplamanın kayan bir açılır tavanın çalışmasında sorun yaratmayacağından emin olmak istiyor.
1: Benim endişem bu kadar güzel yerleştirilmiş bir tavana kaplanan vinil sonrasında çalışmasını engellemesi ve vinilin lekelenmesi.
7: Tutacağı kullandığın zaman ön kısmını çekiyorsun. Yani onu bıraktığın zaman tüm gerilim bütün kısımlardan kalkmış oluyor.
1: Ve tekrar geri kaymış olacak.
7: Evet. Materyalin kalınlığı 1 milimetreden daha kalın. Evet.
1: Altına bakalım. Köpük yerleştiriyor musun yoksa doğrudan yapıştırıyor musun?
7: Hayır. Doğrudan yapıştırıyorsun.
1: Bir sorun yaratıyor
7: mu? Hayır.
1: Harika. O halde evet. Bu iş için sana gelmemize çok sevindim. Ufak bir kulübenin içinde 10 yıllardır yaptığı işi yapmaya devam ediyor. İşlerinde çok iyiler ve ben de işlerimi hep küçük işletmeleri yaptırmayı tercih ediyorum. Onlar bu ülkenin can damarları.
3: Dave elindeki açılır tavanı oldukça uyan bir siyah vinil buldu.
1: Seninle açık konuşacağım Dave. Herkes kolaylıkla bunu fark etmeyecek değil mi?
3: Ve elinde tavana bazı detaylar ekleyebileceği dikiş örnekleri de var.
1: Çok akıllıca. Ve oradaki uzaklıkla alakalı.
7: Evet, onun gibi bir şey. Bunu yapıp...
1: Size çok sevindim. Ufak bir kulübenin içinde 10 yıllardır yaptığı işi yapmaya devam ediyor. İşlerinde çok iyiler ve ben de işlerimi hep küçük işletmeleri yaptırmayı tercih ediyorum. Onlar bu ülkenin can damarları.
3: Dave elindeki açılır tavanı oldukça uyan bir siyah vinil buldu.
1: Seninle açık konuşacağım Dave. Herkes kolaylıkla bunu fark etmeyecek değil mi?
3: Ve elinde tavan...

0: bunlardan kaç bin tane yaptın?
1: Evet, oldukça
0: evet,
1: yapmışım.
0: Düşünmüştüm. Tamam, seni işinde yalnız bırakayım o zaman. Dev gibi ufak yerlerde iyi işler çıkaran insanlar görmek benim içimi ısıtıyor. Peki, bu bize ne kadara mal olacak?
1: Bir bakalım. Dış tabakayı yapmak yaklaşık olarak 250'ye mal olacaktır. Ve benim sizden isteyeceğim tamam. miktar da bu.
0: Sen devam et evet. ve eğer daha fazla tamam. tutarsa da tamam. sorun olmaz.
1: Evet.
0: Benim için problem yok. Bu çok iyi bir fiyat. Olduğundan çok daha pahalı görünmesini sağlayacağız ve görüntüsünden de ödün vermeyeceğiz.
2: Dave işe koyuluyor ve vinili kesmekle işe başlıyor.
1: Bunu katlamak bana iyi ve eşit kesilmiş iki parça oluşturmamda yardımcı oluyor ve aynı zamanda makasınızın da düz kesmesini sağlıyor.
2: Parçalar dikildikten sonra yeni tabaka yerine yapıştırılıyor.
1: O ucu sıkı tut. Kendine çek. Bu işi göz nizamıyla yapmak ve iki ucu da istediğiniz yere yerleştirmeniz gerekiyor.
2: Ve mekanizmanın yerleştirilmesiyle tavan işlemi neredeyse bitiyor.
1: Şimdi materyalin kalanını temizleyeceğim ve tavana sabitledikten sonra nasıl göründüğüne bakacağız.
2: Birkaç gün sonra tamamlanan tavan ait olduğu yere konuyor ve rover neredeyse tamamlanmış hale geliyor.
3: Bu arabayı yapmak bizim için oldukça zorlu bir işti. Çünkü bu arabadan çok fazla kar etmeyecektik. Ve elimizde bu arabayı yatıracak çok para yoktu. Ama sonunda başardık.
2: Ama araba henüz en zorlu aşamadan geçmedi.
0: Merhaba, merhaba.
3: Merhaba dostum. Hadi çok havalı değil mi?
0: Bayıldım. Rover tek kelimeyle harika görünüyor. Beklediğimden çok daha iyi olmuş ve ben tam olarak bunu istiyordum. Bu gerçekten oldukça havalı.
3: En iyi tarafı neydi hatırlıyor musun? Sürüşü çok iyiydi.
0: Evet öyleydi evet.
3: Ancak şimdi sürüşü çok daha iyi. Çünkü bakımları yapıldı. Arabanın şimdiki renginin %90'ı kendi orijinal boyası. Temizlendi ve cilalandı sadece. Ve sonrasında ise bu ikinci el tavan eklendi.
0: Evet. Evet.
3: Ve sen vinil kaplattın. Evet, öyle. İyi bir karardı.
0: Bir arabayı araba yapan tavandır ve onu özel kılar.
3: İçine oturmak ister misin?
0: Evet isterim.
3: Lütfen buyur.
0: Deri?
3: En kalitelisinden. Güzel olmuş değil
0: evet.
3: mi? Tavanı aç ve bir bak. Bir son dokunuş yapıldı.
0: Ha bunu bile yapmışsın.
3: Biliyorum buraya bir rüzgarlık koydum. Bu şekilde kaldırıyorsun.
0: Muhteşem. Bu tek kelimeyle inanılmaz. Harika olmuş. Evet.
3: Öyle değil mi? Ve sayılardan söz edeyim. Arabaya 2500... Evet. Ve tüm bu gördüklerin için 1900 harcadık. Böylece arabanın sana 4400 pound borcu var. Bence 6000'e satabiliriz. Ve böylece 1600 kar ediyorsun.
0: 4400 demek.
3: Evet bize olan borcu.
0: Evet 1000 pound kar etsem mutlu olurdum. Değiştirebilirsem neyi değiştirirdim? Hiçbir şey. Tekerlekler kesinlikle harika. Tavan iyi, iç döşemeler güzel. Rengi doğru. Klasik araba sevenler görünce harika bir araba diyecek. Beğendim. Çok güzel.
3: Bu arabayı gerçekte satmak istemiyorum. Çünkü inanılmaz görünüyor. Ve bunu neredeyse hiç para harcamadan yaptık. Şimdi neden bu işte olduğumu tekrar hatırladım.
0: Güzel.
3: İyi mi?
0: Çay içelim. Donuyorum.
2: Paul ve Drew zaman kaybetmeden arabayı satışa koyuyor. Ve çok geçmeden haber geliyor.
0: Sanıyorum arabayla ilgilenenler.
3: Evet var dostum. Geliyorlar.
0: Evet.
3: Zaten bir P6'ları varmış ancak 3,5 litreymiş. Sadece biraz daha ekonomik ve günlük kullanıma uygun bir tane arıyorlar.
0: Bence araba kendini satacaktır.
2: Essex Malden'dan gelen ve P6 tutkunu olan Chris Tate ve oğlu Perry koleksiyonu genişletmek istiyorlarmış.
4: Bir tane V8'imiz var ama çok yakıyor. Dolayısıyla bizde daha küçük
5: yıllar önce bende de bunlardan bir tane vardı ama insan elinde tutamıyor işte. Satıveriyorsunuz.
0: Merhaba baylar. Ben Drew.
3: Nasılsınız? Ben
5: merhaba,
3: Paul.
5: Oldum. Paul.
3: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Bu arabanın paslandığı kısımları biliyoruz. Mekanik sorunlarının nerelerde olabileceğini biliyoruz. Yani evet tüm kısımlarını detaylıca inceleyeceğiz.
3: İşte burada.
4: Evet.
3: Görünüşü iyi, motoru iyi.
4: Normalde bu kısımlar paslanır.
3: Evet, bu arabanın ne kadar sağlam olduğunu bilsen şaşarsın. Benim tercihim arabaları her zaman ondan anlayan birine satmaktır. Çünkü onun değerini bilirler ve bu sizi laf kalabalığından ve satış konuşmalarından kurtarır.
4: Eğer krom kaplamalar iyi durumdaysa bilirsin ki araba iyi durumdadır. Yani iyi görünüyor. Boyası da iyi durumda.
0: Bu adamlar arabayı uzun süre inceledi ve düşündüler. Eğer arabanızı görmeye bu işten anlayan birileri geliyorsa bir şeyleri doğru yapmışsınız demektir.
4: Herhangi bir paslanma göremedim. Tüm parçalar iyi.

0: durumda. Kapılar sağlam görünüyor. Evet, bu sağlam ve iyi bir araba.
1: Evet, evet öyle. Bu araba için 6,5 istiyoruz. Alıyor musunuz, almıyor musunuz?
2: Teklifleri açık mısınız?
1: Hepsine değil ama evet.
2: 6'ya ne dersin?
1: 6 bana uyar. Buyurun, buyurun alın gidin. Bugün ödeyin ve işimiz bitsin. Evet.
3: Çok kolay.
0: Teşekkür ederim.
1: Harika. Teşekkür ederim.
3: Sağ ol, sağ ol.
1: Teşekkür ederim dostum.
3: Güle güle kullanın.
0: Evet, evet öyle olacak.
3: Konvoy yapmanız gerekecek artık.
1: Evet. Araba bir tutkuna satıldı. Onlar çok mutlular. Parasını verdiler, alıp gittiler ve oldukça güzel bir işti.
2: Oldukça memnunum. Güzel, oldukça güzel.
3: Bu araba bize tüm ikinci el parçalardan ötürü 4400 pound borçlu. 6000'e el sıkıştık ve hesaplarım doğruysa bu 1600 pound kar demek. İnanılmaz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcıları. Alex eşine az rastlanan 200 yıllık güzel bir sedirle uğraşıyor.
1: Oh. Yan tarafta büyük bir delik açıldı.
0: Restoratör James için oyun bitmiş olabilir.
2: Açacağım, bakalım ne olacak.
0: 80'lerden kalma nostaljik bir Pac-Man klasiğine hayat vermeye çalışıyor.
2: Aniden parlayan yeşil ışık iyi bir şey değildir.
0: Drew Pritchard bir çift kırık dökük Parisyen sandalyeyi güzelleştirmesi için TED'e meydan okuyor.
3: Bu sandalyeler elime attığımda bile paramparça oluyor. Birileri üstlerine oturduğunda ne olacağını bilemiyorum.
0: Restorasyon başarılı bir antikacı için çok önemlidir. Her antikacının uzman bir restoratör ordusuna ihtiyacı vardır.
3: Makineli tüfek sesi gibi.
0: Kimi restoratörlerin ardında 100 yıllık bir deneyim geleneği vardır.
4: Tahta çivi çok işe yaradı.
5: Bunun ne olduğunu biliyorum.
6: Yaşasın.
5: Bunlar çok güzel.
0: Deneyimli antikacılardan oluşan bir ekibe yardım ederek...
7: Bunu çalıştırmayı çok isterdim. Yarasa sinyalinin çalması
8: çarpıldım
7: gibi olurdu.
0: Hurdaları rağbet gören hazinelere dönüştürüyorlar.
7: Söylemeden edemeyeceğim. Demirciliği başka bir seviyeye taşımış.
0: Fransız cilası ustası Alex Webster, Colvin Bedik atölyesinde 20 yıl aşkın bir süredir tarihi mobilyaları restore ediyor. Antikacı Rob Kane bugün onu heyecanlandıran bir parçayla Yorkshire'den geldi.
9: Bu defa çok nadir bulunan bir şey getirdim. 18. yüzyıldan bir parça. Çok farklı, çok uğraştıracak. Dönüştürmek zor olacak. Alex,
1: Rob,
9: nasılsın?
1: Seni tekrar görmek güzel.
9: Kapağı indir bakalım. Kamyonetin arkasında kocaman bir canavarım var.
1: Vay canına. Şuna bak. Gerçekten canavar gibi.
9: Evet. Hadi dışarı çıkaralım.
1: Atölyeye mi?
9: Evet. Hadi bakalım.
1: Bu nedir peki?
9: Çok güzel değil mi?
1: Beğendim.
9: Eski, büyük ve sanırım İrlandalı bir sedir. Ama meşe değil, kara ağaç galiba. Evet,
1: kara ağaç, evet.
9: Kara ağaç. Sırf keresesi ve şekli için aldım. Çünkü dönemini yansıtan güzel bir sedir bu. Ama bir sürprizi var. Senin tarafındaki kolu görüyor musun?
1: Evet.
9: Kancayı kaldırıp o parçayı çekersen...
1: Hı-hı.
9: Bir anda çek yata dönüşüyor. Şuna baksana, tek kişilik güzel bir yatak oldu.
1: Rahat
9: öyle
1: bir yatak.
9: Görünüyor.
1: Ne kadar güzel bir şey.
9: Evet, hoş değil mi?
1: Evet.
0: Daha çok hizmetçiler ve yoksul ailelerin çocukları tarafından kullanılan bu çok işlevli tek kişilik sedir yatak hem evde oturma alanı sağlıyor hem de alttaki bölme sayesinde ilave bir uyku alanına dönüşüyor. Bu sedirleri hizmetçiler kullanıyordu. Yoksul evlerdeki çocuklar hem yan yana bu yataklarda yatıyorlar hem de üstüne oturup yemek yiyorlardı.
1: Burada en önemli şey yeni bir taban, değil mi? Yeni bir taban, evet. Bulup menteşeyle birleştireceğiz. Sonra kazıyıp vernik atacağız.
9: Evet, güzel. Ne kadarını kurtarıp kullanabilirsen o kadar iyi.
1: Yeterince sağlam. Hepsini evet. Kurtarabiliriz. Menteşeleri yağlayınca yeniden açılıp kapanabilir.
9: Evet. Hikayesi olan şeyleri çok severim. Hem sedir olarak kullanılmış hem de açılınca işlevi değişip yatağa dönüşüyor. Hikayesinin izinden gideceğiz. En son ne olarak kullanıldıysa o hale getireceğiz. Aslında uygun bir şekilde restore etmiş olacağız.
1: Pahalı mıydı peki?
9: Pek değildi ama hikayesine vurulduğum için biraz fazla ödedim. Ama
1: evet.
9: Onu güzelleştirebileceğimi biliyorum. Yani senin nasıl güzelleştirebileceğini
1: evet.
9: Biliyorum. Yani evet.
1: Evet.
9: Böyle şeyleri
1: harika.
9: Sana bu yüzden getiriyorum.
1: Bir an önce
9: getiriyorum.
1: Başlamak istiyorum.
9: Evet.
1: Sen bana bırak.
9: Harikasın, tamam.
1: Seni görmek güzeldi.
9: Pekala o zaman. Görüşürüz.
1: Rob. Rob benzersiz bir şey bulmuş. Yani daha önce hiç böyle bir sedir görmemiştim. Hem de bu kadar eskisini. Çok özel bir şey. Yani onu kullanılabilir bir yatağa ve albenisi olan bir sedire dönüştürmek gerçekten çok önemli.
0: Yatak veya sedir olarak kullanılmadan önce Alex'in neredeyse her tahta plakayı elden geçirmesi gerek.
1: İşe başlamadan önce bu arkadaki parçayı tamir edeceğim. Atölyenin ortasında yaylanıp durduğu için beni deli ediyor.
0: Gevşek tahtayı tutkal ve çivi kullanarak yerine sabitliyor. Ama ilk tahtayı düzeltmek zincirleme bir etki yaratıyor.
1: Tahtayı yerine sabitledim ama bu uçtaki iki tahta birbirinin üstüne bindi.
0: İki tahta birbirinin üstüne bir santim bindiği için Alex diğer tahtayı söküp yeniden sabitlemek zorunda.
1: Bu parçayı yerinden çıkarmak için ahşap blok kullanıyorum. Doğrudan çekişte vurursam çok kırılgan olduğu için ortasında delik açabilirim. Kuvveti dağıtmak için ahşap blok kullanıyorum. Umarım plakaya çok zarar vermem. Bir türlü çıkmıyor. Hepsi bir santim yüzünden. Aa, şimdi de öbür tarafı kırıldı. Bir tarafını sökemiyorum. Öbür tarafı da parçalanıyor. Bugün bu plakayı yerine çakmayı ve tabanı yerleştirmeyi planlamıştım ama tahta çok çürümüş. Elimde ufalanıyor. O yüzden tutkalla yapıştırıp gece boyunca bekleteceğim. Sonra keseceğim. Bu çürümüş plakanın büyük bir kısmını keseceğim. O kadar çürümüş ki kurtaramam. Umarım işe yarar.
0: Chesterfield'da çalışan James Bird son 25 yıldır klasik Atari makinelerini onarıp yeniliyor. Gençken Space Invaders, Galaxian, Donkey Kong gibi klasikleri oynayan ve geçmişlerinden bir parça satın almayı isteyenler, Birleşik Krallık'ta giderek büyüyen bir pazar oluşturuyor. Bu makinelerin çoğu çöpe veya bir kenara atılmış. James onları hayata döndürebildiği için ülkenin dört bir yanından antikacılar ve koleksiyonerler onun uzmanlığına başvuruyor.
2: Bir restoratör olduğum için elime çok fazla eski Atari makinesi geçiyor. Bunların çoğu eskiden koleksiyonluk değildi ama yıllar geçtikçe Atari barları yüzünden çok rağbet görmeye başladılar. Bugün Serkan geliyor. Kendisi antikacı ama Atari'leri ve retro eşyalarını sevdiğini biliyorum. Bence bu bir video oyunu. Yeni geldi. Henüz bakmadım ama incelemeyi çok istiyorum.
6: Elimde çok özel bir şey var, ikonik bir parça. Benim yaşımdaki herkes tanıyacaktır. O zamanlar çığır açan bir şeydi. Sana müthiş bir parça getirdim. Biraz özel bir şey. Hadi açalım.
2: Tamam.
6: Açınca göreceksin.
2: Sabırsızlandım. Vay canına.
6: Bayan Pac-Man ya da bildiğimiz adıyla Pac-Man'in karısı. Muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en çok satan bağımsız video oyunu diyebilirim.
2: Evet, bunları çocukken hemen hemen her Atari salonunda görürdüm ama tabii ki hepsi kayboldu.
0: 1982'de piyasaya sürülen Bayan Pac-Man oyun dünyasında devrim yarattı. Ana karakteri kadın olan ilk Atari oyunu olarak tarihe geçti. Eleştirmenler tarafından çok beğenildi. En çok rağbet gören Amerikan Atari oyunlarından biri oldu. Bayan Pac-Man'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağımsız Atari video oyunları arasında satış rekorunu elde tuttuğu tahmin ediliyor. Kocası Pac-Man ise ikinci sırada yer alıyor.
2: Çalışıyor mu?
6: Hayır, çalışmıyor, açılmıyor. Gördüğün gibi düğmeleri falan eksik. Evet, çok badire atlatmış gibi duruyor.
2: Bunun birkaç tane önemli parçası var. Birincisi monitörü. İçinde de anakart ve güç kaynağı var. Yani üç temel parça.
6: Tamam.
2: Genellikle bu üç şeyden biri bozulursa makine çalışmaz. Umarım sadece bir parçası bozuktur.
6: Tamam. Senin makineyi tamir edip çalıştırman bir yana, kabinin görünüşü de benim için çok önemli. Üzerindeki orijinal resimlere ihtiyacım olacak.
2: Haklısın, ikonik bir parça değil mi? Kaç paraya aldın?
6: 1500 pound aldım ama epey kâr edeceğimi düşünüyorum. Kendimi 80'lere geri dönmüşüm gibi hissetmek istiyorum. Atari salonunda oynayan 10 yaşındaki bir çocukmuşum. Annem de kapıda durmuş, eve gidelim diye bağırıyormuş. Evet. İşte tek istediğim
2: tamam,
6: bu.
2: Tamam, deneyeceğim.
6: Sana emanet.
2: Bana bırak. Teşekkürler.
6: Oyunlar söz konusu olduğunda birinci ligde bir oyun. Video oyunları bilen herkesin hatırlayacağı bir şey. James'in çok işi var. Sadece yapması yetmeyecek, doğru yapması gerekiyor.
0: James ilk önce kabini açıp elektronik parçaların ne durumda olduğuna bakacak.
2: Hadi bir bakalım. Evet, kablolar birbirine fena dolanmış. İlk fark ettiğim şu oldu. Buradaki küçük şey orijinal bir Pac-Man anakartı değil. Düğme panelinde neden üç delik olduğu şimdi anlaşıldı. Bahse girerim, zamanında bundan farklı bir oyun oynanmıştır. İçinde böyle bir şey görmeyi bekliyordum. Bu orijinal bir Atari anakartı. Boyuttaki ve çiplerdeki farklılığı görebilirsiniz. İçeride olması gereken buydu ama onun yerine elimizde bu var. Bunlardan bir tane bulmamız gerek.
0: Bir sonraki adım monitörü çıkarıp çalışıp çalışmadığını görmek. Tıpkı kabinin içi gibi monitör kasasında toz ve kir içinde. Parçaları inceleyebilmek için James'in iyi bir temizlik yapması gerekiyor.
2: Her şeyden önce toz almalıyım. Çünkü eski monitörlerin en yaygın sorunu olan şasi arkasındaki kuru lehim bağlantılarıdır. Onları kontrol edeceğim. Bir iki tanesini şimdiden görebiliyorum. Lehimleme demirini ısıtıp üstlerinden geçeceğim.
0: Kuru lehim çatlamış, kırılmış veya bozulmuş lehim noktalarına denir. James hepsini bulduktan sonra yeniden lehimleyecek ve yepyeni olacaklar.
2: Hat çıkış transformatöründeki çatlak lehim bağlantılarının sonuncusunu bitirmek üzereyim. Yüksek voltaj bölümünü kontrol edeceğim. Fişini prize takacağım ve yüzüme patlamasın diye uzak duracağım.
0: Monitörü Amerikan güç kaynağına göre kablo döşenmiş. Bu yüzden İngiltere'de güvenle kullanılabilmesi için transformatör yerleştiriliyor. Ama bu eski makineler kötü sürprizler yapabilir.
2: Bu taktığım 120 voltluk bir transformatör. Şasiyi toprakladım. Daha önce bunlardan birkaç tanesi suratıma doğru patladı. O yüzden iyice geri çekileceğim. Köşeye saklandım. Şimdi açacağım. Bakalım ne olacak. Hayır. Aniden parlayan yeşil ışık hiç iyi bir şey değildir. Neden olduğundan emin değilim. Bir daha incelemem gerekiyor.

0: Fransız cilası ustası Alex, Kuzey Galler'de antikacı Rob Kane için 18. yüzyıldan kalma bir yataklı sediri restore ediyor. Orijinal kara haç kasanın kenarını kesip yeniden yapıştırdı. Şimdi yeni bir taban yapmak için uygun bir keresli bulması gerek.
1: Bir süredir mahzende olan bu kalaslar ihtiyacımız olan şey için çok uygun. Kara ağaç değil, diş budak ama damarları çok benziyor ve rengini tutturmak da mümkün. Büyüklüğü de, kalınlığı da yeterli. Böyle bakınca çok uyumlu görünüyor.
0: Diş budak kalaslar menteşeli yatağın tabanını oluşturacak şekilde kesiliyor. Alex sağlam bir şekilde sabitlemek için yeni kerestenin ve orijinal kalasların içine uzun dübeller yerleştirmeyi planlıyor.
1: Diş budak çok sert. Biraz delmek gerekebilir. Diş budağı geçer geçmez kara ağacın içine gireceğim. Ama çok yumuşak bir ağaç olduğu için nazik olmak zorundayım. Delerken çok baskı uygularsam parçalanabilir. Nihayetinde ağırlığı bu tahta çiviler taşıyacak. Diş budağın ve kara ağacın içinden geçen çiviler. Orijinal sedirin 15 santim içine girecek. Yani karşımda çok sert bir şey var.
0: Delikler tutkalla dolduruluyor. Kalın dübeller yerlerine çakılıyor. Alex bir tarafı sabitledikten sonra aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayacak.

0: başıma daha fazla iş açmayayım diye çok dikkatli olmam gerek diyordum. Ama ne yazık ki başıma iş açtım. Yan tarafta kocaman bir delik açıldı. Hmm. Yeniden birleştirmek için nereden başlasam?
1: Serkan'ı James'in restore ettiği Bayan Pekmen makinesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avrupa'nın en büyük Atari salonu olan Bury'deki Arcade Club'a gidiyor.
2: Bayan Pekmen makinesi hakkında daha fazla bilgi edinmeye geldim. Biz antikacılar daima sattığımız şeyin geçmişini bilmeliyiz. Çünkü bildiklerimizi bizden o ürünü alacak olan kişiye aktarabilmeliyiz.
1: Serkan burada kulübün sahibi ve Atari oyunu meraklısı Andy Palmer'la buluşacak. Palmer'ın 80'ler klasiklerini ve hatta orijinal Bayan Pekmen'i de içeren 400'den fazla makineden oluşan bir koleksiyonu var.
2: İşte burada. Aa, sende orijinali de var.
3: Evet, var.
2: Bana biraz orijinal Pekmen'i anlatır mısın
3: evet,
2: lütfen?
3: Evet, Pekmen çok ilginç bir oyun. 1980'de piyasaya çıktı. Sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi 70'lerin sonu 80'lerin başında çoğu oyunun konusu ordu, uzaylılar ve vurulan insanlardı. Ama Japonya'daki Namco harika bir fikir buldu ve hem kadınlara hem erkeklere hitap eden bir oyun yarattı. Şiddeti bir kenara bıraktı. Pizza şeklini esas alan sevimli bir karakter yarattı. Şehir efsanesi.
2: Yani bir dilim eksik olan bir pizza
3: evet,
2: mı?
3: Evet, karakter bu fikre dayanıyordu. İnanılmaz başarılı oldu. Dünyayı kasıp kavurdu. Space Invaders'tan sonraki en harika oyundu.
1: Pac-Man'in büyük başarısının ardından bir grup girişimci öğrenci oyunu yeniden programlayarak yeni labirentler ekleyip oynamayı zorlaştırdılar. Oyunu Amerikalı üretici Midway'e götürdüler. Midway yeni sürümün lisansını almak ve Bayan Pac-Man'i yaratmak için onlarla anlaştı. Bayan Pac-Man Birleşik Devletler'de orijinalinden daha popüler oldu. Serkan'ın makinesindeki en önemli parça. Oyun anakartı eksik ve bu parça Andy'de var.
2: Wow, bu orijinal bir anakart mı?
3: Evet, orijinal. Bu aslında bir Pac-Man anakartıydı. Bu da onun Bayan Pac-Man'e dönüştürmek için yapılmış küçük cihaz.
2: Tamam.
3: Şuradaki EEPROM'a bağlanıyor. Bu da oyunu Bayan Pac-Man'e dönüştürüyor.
2: Vay. Makinemdeki her şeyin orijinal olmasını istiyorum. Bunlardan evet. Bir tane almam mümkün mü acaba?
3: Elimizde bir çift var. Birini verebilirim.
2: Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Harika bir gündü. Çok şey öğrendim. Anakart için tekrar çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
2: Bundan iyisi olamazdı herhalde. Andy çok yardımcı oldu. Restore ettirdiğim makine ve tarihi hakkında çok şey öğrendim. Ayrıca orijinal bir anakart buldum. Makine kesinlikle mükemmel olacak. Evet, kesinlikle çok mutluyum.
1: Bu arada Colvin Bey'de Alex, Rob'un sedirinin parçalanmış tahtasını onardı. Diğer eksik parçaları da tamamlayarak eksiksiz ve sağlam bir kasa yaptı. Biraz yağ, biraz bilek gücüyle paslanmış menteşeleri yeniden harekete geçirdi.
0: İşte oldu.
1: Şimdi kanepe bölümünü yeniden takması gerek. Umarız her şey yerli yerine oturur.
0: Umarım bu parça yerine uyar. Sedirin tabanına çok yapıştırıcı sürdüm. Bir sürü tahta mandal çaktım. Bir daha dağılacağını sanmıyorum. Umarım yerine oturur. İçimden bir ses olacak diyor.

0: Alex sediri başarıyla tamir etti ve yeniden birleştirdi.
1: Pek rahat olduğu söylenemez ama bu sorunu ayaklarla çözebilirim. Bence alt kısmını katlanan parçayla aynı seviyeye getirmek için ayaklara ihtiyaç var. Gerisi cilaya kalıyor. Bu korkunç siyah maddenin çıkması gerekiyor. Sediri daha da kötü gösteriyor. Onu kazıyıp altında ne olduğunu görmek için heyecanlanıyorum. Sedirin ait olduğu dönemi göz önüne alırsak altındaki ahşabın güzel olacağını düşünüyorum. Üstüne boya sökücü süreceğim. Tüm o siyah pislik çözülecek. Sonra çelik yünüyle ovacağım. Umarım altındaki güzellik kendini gösterecek. Daha şimdiden fırçayı bastırdıkça alttaki damarlar ortaya çıkmaya başladı. Baktıkça heyecanlanıyorum.
0: Orijinal kara ağaç keresesi kendini göstermeye başlıyor. Ama tamamen açığa çıkması için Alex'in saatlerce kazıması ve temizlemesi gerekiyor.

0: Chesterfield'da James, Serkan'ın 1980'lerden kalma Bayan Pekmen Atari oyunu üzerinde çalışıyor. Kabinin dış kısmı dönemine ait kusursuz yeni vinillerle hayata döndü. Bayan Pekmen tüm neon ihtişamıyla kendini gösterdi. James de dikkatini orijinal düzenine döndürülmesi gereken joystick paneline yöneltti.
1: Kontrol paneli Atari oyunu için çok önemli çünkü o olmadan oynayamazsınız. Biri buraya fazladan 3 delik açmış. Ayrıca Atari'de birden çok oyun oynanması için joystick'i bu tarafa kaydırmışlar. Tüm bu delikleri dolduracağım. Tekrar paslanmasın diye siyaha boyayacağım ve sonra üstünü güzel Pac-Man çıkartmalarıyla kaplayacağız. Çok güzel olacak.
0: James delikleri doldurmak için otomobil dolgu macunu kullanıyor. Macun sertleştiğinde pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zımparalayacak.
1: Kontrol panelinin kurumasını beklerken jeton kapağına birkaç kat daha astar çekeceğim çünkü epey hasar görmüş. Astar çektikten sonra daha iyi görünecek.
0: Tüm delikler doldurulup astar da yapıldıktan sonra kabin yeniden monte edilebilir. Ama James'in hala oyunun en önemli kısmını yani monitörü onarması gerek. Kablolar güvenli bir şekilde yenilendi ama o beklenmedik patlamada hasar gören parçaların değiştirilmesi gerek.
1: İlk önce bu diyotları çıkarmalıyım. Burada 4 tane var. Hepsi alternatifi doğru voltaja dönüştüren doğrultucu diyotlar. Buraya girmek biraz zahmetli ama çıkarabileceğimden eminim. Bu taraf bitti. İşte oldu. Bu küçük parça bir sürü soruna neden olabilir. Ama neyse ki burada birkaç tane daha var. Onları hemen geri takabilirim. Evet, işte bakalım.
0: Yeni diyotlar lehimleniyor.
1: Evet, son diyot da tamam.
0: Şimdi Serkan'ın bulduğu orijinal Pac-Man anakartına bağlanması gerek. Birazdan her şey belli olacak.
1: Harika. Artık anakartı tamamen bağladım. Umarım monitörü tamir edebilmişimdir. Monitörü açtığımda oyun da açılacak diye ümit ediyorum. Bu eski katot ışınlı tüplerin ısınması biraz zaman alıyor. Harika. Şuna bakın. İlerleme kaydettik galiba. Elimizde bir görüntü var. Açıkçası iyi bir görüntü değil. Çok titriyor. Monitör şasisi üzerinde biraz daha çalışmam gerekecek. Ama evet, aslında çalışıyor. Bunda bir oyun oynamayı, Serkan'a geri vermeyi, bu oyunda söylediği kadar iyi olup olmadığını görmeyi çok istiyorum.

0: Antikacı Serkan'ın James'e getirdiği bozuk bayan pekmen makinesi hayaletler tarafından yenmiş gibi görünüyordu. Serkan, James'ten makineyi 80'lerdeki parlak günlerine kavuşturmasını istedi.
1: Bir Atari kabinini bu kadar çok değiştirdiğimde hep çok gergin olurum. Uykusuz geceler, endişeler. Umarım Serkan beğenir.
2: Nasılsın James?
1: Serkan nasılsın?
2: İyiyim ya sen?
1: İyiyim dostum, iyiyim.
2: Haberler iyi mi?
1: Evet, bitti.
2: Tamam, hadi bakalım ha.
1: Hadi bakalım.
2: Aa, çok güzel.
1: Beğendin mi?
2: Çok güzel olmuş. Eski halinden eser kalmamış.
1: Yeni parçalar buldum. Üstteki kısım yeni.
2: Tamam.
1: Kullanılmamış eski parça. Cam orijinal bir makineden çıktı.
2: Hı hı, tamam.
1: Kontrol panelinin grafiklerini de değiştirdim.
2: Yan taraflarını ne yaptın? Yeniden boyadın mı? Yepyeni görünüyor
1: aslında
2: çünkü.
1: Aslında vinil çıkartmalar kullandık.
2: Tamam.
1: Gördüğün gibi gerçekten çok güzel oldu.
2: Evet.
1: Evet.
2: Fabrikadan yeni çıkmış gibi duruyor.
0: Serkan bu bayan pekmen makinesini getirdiğinde oyun bitmiş gibi görünüyordu. Kabindeki resimler matlaşmış ve solmuştu. Elektronik parçalar çalışmadığı için oyun oynanamıyordu. James hem kabinin canlı ve renkli resimlerini yeniledi hem de iç elektronik aksamını tamamen yeniden taktı. Şimdi oynamaya hazır.
2: Şimdi oynayalım mı?
1: Olur. İlk kim oynayacak?
2: Önce ben oynayacağım.

0: Bende hala iş varmış.
1: Şimdi kaybedeceksin dostum. Zorlaşmaya başlıyor.
0: Bence bu makinede bir sorun var dostum. Ha? Harika olmuş James. Beni 1987'ye geri götürdün. Atari salonundayım ve annem cama vuruyor. Hiç fena oynamıyormuşum. Ha? Bende hala iş var. Ne dersin?
1: Hiç fena oynamadın ama benim skorumu geçemedin.
0: Yakında geçerim. Kabinin üstündeki resimlere bayıldım. James hepsini yenilemiş. Baktığınızda eskimiş ve yıpranmış olduğunu görebiliyorsunuz. İnsanlar ekrana jetonlarını koymuş, küçük küçük çizikler var. Makine böyle şeyleri hissettiriyor insana. Evet, kesinlikle. İnternete baktım, 2000 pound'a sattıklarını gördüm. Sen ne dersin ha?
1: Övmek gibi olmasın ama fena bir yenileme olmadı. Bu yüzden 2500'ü geçer diyorum.
0: 2500 benim için şahane. Çok teşekkür ederim.
1: İyi şanslar dostum. Rica ederim.
0: Yine kendini açtın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Serkan makineyi beğendiği için çok mutlu oldum. Biraz endişelenmiştim çünkü çok şey değiştirmiştim. Mümkün olduğunca orijinalliğini korumaya çalıştım. Bence daha iyi görünüyordu. Serkan da daha iyi göründüğünü söyledi. Mutluyum.
2: Drew Pritchard, Kuzey Galler'in Komi kasabasında büyük bir antika galerisi işletiyor. Bugün Dorset'li metal ustası Ted Edley ile yakınlardaki deposunda buluşuyor. Çünkü Drew, ciddi anlamda tamir gerektiren bir çift nadir eşya satın almış.
3: Ona öyle bir şey getirdim ki, kesinlikle kendini rahat hissettiği alanın dışında.
4: Merhaba, Drew, nasılsın? Drew çok narin bir şey bulduğunu söylüyor. Çok şıkmış.
3: Sana çok güzel bir şey göstereceğim.
4: Bu iş için doğru adama gelip gelmediğini merak ediyorum. Ama göreceğiz bakalım. Elinde ne var, ne buldun?
3: İşte bunlar.
4: Oh, güzel.
3: Fransız, 1930'lardan kalma. Yaylı çelikten teras sandalyesi veya kafe sandalyesi de denebilir.
4: Evet, çok zarifler değil mi?
3: Çok zarifler. Saygın bir isim. Kerr adında bir adam tarafından tasarlanmış. Gerçekten güzel, hafif bir yapıları var. Ama şimdiye dek tamir edebildiğim bir çiftim olmadı. İşte hemen dağılıyor. Sırtlarını çok seviyorum. Sandalyeyi gösteriyorum.
4: Güzel başladık değil mi?
3: Şu ortası çiçek gibi olan bence orijinal bir sandalye. Bence bu yeniden yapılmış.
4: Yeniden yapılmış.
3: Bu sandalyelerin hep biraz rahatsız olduğunu düşünmüşümdür. Oturmaktan ziyade göze hitap ediyor.
4: Albenisi çok değil mi?
3: Gerçekten de
4: çok
3: de bir şey
4: güzel.
3: Var bunlarda. Fransız şıklığı
4: evet.
3: var.
2: Bu güneş veya çarkıfelek göbekli iskemleler, Paris'in yeni park ve bulvarları için hava koşullarına dayanıklı, konforlu sandalyeler yaratmaya başlayan Parisli François Carey tarafından icat edilmiş. Carey, 1866'da yaylı çelikten yapılmış hafif bir sandalye için Amerika'da patent başvurusu yapar. Ve 1940'lara kadar Atlantik'in her iki yakasında büyük bir başarı elde eder. Günümüzde bu yenilikçi bahçe antikaları büyük rağbet görüyor ama bulunması zor. Çünkü yıllar içinde hava koşulları yüzünden çok zarar görmüşler.
3: Nasıl bir yol izleyeceksin? Ne yapacaksın?
4: Önce neleri değiştirmek gerektiğini tespit edeceğim. Yeniden yapmam gereken kısımları yapacağım. Buradaki bütün perçinleri sökmem, yaprakları yenilemem gerekiyor. Yukarı aşağı iyice hareket ettireceğim. Kırılacak ne varsa kırılsın.
3: Sorun değil.
4: Sağlam kalan kısımları kullanabilirim. Evet. Üstelik yaylı çelik bu. Çalışması kolay değildir.
3: İkisi için 280 sterlin ödedim. İyi tamir edilirse çiftini 700-800 sterline satabilirim. Tamir edebileceğini ve yaylı çelikle başa çıkabileceğini düşünüyorsan işe başlarız. Tamam.
4: Minibüse koyarım.
3: Bunlara hassas davranması gerekecek. Acele etmeyecek. Çekiçle asla vurmayacak.
2: Ted Dorset'teki atölyesine döndüğünde hemen iş başı yapıyor.
4: Restorasyonun ilk aşamasında sandalyeleri iyice inceleyip neyle karşı karşıya olduğumu göreceğim. Drew çok fazla şeyi kurtaracağımı düşünüyor ama dürüst olmak gerekirse umutlu değilim. Ama göreceğiz. Bunlar işe yaramaz. Sandalyeleri ben bile resmen yırtabiliyorsam, birileri üzerlerine oturduğunda nasıl dayanacaklar, öyle değil mi? Bu yüzden tamamen yeni, yaylı bir oturakla işe başlayacağım. Çok yıpranmış, çok paslanmış. Evet, şimdi çıkardığım parçaları kurtaramayacağım. Evet, işe yaramaz bunlar. Gerçekten çok kötü durumda. Ama oturağın çemberini kullanmak zorundayım. Evet, onu kullanacağım.
2: Ted günün kalan zamanında kırık parçalara ayırıyor. Ertesi sabah yaylı sandalyeyi yeniden yapmak için merkezden başlayıp dışa doğru çalışması gerekiyor.
4: Bu ikinci sandalye. Gördüğünüz üzere bu sandalye estetik açıdan çok daha ilginç. Diğeri etrafında perçinleri olan düz bir disk. Ama bunda kare delikler var. Ortada da var. Ayrıntılara biraz daha özen gösterilmiş. İki sandalyenin eşleşmesi için bunu kopyalayacağız. Evet. 6, 7.
2: Ted bölme pergelini kullanarak orijinal diski iki yeni metal kareye kopyalıyor. Ardından merkezleri işaretliyor.
4: İşte oldu, 94.
2: Bu aşamada metalden çok matematikle meşgul.
4: İlk olarak referans noktasını, yani ölçüm yaparken esas alınan noktayı belirleyeceğiz. Çember söz konusu olduğunda referans noktası ortasıdır. Orta noktayı işaretledikten sonra 3 tane eş merkezli halkamız olacak. Önce en dış kenar, sonra perçinlerin bulunduğu orta halka ve bu küçük deliklerin olduğu merkez halk. Çok fazla noktayı işaretlemek ve delmek gerekecek. Çok zahmetli.
2: Oturakların kusursuz olması gereken merkezlerini ölçmek ve işaretlemek Ted'in çok zamanını alıyor.
4: Bu kadar çok deliği olan bir şeyle çalışırken insan çok kolay hata yapabilir. Yaptığınız bütün iş boşa gidebilir. Elinizdeki malzeme hurdaya çıkabilir. Sonra baştan başlarsınız.
2: Corvin Bey'le Fransız cilası ustası Alex Rabon 18. yüzyıldan kalma yataklı sedirini tamamladı. Ahşaptaki siyah vermeyi çıkardı ama alttaki kara ağaç panellerinin parlak turuncu renginden hala hoşnut değil.
5: Kara ağacın altın ya da gümüşü hoş bir rengi olmalı. Bu renk benim için biraz fazla turuncu. O yüzden bu arka panelleri biraz zımparalayacağım, biliyorum. Eski kereste parçalarını zımparalamak en büyük günah ama çok nazik olacağım. 320'lik zımparamı aldım. Bir zımparanın üzerindeki sayı ne kadar yüksekse o kadar pürüzsüz olur. 320'lik zımpara sadece yüzeyi kazıyacak ve turuncunun birazı...

0: Bu renk çok daha iyi. Artık net bir fark görebiliyorum. Korkunç bir turuncudan güzel ve doğal renkte bir keresteye dönüştü. Bunun üzerine şeffaf cila süreceğim. Umarım o güzel, doğal kara ağaç rengi ortaya çıkar ve gizli kalmış budakların bir kısmı görünür. Çok hafif bir cila kullanıyorum. Renksiz, içinde sadece bal mumu ve bal mumunu çözecek bazı maddeler var. Cilayı süreceğim. Umarım güzel, doğal bir renk verir. Gerçek bir dönüşüm geçiriyor. Perdahladığımda güzel, yumuşak bir parlaklık elde edeceğiz. Dokununca hoş bir his verecek. Bu halini beğendim. Umarım Rob da beğenir.
1: Bu sırada Dorset'te metal ustası Ted sandalye oturaklarının merkezlerini bitirdi. Ama sandalyeyi toplamaya başlamadan önce aralıktaki yaylı metal parçalara bir göz atmak istiyor.
2: Kırılıyorlar. Kırılmaya devam edecekler.
1: Bu iyi bir haber değil.
2: Onları onarmaya çalışabilirim ama sorun şu ki çok eski ve çok pasta oldukları için başka bir yerden kırılacaklar. Metal kırıldığında bıçak gibi keskin olur. Birilerini yaralayabilir, çocukları ağlatabilir. Onları çıkarmam ve hepsinin yerine yenisini takmam gerekiyor.
1: Ted, dikey şeritlerin uçlarını sandalyenin çerçevesine birleştiren en üstteki şeridi değerlendirebilmeyi umuyor.
2: Tek parça halinde çıkarabildiğime seviniyorum. Bu şerit sandalyenin arkasındaki o güzel şekli alabilsin diye buradaki delikleri açmışlar. Elimizde her birinin ucu katlanmış olan düz şeritler var. Şeritleri elimdeki parçanın delikleriyle birleştirdikten sonra bu güzel eğimli şekil ortaya çıkmış. Çok akıllıca.
1: Sandalye parçaları ayrıldıktan sonra sıra çelik yastıklı özel oturağın yeniden yapılmasına geldi. Ted bunun için çelik yay sipariş etti.
2: Yaylı çelik çok sert. Bu şekilde bobin halindeyken gerçekten yay gibi kurulmuş halde. Öylece kesemem çünkü her yere fırlar. Gördüğünüz üzere içi tıpkı yay gibi. Bu yüzden her defasında tutabileceğim kadar küçük parçalar keseceğim. Yoksa kırbaç gibi etrafa savrulurlar.
1: 19. yüzyılın ortalarında yaygınlaşan yaylı çelik eğilip bükülse de hiç bozulmadan orijinal şekline dönebilir.
2: Bunu yaparken %100 hatasız olmak zorunda değilim. Bir dereceye kadar hatasız yaparsam iyi olur.
1: İşaretlemesini bitiren Ted artık kesmeye geçebilir.
2: Giyotine koyup keseceğim. Çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat. Birincisi bitti. Geriye 39 tane kaldı.
1: Tüm parçalar tek tek kesiliyor ve her biri yerine perçinleniyor.

0: İşte. Bir adet sandalye oturağı.
1: Ted orijinal yaylı metal sandalye oturağına benzeyen bir şey yaptı. İşe yarayıp yaramayacağını anlamanın tek yolu var.
0: Penseyle tutturalım. Hiç tedirgin değilim. Nasıl bir terslik çıkabilir ki? Hadi bakalım. Cesaret yoksa zafer de yok. Biraz tuhaf bir his. Ellerimi kullanmıyorum. Güzel oldu. Kesinlikle çok güzel oldu. Muhtemelen pek geleneksel bir sandalye değil bu. Evet, mutluyum. Artık hepsini birleştirebilirim. Harika.
1: Nihayet tüm perçinleme ve birleştirme işi tamamlandı. Drew sandalyeler almaya geliyor. Ted çok ileri gitmediğini umuyor.
0: Drew, değiştirdiğim parçaların miktarından memnun olmayacak diye biraz endişe ediyorum. Dengeyi tutturmak çok zor. Umarım başarılı olmuşumdur ve umarım Drew mutlu olur. Merhaba
2: Ted.
0: Drew, nasılsın?
2: Merhaba dostum. Teşekkür ederim. Sandalyeleri görmeyi bekliyorum.
0: Şey, umarım memnun kalırsın. Hazır
2: evet,
0: mısın?
2: Evet, aç lütfen.
0: Yaylı çeliğin hepsini değiştirdim.
2: Hepsini mi?
0: Kullanmamı istemiştim biliyorum ama yemin ederim elime aldığımda ufalanıyordu. Ciddiyim.
2: Hepsini mi?
0: Hepsini.
2: Bunu da mı?
0: Hepsini değiştirdim. Yeni bir kol taktım. İşte oradaki. Çünkü bir kolu eksikti. Sırt kısımları yeni. İkisinin oturağını da yeniledim. Orta kısımları da yeni. Birinin ortasında sadece diski sağlam kalmıştı. Ama etrafındaki deseni çok beğendim. Sandalyeleri eskitmem gerekti çünkü pırıl pırıldı. Çerçevesi orijinal ama yaylı çelik kısımları tamamen yeni.
2: Harika olmuşlar.
1: Drew sandalyeleri son gördüğünde ikisi de kullanılamaz haldeydi. Orijinal yaylı metal aşınmış ve kırılmıştı. Esnek oturakları yaylanmıyordu. Bir tanesinin kolu eksikti ve farklı renkteydiler. Ted tasarımı mükemmel bir şekilde kopyalayarak mucizeler yarattı. Güneş şeklindeki yaylı metal oturakları değiştirdi, ikisi de yaylanıyor. Arkaya yeni metal şeritler taktı ve yeni bir sandalye kolu yaptı. Sandalyeleri uyumlu olacak şekilde boyadı.
2: Hayretler içerisindeyim. Bana söylemeseydin hayatta anlamazdım.
0: Haklısın.
2: Çok güzel olmuşlar. Şahane. Kusur bulamıyorum. Yaptığın şey besbelli çok uğraştın ama aynı zamanda sandalyelere çok fazla değer kattın.
0: Güzel.
2: İkisini rahat 1500 sterline satabilirim.
0: Artık kullanılabilir değil mi?
2: Evet.
0: Asıl hallerinin çok rahatsız olduğunu söylemiştin. Bence birine oturup denemelisin.
2: Tamam. Emin misin?
0: Evet.
2: Eski hallerini hatırlıyorum. Oh.
0: Keyifli değil mi?
2: Harika. İnanılmaz.
0: Parçalandıkları için yaylı çeliğin tamamını değiştirmek zorunda kaldım ama sonuçta sandalyeler 1930'larda olması gerektiği gibi oldular. 1930'ları yaşatabildik. Belli bir yaşa gelmiş bir beyefendi olduğun için ayağa kalkarken sandalyenin yaylarından destek al.
2: Haklıymışsın. Sandalyeleri görünce inanılmaz mutlu oldum. Onları birkaç hafta dışarıda bırakırsanız el değmemiş orijinal sandalyeler olmadıklarına kimse inanamaz.
1: Rob Kane 18. yüzyıldan kalma bir yataklı sediri Alex'in atölyesine bıraktığında beklentileri yüksekti. Sedir almak için Colvin Bey'e geliyor.
3: Bu sedir Alex'in bütün becerilerini sınayacak. Doğru rengi yakalayabildi mi? Sedir yatağa dönüşebilecek mi? İşlevsel bir mobilya olacak mı? Evet, aşırı heyecanlıyım. Alex, nasılsın?
4: Rob, seni görmek
3: seni
4: güzel.
3: Seni görmek de güzel. Sedirden hoşnut olduğun her halinden belli oluyor ha.
4: Evet, artık tek parça.
3: Evet.
4: Gerçekten çok emek harcadım. Hazır mısın?
3: Hadi bir bakalım. Evet, vay canına. Harika öyle değil mi?
4: Çok güzel değil mi? Gerçekten çok uğraştım. Evet. Çok iyi temizledim. Sonra da güzel doğal bir cila kullandım.
3: Rengi çok güzel olmuş. Gerçekten güzel öyle değil mi? Her bir parçasının birbirine nasıl uyduğuna inanamıyorum. Kırk yama yorgan gibi olmamış öyle değil mi?
4: Hayır. Güzel bir mobilya.
3: Ama pahalı görünüyor.
4: Evet.
1: Yataklı sedir Alex'in atölyesine geldiğinde paramparçaydı. Çürümüştü ve kurtlar yüzünden ahşap delik deşik olmuştu. İşlevini yerine getirmek bir yana, ayakta bile duramıyordu. 200 küsür yıl önceki orijinal haline geri döndü. Alex ustalığı sayesinde orijinal kara ağaç kasayı kurtardı ve güçlendirdi. Zarif işçiliği kara ağaç panelleri hayata döndürdü.
4: Açalım mı?
3: Evet, hadi açalım. Şuna bak. Ses de çıkarmıyor.
4: Evet.
3: Bu çok...
4: Üstelik tek parça.
3: İki ya da üç plaka mı eksikti?
4: Tabanı yeni. Bu yeni tabanda iki yeni tahta plaka var.
3: Şu ikisi mi?
4: Evet.
3: İnanılmaz görünüyorlar.
4: Senin yatağın olduğuna göre küçük bir deneme yapman gerek.
3: Pekala, tamam.
4: Hadi sana bir yastık vereyim.
3: Aslına bakarsan... Eğer İrlanda'da çobanlık falan yapıyor olsaydık... ...gecenin bir vakti kalkmamız gerekirdi. Biz... İri yarı adamlarız değil mi?
4: Evet.
3: Oldukça güzel. İçine sığabiliyorum. Harika bir his. Burada yatarken toplumsal tarihin bir parçasını yeniden yaşıyormuş gibi hissediyorum. Alex kesinlikle olağanüstü bir iş çıkardı. Birinci sınıf bir restorasyon. Çok eski bir antikayı aldı ve ona yeniden işlev kazandırdı. Tıpkı müzede ve galeride gördükleriniz gibi. Çarpıldım. Para açısından bakarsak... Kâr edeceğim bence. 1200-1300 sterlinlik kereste değerindeydi. Ama şimdi bakınca düşünüyorum da... ...böyle bir şeyi 2500 sterlinden daha az bir fiyata nerede bulacaksın ki?
4: Çok kolay.
3: Evet. Onu Yorkshire'a geri götüreceğim.
4: Gideceğine üzülüyorum.
3: Harika.
4: Görüşürüz,
3: görüşürüz.
4: Rob. Bu yataklı sediri restore etmekten gerçekten büyük keyif aldım. Erken dönem mobilyaları seviyorum. Hayatım boyunca yaptığım iş bu. Bu kadar eski bir parça üzerinde çalışmak tam bana göre bir iş. Bunu her gün yapabilirim.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Food is forbidden.
5: Kalp damar ilaçları da var.
6: Meyve yasak, komple yasak.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kurdu avcıları tamirat.
1: Vay canına, çok güzel.
0: Heykeltıraş Nick'in bir çift safkan köpek heykelini yenilerken şansa ihtiyacı var.
1: Aa, kulağım oldu. Umalım da bu kulağa da doğru çıksın.
0: Drew tamiratçı Martin'e İngiliz tarihinden savaşta kullanılmış bir deri parça veriyor.
2: Bu deri çok kırılgan. 70 yıllık vardır mutlaka. Hiç kuvveti kalmamış. Biz de onu yenileyeceğiz.
0: Boya tamircisi Gilse, Amerikan yerlisi gösterişli bir hazineyi sıfırdan onarıyor.
3: Yapılacak çok işlem var. Yaratıcılığımızı kullanmalıyız. Güzel olmazsa tekrar deneyeceğiz.
0: Restorasyon başarılı bir antika işinin püf noktasıdır. Her satıcıya usta restoratörlerden oluşan bir ekip gerekir.
4: Makineli tüfek gibi.
0: Bu ustaların aileden gelme yüzyıla dayanan deneyimleri var.
4: Tahta çivi fikri işe yaradı. Ne olduğunu biliyorum. Bunlar çok hoş.
0: Bir grup antikacıya yardımcı olup...
5: Çalıştırmayı çok isterim. Giderken yarasa işaret verse güzel olmaz mı?
6: Büyüleyici.
0: Hurdaları mücevherlere dönüştürüyorlar.
5: Şu kadarını söyleyeyim. Bu demirciliğin bambaşka bir seviyesi.
0: Nick Elphick başyapıtlarına hayat vermediği zamanlarda tarihi eserleri onarıyor. Bugün antikacı Karis Park, Nick'in atölyesine yolladığı bir eşya için yardımını istiyor.
7: Bugün Nick'i görmek için döndüm. Elimde tam da ona göre bir şey var. Merhaba Nick.
1: Karin.
7: Beni beklemişsin.
1: Evet evet, hadi daha iyi olur diye düşündüm. Hadi bakalım.
7: Bu eşyayla onun kadar ilgilenebilecek başka birini tanımıyorum.
1: Aa,
7: şuna bakar mısın?
1: Bu da nedir?
7: Bakmak ister misin?
1: Evet lütfen. Vay canına. Çok güzel.
7: Değil mi?
1: Evet.
7: Üstelik çift.
1: Bunlar tazı değil mi?
7: Öyle. Başları olmadan tahmin edebilmen
1: evet,
7: harika.
1: Evet, çocukken tazılarımız vardı.
7: Öyle
1: ama
7: mi?
1: Bu parçalar çok da stil sahibi. Modern olanlar gerçek hayvanların anatomisini takip ediyor ve çok hoş görünüyor. Bunlarda da o zarafetin izlerini görebilirsin. Gerçekten çok güzeller.
7: Austin ve Silly adındaki bir şirket tarafından yapılmış.
1: Anladım.
7: Tabii çok üstün kalitedeler. Bu parçalardan
1: evet,
7: birini bulabilirsen
1: evet,
7: şanslısındır.
0: Londra'da yer alan söz konusu şirket 19. yüzyılın sonlarında bahçe süslerinin en önde gelen üreticilerindendi ve orta sınıflardan Kraliçe Victoria'ya kadar herkese hizmet verirdi. Boylu boyunca uzanmış bu tazı heykelleri Kambriya bölgesindeki bir malikaneden geliyor. Büyük çiftlik evleriyle villalarda genelde giriş kapısının sütunlarını süsleyen hayvan figürleri ya da dekoratif süsler kullanılırdı. Bunlar ailenin servetinin bir sembolüydü.
7: Anlaşılan o ki buradaki sorun başlar. Nereden başlayacağız?
1: Bence heykelleri doğru onarmanın ve iki farklı baş yapmanın yolu fotoğraflara bakıp kille şekil vermekten geçiyor.
7: Tamam.
1: Böylece birebir aynını yapabileceğim. Ayrıca aşınmış ve yıllanmış bir görünüm de vereceğim. Bunu yapmak çok zordur, pek kolay iş değildir. İstediğim şekli vermek için farklı malzemelerle deney yaparak işe başlamam gerekiyor.
7: Evet, pürüzsüz olsun istiyoruz. Başlar yapılacak, biraz da bacaklara
1: tamam,
7: tamir gerek. Bu tazı heykelleri çok değerli olabilir. Ama sorun şu ki başsızlar. Asıl zorluk daha önce hiç dokunulmamış gibi görünmeleri olacak. Çok modern görünümlü bir köpeğin başının gövdesiyle aynı renk olmaması en büyük kabusum olur. Vay canına.
1: Evet, bunlar çok özel.
7: Harika.
1: Parçalar.
7: Onları benim kadar sevmene bayıldım. Ayrıca itiraf edeyim, bunları bence yok fiyatına aldım.
1: Kadar?
7: 400 sterlin. Ama yardımınla yeniden hayata döndürülüp binlerce sterline satılabilir.
1: Gerçekten.
7: Evet.
1: Heyecanlandım. Bu gerçek sanat eserleri üzerinde çalışmayı çok isterim. Bunlar
7: evet,
1: birer sanat
7: eseri. Pekala. Seni yalnız bırakayım.
1: Teşekkür
7: bol
1: ederim.
7: Şans. Teşekkür ederim Nick.
1: Bu parçalardaki potansiyeli görebiliyorum. Çok baskı altında olacağım biliyorum ama işin zevkini çıkaracağım. Sanat eserlerine yeniden hayat vermekten büyük keyif alıyorum. Bu işi çok seviyorum.
0: Ertesi gün Nick birkaç referans fotoğrafıyla beraber köpeklerin başlarını yapmaya hazır. Armatür telini boyunların uzunluklarına göre ayarladıktan sonra su esaslı kille şekil verebilir.
1: Her şeyi hazırladım. Şimdi oyun vakti. Biraz kil alalım. Kilden birkaç parça alıyorum. Peynir kesme teliyle kesiyorum. Bu parçayı telin etrafına sıkıca doluyorum. Armatür telini iyice sarıp sıkıca oturtuyoruz. Esasen tabanı iyice sağlamlaştırıyoruz. Artık çalışmaya başlayabilirim. Evet, adım adım ilerleyip gereken yerlere kil ekleyerek başı yavaş yavaş inşa edeceğim. Yaptığım araştırmalar gösterdi ki boyunlar bilhassa uzun oluyor. Kuğuya benziyorlar. Ben de o şekli, o görünümü kendi heykelimde yeniden yaratmaya çalışacağım. Şimdi önden başlayıp köpeğin yanak kısmını yapıyorum. Boyun şaşırtıcı şekilde epey kalın oldu. Bu yüzden boyun kasını buraya alıyorum. Benim de buna benzer bir köpeğim vardı. Böyle köpeklerde kaşla göz arasında bir kas olur. Bir de normalde burun çevresinde kırışıklık vardır.
0: Tazının gövdesini rehber olarak kullanan Nicky başı doğru ebatlarda yapıp heykelin daha detaylı bölümlerine geçiyor.
1: Şimdi ise çok hızlı kulaklarını yapacağım. Tazıların kulaklarının ince ve zarif bir hattı vardır. Koştukları zaman bu şekilde geriye bükülüp havada asılı kalır. Daha sonra içeri büküldüğünde ortada kırışıklık olur. Çok havalı duruyor ama kulakları şu an eni doğru ayarladım mı diye görmek için de kullanıyorum. Aslında sonuçtan gayet memnunum. Şekil almaya başladı ama bütün açılar ve bütün çizgileri orijinal parçayla birebir aynı yapmam için daha çok yolum var. Aslında birkaç saat daha çalışmaya devam etmem gerekiyor.
0: Anglesey adasındaki kraliyet eski deniz komandosu, şimdilerde deri martincisi Martin Ashworth, 30 yılı aşkın süredir tarih eserleri yeniliyor. Bugün antika satıcısı Drew Pritchard bir askeri eşyayı Martin'e göstermek için atölyesine uğradı.
2: Merhaba Drew, nasılsın dostum?
5: Nasılsın?
2: Seni şahane bir havayla karşıladım.
5: Ara sıra gerçekten el değmemiş bir parça alma fırsatı yakalıyorum. Martin'e getirdiğim bu parça da öyle buram buram tarih kokuyordu ki onu almam gerekti. İşin erbabına, yani Martin'e getirdim. Askeri geçmişi olduğu için bana kalırsa bu eşyaya bayılacaktır. Al bakalım.
2: Bu nedir böyle?
5: Bu gerçekten çok ilginç bir parça.
2: Vay canına!
5: Avro Anson uçağına ait bir yolcu koltuğu. 30'larda tasarlanmış. Yolcu taşımak için fazladan bir koltuk olarak kullanılırmış. Görünüşüne bakacak olursak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ama 30'larda tasarlanıp imal edildiği kesin. Bilhassa iskeletin şeklinden belli oluyor. Çok hoş bir örnek.
0: Bu şirket önde gelen bir İngiliz uçak imalatçısıydı ve Sir Elliot Verdon Road.
5: Bu gerçekten çok ilginç bir parça.
2: Vay canına!
5: Avro Anson uçağına ait bir yolcu koltuğu. 30'larda tasarlanmış. Yolcu taşımak için fazladan bir koltuk olarak kullanılırmış. Görünüşüne bakacak olursak 2. Dünya Savaşı'ndan ama 30'larda tasarlanıp imal edildiği kesin.
2: Vay
5: canına! İskeletin şeklinden belli oluyor.

0: 1930'larda uzun uçuşlarda tercih edilen sağlam ve güvenilir Avro Anson uçağını imal etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu uçak askeri personeli taşımak ve bombardıman pilotlarını eğitmek için kullanıldı.
1: Üzerinde çok sayıda hafif kusur var.
2: Elbette, orijinal parçaya olabildiğince yakın tutacağız değil
1: evet.
2: mi? İznin var mı? Kaldırabilir
1: Şimdi
2: miyim?
1: Çekelim.
2: Aa, işte böyle. Aa, evet işte böyle.
1: Sence ne gerekiyor?
2: Tek yapılması gereken bu taraftakilerin kopyasını çıkarabilmek.
1: Evet.
2: Bunun sağlamlaştırılması gerek ama neyse ki yeterince sağlam. Burayı açarsam altına yepyeni bir deri parçası daha koyabilirsin. Uyumlu olsun diye onu aşındırabilirim. Bir kat boyadan sonra rengi daha da koyulaştırabiliriz. Böylece eski karakterini mutlaka koruyacaktır.
1: Evet evet.
2: Emniyet kemeri var mı?
1: Herhalde bunlar o amaç için.
2: Ben de öyle düşündüm.
1: Herhalde kayış şu
2: evet,
1: taraftan
2: evet.
1: gelip buraya bağlanıyor.
2: Onlardan birini bulup getirebilecek bir tanıdığın var mı peki?
1: Hayır. Nereden alacağımı hiç bilmiyorum.
2: Ben de nereden alınır bilmiyorum doğrusu.
1: Bulması çok zor olur. Çok zor. Dışarıda bunu satan yerler mutlaka vardır ama orası neresidir bilmiyorum. Harika bir parça. 400 sterlin ödedik. Tamirattan geçince rahat 1500 sterline gider. Doğru alıcıya gitmeli
2: Haklısın.
1: Diye düşünüyorum.
2: Evet. Güzel bir tamir projesi.
1: Hı. Tamam. Seni meşgul etmeyeyim.
2: Ne demek?
1: Teşekkür ederim dostum.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok titiz davranmamız gerekiyor. Parçayı ne kadar az ellersek o kadar iyi. Sonunda değerli bir parça elde edeceğiz. Ama kendi tarihi değerini de korumalıyız.
0: Martin işe başlamadan önce koltuğun derisinin temizlenip özel bir toz boyalı solüsyonla tadilat sürecine dayanabilmesi için sağlamlaştırılması gerekiyor.
2: Derinin ne kadar gevrek ve kuru olduğunu duyabilirsiniz. Katır kutur edip duruyor. Bir ses geliyor. Burada çatlak var. Kaybolacaklarını göreceksiniz. Yaptığım tek şey işte bu kadar basit. Bir bebeğe mama yedirmeye benziyor. Azar azar sık sık siliyoruz. Birkaç saat yapıp kurumaya bırakıyoruz. Sonra gıcırdamalar kesilene dek devam ediyoruz. Sanırım biraz daha devam edeceğiz.
0: Ertesi gün derinin daha kuvvetli bir hal almasıyla Martin'in ilk işi yolcunun ağırlığını taşıyan destek kayışlarını kuvvetlendirmek oluyor. Martin bunu yapmanın en iyi yolunu bulduğunu düşünüyor.
2: Buna ağ deniyor. Çok çeşitli işler için kullanıyorum. Silah kılıflarının omuz askılarında kullanıyorum. Ağırlığı taşıyabilen güzel bir malzemedir. Buranın altını doğru şekilde sağlamlaştırırsam ve bu kısımları da güçlendirirsem çok daha iyi olacak. Ardından bunu koltuğun demirlerine ve çerçevesine geçireceğiz. Bu kısımlar da koltuğun demirlerine sarılacak. Yani ağırlığı bu ağlar yani lastikler taşıyacaktır. Bu bölgedeki deri parçası değil. Bu önceden kesip kuruttuğum bir deri parçası. Koltuğun üst tarafının bir kopyası. Ve bu da altına gelecek keten bezi olacak.
0: Deri ve keten bezi Martin ağ etkileyecek cebi yapmak için birleştiriyor. Ardından parça koltuğa sıkıca oturması için dikiş makinesine alınıyor.
2: Bu makine 1947'de Clyde Bank'ta üretilmiş. Modern değil evet. Öyle ağam şağam bir şey de değil. Havalı dikişler yapmıyor ama iş görüyor işte. Tıpkı bana benziyor. Karmaşık değil ama işini yapıyor. Evet işte böyle. Tamam. Dikiş güzel oldu. Kenar da öyle. Bizim burada işimiz bitti.
0: Kısaltılan deri artık ağırlık taşıyabilen keten ağıyla kuvvetlendirilmeye hazır.
2: Sağ tarafa doğru olabildiğince ileri itiyorum. Merhaba. Elimi geri çekiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Keten bezini böyle kaldırıyorum. Çünkü burada artık bir cep oluştu. Bu cebin içine yerleştiriyorum. İyice aşağı ittirince daha kolay oluyor tabii. İşte böyle. İyice aşağı ittiriyoruz. Bu deri çok kırılgan. 70 yıllık vardır. Hiç kuvveti kalmamış. Biz de işlevini yerine getirebilecek şekilde onu yenileyeceğiz. Önemli olan bu. Onu yeniden kullanılabilir ve işlevsel kılmaya çalışacağız.

0: Deri onarımcısı Martin, satıcı Drew için Avro Anson modeli bir uçak koltuğunu tamir ediyor. Şirket hakkında detaylı bilgi edinmek ve koltuğun özgünlüğünü teyit etmek için Rebecca Pritchard, Stockport'taki Avro Mirası Müzesi'ne geldi. Burada ona şirkete 1950'lerde genç yaşta katılmış George Jenks eşlik ediyor.
1: Peki şimdi uçakların yapıldığı saha burası mı?
2: Evet evet öyle.
1: Vay canına. Tek kişiyle başladı değil mi?
2: Tek kişiyle başladı. Evet, Avi Roy'un ta kendisi.
1: Anlaşılan harika bir girişimci, müthiş öyleydi. Bir zeki bir insanmış.
2: Evet, her şeyden çok bir mucitti ama nesnelere bakıp onları geliştirebileceğini düşünürdü. Havacılığa merak salmıştı. Wright kardeşlerle temasa geçti. Wright kardeşlerle görüşme yapmaya başladı ve bir model oluşturdu. Sonra bir ödül kazandı ve abi Humphrey bir iş insanıydı. Kardeşindeki yeteneğin farkına vardı. Uçakları yapması için bodrumu kullanabilirsin dedi. İşte o da böyle başladı.
1: Ne kadar harika. Demek bu bir gerçek Lancaster modeli. Burada mı yapıldı peki bu?
2: Evet, burada yapıldı.
1: Şu uçakla bu koltuğun ait olduğu uçağın nasıl bir bağlantısı var?
2: Uçağı uçuran bütün pilotlar ve telsiz operatörlerinin hepsi muhtemelen aynı eğitimi görmüştür.
1: Yani Anson modeli Lancaster modeli kadar önemli.
2: Evet, kesinlikle, elbette. Tabii o kadar ünlü değil. O zamanlar bu modelin kalitesi ve güvenilirliğinden evet. Şüphe duyulmazdı. Gidip evet, uçağın modeline bakalım mı?
1: Olur. Teşekkür
2: Önden
1: ederim.
0: Önden buyur. Anson çok başarılı bir modeldi. 1930'dan itibaren 20 yıl boyunca 11 binden fazla imal edilmişti. Müze, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma orijinal Anson kokpitine ve uçak iskeletine ev sahipliği yapıyor. Kokpiti bizim uçağımıza benzer özellikler taşısa da George uzmanlığı sayesinde bir farklılık yakalıyor.
1: Sence bu bir pilot koltuğu muydu?
2: Hayır ama açıkçası yolcu koltuğu olabilir. Galiba pilot koltukları biraz daha güçlüydü. Senin için birkaç fotoğraf da buldum. Kokpite bakıyoruz. Bu arka taraftaki keseyi gösteriyor. İçine gazete ve çanta gibi şeyler konabiliyordu. Bu fotoğrafta ise koltuğun emniyet kemerinin detaylarını görebilirsin.
1: Aa, kemer tabii ki.
2: Evet. Evet.
1: Yani koltuğumuzun Anson model olduğunu...
2: Şüphesiz.
1: Doğruladım.
2: Evet, evet.
1: Şüphesiz.
2: Şüphesiz, evet. Fotoğraflar evet. Bunu kanıtlıyor.
1: Tek diyebileceğim... Çok teşekkür ederim size.
2: Benim için zevkti.
1: Çok heyecan vericiydi.
0: Koltukla ilgili sağlam bilgiler ve kemerin detaylarını gösteren fotoğrafla birlikte Rebecca'nın yolculuğu başarıyla bitiyor. Landudno'da Nick satıcı Karim için ağır hasar görmüş bir çift tazı heykeli üzerinde çalışıyor. Kilden yeni bir baş yapsa da bunun orijinal gövdeyle uyumlu olacak şekilde yıllanmış görünmesi çok önemli. Nick, çevresel unsurların yıllarca meydana getirdiği yıpranmayı taklit edecek yaratıcı bir yol buldu.
3: Evet, şöyle bir şey yaptım. Şekil vermek için kullandığım kauçuk silikonu kullanarak köpeğin arka tarafını boyadım. Böylece yüzey geriliminin dokusunu elde edebildim. Yüzey gerilimini silikona kopyaladıktan sonra bunu başın üzerine bastırıyorum. Ama bu arada detayları da kaybetmemeye çalışıyorum. Yine de aşınmış göstermem gerekiyor.
0: Nick, başın belli bölümlerinde suni aşındırma yapabilmek için silikonu kare parçalara bölüyor.
3: Şuraya bakıyorum da köpeğin ön tarafının dokusu gayet iyi ama arka tarafı da epey aşınmış. Boynun dokusunu kopyalamak için daha hafif olanı kullanacağım. Aynı dokuyu takip edecek. İtiraf edeyim çok gerginim. Ama evet işe yarıyor. Fazla bastırmak istemiyorum. Yüzey gerilimini yaratacak kadar bastırmam yeterli. Yaptığım orijinal şekli mahvetmek istemiyorum. Ama işe yarıyor. Çok şaşırdım.

0: İşlemden memnun kalan Nick'in başın tamamını silikonla kaplayıp aşındırma şeklini çıkarmak için esnek bir kalıp yapması lazım.
1: Küçük bir boya fırçası kullanıyorum. Bütün girinti çıkıntılarla boşlukları boyayacağım. Umarım bütün detayları verebilir.
0: Nick'in kalıbın aşınmanın ince detaylarını yansıtıp yansıtmadığını görebilmek için biraz beklemesi gerekiyor. Deri tamircisi Martin, durumun Avro Anson uçağı yolcu koltuğunu tekrar birleştirmeye başlıyor. Rebecca'nın araştırmasına göre koltuğun bir emniyet kemeri bulunuyordu. Martin bu orijinal parçaya ulaşmak için tanıdıklarıyla iletişime geçti.
2: Bu meslekte çoğu kişiye iyiliğim dokunmuştur. Dostların ve müşterilerin size iyilik borcunun olması çok güzel. Çünkü gün geliyor, benim de onlara işim düşüyor. İşe bakın ki arkadaşlarım araştırdı ve ne yapıp edip bir Avro Anson model emniyet kemeri buldu. Dürü bana cömertçe teşekkür etmezse eğer başı belada demektir.
0: Orijinal emniyet kemeri oldukça eski ve tamirata ihtiyacı var.
2: Oksitlendiğini görebilirsiniz. Kucak kemeri de sıkışmış, onu açmam gerekiyor. Yapılacak en iyi şey öncelikle bunu mengene ile açmak olur. İçine bir parça deri koymak istiyorum ki metali korusun. Yağlayıp çalıştırmaya başlayacağız. Çalışınca süveti yerleştireceğiz. Şu aşamada standart bir fırça alıyorum. Onunla oksitlenmeyi giderip temiz bir görünüm vereceğim. Mümkünse üzerindeki harfleri korumak istiyorum.
0: Kopça emniyet kemerinin onarımında işe yarıyor.
2: Oksitlenmenin çoğunu temizledim. Şu an yapmam gereken biraz yağ alıp iç kısımda buraya ve şuraya sürmek. Evet. Tamam, yağımızı da sürdük. Manivelaya geçirebiliriz. Çok ama çok katılaşmış. Oynamaya başlıyor. İşte böyle. İşte böyle. Bunu çalıştırırsam tamamdır. Oh, fena değil. İşte böyle. Yaylıymış. Yay tekrar çalışıyor. Şimdi bu parçayı çıkarıyoruz ve tekrar kullanılabilir hale geldi. Hiç gerilim uygulamadan elle kapayıp açılabiliyor. Kapanıp açılıyor. Evet. Bu çok daha iyi değil de ne? Adeta küçük bir cevher. Çok güzel oldu.
0: Londra'da heykeltıraş Nick köpeklerden birinin kayıp başını geçici olarak kilden yapıp silikonla kapladı. Bu kalıbı çimentodan bir baş yapmak için kullanmak istiyor.
1: İşte böyle.
0: Sıra kalıbı çıkarıp denemeye geliyor.
1: Tamam, şimdi bakalım bunu yanlardan ayırabilecek miyim? İşte oluyor. Evet, böyle. Hadi bakalım şunu da açalım. Oldu. Güzel. Sonuçtan memnunum. Evet, şuna bakın, şuna bakın. Şu kulak bile kırılmadan çıktı. Evet, bakın şuna bakın. Güzel görünüyor. Çünkü burada oluşan dokuları görebilirsiniz. Kalıp orijinal parçanın detaylarını çok iyi yakalamış. Buradaki köpek de birebir aynı dokulara sahip görünüyor. Her bir ince detayı gerçekten çok iyi yakalamış. Sonuçtan çok memnunum. Daha iyi olamazdı.
0: Nick ilk döküp testini yapmaya hazır ancak orijinal gövdelerin rengiyle uyumlu çimento karışımını yapmak oldukça zor.
1: Çakıllı kum karışımı kullanıyorum. Çakıl taşı ve kumdan oluşuyor. Farklı büyüklükte çakıl taşları var. Bu heykeldeki karışıma uyacağını düşünüyorum. Çimentom var ama beyaz bir toz boyası da kullanıyorum. Bunu da ekleyeceğim. Çünkü bu parçanın epey gri renkte olması gerekiyor. Galiba zamanla beyazlaşmış.
0: Çimento karışımı doğru kıvama geldiğinde sıra kalıba dökmekte.
1: Şimdi yapacağım şey bunu bastırmak olacak. Harçtan alıp kulakları iyice bastıracağım. Bu işlem birkaç hava kabarcığı çıkmasına sebep olabilir. Bu yüzden iyice itiyorum. Evet. Bu yeterli. Bir süre bu şekilde bekleyecek.
0: Drew, Aura Anson model uçak koltuğunu Martin'e emanet ederek ondan bu hurdayı tamir etmesini istedi. Bugün Martin, Anglesey'e kısa bir ziyarette bulunup Drew'un Conway'deki atölyesine giderek ona yaptıklarını gösterecek.
3: Belli tamirat süreçlerini belli yetkinlikteki insanların yürütmesi gerekir ve nesnenin orijinal yapısı korunmalıdır. Bu çok önemlidir. Neyse ki eski asker şimdiler...
0: Drew bulduğunda İngiliz askeri tarihine ait bu parça çok kötü durumdaydı. Kemeri kaybolmuştu, derisi dökülüyordu. Şimdi eski güzelliğine kavuştu. Martin orijinal deriyi de muhafaza etmeye çalıştı ve titiz çalışması sayesinde neredeyse fark edilmiyor. Gizli desteği koltuğun yıllarca işlevsel kalacağı anlamına geliyor.
2: En önemli parça.
3: İşte bu
2: orijinal.
3: Kemer.
2: Bana evet, çok borçlandın.
3: Aldın. Gerçekten mi? Neden?
2: Uzaktan bir arkadaşıma 10 yıl önce bir iyiliğim dokunmuştu. Askeri eşya koleksiyoncusu ve bu da orijinal bir Avro model koltuğu.
3: Öyle mi?
2: Onu aldığımda berbat durumdaydı.
3: Vay canına.
2: Üzerinde bütün patent numaraları falan var.
3: Vay canına. Aslında bahsini bile etmeyeceksin. Akışına bırakacağını unutacağını sanmıştım.
2: Bana borçlusun.
3: Evet. Bu parça yaklaşık 150 sterlin ediyor. Bunu 850'ye satıp başka bir tane bulmak isterim.
2: Kesinlikle.
3: Amaç satmak değil, bunu satacak doğru kişi bulmak. Bunun emin ellere gitmesini istiyoruz.
2: Hak ettiği saygıyı gösterecek birine.
3: Bence işin en önemli yanı burası.
2: Elbette. Lafım olur. Gözün gibi bak.
3: Teşekkür ederim.
2: Sağlıcakla. Drew'u kadar antika eşya alıp satan biri bile bu parçanın geçirdiği tamiratı bir bakışta anlayamaz. Benim için 10 üzerinden 10. Yapabileceğimin en iyisini yaptım. Bu şeyler ihmale gelmez. Bunlar çok değerlidir. Ne olacak alt tarafı bir koltuk diyenler var ama bu koltuğa oturmuş biri bizim için hayatını feda etmiş olabilir.
0: Derbyshire'li boya restoratörü Jill Jessup son 30 yıldır dekoratif ve antika mobilyaları tamir etmekle uğraşıyor. İşi gereği ülkenin dört bir yanına seyahat ediyor. Bugün Essex'e gitti çünkü Saxon Duran'ın elinde Jill'in yardım edebileceğini düşündüğü bir şey var.
4: Saxon, merhaba.
5: Merhaba Jill.
4: Nasılsın?
5: Fena değil, teşekkür ederim. Seni görmek güzel. Geldiğin için teşekkür ederim. Bugün Jill'e göstereceğim şey benim için epey sıra dışı bir nesne. Daha önce böyle bir şey mi olmadı? Çok süslü. Bittiğinde çok güzel olabilir ama epey tamirat görmesi gerek. Jill de bu iş için biçilmiş kaftan. Evet Jill, sana göstermek istedim bu. Raşistan menşeli bir tüccar sandığı.
4: Tamam. Çok zarif bir nesne.
5: Daha önce gördün mü?
4: Görmüştüm ama hiç tamir etmemiştim.
5: Evet, öyleyse fırsat ayağına geldi.
4: Öyle denebilir, evet.
5: 19. yüzyıl sonu, ne düşünüyorsun?
4: 19'un sonu 20. yüzyılın başı olabilir.
5: Elbette seni buraya boya nedeniyle çağırdım.
4: Boyaya biraz çeki düzen verilmesi
5: biraz
4: gerektiği
5: kusurlu, değil
4: belli,
5: mi?
4: Evet. Biraz kötü durumda.
5: Evet ama umarım benim gördüğümü görebilirsin.
4: Buna meydan okuma diyebiliriz. Evet.
0: Bu tüccar sandığı bir tezgahta ya da dükkanda değerli eşyayı koymak için kullanılırdı. Kökeni bir zamanlar pek çok krallığı barındırmış Hindistan'ın kuzeybatısındaki bir eyalet olan Rajasthan'a dayanıyor. Bu bölge tarihi yüzyıllar öncesine dayanan cafcaflı, elle boyanmış mobilyalar, binalar ve saraylarla ünlü. En mütevazı ev mobilyaları canlı renkler ve detaylı süslemelerle yeniden hayat bulup gösterişli eserlere dönüştürüldü.
5: Bunu çok beğendim. Halk sanatı öğesi barındırıyor.
4: Evet.
5: Bu da...
4: Her şeyin bir hikayesi var.
5: Evet. Kuş motifleri ve figürler var.
4: Köşelerde küçük figürler... kuşlar var her panelde.
5: Evet, detayları yakalamak için iyi incelemek lazım. Baktıkça o kadar çok
4: haklısın,
5: görüyorsun ki.
4: Haklısın, evet. Detay gördükçe bu birinin vaktini çok almıştır diye bir o kadar da düşünüyorsun.
5: Çok,
4: ayrıca çok değerli bir parça olmalı.
5: Galiba arka taraftaki renkler öndekilerden daha canlı.
4: Evet, arka taraftakiler daha canlı.
5: Herhalde bunu kalanı için referans noktası yapacaksın.
4: Evet.
5: Bu parça ilk yapıldığında herhalde renkler çok canlıydı. Jill renklerin canlılığına tekrar kavuşmasını ve yıllanmış görünmesini istiyor. Artık işi ilerletip kar yapmam lazım ama bunun için yardımın gerek. Yine de baskı altında hissetme. Lütfen.

0: Henry.
1: Hiç hissetmem.
2: Tamam öyleyse.
1: Pekala o zaman.
2: Seni işinle baş başa bırakayım. Haberleşiriz.
1: Yarına bekleme.
2: Tamam mı? Hayır. Hiç merak etme.
1: Teşekkür ederim.
2: Tamam, görüşmek üzere.
1: Bu tamiratta işler sarpa sarabilir çünkü parçanın çok titiz bir şekilde restore edilmesi ve abartıya kaçılmaması lazım. Ayrıca hiç dokunulmamış gibi görünmeli. Asıl maharet isteyen kısım bu.
3: Jill sandığın tamiratına başlıyor.
1: Bunlar neymiş? Ne olduklarını bilmiyorum.
3: Dekoratif boyanın büyük bölümleri aşınarak altındaki ahşabı ortaya çıkarmış. Jill, tebeşir, alçı taşı ve toz boya karışımından oluşan tutkallı bir haçla bu boşlukları dolduruyor.
1: Evet, doğru renge ulaştık sayılır. Biraz daha beyaz boya, yani alçı taşı ekleyip kıvamı yoğunlaştıracağım. Boyadan çok harç olacak. Tanelerin içini doldurmuş olacak. Aşçılığa ilginiz varsa krema yapmayı andırıyor diyebiliriz. Şekil alsın diye biraz da yumuşak olmalı. Evet, yeteri kadar kıvam aldı.
3: Gri, tutkallı alçı taşı karışımı sandığın hasarlı bölgelerine dikkatlice uygulanıyor.
1: Çevresindeki boyalardan yükseğe uygulamalısınız ki zımparalamanız gerektiğinde etrafındaki detaylara zarar vermeyin. Kenardaki işlemeleri kazımak istemezsiniz. Çapraz zımparalayınca bu parçaları kazıyabilir ve onları kaybedebilirsiniz.

0: Tutkallı alçı çabuk kuruyor. Ardından Jill izin parayla pürüzsüz bir yüzü elde ediyor.
1: Kendimi çok kaptırırsam boyanın bir kısmını kazıyorum. Dikkatli olmak şart. Yanlış yapmak istemeyiz. Orijinal boyayı olabildiğince muhafaza etmeliyiz. Zımparalama gayet iyi gidiyor. Harika. Çok iyi.
0: Nick Karin, taştan taze heykellerinin onarımında önemli bir aşamaya geldi. Heykel başının denenmesi sırasında bir sorun çıktı. Köpeğin narin kulakları kırıldı.
2: Deneme parçası işte bu. Kulakları kırıldı ama kulakların sorun olacağını zaten biliyordum. İkinci kalıpta yaptığım şey silikonun içinden kesmek oldu. Böylece silikonu her iki yandan çekip açabilirim. Hava baloncuğu da oluşmuyor.
0: Nick'e göre bu yeni yaklaşım kusursuz ikinci kalıp oluşturacak.
2: Gördüğünüz gibi burada bir ek yeri var. Kulakların olduğu yer. Küçük bir hava cebi oluşturuyor. Ve vakumlu değil. Kulakları koparmıyor. Umarım işe yarar ve hava kabarcığı oluşmaz. Aa, şuna bakın. Aha, harika. Kulağım oldu. Şimdi... Yapmam gereken bunu çok narin tutmak. Çünkü hala çok kırılgan. Dikkatli olmalıyım. Yüzey gerilimini bozmak istemem. Aa, çok gerginim. Şuna bakın. Sonuçtan çok memnunum. Harika oldu.
0: Baş kuruyup sertleşirken Nick... Tazıların orijinal taş gövdesini kaplayan binlerce yıllık aşınma hasarını nasıl taklit edeceğini bulmaya çalışıyor.
2: Şimdi şöyle yapacağım. Buradaki renk karışımlarına bakın. Bunlarla eşleştirmeye çalışacağım. Doğru rengi tutturduğunuzu bilmenin tek yolu renginizi taklit etmeye çalıştığınız rengin yanına koymaktır.
0: Nick, gövdedeki kızarıklık ve aşınmaların rengini tutturmak için akrilik boya paleti kullanıyor.
2: İşin sırrı renk paletini doğru kullanmak ve yılların deneyimiyle renklerin nasıl işlediğini anlamaktan geçiyor. Evet, şimdi buradaki karışımı kullanmak istiyorum. Buna kuru fırçalama deniyor. Fırçanın ucu kuru oluyor. Bunu yüzeye koyuyorsunuz. Absorbe olmuyor. Ve bu rengi adım adım kopyalayabiliyorsunuz. Şu rengi görüyor musunuz? Şurada bulunan rengi. Bu yıllar içinde oluşmuş. Şimdi bakın, eşleştiriyorum. İşte böyle. Mükemmel bir renk.
0: Nick boya paletini kullanarak aşınmayı yeniden oluşturabilir.
2: Verdiğim aşınma efektinden çok memnunum. Şu an en korkunç kısmı atlattım. Ama hala çok zor bir iş beni bekliyor. Başı gövdeye sorunsuz şekilde oturtmam gerekiyor. Biraz gerginim ama biliyorum, yapabilirim.
0: Derbyshire'da boya tamircisi Jill Jessop, antikacı Saxon için 19. yüzyıldan kalma bir tüccar sandığını restore ediyor. Yüzeyi hazırladı, şimdi sıra bu detaylı boya işçiliğinin kayıp bölümlerini kopyalamaya geldi.
1: Neyse ki sandığın zarar görmemiş bölümleri de var. Nasıl yapıldıkları belli oluyor. Referans alabileceğim çok şey var. Çiçeklerin şekli ve yapraklar için her iki tarafı kullanabilirim. Ardından bununla uyumlu tasarımı yapmaya çalışacağım. Tamirat gördüğü belli olmamalı.
0: Jill çiçeklerin taslağını çıkararak işe başlıyor.
1: İşi ilerledikçe çözmeye başlıyorsunuz. Yaratıcılığımızı kullanmamız lazım. Güzel olmazsa tekrar deneyeceğiz. Evet, şurada yapraklar var. Şurada da.
0: Ardından boya uygulamasına geçiyor.
1: Arka plan rengini siyaha çalan kırmızıyı uygulayarak başlayacağım. Arka plan rengi uygularsam üzerine başka renkler de atabilirim. Yağlı boyalarda önce koyu tonlarla başlamalıyız. Ardından daha açık tonlara geçebiliriz. Kuruyunca daha canlı görünür.
3: Evet.
1: Şu an kafa karıştırıcı görünüyor ama bence olmaya başladı. Biraz renk atma zamanı geldi. Tasarım işe yarıyor mu göreceğiz.

0: Şu ana dek gayet iyi ilerliyor. Boya tutkallı alçı taş karışımına iyice oturuyor. Hasarlı alan belli olmuyor. Önceden çok belirgindi. Renkler açısından baktığımızda şu an kullandığımız renkler biraz canlı duruyor ama üzerlerine bir kat koyu cila atacağımı ve detayların üzerinden geçeceğimi düşünürsek bu etkiyi azaltıp yıllanmış bir görünüm verebiliriz.
1: Sandığın her tahtasına ince bir beyaz çizgi atılıyor. Jill'in bu detayı çok dikkatli yapması gerek.
0: Evet, astarlama eski boyalarda yaygın kullanılan bir yöntemdir. Mobilya boyamacılığı yapanlar mesleğe aslen bu işi yaparak yardımcı boyacı olarak başlıyor. Yani astarlama bir yetenek ve artık mobilyalarda kullanılıyor. Normalde sandığın, çekmecenin ya da artık her neyse onun kenarına parmağınızı koyup bu kenarı rehber alıyorsunuz. Şimdi tasarımı doldurdum. Görüntüsünden memnunum. Ufuk görünmeye başladı. Herhalde birkaç saate kalmaz ortaya bir şeyler çıkar.
1: İşini tamamlayan Jill sonuçları görmek üzere Saxon'un salonuna geri dönüyor.
2: Jill, umarım tamiratta iyi bir iş çıkarmıştır. Sandığı aldığımda çok kötü durumdaydı, boyası dökülüyordu. Bu onun uzmanlık alanı. Umarım iyi bir sonuç elde etmiştir. Merhaba Jill.
0: Merhaba Saxon.
2: Seni görmek güzel.
0: Sandığını geri getirdim.
2: Nakliyat örtüsü görünce hep çok seviniyorum. Altından ne çıkacağı belli olmuyor.
0: Evet. İşte burada.
2: Aa, şuna bak. İnanılmaz. Önceki halini hatırlamakta zorlanıyorum çünkü baştan aşağı tamir etmişsin. Tamir edilen yerleri kimsenin fark edemeyeceğini iddia ediyorum.
0: Ne güzel bir müşteriden duymak isteyeceğim sözler.
2: Evet, kesinlikle evet. Evet.
1: Geldiğinde sandığın bir zamanlar capcanlı olan renkleri solmuştu. Hasarın geniş bölgeye yayılması orijinal dokunun kopyalanmasını zorlaştırdı. Ancak Jill'in narin dokunuşları ve saatler süren meşakkatli çalışması tasarımın kayıp parçalarının taklit etmesini sağladı. Cilanın aşındırılmasıyla sandık özgün ve yıllanmış görünümünü kazandı.
2: 400 sterlin verdim. Doğru alıcıya verdiğimde 700 civarında bir fiyata satılabilir. Hmm. Kim alırsa alsın benim baktığım gibi bakacaklarına eminim. Gözlerim ondan alamıyorum, o kadar detaylı ki. Bence başka biri de bunları görecektir. Sandığın tasarlanması gereken çok bölümü vardı çünkü çoğu kayıptı. Bence Jill de bu sandığı en az imalatçısı kadar iyi tanıyor. Harika bir iş çıkarmış. Çok teşekkür ederim Jill. Kesinlikle büyük bir başarı. Bir dahakine bunun gibi zorlu bir işte kimin kapısını çalacağımı biliyorum. Elbette senin.
0: Merakla bekliyorum. Burada oturup boya yapmak ve birinin binlerce yıl önce yaptığı hareketleri tekrar etmek gerçekten terapi gibi. Saxon sandığı çok dikkatlice inceledi ve hangi kısımları senin tamir ettiğini anlayamıyorum dedi. Bir müşteriden böyle sözler duymak istersiniz. Bu harikadır.

0: Karin bir çift taştan tazı heykelini Nike stüdyosuna bırakıp ondan onarmasını isteyeli 3 hafta oldu. Gergin bir bekleyişti. Nihayet Londra'ya dönüp almanın zamanı geldi.
1: Bunun gibi nesneler karakterini başlarından ve yüzlerinden alır. Elbette bu heykel de o kaybolmuştu. Şimdi Nick'in bunu yeniden yaratıp o yüzlere eski karakterini geri kazandırması lazım. Neler yaptığını görmeyi iple çekiyorum. Merhaba Nick, nasılsın?
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Çok heyecanlıyım ve son birkaç gündür bunları düşünüyorum. Senin için çok endişelendim.
2: Görmek ister
1: misin? Görmeyi çok isterim, evet lütfen.
2: Tamam, hadi bakalım.
1: İnanamıyorum. Bu harika. Vay canına, muhteşemler. Gerçekten olağanüstü.
2: Evet.
1: Sen de memnun musun?
2: Evet, onları bu kadar iyi eskitmiş olmam harika.
1: İnanılmaz bir şey bu.
2: Evet.
1: Çok yeteneklisin biliyor musun? Orantılar harika.
2: Evet.
1: Yüzleri muhteşem. Nerede başlayıp nerede bittiği bile belli
2: yani,
1: olmuyor. Yukarıda mıydı?
2: Evet, evet.
1: Onu bile hatırlamıyorum.
2: Oradaydı.
1: Evet,
2: yine
1: oradaydı.
2: Oradalar, harika oldu. Birleşme noktası
1: evet,
2: görünmüyor.
1: Evet, ben de.
2: Uzun yıllar dayanır.
1: Binlerce yıl.
2: Evet.
1: Hem de binlerce yıl dayanacaktır.
0: Tazı heykelleri Nick'in stüdyosuna geldiğinde berbat durumdaydı. İkisinin de başı kayıptı, kuyruklarıyla bacaklarının bir kısmı kırıktı. Nick'in çalışması sayesinde heykeller hayat buldu. Onlara yeniden şekil verip orijinal sanatçının tarzını kopyaladı. Ve orijinallerine uyacak şekilde taşı oksitlendirmek ve yaşlandırmak için günler harcadı.
2: Bunlar kimin olacak? Sence bunları satabilecek misin?
1: Evet, satılacaklarına eminim.
2: Gerçekten
1: satılacaklar.
2: Mi?
1: Satılacaklar. Bunun geldikleri yere benzer bir kır evinde kullanıldığını hayal edebiliyorum. Çok güzeller ve çift halinde olmaları harika.
2: Evet.
1: Gerçekten muhteşem.
2: Evet, kesinlikle. Evet.
1: İkisini 400 sterline aldım,
2: evet.
1: Yok fiyatına.
2: Evet, evet.
1: Başları olmasa bile o paraya bunlara
2: evet.
1: sahip olmak harikaydı. Rahat 3000 sterlinden fazla
2: ciddi
1: eder.
2: Ciddi misin? Gerçekten
1: şimdi
2: mi?
1: Asıl iş bu muhteşem parçalara sahip olmak isteyen alıcıyı bulmakta.
2: Yani,
1: evet.
2: Evet.
1: Daha önce hiç bu kadar etkilenmediğimi söylemek yerinde olur. Nick'in yaptığı işten çok etkilendim. O tam bir efsane. Heykellerin başları olağanüstü olmuş. Ne taşta ne de dokuda bir kusur ya da renk farklılığı göremedim. Bana kalırsa bu parçalar orijinal görünüyor. Ama onları alamam. Ne yazık ki birkaç gün daha sende kalması
2: benim
1: gerek.
2: Benim için hiç sorun değil. Zaten onlara aşık oldum.
1: Ama birini yollayıp aldıracağım.
2: Tamam, harika.
1: Çok ama çok mutluyum. Pekala, çok güzel.
2: Onları satmada bol
1: teşekkür
2: şans.
1: Teşekkür ederim, haberdar ederim.
2: Güzel.
1: Görüşürüz.
2: Bu parçalar gerçekten çok hoşuma gitti. Onlara görür görmez aşık oldum. Onları görünce tarzlarına vuruldum. Bunun gibi tarihi sanat eserlerini yeniden hayata döndürmek ve asıl sanatçının eserini tekrar diriltip zamanda kaybolmuş bir şeyi canlandırmak paha biçilemez bir duygu. Kendimle çok gurur duyuyorum.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Food is forbidden.
10: Kalp damar ilaçları da var.
11: Eve yasak, komple yasak.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Lanet olsun.
1: Altında bir şey olduğunu sanmıyorum dostum.
0: Hızlıca bakayım mı?
1: Evet, bekle, şu parçayı kaldırayım. Duvarda bir parlaklık görüyorum. 25 santimlik deliğin orada. Evet, tam gösterdiğin yerde. Soluna doğru 10 santim gel.
0: Siyah borç.
1: Siyah borç mu?
0: Evet. Ve mavi yeşil.
1: Gerçekten
0: evet.
1: mi? Harika.
0: Ve biraz da kırmızı.
1: Nerede?
0: Şurada.
1: Buraya baktın mı dostum?
0: Hayır, hiç bakmadım. Duvara bakıyordum.
1: Bak.
0: Oh, harika, aman tanrım. İşte bak, bir cevher var burada, siyahın üzerinde. Kalın. İşte bizim aradığımız şey dostum. Bugünün iyi geçeceğini biliyordum.
1: Bence daha fazlası olabilir.
0: Hiç şüphem yok.
1: Orada daha fazla.
0: Aha, evet. Güzel maviler. Çok parlak.
2: Nasıl gidiyor?
0: Gösterecek bir şeyim var.
2: Parlak mı?
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Taşın altını üstüne getirdik.
2: Sert kayanın içinde, vay canına. Vay canına. Güzel mavi yeşil.
0: Bir tane daha mı? Güzel bir elektrik mavisi.
1: Bak.
0: Evet, diğer parçalar da.
2: Zamanlama iyi Luca. Orada bir taş var.
0: Vay canına. Şuradaki renge bak.
2: Tanrım, yeşil de çok iyi.
0: Kırmızı.
1: Bence daha fazlası olabilir.
2: Aferin çocuklar.
0: Şimdi kamyonu dolduralım. Siz de doğrudan
2: evet,
0: yukarı götürün.
2: İyi olur.
1: Tamam.
2: Yağmur geliyor. Bu yüzden bunu karıştırıcıya götürmek istiyoruz. Yağmur yağarsa kamyonu çıkaramayız. Buradan çıkmamız çok önemli. Yağmur gelmeden hemen çıkmalıyız.

Sırada trombon. 3 metrelik metal bir boruyu orkestranın en havalı enstrümanına nasıl dönüştürüyorlar? İspanyol zanaatkarlar geleneksel çalımı yapmak için hangi eski teknikleri kullanıyorlar? Ve bataklıktan güzellik kremine. 10 bin yıllık bataklık kömürü Polonyalı bilim insanları sayesinde taptaze bir cilt vaat ediyor. Peki, bütün bunları nasıl yapıyorlar?

0: Trombonun dolgun ve metalik sesi 15. yüzyıldan beri müzikseverleri mutlu ediyor. Efsanevi caz grupları, klasik orkestralar ve hatta Homer Simpson tarafından da çalınan trombonun karakteri çok az enstrümanda vardır. Trombon yapmak, tıpkı çalmak gibi yetenek, hassaslık ve saf güç gerektiren bir iştir.
1: Mücevhercilikle tesisatçılık arasında bir iş.
0: Bunu nasıl yapıyorlar? İngiltere'nin kuzeyi. 19. yüzyılda bu bölge değirmenler, madenler ve bando gruplarının hakimiyeti altındaydı. Neredeyse her madenin bir müzik grubu vardı. En yüksek noktasında toplamda 3000 tane bando grubuna sahiptiler. Bu gruplar bölge yerlileri için büyük bir gurur kaynağıydı. Maden ocakları artık kapatıldı. Ama İngiltere hala binlerce bando grubuna ev sahipliği yapıyor. Ve kendine saygı duyan her bandonun bir trombonu vardır. Huddersfield, Batı Yorkshire'da yer alan bir yer. Eskiden Yorkshire'ın kömür madenlerinin olduğu yerde Michael Rudd, İngiltere'nin tek trombon yapımcısı olarak çalışıyor.
2: Yılda yaklaşık 400 tane enstrüman yapıyoruz.
0: Trombonun sesi çalan kişinin dudaklarını titreterek ağzıyla üflemesiyle çıkar. Çalan kişi dudaklarının açıklığını ve sürgü aracılığıyla içinden hava geçen borunun uzunluğunu ayarlayarak seste değişiklik yapabilir. Boru ne kadar uzun olursa perde o kadar düşük olur. Bazı trombonlarda aynı zamanda havayı borunun uç noktalarına yönlendirmek için kapakçıklar vardır. Bu sayede daha fazla nota üretilebilir. Bunun sonucunda basit bir hoparlör görevi yapan çandan dolgun bir ses çıkar. 8 kişiden oluşan bir teknisyen grubu bu enstrümanları elle yapıyor. Bir enstrümanın yapımı yaklaşık 90 saat sürüyor. Buradakilerin hepsi müzik tutkunu. Bas trombon 91 parçadan ve neredeyse 3 metrelik pirinç bir borudan oluşur. Her şey çanın yapımıyla başlıyor. Korno çalgıcısı Dave Johnson bu bölümün yapımından sorumlu.
3: Bazı insanlar çanın enstrümanın en önemli bölümlerinden biri olduğunu söyler.
0: Çanın ham maddesi düz bir pirinç levhadır. Dave düz metalin üstüne çanın şeklini keserek başlıyor. Ardından kesilen parça kaba şekli verilmek üzere dövülüyor. Sırada yanların yuvarlanarak konik bir boru oluşturacak şekilde bağlanması var. Yanlar pürüzsüz olursa tutunamayacakları için Dave önce küçük dişler kesiyor. Ardından iki ucu kapatıyor. Dağılmalarını önlemek için lehim yapması gerekiyor. Bu süreçte boşluklar erimiş gümüş, bakır ve çinko karışımıyla dolduruluyor.
3: Lehim işlemi parçanın dağılmasını önlemek için yapılır.
0: Şimdi parçanın şekillendirilmesi gerek. Ve bunu sağlamak için çan şeklindeki sert bir parçanın üzerinde kaba kuvvet kullanarak kalıp çıkarmaya başlıyor. Dave'in şimdi de çanın en büyük parçasını yapması gerek. Cilalanmamış bir pirinç levhayı alıyor ve torna yardımıyla düz diskin üstüne yumuşak bir kavis veriyor. Parça artık kesilebilir. Ama hala ağza bağlanması gerekiyor. Dave, dövme çekici adı verilen özel şekillendirilmiş metal başlıklı bir çekiçle iki parçayı birbirine bağlıyor. Ardından lehimliyor. Sonunda bir trombon parçasına benzemeye başladı işte.
3: Eğer isterseniz bundan ses bile çıkarabilirsiniz.
0: İyi denemeydi Dave. Ama daha fazla nota çıkması için o çanın bir sürgüye ihtiyacı var. Sürgü nikel gümüş veya pirinç borudan yapılıyor. Şirket 1995 yılından beri trombon üretiyor. Alan Brown 9 yıldır ekibin bir parçası. Bugün iç sürgüyü yapacak.
2: Fabrikaya bakarsanız burada hiç bilgisayarlı makine olmadığını görebilirsiniz. Her şey eski usul yöntemlerle yapılıyor.
0: Alan'ın sadece 0.2 milimetrelik veya 2 saç teli kalınlığında dış sürgüden daha dar olan bir boruyu yapması gerekli. Böyle hassas bir işçiliği hiçbir yerde bulamazsınız. O yüzden burada kendileri yapıyorlar. Başlangıçta yakınlardaki bir kömür madeninde kullanılan 60 yıllık oluk açma tezgahı burada yeniden görevlendirildi ve doğru işi yapması için modifiye edildi.
2: Bu makine eskiden kömür madenlerinde kullanılıyordu.
0: Mandrel adı verilen çelik bir çubuk pirinç borunun içine yerleştiriliyor. Dişli delme makinesi içindeki mandrel ile birlikte bir tungsten karbür kalıbın içinden boruyu 36 tonluk bir kuvvetle çekiyor. Pirinç artık mandrel ve kalıptan daha yumuşak ve daha esnek. O yüzden aradaki küçük boşluğa bir diş macunu gibi yayılıyor ve uzun, ince bir boru oluşturuyor.
2: Gördüğünüz gibi artık iki kat daha uzun. İşte bakın.
0: Düz uzun borular sonunda bitti. Ama bu şekilde ses çıkaramazlar. Artık yerlerine yerleştirilmelerinin zamanı geldi. Bu, kalay ve gümüş lehimi yapan lehim ekibinin işi. Pirinç, bakır ve çinkonun alaşımıdır. Şekil verilmesi ve çalışılması kolay bir malzemedir. Tom Wellings 11 yıldır trombon yapıyor.
1: Bazı insanlar şekli yüzünden trombonun tuhaf bir enstrüman olduğunu düşünüyor. Ama öyle olmadığından emin olabilirsiniz.
0: Trombonun en zor bölümü kapakçık bölümünü yapmak. Şirket en yüksek perdeli alto'dan en düşük perdeli kontrbasa kadar 10 farklı trombon modeli üretiyor. En düşük notaların çıkabilmesi için hava parmak ve baş parmakla basılan kapakçıklarla boruya gönderilmelidir. Tom, bas trombonun kapakçığına son dokunuşları yapıyor.
1: Bu mücevhercilikle tesisatçılık arasında bir iş.
0: Ama Tom ne kadar çok yetenekli olsa da test edene kadar yaptığı trombonun elmas kadar değerli ya da dandik mi olduğunu bilemez.
1: Biraz üfleyip akort yapmak için ayarlıyorum.
0: Tom burada çalışan 3 tromboncudan biri ve her enstrüman onun onayından geçiyor. Her trombonun farklı pozisyonlarda belirli notaları çıkarması gerekiyor. Ve notalar arasında yarım tonluk mesafe olması gerekli. O yüzden enstrümanın uyumlu bir ses çıkarabilmesi için akord edilmesi çok önemli. Akord aletindeki kırmızı ışık bu trombonun akordunun biraz bozuk olduğunu gösteriyor.
1: Kapakçığın bu bölümünü biraz kısaltmam gerekecek.
0: Kapakçık biraz daha kısaltıldıktan sonra trombonun akordu artık tamam. Ve Tom'un işi bitti.
1: Ön cila için hazır.
0: Birçok farklı kesme, ısıtma ve soğutma işleminden sonra pirinç kararmış oluyor. Ve trombon bir bandonun gururu olduğu için ışıl ışıl parladığından emin olmaları gerek. Dengeli bir parlaklık için parçalar cilalama makinesinden geçiyorlar. Ulaşılması güç olan bölümlerse bir parça bez ve eski usul cila ile hallediliyor. Trombon gayet güzel görünüyor. Ama eğer metali çıplak bırakırlarsa çok geçmeden yine kararır. Ve bu enstrümanların tanesi yaklaşık 10 bin sterline satıldığından böyle bir şey istemezsiniz. O yüzden trombonlar son olarak bir kat renksiz cila ile kaplanıyor. Cila spreyle uygulanıyor ve kurutulmaya bırakılıyor. Böylece metal hem parlak hem de uzun bir konser kariyerine dayanacak kadar sağlam oluyor. Yorkshire'ın yağmurlu sokaklarında bile. Sırada neredeyse 2500 yıldır kullanılan bota. İspanya'da geleneksel tekniklerle üretilmeye devam ediyor. Ve çamurdan makyaj malzemesine. Yüzler bataklık kömürü sayesinde çok daha taze ve çok daha canlı.

0: İnsanlar neredeyse 8000 yıldır dudaklarını bununla ıslatıyorlar. Ama cam şişeler sadece M.Ö. 4. yüzyıldan beri hayatımızdalar. O yüzden yaklaşık 1000 yıl boyunca bunu taşımanın tek yolu keçi derisinden yapılan geleneksel botaydı. Bota sağlam ve rahattı. Aynı zamanda ürünü taze tutar ve kırılma gibi bir riski de yoktu. O yüzden yeniden geri dönmesine şaşırmamak gerek.
1: Peki nasıl yapıyorlar? Bota, neredeyse kayıtlı tarih kadar eskidir. Homeros'un Odise'inde ve Nuh'un gemisi hikayesinde bile adı geçer.
0: Bota sürekli hareket halinde olanlar için çok önemli bir malzemeydi. Bugün dünyanın en iyi geleneksel botaları İspanya'da üretiliyor.
1: Pamplona'daki boğa koşusuna kadar birçok etkinliğe katkıda bulunuyorlar.
0: Kuzey İspanya'nın Burgos kentindeki La Boteri şirketi 1870 yılından beri eski usul bota üretiyor.
1: Şirket 4 jenerasyonun ardından şu anki sahipleri Jorge ve Rosia Domingo Calvo'ya geçti.
2: Şirketi büyük babam Julian kurdu. Kendisi iş adamıydı.
1: En iyi botalar hayatlarına dayanıklılığı ve su geçirmezliği için tercih edilen keçi derisiyle başlarlar. Jorge ve Rosio, İspanya'nın farklı yerlerinden tabaklanmış deri getiriyorlar. Ama deri kürkle kaplı ve kimse içeceğinin içinde kıl olmasından hoşlanmaz. O yüzden Jorge ilk olarak güzelce tıraşlayarak işe başlıyor.
2: Şu anda kürkleri kısaltıyorum. Bu oldukça hassas bir iş. Dikkat etmek gerekiyor.
1: Jorge'nin çok dikkatli olması gerek. Eğer elindeki tıraş makinesiyle fazla heyecanlanırsa deriyi de tıraşlayabilir. Ve en küçük kılların derinin üzerinde kalması gerekiyor. Çünkü bu kıllar sonra işe yarayacak. Tulumlar 150 litreye kadar farklı boyutlarda yapılabiliyor.
0: Ama bugün Rosio kişiye özel ürün yapıyor.
1: İşe önce keserek başlaması gerekiyor. Doğru şekli çıkarmak için modeller kullanıyor. Ama deri serttir. Elle preslenemeyecek kadar serttir. Neyse ki presin şekline uygun bir makinesi var.
3: Aslına bakarsanız tam olarak 15 ton basınç uyguluyor.
1: Deri artık dikişe hazır.
0: Botanın içi doluyken patlamasını önlemek için Rosio'nun dikişi desteklemesi gerek.
3: Şu anda şerit çekiyoruz. Şerit kumaştan oluşuyor. Üste ve alta dikiyoruz. Bu tulumu destekliyor ve sıvının basınca dayanmasını sağlıyor.
1: Dikiş bittikten sonra bota neredeyse tamamlanmış oluyor. Ama bu şişe çok kıllı. Ve bunun iyi bir nedeni var. Çünkü ters yüz edilmeli. Şaşırtıcı bir şekilde kıllı bölüm içe geliyor. Doğru pozisyona getirmek biraz kas ve nefes gücü gerektirdiği için bu Jorge'nin işi. Ve bu işi uzun bir çubuk ve güçlü bir bilekle yapıyor.
2: Bu bir eldiveni ters yüz etmek gibi bir şey. Yanlardan tutup içine üflüyorsunuz.
1: Tulumlar henüz su geçirmez değil. Yani sıvı deriden ve dikiş yerlerinden dışarı sızabilir. Ama Jorge'nin bu soruna yapışkan bir çözümü var. Pez adı verilen geleneksel ağaç reçinesi. Şimdi neden kılları tulumun üstünde bıraktıklarını öğreneceğiz. Pez bu kıllara tutunuyor. Ve yeteri kadar kıl olmazsa yapışmaz. Ve derinin içini de kaplayamaz. Jorge sıvı haldeki reçineyi botanın içine döküyor. Kuruyana kadar sadece 3-4 dakikası var. O yüzden hızlı hareket etmeli. Jorge, 19 yıl içinde ustalaştığı bir teknik kullanıyor.
2: Şimdi pes derinin üstündeki kıllara yapışacak. Tulumun içinin her yerine ulaştığından emin olmamız gerek.
1: Bir sonraki aşamada tulumun üstüne plastik bir ağızlık yerleştiriliyor. Geçmişte bu ağızlıklar ahşaptan ya da boğa boynuzundan yapılırmış. Ağızlığı sağlamlaştırmak için ince bir ip etrafına 3 kez bağlanıyor ve deri böylece iyice sıkıştırılıyor.
4: 3 kez düğüm atıyoruz. Ürünün sızması imkansız artık.
1: Ağızlık yerleştirildikten sonra ipin üstü kırmızı bir bantla kaplanıyor.
2: Kırmızı her zaman geleneksel olarak kullanılan bir renktir.
1: Son olarak şirket ismi işleniyor.
0: İşte bu kadar. Geleneksel bota. Mükemmel İspanyol hediyesi.
1: Turba. Bitki örtüsünün çözülmesiyle binlerce yıl içinde oluşan zengin, koyu renkli bir madde. Geleneksel olarak yakıt ve gübre olarak kullanılan turbayı muhtemelen kimse yüzüne sürmeyi düşünmemiştir. Ama Polonya'da bir şirket bu siyah maddeyi dünyanın her yerinde satılan güzellik kremlerine dönüştürmenin bir yolunu buldu. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Torf şirketinin fabrikası Güney Polonya'daki Wrocław yakınlarında yer alıyor. Torf, Lehçe'de turba anlamına geliyor. Dünyada yaklaşık 4 milyon kilometre kare turba bulunuyor. Ve dünyanın kara yüzeyinin yaklaşık %5'ini kaplıyor ki bu Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarından daha geniş bir alan demek. Turba bataklıklarda oluşur. Suyun içinde çok az oksijen olan kalıcı olarak doymuş asidik sulak alanlarda bitkilerin çürümesi yavaşlar ve bu bazen vücutlar içinde geçerlidir. Çamur banyoları Polonya'daki sağlık spalarında 1858 yılından beri kullanılmakta. Anlaşılan o ki bildikleri bir şey varmış. 100 yıl sonra Profesör Stanislav Tolpa turbanın doğal bir antioksidan kaynağı olduğunu keşfetti ve çıkarmanın bir yolunu geliştirdi. Bu aktif malzemeler cildimizi koruma altına alıyor. İyileşmeyi hızlandırıyor ve hücrelerimizin hasar görmesini önlüyor. Ölü bitkiler çözülerek turba oluştururken 2 tür antioksidan ortaya çıkıyor. Fulvik ve fenolik asit. Ama turba bataklığın içindeyken yüz kremi yapılamaz. Elle kesildikten sonra bir ekskavatör yardımıyla kaldırılıyorlar. Üretim müdürü Malgorzata Skurevska mükemmel turba konusunda bir uzman.
5: Bakın, burada gördüğünüz bu ham madde bölgede milyonlarca yıl içinde oluşan mineral ve organik maddelerin karışımından oluşuyor.
1: Ama bunu güzellik merkezlerinde satamazsınız. O yüzden fabrikaya götürülüp 100 kiloluk kapasiteyle çalışan bir ekstraktörün içine yerleştiriliyor.
6: Tamam.
1: Ekstraktöre bağlı borular turbanın içine sodyum hidroksit ve saf su pompalıyorlar. Bu antioksidanların çözülmesine yardımcı oluyor. Ve ortaya çıkan koyu renkli sıvı bu cam hazinenin içinde toplanıyor. Ama sıvının içinde hala küçük parçalar var. Ve bu şekilde yüz kremi olarak kullanılamaz. O yüzden bir sonraki aşamada 180 litrelik cam konteynerlerin içine transfer edilerek orada 24 saat boyunca bekletiliyor. Daha ağır olan turba çamuru dibe çökerken daha hafif olan antioksidan bakımından zengin turba özü yukarıda kırmızı bir sıvı oluşturuyor. Stanislav Marhel bu süreçten sorumlu kişi.
7: Tolpa turbası olarak adlandırılan daha hafif kısım genellikle yüz kozmetiğinde kullanılıyor.
1: Turbanın içindeki biyolojik olarak aktif maddeler oldukça seyreltilmiştir. O yüzden suyun buharlaştırılmasıyla konsantre hale geliyorlar. Şişenin üstündeki cam borular buharın dışarı çıkmasını ve aynı zamanda aktif maddelerin yakalanmasını sağlıyor. Ve bu maddeler bir kasenin içine damlıyor. 48 saat sonra 100 kilo turba saflaştırılarak aktif madde bakımından yüksek olan 8 kiloluk turba özüne dönüşüyor. Ama hala yüze sürülebilecek türden bir şeye benzemiyor. O yüzden baz kremiyle karıştırılması gerekli. Baz kremi yapmak için paverçüş, avokado yağı ve zeytinyağını suda çözülebilen bitki özleri ve gliserinle birleştiriyor. Ama bir sorun var. Yağ ve su karışmaz. Bu sorunun çözümü emülsifikasyon adı verilen bir işlemde yatıyor. Yağlar ve suda çözülebilen malzemeler 70 derecede ısıtılıyor ve bir homojenizatörde döndürülüyor.

0: ve emisyon oluşturuluyor. Homojenizatörde 3 saat geçirdikten sonra emisyon 30 dereceye kadar soğutuluyor. Ama henüz içinde turbadan gelen antioksidanlar yok.
1: Şimdi de en önemli malzemeyi ekliyorum. Tolpa turbası.
0: 15 dakika daha karıştırıldıktan sonra 10 bin yıllık yüz kremi artık paketlenmek için hazır. 8 kiloluk turba özünden 15 bin tüp krem çıkıyor. Fabrika yılda 1 milyon krem üretiyor. Bu makine 40 gramlık alüminyum kaplardan dakikada 50 tane dolduruyor. Polonya çamurundan dünyanın her yerindeki güzellik merkezlerine turbanın şaşırtıcı yolculuğu.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
8: Kalp damar ilaçları da var.
9: Reçetesi nerede?
10: Meyve yasak, komple yasak.
11: Hiç getiremezsin.
12: Haberim yok.
10: Tamam, onları da bırak.
13: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
14: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
15: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
16: Ala. Oo, aferin.
6: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Günaydın.
18: Günaydın.
19: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
8: Parker.
18: Memnun oldum.
8: Giovanni.
17: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
8: 4 tane var.
17: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
8: Az çok.
17: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
8: Günde 20 gram hiç fena değil.
17: Bir onsun 3'te 2'si.
8: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
4: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
17: Fena değil.
19: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
17: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
8: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
17: Bu ne zaman oldu?
8: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
4: Diyor ki operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
17: Evet. Peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
18: Bomba kullanıyorlar.
4: Bomba. Bombalar.
17: Gerçekten mi?
8: Evet.
17: Aman tanrım.
8: Evet.
17: Bu biraz fazla gibi. Harika.
18: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
4: Şuna bak, aman tanrım.
17: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
8: Evet, onun eviymiş.
17: Sandım.
18: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
4: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
17: Olur.
4: Onu takip edeceğiz.
18: Dikkatli olun.
17: Tahtalara basın.
4: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
18: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
17: Aa, evet.
18: Vay be. Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
17: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
18: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici. Korkutucu.

Omuz çantasına nasıl modern, renkli ve el yapımı bir güncelleme uygulanıyor? Ve kızarmış ekmeğiniz için doğal bir sos. Her yıl 10 milyon ton tüketiyoruz. Dünyanın en büyük tereyağı mandırası taleplere nasıl yetişiyor? Nasıl yapılır?

Birazdan olay yaratmak. Güney Afrikalı bir sörf efsanesi teknolojinin de yardımıyla nasıl el yapımı sörf tahtaları üretiyor? Eskimo'da bir klasik.

0: Sörfler hazır. 35 milyondan fazla insanın dalgayı yakalamayı sevdiği düşünülüyor. Bu spor dünyanın en hızlı büyüyenlerinden biri ve 2020'de ilk kez olimpiyatlarda yer alacak. Dev dalgaları aşmak sadece beceri gerektirmiyor. Doğru tahtayı da kullanmalısınız. Güçlü, hafif ve dalgaların arasından kayacak şekilde olmalı. Peki nasıl yapılır? Atlantik ve Hint Okyanusu'na bakan yaklaşık 3000 kilometrelik kıyı şeridiyle Güney Afrika dünyanın en popüler sörf merkezlerinden biri. Ve doğu kıyısındaki Durban, sörf şehri olarak biliniyor. Efsanevi yerel sörf tahtası üreticisi Spider Murphy, 45 yıldır sörf tahtası yapıyor. Ve hala her güne North Beach'te tasarımlarını deneyerek başlıyor.
1: Dalgalar çok iyi, he? 60'ların başında 62 gibi başladım. İlk sörf tahtamı 2 günde yaptım ve 2 günün ardından suda sörf yapıyordum. Asla arkama bakmadım. Şu an 71 yaşındayım. Bana hesap makinesi lazım.
0: Sörfçülük muhtemelen antik Polinezya'da başlamış. Polinezyalılar yaklaşık 1500 yıl önce Hawaii'ye yerleştiklerinde sörf yapmak yaşam biçimi olmuş. 1900'lerde bu spor Kaliforniya'ya da ulaşmış. Ve 60'larda kısmen de yeni sörf tahtası teknolojileriyle dünya sörf delisine dönüşmüş. 2017'de Brezilyalı sörfçü Rodrigo Coja, Portekiz kıyılarında 24 metrelik bir dev dalgaya binmeyi başarmış. Spider'ın sörf tahtaları ilk kez 1970'lerde başarıya ulaşmış. Dünya şampiyonasını kazandığı sırada sörf efsanesi Sean Thompson tarafından kullanılmışlar. Günümüzde Spider, Safari sörf tahtalarını işletiyor ve her yıl 5000 civarı sörf tahtası üretiyor. Spider bu tahtaların her birini dikkatlice tamamlıyor. Fiyatları 350 ve 1000 küsur dolar arasında değişiyor.
1: Sörfe okul yıllarımda başladım. O zamanlar tarzıma uygun sörf tahtası bulamıyordum. Kendime bir tane yapmak istedim ve o şekilde başladım.

0: Güçlü ve esnek olması gerekiyor. Yoksa kırılmış bir sörf tahtanız olur.
1: Bunun çözümü poliüretan. Uzun zincir moleküllerden oluşan güçlü ve hafif bir plastik. Spider'ın kesin şartlarına uyması için Dwayne iki sıvı kimyasalı karıştırıyor. Bunlar birleşerek uzun poliüretan moleküllerini oluşturuyor. Ancak karışım zehirli dumanlar yaydığından Dwayne ve ekibi maske takmak zorunda. 3 litrelik karışım hemen koyulaşmaya başlayacağı için Dwayne hemen alıp 60 litrelik astarlı sörf tahtası şeklindeki kalıba döküyor. Fazla bir şey değilmiş gibi görünse de tepkime bol miktarda ısı üretiyor. Ve poliüretan minik hava kabarcıklarıyla dolu olduğundan ısındıkça somun ekmek gibi genleşiyorlar. Kimyasallar hazır olunca kalıp sıkıca kapatılıyor. Ancak genleşen materyalin gücü öyle fazla ki kapağı itip açabilir.
0: Eğer bunları indirip yerlerine sabitlemezlerse kalıbın üst tarafı havaya kalkar ve içindeki kimyasal dışarı itilir.
1: 45 dakikanın ardından hazır. Kalıp açılıyor ve 3 litrelik karışım 1.60 metrelik kusursuz bir sörf tahtası malzemesine dönüşmüş oluyor.
0: Bu üretime gidip birinin sörf tahtasına dönüşebilecek.
1: Sörf tahtasına benzeyebilir. Ama bununla dalgalara giremezsiniz. Poliüretan hafif ama kırılgandır. Imli David Inlow'un tahtayı güçlendirecek bir planı var. Ama güçlendirmek için işe önce onu ikiye bölerek parçalamakla başlıyor. Hafif ama güçlü olan bir parça Afrika abaçı kütüğü kesiyor. Buna kiriş deniyor. Ve sadece 4,5 milimetre kalınlığında.
2: Kiriş bize sadece sağlamlık değil, şekil de sağlıyor.
1: Poliüretan tutkal kullanılarak sörf tahtasının iki yarısının arasına sokulup kıskaçlarla yerine sabitleniyor. Kuruduğu zaman tahta kırılmadan esneyebilir. Ama üstünde ayağınıza kıymık batabilir. Kiriş henüz hizalanmadı. Charlene Fisher bilgisayarlı bir kesim makinesi kullanarak kirişi tıraşlıyor. Eskiden Spider bunu elle yaparmış.
3: Lazer kirişle hizalı olmak zorunda. Bu vakumlu pedlerin üstüne koyuyorum. Ve hazır hale geliyor.
1: Bilgisayar kontrollü kesim makinesi 1 milimetreden daha az hassasiyetle tıraşlıyor. Tıraşlamadan sonra yeni tahtada hala suda performansı etkileyebilecek tümsekler var. O yüzden usta şekillendirici Spider elleriyle rötuş yapıyor.
4: Makine bu kadarını yapabiliyor. Benim de ince ayarları yapmam.

0: Eğer iki taraf eşleşmezse düzgün iş görmez. Burada zımpara imdada yetişiyor.
1: Şu iki ışık burada gölge oluşturuyor ve bana rayın kenarlarını, iç bükey kısmını gösteriyor. Bu taraftaki şekli de görmemi sağlıyor.
0: Ahşap kiriş tıraşlanarak geri kalan yerlere uyum sağlıyor. Şekillendirilen tahta Spider'ın kişisel onayını alıyor. Fiberglass lümen takıldıktan sonra tahta sörfe hazır görünüyor. Ancak poliüretan gövde tıpkı bir sünger gibi deniz suyunu emer. Bongwani Spire Inkobo bunu üstünü fiberglassla kaplayarak çözüyor. Kesildikten sonra üstüne reçine dökülüyor. Bu da fiberglassı poliüretanla birleştirerek tahtanın güçlenmesini sağlıyor ve su geçirmez kılıyor.
2: İşte reçinem bu.
0: Reçinedeki hava kabarcıkları kaplamada minik delikler bıraktığından Bongwani bir çekpasla pürüzsüzleştiriyor. Artık sörf tahtası dalgalara neredeyse hazır. Binicilerin sörf tahtasıyla dikkat çekmesi için boyacı Mendla Patrick Mlele dengeli bir boya yapmak adına püskürteç kullanıyor.
3: Bu konuda uzman sayılırım. Çünkü ben bunu bir süredir yapıyorum.
0: Bu işin sonunda çok önemli olan Spider logosunun mükemmel olmasını sağlamalı. Spider boyanan sörf tahtasını son kez gözden geçiriyor.
1: Tamam, harika, çok güzel olmuş. Hadi bir bakalım. Çok beğendim. Bu heyecan verici. Böyle bir şey görünce her gün sörf yapmak istiyorsunuz.
0: Üretimi 4 gün süren bitmiş sörf tahtası satılmak için dükkana götürülüyor. Güney Afrika'nın sörf şehrinde bir efsaneden el yapımı bir sörf tahtası. Birazdan bir İngiliz şirketi deri omuz çantalarını alıp nasıl tüm dünyanın ana caddelerine taşıdı. Ve Danimarka ineklerinden kızarmış ekmeklerimizin üstüne kahvaltı yağınız dünyanın en büyük tereyağı mandırasında nasıl üretiliyor? Nasıl yapılır? Omuz çantası. Nesillerdir çocukların okul hayatının parçası. Bu deri çantalar Romalı lejyonerler için omuza asılan tayin paketleri olarak başlamış. Yüzlerce yıl sonra Shakespeare, omuz çantalı çocukların isteksizce okula gittiğini tarif etmiş. Bir anne kızın mutfakta kurduğu bir İngiliz şirketi bu klasiği renkli ve popüler bir çantaya dönüştürüyor.
4: Sadece annemle ben ve bir renk kartelası vardı. Kartelaya bakıp bu renk gerçekten güzel diyorduk.
0: Modanın büyük isimleriyle omuzları süslüyorlar. Ve her yıl tamamen el yapımı 120 bin çanta üretiyorlar. Nasıl yapılır? Cambridge, Doğu İngiltere. 13. yüzyıldan beri bir öğrenme merkezi. Ve Cambridge Omuz Çantası şirketinin ev sahibi. 2008'de Harry Potter çılgınlığının zirve yaptığı dönemde Julie Dean çocuklarına verecek geleneksel tarzda bir omuz çantası aramış. İstediği gibi bir şey bulamayınca aklına kendi üretmek gibi sihirli bir fikir gelmiş. Ve sadece 600 sterlinle işe başlamış.
4: Bu zamanla iyiye gidecek bir nesne. Aşırı süslü değil. Sadece orada ve tamamen işlevsel.
0: 10 yıldır omuz çantası tasarımları kendini gösteriyor. Şirketleri her yıl Pekin'den New York'a dünya çapında 120 bin çanta satıyor. Modern dokunuşlarla güncellenmiş, zamansız bir tasarım. İtibarları ise yetenekli zanaatkarlar tarafından İngiltere'de el yapımı olarak üretilmelerine dayanıyor. Cambridge'de kurulmasına rağmen şirketin fabrikası şu an 120 kilometre ötede, Leicester yakınındaki Siston'da. İngiltere'nin bu kısmı yüzlerce yıldır deri endüstrisinin merkezi olmuş. 50 kişilik bir ekip günde 500'den fazla deri çanta üretiyor. Indiana Jones, Nazilerle sadık ve kumaştan omuz çantasıyla savaşmış olabilir. Ama gerçek bir omuz çantası daima deridir. Bugün Chris Davis, klasik 38 santimlik çantalardan 6 adet yapmaya hazırlanıyor. Avrupa'daki tabakhanelerden gelen verileri kontrol ediyor.
1: Kalınlığını kontrol edeceğim. 2.4 ve 2.6 milimetre arasındaki her şey uygundur.
0: Çantalar çift katmanlı olan kaliteli bir deriden yapılıyor. Deri kontrol edilip at denilmesiyle kafa karıştıran bir araca yerleştiriliyor.
1: Şu an iyi görünüyor. Kesime gitmek için hazır durumda.
0: Her çantada 7400 santimetre kare deri kullanılıyor. Ve eski moda tasarım özellikleri modern dünya için mükemmel görünüyor. Çanta bir laptopu rahatça taşıyabiliyor. Retro tokalar güvenlik sağlıyor. Peki şu isimlik yerine ne demeli? Tren yolu biletleri için mükemmel bir şey değil mi? Deri sert bir şey. Normal bir makasla rahatça kesemezsiniz. O yüzden Jamie Middleton bu büyük endüstriyel pres makinesini kullanıyor.
2: 2 yıldır buradayım. Çantaları ve sokakta kullanan insanları gördüm. Karımda da bir tane var.
0: Hidrolik pres 30 tona kadar basınç uyguluyor. Pres bıçağı denilen keskin metal şekilleri kullanarak her çanta için gereken parçaları tek tek düzgün bir şekilde kesiyor.
2: Bu çantanın 13 parçası var.
0: 4,5 metrekarelik deriden 6 çanta için gereken tüm parçaları kestiğinden emin olma işi Jamie'ye düşüyor. Deri pahalı bir ürün olduğundan kimse yanlış bir dikiş atamaz. Phil Halls, işaretleme ekibinin bir parçası. Bir biz kullanarak çizgiler çekiyor ve dikişlerin geleceği yerleri belirliyor. Ayrıca bu çantaya fazladan rötuş yapmanın geleneksel bir yolu.
5: Ne kadar detay verirseniz o kadar iyi olur.
0: Parçalar işaretleniyor ve tokalar birbirleriyle birleştiriliyor. Ama sorun şu ki çanta hala parçalar halinde. Makine operatörü Mitch Petal çantaları birleştirmeye başlamadan önce biraz dolaşması gerekiyor.
1: Farklı parçaları alıp çantanın ana kısımlarıyla birleştireceğim. Şu an sadece bir deri parçasından çok çantaya benzemeye başladı artık.
0: Her çantayı elle çalıştırılan bir makine kullanarak dikmek zaman alıcı olurdu. Masa tipi otomatik dikiş makineleri 33 kat daha hızlı çalışıyor ve dikişlerin tutarlı olmasını sağlıyor. Her modele özel şablon denilen kalıplar parçaları yerine sabitliyor. Bu arada bir bilgisayar makinenin iğnesini otomatik olarak yönlendiriyor. İnsan hatası olmayınca israf da en aza iniyor. Bir diğer makinist Mihai Prida bu parçaları büyük bir hassasiyetle omuz çantasına dönüştürüyor. Bu silindir kollu dikiş makineleri dakikada tam 2800 dikiş atıyor. Dikiş dışarıdan göründüğü için Mihai dikişi ilk seferde doğru yapmak zorunda. Neyse ki titiz makinist Mihai ve meslektaşları neredeyse her seferinde hedefe 12'den vuruyor. Her 500 çantadan 499'u başarılı oluyor. Mutfak masasından dünyanın en moda caddelerine, eski moda gelenekleri modern alışverişçiler için kişisel bir rötuşla güncellenen bir başarı hikayesi. Bir parça tereyağından iyisi olamaz. Her yıl tam 10 milyon ton yiyoruz. Yani 20 bin tam dolu jumbo jetten daha ağır. Dünyanın en büyük tereyağı mandırası her gün 154 ton üretiyor. Peki nasıl yapılır? Holstebro, Danimarka. Burada üretilen Lurpak tereyağı tüm dünyaya ihraç ediliyor. Tereyağı Danimarkalıların kanında var. Viking ataları tehlikeli yolculuklarda güçlenmek için kullanılmış. 19. yüzyıla kadar tereyağı çiftliklerde küçük partiler halinde üretilirmiş. Ancak 1878'de İsveçli Carl Gustav Patrick de Laval, mekanik bir kaymak ayırıcı icat ederek endüstriyel boyutta üretimi sağlamış. Günümüzde Danimarka'daki 570 bin mandıra ineğinin yarısı Lurpak'a tereyağı yapmak için süt sağlıyor. Ama tereyağı özellikle kaymaktan üretiliyor. O yüzden tereyağı üretimine başlamadan önce kaymağın sütten ayrılması gerekiyor. Bu ayırıcı denilen bir makineyle yapılıyor. Bir santrifüj dakikada 1500 devirle dönüyor. Yağlı kaymak daha az yoğun olduğundan merkeze doğru gidiyor. Kaymağa alınan süt dışarıda kalıyor. Ardından süt ve kaymak farklı borulardan dışarı çıkarılıyor. Taze kaymak tankerlere yüklenip Holstebro tereyağı mandırasına doğru gidiyor. Buraya her gün 25-30 bin litrelik tankerler geliyor. Ancak kaymak istenmeyen bakteriler içerebilir. O yüzden krema 15 saniye boyunca 92 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu işleme pastörizasyon deniliyor. Tereyağının yıl boyunca aynı kıvamda olması gereklidir. Sorun şu ki ineklere verilen besinlere göre kaymak mevsimden mevsime değişiyor. Yazları taze otlarla beslendiklerinden daha doymamış yağ ve yumuşak tereyağı üretirken, kışın taze ot kalmayınca daha doymuş yağ ve daha sert tereyağı üretiliyor. Çözümse olgunlaştırma denilen iki aşamalı özel bir işlem. Önce kaymak bu tanklarda 15 ila 20 dereceye kadar ısıtılıyor. Ardından 150 tonluk silolara pompalanıyor ve yavaş yavaş 9 dereceye soğutuluyor. Bu da yağ kristallerinin yapısını değiştirerek yıl boyu kıvamlı bir doku oluşmasını sağlıyor. Gece boyu süren olgunlaştırmadan sonra mandıra operatörü Eric Harbo pH ve tadı test ediyor.
5: Son 35 yıldır kaymakları tadıyorum ve bana sorarsanız bu konuda gerçekten iyiyim.
0: Eğer kaymak fazla asidikse bu bozulmaya başladığını gösteriyor ve bütün parti atılıyor.
5: Tadı taze kaymak gibi geliyor. Kalitesi için en yüksek puanı verebilirim.
0: Ama bu sıvıyı hala kızarmış ekmeğe süremezsiniz. Bunu yayıklama sağlıyor. Olgunlaşan kaymak işte bu fıçıya giriyor. Takım lideri Jakob Pedersen 30 yıldır burada çalışıyor.
2: Kaymağı burada tereyağına dönüştürüyoruz. İçeride kaymak var. Kaymağı alıp buradaki yayıklama kısmına pompalıyoruz.
0: Yayıklayıcı dakikada 1000 kez dönüyor ve yaklaşık 1 ton tereyağı tutabiliyor. Kaymaktaki yağ damlacıkları kırılgan zarlarla bir arada duruyor. Yayıklama bunları parçalayarak yağ patlamış mısır yağı denilen kaymaksı kümelere dönüştürüyor. Bu yayıklayıcılardan saatte 12 ton çıkıyor. Yayık altı sütü alttan boşaltılıyor ve krem peynir yapmak için kullanılıyor.
2: Şu an yayık altı sütünü tereyağından ayırdığımız ayırma alanındayız.
0: Geriye sadece patlamış mısır yağı kaldı. Ancak beklediğimiz tada ve dokuya sahip değil. O yüzden karışıma iki malzeme daha ekleniyor.
2: Burada laktik tarzda kültür ekliyoruz ve tuzlu olacaksa da tuz ekliyoruz.
0: Laktik kültürler bakterilerdir. Tereyağındaki laktozu fermente ederek laktik aside ve doğal aroma bileşiklerine dönüştürürler. Bu da yağ hafif asidik bir tat ve o tanıdık tereyağı aromasını verir. Yayıklama karışımda hava kabarcıkları oluşturdu ve bu bir sorun. Hava tereyağının oksitlenip metalik tat vermesine yol açabilir.
2: İçinde hava dolu delikler istemiyoruz çünkü kötü bir tat verebilir.
0: O yüzden tereyağı işlenerek malzemeler karıştırılıyor ve ardından havanın alındığı bir vakum hücresine gönderiliyor.
2: Burada üründeki bütün havayı alan bir vakum hücremiz var. Çünkü tereyağında hava istemiyoruz.
0: Vakum havayı emerken Jakob da monitörlerden kapalı odayı izliyor. Bitmiş ürün artık bildiğimiz tereyağı. Onaylanması için tekrar Eric geliyor.
5: Çok iyi.
0: Artık tereyağı hazır. Bu paketleme makinesi dakikada 230 paket hazırlıyor. Kesilen folyo dönen bir tezgaha konuluyor. Göz açıp kapayıncaya kadar tereyağı yerleştiriliyor, sıkıca kapatılıyor ve bu parti gitmeye hazır oluyor. Bir forklift gelip 4000 paket tereyağını içeren poli paletlerini soğuk bir depoya götürüyor. Küfleyiciler bu tereyağı dağını 2 derecede yani soğukta saklıyor. 2 dakikada bir mandıradan bir palet ayrılarak dünyanın her yerindeki mutfaklara ve kahvaltı sofralarına 2,5 milyon paket tereyağı gitmesini sağlıyor. Çok farklı türde bir Viking istilası.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
12: Kalp damar ilaçları da var.
13: Reçetesi nerede?
14: Meyve yasak, komple yasak.
15: Hiç getiremezsin, haberim yok.
14: Tamam, onları da bırak.
16: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
17: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
18: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
19: Ara. Oo, aferin.
10: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan Yüksek Samanlar Kulübü'ne katılın. En iyi yarış atlarına VIP havayolu hizmeti veriliyor. Böylece rakiplerinden daha canlı, daha formda ve daha hızlı geliyorlar. Dünyayı şahmat ediyor. Oyunun doğduğu yer olan Hindistan'dan el yapımı satranç setleri. Ve seni yemek güzeldi. Yaratıcı gıda fotoğrafçılığı bir vegan burgerin et piyasasında pay kazanmasını nasıl sağlayabilir? Nasıl yapılır? Güç, hız, kararlılık. Sadece en iyi kısraklar ve aygırlar yarış atı olabilir. Her biri ağırlığınca altından daha fazla edebiliyor. Ve dünyanın her yerinde alınıp satılıyorlar. 2000 yılında aygır Pusaichi Pegasus tam 64 milyon dolar kazandırdı. Ancak söz konusu olan bu kıymetli yarım tonluk atları binlerce kilometre öteye taşımaksa otobüs için vakit yok. Ancak en iyi hava yolculuğu uygun. Nasıl yapılır? Lexington, Kentucky. Dünyanın at başkenti. Kentucky'deki atlar neredeyse 5 milyar dolar değerinde. Ve birçoğu dünyanın en büyük safkan müzayede evi olan Keeneland'de el değiştiriyor. Müzayedeci Ryan Mahan bu görkemli hayvanların her birini milyonlarca dolara satıyor.
1: Bir atı daha ilk günden 2.4 milyon dolara sattık. Amerika'nın her yerinden satılmak için atlar getiriliyor ve o atlar yeni işlerine doğru yolculuğa çıkıyor.
0: Satıldıktan sonra bu atlet hayvanların binlerce kilometre ötedeki yeni sahiplerine taşınması gerekebiliyor. Air Horse One'a gidiyoruz. Amerika'nın tek özel at uçağı. Burada kimse ekonomi sınıfında değil. Her uçuşta en fazla 21 tane dört bacaklı yolcu olabiliyor ve bilet fiyatları 5000 dolara kadar çıkıyor. Uzun mesafeli yolculuklar stresli ve yorucu olabiliyor. O yüzden her hafta bu değiştirilmiş Boeing 727 dünyanın en pahalı safkanlarından düzinelercesini Amerika'nın her yerine karayolundakinden çok daha kısa sürede taşıyor. Bugün 14 at Kaliforniya'daki yeni evlerine uçuyor. Ancak her uçuştan önce bu özel uçak uçan bir lüks ahıra dönüşmek zorunda. Uçuş amiri Sean Schlenk çok iyi bir at hava hostu.
1: Birinci sınıf hizmet sunuyoruz. Bu uçakta onlara kral gibi davranıyoruz.
0: İlk işi yolcularının uçuş boyunca tuvaletin doluluğundan endişe etmemesini sağlamak.
1: Yeterince oldu mu?
2: Evet.
1: Bunu yere serip üstüne siyah muşamba koyacağız. Bu atların idrarının alta sızmasını önlüyor.
0: Büyük plastik bir örtü yeri koruyor. Ardından kalın bir muşamba örtülerek idrar sızmasını önlemek için ikinci bir koruma katı sağlanıyor. Özel bir at uçağına 32 milyon dolar harcadıysanız at idrarının onu paslandırmasını istemezsiniz.
1: İşte oldu.
0: Safkanlar at dünyasının divalarıdır. Ve talepkar yolcular olabilirler. Bu da her birinin kendine ait birinci sınıf bölmesinin olması anlamına geliyor.
1: Şimdi ahır bölmelerine getirip yerlerine dikmeye başlayacağız.
0: Bu lüks yalıtımlı ahırların ağırlığı yarım tondan daha fazla.
1: Çekicilerimiz burada. Ahırları kaldırıp onları yerlerine bırakıyoruz. Hadi bakalım. İyi görünüyor.
0: Ahırlar havadayken hareket etmemeleri için sabitleniyor. Kötü deneyimler Sean'a her atın uçuş sırasında 1,5 litre idrar üretmesini beklemeyi öğretmiş. O yüzden önlem almak çok önemli.
1: Şimdi üstüne talaşları koyacağız. Bu atların dışkı ve idrarlarının emilmesini sağlıyor.
0: Yerdeki talaşlar atların kendilerini ahırlarındaymış gibi hissetmelerini sağlıyor.
1: Konforlu bir ahır. Ne güzel oldu baksanıza. Gelip Kaliforniya'ya kadar 3 saat burada kalmaz mısınız?
0: Tıpkı bizim gibi atlar da uçarken yemeği seviyor. Ama mideleri sadece ragbi topu kadar olduğundan devamlı ve küçük miktarlarda yemeleri gerekiyor. O yüzden Air Horse One'ın uçuş ikram servisi var.
1: Şu an atların uçuşta atıştırması için saman torbalarını dolduruyoruz. Bu onlara özel uçuş yemeği. Sadece en iyisi var. Her şey iyi görünüyor ve uçmak için hazırız. Yolcularımızı alabiliriz.
0: Yarış pisti yıldızları geldi. Güvenlikten geçtiler ve binmek için hazırlar. Ama bu prosedür karmaşık olabiliyor. Atlar basamaklarda zorlanıyor. Ayaklarını göremiyorlar ve dizleriyle kalçalarının şekli ağırlıklarını öne kaydırmalarını zorlaştırıyor. Her at 2 metreden daha uzun ve 450 kilo ağırlığında olduğundan güçlendirilmiş eşsiz bir rampa uçağa bağlanıyor. Rampanın koyulmasıyla atlar uçağa şık bir şekilde binebilirler. Ancak bugün ekibin uğraşması gereken ilk kez uçacak atlar var.
1: Biraz zor bir iş olabiliyor. Burada daha önce hiç uçmamış bebeklerimiz var. Fakat bir şey yapmamışlar. Sadece satış alanından geçmişler. Bunlar bazen biraz uğraştırabiliyor. Merhaba bebeğim. Merhaba bebeğim. Sorun yok. Gel bebeğim. Hadi gel bakalım.
0: Gergin çaylağı yatıştırmak için Sean ona özel bir refakatçi veriyor.
1: Hadi oğlum, hadi oğlum. Aferin. Aferin.
0: Uçuş korkusu sadece insanlara özgü değil. Ekip fazla gergin yolcuları önlerini görmemeleri için geri geri yürüterek bindiriyor.
1: İşte gidiyoruz.
0: Kabin 10.000 metre yüksekte ve saatte yaklaşık 1000 kilometre ile gitmelerine rağmen uçuşun at römorkundan farksız hissettirici şekilde ayarlanmış. Atlar birer birer ahırlarına yerleştiriliyor.
1: Hadi yakışıklı.
0: Kemerleri bağlama zamanı.
1: Hadi oğlum.
0: Her biri bağlandıktan sonra ekip kalkışa hazırlanabilir.
1: Şimdi rampayı itip yükleme kapısını kapatacak ve Kaliforniya'ya uçmaya hazırlanacağız. Evet. İşimizi iyi yaptık. İşte bu uçuş yemeğiniz.
0: Birinci sınıf kesinlikle ücretsiz içecek de vermeli değil mi?
1: Tek seçenekleri var, o da su. Çünkü hiçbirinde kokteyl alacak bir kredi kartı yok.
0: Uçuş sırasında tüm ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için Sean ve diğer seyisler dört bacaklı yükleriyle birlikte uçacak. Ancak her gergin yolcu gibi türbülans onlarda da strese yol açabiliyor. Bu kaptan Greg Jones için bir sorun.
2: Atları uçurmak, yolcuları uçurmaktan farklı. Bu bazı atların ilk uçuşu olduğu için zaman zaman biraz gergin oluyorlar. O yüzden dikkatli olmalıyız. Bunun için uçakta onları sakinleştirecek eğitmenlerimiz var. Atların sakin kalması için bulutların çoğundan ve türbülanstan kaçınmaya çalışıyoruz.
0: Son kontroller bitti. Air Horse One artık uçuşa hazır. Ve gidiyorlar. Kaliforniya, onlar geliyor. Birazdan yeni bir etsiz burgere rekabet üstünlüğü sağlamak için kullanılan sihirli fotoğraf sırları ve oyunun doğduğu yer olan Hindistan'da üretilen dünyanın en iyi el işi satranç parçaları. Nasıl yapılır? Satranç neredeyse 1500 yıldır var. Şu an dünya çapında 600 milyondan fazla insan oynuyor. Ve Hindistan'da, yani oyunun doğduğu yerde, dünyanın en kaliteli ahşap satranç setlerinden bazıları hala elle oynanarak yapılıyor. Peki, nasıl yapılır? Kuzeybatı Hindistan'daki altın tapınağın ev sahibi Amritsar, en önemli Sihizm merkezi. Ancak ilk altın tapınak yapılmadan 1000 yıl önce Antik Hindistan'daki insanlar çoktan sonraki hamlelerini planlayıp hesaplıyor, satranç oynuyorlarmış. O zamanlar oyun zar sallanarak oynanıyormuş. 10. yüzyılda oyun önce İran'a, oradan da Orta Doğu ile Avrupa'ya yayılmış. Günümüzde Hindistan'da satranç ustası ve eski dünya şampiyonu Vishwanathan Anand'ın başarısı sayesinde oyun son derece popüler. Ve Amritsar'ın gösterişsiz arka sokaklarında dünyanın en eski el yapımı satranç tahtası ve taşlarını üreten satranç imparatorluğu bulunuyor. Rishi Sharma ve CEO'ları.
2: Satranç toplam 32 parçayla oynanır. 8'er piyon, 2'şer kale, 2'şer fil, 2'şer at, birer vezir ve birer şah bulunur. Oynanabilecek en iyi oyunlardan biridir.
0: Altın ve platinden üretilen dünyanın en pahalı satranç setinin fiyatı 1.3 milyon dolar. Ancak Hindistan'da satrançta sadeliği sevenler için ilk seçim ahşap. Chhattisgarh'dan gül ağacı ve Pencap'tan Hint gül ağacı.
2: Bu ağaçları kullanıyoruz çünkü tornada işlemesi çok kolay ve bütün ağaçlar torna makinelerinde işlenemeyebiliyor.
0: Ahşaplar fabrikaya tomruk halinde geliyor. 1,5 ila 4,5 metre boyunda olabiliyorlar. Ancak bu yeni kesilmiş ağaçlar içlerinde çok fazla nem bulunduruyor. O yüzden iki zanaatkar şerit testereyi alıyor. Dakikada 400 devirle dönerek tomrukları kesiyor ve 45 santimetre boyunda kütükler oluşturuyorlar. Bu blokların her biri sonunda yaklaşık 30 satranç taşına dönüşecek. Ancak önce kurutulmaları ve fabrikanın çatısında 6 ay güneşte bırakılmaları gerekiyor. Burada yılın 9 ayı yağışsız geçtiğinden sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkıp yavaş kurutan bir fırın görevi görüyor. Tatili sona eren bloklar için artık dönüşüm başlayabilir. Ancak ahşabı bu boyuta getirmek saatler alacağından önce satranç zanaatkarı Manoj Yadav onları küçük bloklara bölüyor. Her bloktan bir taş çıkıyor. Ve turnuvalarda kullanılan satranç taşlarının standart boyutta olması gerekiyor. Farklı parçaların belli işaretleri oluyor. Ancak böyle karmaşık desenleri üretmek için özel bir makineleri yok. O yüzden taşlar elle uyuluyor. Ancak kimse setinde sallanan bir at ya da dengesiz bir piyon istemez. O yüzden tutarlılığı sağlamak adına Rishi'nin şirketinin kendi özel aletleri var.
2: Bunlar bütün satranç parçaları için tasarladığımız özel aletler. Buradaki bütün kesicilere baktığınızda piyonları, atları, vezirleri görebilirsiniz. Her şekil farklı, her tasarım farklı.
0: Bu metal aletler üretecekleri satranç taşının şekliyle uyumlu, benzersiz bir profille fabrika tarafından elle üretiliyor. Artık ahşap blok dakikada 2400 devirle dönen tornanın üstüne sabitlenebilir. Ravinder Yadav dönen aleti ahşaba doğru tutuyor. Metal aleti kaydırarak şahın belirgin tasarımını oyuyor. Her taş yaklaşık 5 ila 7 dakika içinde üretilip arkasında küçük bir talaş yığını bırakıyor. Ancak çok daha uzun süren bir parça var. At. Çok detaylı olan at, gösterinin yıldızı. Ancak dönen torna ve metal oyma kalemi bu görkemli taşı üretmeye yetecek kadar detaylı yapıda değil.
2: Atları üretmek gerçekten zor. Bir günde yüzlerce taş yapabilirken en fazla 5 ya da 10 tane at üretebiliyoruz. Bu hiç makine kullanılmamış, tamamen el yapımı bir satranç taşı.
0: Rishi'nin becerikli ahşap işçileri önce atların kabaca şeklini kesip çıkarıyor. Ardından karmaşık tasarımı oymak için dakikada 1400 devirle dönen metal bir freze kullanıyorlar. Her taş bütün bir günlerini alabiliyor. Taşlar tamamlandı ama asıl ağırlıklarına ulaşmadılar. Böyle bırakılırlarsa devrilmeleri çok kolay olur. Ayakta kalmaları için küçük bir ağırlık eklenmesi gerekiyor. Piyonlar için 30'ar gram, büyük şah için 130 gram. Özel bir parça tabanlarında yuvarlak bir delik açıyor ve ağırlık buraya yapıştırılıyor. Satranç taşlarının tahtada sorunsuz ve sessiz ilerlemesi gerektiği için altlarına keçe de ekleniyor. Hızlı bir cilayla işlem tamamlanıyor. Ve geriye birçok mücadele için hazır olan ışıltılı bir set kalıyor. İngiltere'nin burger piyasasının değeri 3 milyon sterlinin üstünde. Bundan bir pay koparmaksa büyük bir zorluk. Özellikle de burgerinizin içinde et bile yoksa. Kusursuz bir fotoğrafın, ürünün kaderini değiştirebildiği gıda fotoğrafçılığının yaratıcı dünyasına adım atıyoruz. Soğuk ve etsiz bir burgeri sulu ve leziz göstermek için yetenek, teknoloji ve biraz da sihir gerekiyor. Peki nasıl yapılır? Batı Londra, gıda fotoğrafçısı Michael Michaels'ın genel merkezi. Sıra dışı özellikleri olan bir modelin gelmesini bekliyor.
1: Bugün Moving Mountains Burger firması için bir çekim yapacağız. İşin zor yanı sebze temelli bir burger olması ve gerçek bir etli burger kadar iyi, leziz görünmesini istemeleri.
0: Etsiz burgerler çok popüler ve satışları hızla artıyor. Ancak Instagram hesabında lezzetli görünmesi ve hakiki olması gerekiyor. Ete parlak görünmesi için motor yağı sürülen ve sebzelerin saç spreyiyle yeni pişmiş gibi gösterildiği o eski kötü günler geçti. Şu dondurmalarsa patates püresi ve gıda boyası olabilir.
1: Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, çok iyiyim.
0: Bugün Michael, müşterileri Moving Mountains Gıda'nın idari müdürü Simeon van der Molen'ın belirlediği talimatlara göre çalışıyor.
2: Ürünümüz herkese hitap etmek üzere tasarlandı. Et yiyenlere bile. İnsanların bununla normal bir et arasındaki farkı anlayamaması gerçekten önemli. Bir kahraman karesi istiyoruz. Ekmeğin arasındaki burger kral olmalı.
1: Belki biraz daha alçak bir açı daha gösterişli durmalarını sağlar. Daha çok kule gibi durur.
2: Harika.
0: Michael çekimde gerçek ürünü kullanıyor. Ancak bu burger kenarlarının iştah açıcı bir kahverengilikte görünmesi için normalden daha derin bir yağda kızartılıyor. Bu burger bitki proteinleri, kanlı gibi görünmesi için kırmızı pancar suyu ve doğal otlarla baharatlar içerse de etli kuzenleri gibi görünmeli. Burger 20 dakika boyunca sıcak ve parlak ışıkların altında olacağından süper stilist Trish Hurl bazı meslek sırlarını uyguluyor.
3: Domateslere birazcık su ve biraz da gliserin püskürtüyorum. Bu da yandaki su damlacıklarıyla domatesin gerçekten taze görünmesini sağlıyor.
0: Gliserin su damlacıklarına benzeyen, renksiz ve zehir içermeyen bir sıvı. Çok hızlı buharlaşmıyor ve çekim boyunca dayanıyor. Uzun olmak insan modelleri için sorun değil. Ancak bu burger gerçekçi olmak için fazla yüksek görünüyor. Neyse ki mutfak sihirbazı Trish'in sihirli bir gıda numarası daha var.
3: Eğer yeterince aşağıya oturmamışsa ekmeğin ortasına oyup çıkarıyorum. Bu da ekmeğin daha aşağı oturmasını sağlıyor.
0: İngilizler günde 1.9 milyon burger tüketiyor. Ve bu yeni ürünün hızlıca isim yapması gerekiyor. Michael bu köfteyi çekici görünen bir partnerle eşleştirmek istiyor.
1: Milkshake hamburgerin arka planına koymak için harika bir klasik içecek. Bence bu bardaklardan biri gayet iyi olabilir. Evet, şöyle çekelim. İşte böyle.
0: Michael milkshake'i ayrı olarak çekecek Şimdilik bir dublör gerekiyor. Ama durun, eksik bir malzememiz var. Mayonez. Sorun şu ki, çok fazla olursa görüntüyü bozabilir. O yüzden Trish son kez hilelerinden birine başvuruyor.
3: Mayonezi sadece boşluklara sıkacağım. Koyu gölgeler olmayacak.
0: Işık altında geçen 10 dakikadan sonra burger kuruyup biraz kötü görünmeye başlıyor. Trish'te bunun çözümü var. Yemeklik yağı.
3: Burgerin sulu ve dolgun görünmesi için yapmamız gereken son şey bu.
0: Burgerin yeniden 2 dirhem bir çekirdek olmasıyla Michael oturduğu yerden bu güzelliğin fotoğraflarını çekiyor.
1: Bu işi bitirdik. Ama milkshake'le ayrı bir çekim daha yapmak istiyorum.
2: Tamam.
0: Milkshake burgerle birlikte çekilseydi eriyip kötü görünebilirdi. O yüzden ayrı olarak hazırlanıp çekiliyor. Fotoğraf düzenleme yazılımı görüntülerin birleştirilmesini sağlıyor.
1: Biraz geri, biraz daha. Evet, evet öyle. Güzel.
0: Michael doğru kareyi yaratmak için burgeri yanında boş bir bardakla çekmişti. Milkshake'in o boşluğu doldurması gerekiyor.
1: Tam isabet.
0: Dikkatlice yerleştirilen marshmallow'un ardından hazır.
1: Harika.
3: Evet, iyi düşündük.
1: Çok iyi oldu bence.
3: Evet.
0: Geriye sadece fotoğrafları birleştirmek kaldı. Peki onca emeğin ardından Michael Simeon'un kahramanlık isteğini gerçekleştirebildi mi?
1: İşte son hali bu Simeon. Nasıl buldun?
2: İnanılmaz görünüyor. Bakınca bile karnım acıktı. Bir ısırık almak istiyorum. Çok lezzetli görünüyor.
1: Harika.
0: Düzeltildi, süslendi ve halk için hazırlandı. Ancak gerçekte nasıl olduğunu yiyince anlayacaksınız.
4: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
5: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
12: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
5: Evet kesinlikle.
12: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
13: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
14: Yapacaksan doğru yap.
13: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
12: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
5: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum dostum.
15: Mark, kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
5: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
15: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
5: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
12: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
14: Yaparsın.
15: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
5: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladık. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
12: Hepsi buraya gelecek.
5: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
12: Tamam ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
5: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
10: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
5: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
12: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
5: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozerin su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.
0: Birazdan modern dünyanın yaratılmasına yardımcı olan metal gezegenin en büyük dökümhanelerinden biri yılda 1 milyon ton pas sökücü paslanmaz çeliği nasıl üretiyor? Lock and Roll. Nasıl milyonlarca kombinasyonlar kırılamayan güvenlik kilidi yapıyorlar? Ve bu şekerden bir kaşık ilaç kullanımının azalmasını sağlayabilir. Hint tatlandırıcının geleneksel Ayurveda tıbbında iyileştirici özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor. Nasıl yapılır?

0: aslanmaz çelik. Milyonlarca farklı kullanım alanı var. Sofra takımından ve araba anahtarlarından gökdelenlere ve uzay gemilerine kadar. Mucizevi bir metal. Çizildikten sonra bile paslanmaz. Ve bunun çoğunluğu burada metali geri dönüştürerek yapılır. Peki nasıl yapılır? Terni, İtalya'nın merkezi. Aziz Valentin'in doğduğu yer. Bazıları tarafından aşıklar şehri olarak bilinir. Ama bu kasabanın çelikten bir kalbi var. Devasa 1,5 milyon metrekare büyüklüğündeki Terni Acciai Speciali çelik üretim tesisi. Sorumlu baş yönetici Massimiliano Burelli.
1: Otomotiv ve beyaz eşya için malzeme üretiyoruz. Ve Avrupa'nın en büyük 3 paslanmaz çelik rulo tedarikçisinden biriyiz.
0: Çelik binlerce yıldır kullanılıyor. Kullanışlı bir malzeme. Ama bir sorun var. Paslanıyor. Mucizevi bir malzeme eklemek onu koruyor. Çeliği paslanmaz yapan şey krom elementi. Krom çeliğin yüzeyinde aşağıda bulunan metali koruyan ince bir krom oksit tabakası oluşturur. Ve sanki sihirli gibi o tabaka çizilirse oksijene yeni maruz kalan krom tekrar oksitlenir ve çiziyi kapayarak paslanmaz çeliği kendi kendini iyileştiren bir hale getirir. Sorun şu ki paslanmaz çelik öylesine kullanışlı ki dünya her yıl bu üründen 50 milyon ton tüketiyor. Neyse ki çelik neredeyse sonsuza kadar geri dönüştürülebilir. Terni'nin paslanmaz çelik içeriğinin %60'ından fazlası hurda metaldir. Ama önce eritilmeli. Demir içeriğini gerekli seviyeye yükselten az miktarda ham demirle birlikte sepetlere 70 ton hurda çelik yüklenir. Bu arada ham demire pik demir de denir. Özel olarak tasarlanmış römorklar sepetleri eritme bölümüne taşır. Soğuk metal doğrudan 180 tonluk elektrikle ısıtılan ocaklara bırakılır. Kapak kapalı ve fırın 1700 dereceye kadar ısıtıldı. Rafineri Başkanı Roberto Moretti fırını yakından izliyor.
2: Füzyon aşaması şimdi fırının içinde gerçekleşiyor. Bu işlem sayesinde geri dönüştürülmüş katı malzeme sıvıya dönüştürülüyor.
0: 60 dakika sonra hurda metal eridi. Erimiş metal fırının tabanından yüzeye çekilir. Ancak bu erimiş hurdada bulunan yüksek karbon oranı paslanmaz çelik yapmak için çok fazla.
2: Paslanmaz çelik çok düşük bir karbon oranına sahip. 0.02, 0.03 veya %0.04.
0: Çözüm metali dekarbonizasyon konvertörüne dökmek. Öncelikle erimiş karışımda ne kadar karbon olduğunu bilmeleri gerekli. Böylece 140 tonluk muazzam konvertörü eğiyorlar. Ve bunu başaran kişi muhtemelen dökümhanedeki en cesur adam Stefano Coletti. Bir cyborg'a benzeyebilir ama bu alüminyumla kaplanmış yangına dayanıklı giysinin içinde bir insan var. Karbon içeriğini test etmek için konvertörün ağız kısmına bir ölçüm ucu yerleştiriyor. Sadece 10 saniye için orada. Ama cehennem sonsuzluğu gibi. Test tamamlandıktan sonra konvertör yeniden kaldırılıyor. Artık Roberto ne miktarda karbon çıkarması gerektiğini biliyor. Güvenlikten kontrol odasına kadar hurda çeliğe oksijen enjekte etme işlemini o yönetiyor. Çeliğini test etmek için konvertörün ağız kısmına bir ölçüm ucu yerleştiriyor. Sadece 10 saniye için orada. Ama cehennem sonsuzluğu gibi. Test tamamlandıktan sonra konvertör yeniden kaldırılıyor. Artık Roberto ne miktarda karbon çıkarması

0: İlk aşamadır. Karbonla birleşen oksijen çelikte bulunan yüzdeyi biraz azaltır.
1: Karbonla reaksiyona giren oksijen konvertörden çıkan karbon monoksit gazını oluşturur.
0: Dekarbonizasyon ne kadar sürer? %0.04. Tamam.
1: Çelikte doğru miktarda karbonu elde ettikten sonra krom eklenebilir. Paslanmaz çelik döküm için hazır. Ocak eğilir ve erimiş çelik önceden ısıtılmış bir potaya dökülür. Bu daha sonra sürekli döküm makinesine taşınır. Kontrol odasında Roberto Deli bulunuyor.
0: Sıvı formdaki çelik çok büyük potalarda taşınıyor. 180 ton paslanmaz çelik içerirler.
1: Döner baş potayı konumlandırıyor. Daha sonra tabandaki nozül tesisteki ikinci encesuradan tarafından elle açılarak çeliğin dikkatlice kontrol edilen bir oranda akmasını sağlıyor. Erimiş metal su soğutmalı dikey bir kalıba akıyor. Ve merdaneler arasına çekildiği an dışarıdan içeriye doğru dakikada 1 metre hızla katılaşmaya başlıyor. Soğuması ve işlemi hızlandırması için su püskürtülüyor.
0: Ve sonra makinenin kestiği bu yere çıkıyor.
1: İki oksijen yakıtlı şaloma onu ayrı ayrı 10 metre uzunluğunda ve 215 milimetre kalınlığında 27 tonluk parçalara dilimliyor. Bu kalın kırmızı sıcak levha araba atıklarından mutfak bıçaklarına kadar her şeyi kaplayan paslanmaz çelikten bir hayli uzak. Ağır metali çıkarma zamanı. Bu büyük canavar kaba bir öğütücü. Bir konveyör 215 mm kalınlığındaki levhayı geriye ve ileriye taşıyor. Her geçişinde 3000 ton basınç altında sertleştirilmiş çelik silindirlerde sert bir şekilde sıkılır. Değirmen müdürü Rocco Siano tarafından denetleniyor.
2: Şu anda levhayı eziyoruz. Makineden her geçişinde kalınlığı 30 milimetre civarında azaltıyoruz. Aksi takdirde fazla ezilmiş olur.
1: Dikkat çekici bir şekilde sadece 3 dakika sonra tek blok 2 milimetre kalınlığında. Ve inanılmaz, kullanışsız, 1200 metre uzunluğunda. Biraz devasa, cehennem sıcaklığında ve tuvalet kağıdına benziyor. Dönen bir mil paslanmaz çeliği saniyede 10 metrede bir büküyor. Aynı zamanda jetler sıcak metali suya batırıyor. 2 dakikadan daha az sürede hepsi tamamlandı. Ama ocaktan ayrıldıktan 7 saat sonra bile hala 750 santigrat derecede. Bir hidrolik asansör serbest bir şekilde taşıyor. Her bir rulo 27 ton paslanmaz çelik tutuyor. Bu 18 aile arabasının ağırlığı demek. Tesis her gün 4000 ton parlak paslanmaz çelik üretiyor. Cappuccino makineniz, dondurma kepçeniz ve yüksek güçlü arabanızın egzoz borusundaki korozyona karşı hazır. Ne çelik ama! Az sonra bir şirketin güvenlik kilitleri Jesse James'i nasıl yendi? Ve yüzlerce yıl sonra bile hala değerli şeyleri onlar koruyor. Ve Hint ikramının tadını bu kadar tatlı kılan 3000 yaşındaki şeker. Vahşi Batı. Silahlı banka soyguncularıyla dolu, kanunsuz bir dünya. Usta bir adam tarafından körfezde tutuluyor. Hırsızlığa karşı güvenlik kilidinin mucidi. Ama onları kırılamaz yapmak saat mekanizması hassasiyeti gerektiriyor. Ve kusursuz bir mühendislik. Nasıl yapılır? Nicholasville, Kentucky. Amerika'nın en eski kilit üreticilerinden biri olan Sargent ve Greenleaf'in vatanı.

0: Kilitleri o kadar kırılmaz ki Pentagon'daki güvenlik belgelerini bile onlar koruyor. Kurucu ortak James Sargent, efsanevi Wild West Banka soyguncusu Frank ve Jesse James'i yenen aletleri icat etti. Peki 1 ile 100 arasında numaralandırılan bu aldatıcı basit kombinasyon kadranın ardında neler oluyor? Kadran 3 tekerleği döndürüyor. Bu çarkların hepsinde çark geçidi denen bir açıklık var. Tahrik kamı geçidi olarak bilinen bir girintiyle tahrik kamı ardında pirinç bir halkaya bağlılar. Doğru numaralar doğru sırayla tuşlandığında çit yerine düşer. Kol tahrik kamı ile birleşir. Kilit çivatası bir sapa enteresan bir şekilde çit adı verilen dik bir açıyla tutturulmuş bir çubuğa bağlanır. Kadranı önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola çevirmek kombinasyona göre çark geçitlerini hizalar. Ve işte kilit şimdi açılabiliyor. Kilit uzmanı Ned Urschel, sahtekarların nasıl kırdığını gösteriyor.
1: Eski zamanlarda bu, sistem kırıcıların mekanik şifreli kilitlere girmek için kullandığı yöntem. Kadran tamamen kolun etrafında döndüğünde küçük bir tıkırtı oluşturuyor. Tık sesi için bu dinleme cihazıyla dinliyoruz ve kombinasyonu tamamen bulup kasayı rahatlıkla açabiliyoruz.
0: ...1920'de Sargent ve Greenleaf 6730 güvenli şifreli kilit modelini piyasaya sürdüler. Bu avuç içi büyüklüğündeki suç savaşçısının 1 milyon olası kombinasyonu var. Her birini denemek 2 yıl sürer. Fabrika bugüne kadar milyonlarca soygun karşıtı 6730 kilit üretti. Charles Vickery, alüminyum jant kılıflarını damgalayan 60 tonluk bir baskı makinesini denetliyor. Her bir tekerleği yapmak için bunlardan 2 tane gerekiyor.
2: Bu burada kalıp onu yukarı çeker. Kalıptan beslenir. Bunu çark kılıfı yapan şey de budur.
0: Ancak onları gerçek bir kilitleme bileşenine dönüştürmek daha hassas bir dokunuş gerektirir. Bu yüzden her çark elle monte edilir. Kentucky'li dolandırıcıların en korktuğu adamla tanışın, Jody Kakamisi. Bir çark yapmak için 6 küçük perçinle bir çift muhafazayı dikkatlice birleştiriyor. Bunların elde sabitlenmesi çark başına yaklaşık 1 dakika sürüyor. Böylece bu döner makine hızlı bir ayar sağlar. Çarkı birbirine bağlamak için 6 hızlı baş dakikada 600 devirle dönüyor.
3: Bu aslında tüm çarkı alır ve bütün çarkı yerinde tutmak için perçinleri birbirine bağlar ve iyi bir dönüş yapıyor.
0: Fakat şifreli bir kilidin çalışması için çarklar tek başlarına yeterli değildir. Kilit çivatasını kombinasyon çarklarına bağlayan kol olmadan çalışması imkansızdır. Kol ve kol çiti yapmak için 3 ayrı pirinç parçası alınır. Liana Rolbowski lehimleme istasyonunu denetliyor.
4: Bu istasyon tam burada lehimi parçalardan birinin üstüne yerleştirir. Bu onu diğer tarafa koyar ve istasyonların geri kalanının yaptığı şey bitmiş parçanın kendisini yapmak için lehimi pişirmektir.
0: Bu kollar sert. Ancak kasaları tek başlarına koruyamazlar.
3: Kilidin son halini monte etmek için yaptığımız tüm parçaların bir araya geldiği yer burası.
0: Ancak suçla mücadele eden bir kilidin güvenli bir muhafazaya ihtiyacı vardır. Bunun için çinko alaşımına gelinir. Alüminyum, magnezyum, bakır ve çinko karışımı. Güçlü ve dayanıklı. Ve bir kez 427 santigrat derecede eritildi. Döküm için mükemmel yani. Bu makine yarı ocak, yarı metal kalıpçı. Eritildikten sonra çinko alaşımı bir metal ya da dökme kalıba enjekte edilir. 5 dakika sonra kılıftan çıkarılır. Bu kilitler artık tamamlanabilir. Öncelikle kilit çivatası. Sonra oluklu çarkların içine gidiyor. 1 2 3 Girintili tahrik kamıyla güvenlikleri sağlanmış oldu. Büyük öneme sahip kol ve çit kilidi tamam. Ama bu sihirli numaralar olmadan tamamen işe yaramaz. Bunları tahmin etmede iyi şanslar. Bir otomatik çevirici rastgele kilidin benzersiz 3 basamaklı kodunu programlıyor. Fabrika personeli hiçbirini bilmiyor. Ancak alıcı tarafından daha sonra değiştirilebilir.
3: Kilit gönderimi hazır.
0: Çinko alaşımı arka kapağı üstüne konuyor. Önceden oluşturulmuş bir çinko alaşımlı kadran takılıyor. Ve 1 milyon potansiyel kombinasyonla gururlu bir vahşi batı mirasına sahip bir kilit yolundaki tüm soygunları durdurmaya hazır. Hindistan, 1.3 milyardan fazla insandan oluşan bir ülke. Ve neredeyse herkes tatlılarını çok seviyor. Yüzlerce farklı çeşit var. Her cadde köşesinde şekerci dükkanı bulunuyor. Hindu tanrıları bile tatlıya düşkün ve şekerli bir teklifi takdirle karşılıyorlar. Temel bileşen, geleneksel tıbbın insanlar için gerçekten iyi olduğunu iddia ettiği Jaggery adı verilen 3000 yıllık bir şeker. Nasıl yapılır? Şeker kamışı. Hindistan'ın dünyaya sunduğu yiyecekler arasında hiçbiri şekerden daha popüler değildir. Şeker kamışı ilk olarak binlerce yıl önce burada yetiştirildi. Sonra Asya, Afrika ve Karayipler boyunca ihraç edildi. Şu anda dünyanın en büyük gıda ürünü. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 200 kilometre kuzeyinde, Himalayaların eteklerinde Dun Vadisi. Çiftliğe ortak olan ve hayattaki tatlı şeylerden tad alan Hindistan'ın Willy Wonka'sı Satish Pal.
1: 61 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bunu yapmaktayım. Bu erken olan bir türdür. 9-10 hafta içinde hasat hazırdır. Normal tür bir ay daha uzun sürer.
0: Bu şeker kamışları 3 metreye ulaştığında kesime hazır hale gelirler. Dünyanın şeker kamışının çoğu onu %99 saf, beyaz veya kahverengi şeker kristallerine ve pekmez olarak bilinen koyu artık şurubunu ayıran rafinerilere gönderilir. Ancak Hindistan'daki şeker kamışlarının 1/3 tüm pekmezi koruyan rafine edilmemiş bir şeker olan Jaggery'ye dönüşür. Benzer bir çiftlik sahibi Babita Bhatt 2017'den beri ağızları sulandırıyor.
5: Jaggery şeker kamışı suyunun katı şeklidir. Siz bu beyaz şekeri koyuyorsunuz. Biz beyaz şekerin yerine Jaggery koyuyoruz.
0: Pekmez sadece Jaggery'e ait zengin bir karamel tadı vermekle kalmaz. Aynı zamanda rafine şekerden çıkarılmış vitamin ve mineralleri de içerir. Bu sebeple geleneksel Ayurveda tıbbı neredeyse 3000 yıldır sayısız hastalığın tedavisi için Jaggery'i savunuyor. Babita kişisel olarak ikna olmuş.
5: Jaggery sağlık için çok iyi, karaciğer için çok iyi ve sindirime yardımcı olur.
0: Ancak ilk sorun şekerin kamışın saplarının içinde hapsolması. Tatlı suyu çıkarmaları gerekiyor. Güçlü bir dokunuşa ihtiyaç var. Bu el aynı zamanda kırma makinesinin kolunu çalıştırmayı başlatmak için de gerekli. Her kök iki silindir arasına elle konur. Bir tane düz ve bir tane de içinde kamışı kesen ve suyunun damlamasını sağlayan oyuklar olan. Bu su sakkaroz olarak bilinen %20'ye kadar saf şekerdir.
1: Bir kilo şeker kamışınız varsa 500 mililitre su elde edebilirsiniz.
0: Fakat suyun birden fazla katkı maddesi var. Bu nedenle onu 150 santigrat dereceye kadar ısıtmak için altındaki ateşi yakıyorlar. Ve sonra sürpriz bir malzeme ekliyorlar. Bamya. Şeker kamışı suyuyla ısıtıldığında bamya, bitki cisimleri, toprak ve kum parçalarını dışarı atan doğal yapışkan bir madde üretir. Köpük olarak yüzeye yükselir. Bu sürekli elle toplanır. Şimdi katkı maddelerinin çoğu çıkarıldı. Sıvı Jaggery konsantre olmaya hazır. Hafif soğuk bir tencereye aktarılır. Bu defa 110 santigrat derece. Burada 10-15 dakika boyunca kaynayacak. Tatlı yönetici Satish'in dikkatli denetimi altında.
1: Bu işçiler bunu yapmada uzman. Biz tecrübelerimizle onu kenarlarda bulunan şurup konsantrasyonu doğrultusunda değerlendirmeyi biliyoruz.
0: Jaggery saf şeker olmadığından granüllerin içinde kristalleşmiyor. Ama soğutulduğu zaman katılaşacak. Yani Jaggery macunu gölgede muhafaza edilen taş levhaya konulduğunda hızla soğumaya başlar. Macun kendi üzerine katlanır ve taş boyunca tekrar tekrar karıştırılır. Sadece 10 dakikalık bir soğutmadan sonra daha kolay şekil verilebilen parçalarla kurutulan şekerleme benzeri bir macuna dönüştü. Ancak Jaggery ham formunda yenmeden veya herkesin sevdiği Hint lezzetlerinde kullanılmadan önce kalite kontrolden geçmek zorunda. Hindistan'da bulunan milyonlar için bundan daha tatlı hiçbir şey yok.
6: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
10: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
11: Evet, öyle, evet.
12: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
10: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
11: Hayır.
12: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
10: Aa, doğru, sağ ol.
11: Orada görüşürüz.
10: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Gray olmuş. Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Hah, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross, bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle, şuraya bak.

0: Dünyanın dört bir yanında kendinden menkul bilimciler yaptıkları şeyleri filme çekiyor. Bu internet kahramanları, tuhaf deneyler, olağan dışı icatlar ve olağanüstü bilimsel hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını analiz etmek ve en iyilerini seçmek için önemli bilim insanlarını bir araya getirdik. Bilim ama bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden sakın evde denemeye kalkışmayın. Uyarıldınız. Programın bu bölümünde internetin en tuhaf videolarını ele alıyoruz.
1: Wow man.
0: İnanılmaz deneyler enine boyuna bir bilimsel incelemeden geçiyor. Gerçek mi? Trolleme mi?
2: Bu kesinlikle muazzam.
3: Gerçek mi, trolleme mi de başarılı olabilmek için ya büyük şovmenlik yaparak beni kandıracaksınız ya da büyük bir bilimsellik göstereceksiniz.
4: Beni inanılmaz olana inandırmanız gerekecek.
5: Ne yaparsanız yapın onu asla kaldıramıyorsunuz.
6: Beni bile kandırmanız gerekecek ama bu mümkün değil.
0: Artık gerçek mi, trolleme mi sıralamamız için hazırız. Programa Las Vegas'tan başlıyoruz. 20. sırada Işık Hanım olarak da tanınan profesyonel performansçı Kelly Hamilton var.
7: Muhteşem bir şey bu.
0: Evet, Işık Hanım lazer ışınlarını büküyor ve fırlatıyor sanki.
3: İnanılır gibi değil gerçekten ama ışığı büküyor mu gerçekten? Sahi mi?
8: Göze çarpandan fazlası var gibi sanki.
0: Bu duruma ışık tutmak için Kelly ile buluşmaya Las Vegas'a gittik ve performansını izledik.
9: Ben eğitimli bir dansçı. Bir gün sahneden emekli olacağımı biliyorum. Haftada 12 kez sahneye çıkıyorum. Daha ne olsun diyeceksiniz. Tabii lazer manipülasyonu var. İzleyenlerin hepsi nasıl yapıldığını çok merak ediyor. Evet, oldukça merak uyandırıcı.
7: Ellerinde aynalar falan mı var acaba?
9: Yapılan tahminleri dinlemeyi seviyorum. Sahnedeki arkadaşlarım beni izledi. Ama hala nasıl yaptığımı, ne yaptığımı bilmiyorlar ki onlar bu işi iyi bilirler. Yani iltifat kabul ediyorum. Bu hoş oluyor.
0: Peki ama Kelly lazerimi büküyor yoksa gerçeğimi büküyor?
10: Kelly fizik kanunlarına aykırı bir iş yapıyor sanki. Ama bu bir sihir numarası. Sihir numarası ve gerçekten güzel bir koreografi.
6: Bunu yapabilmek için koreografik bir şekilde açılıp kapanmak üzere tasarlanmış bir sürü lazerle donatmış ortamı. Ayrıca ellerinde de lazer var.
11: Lazer opak nesnelerin içinden geçmez. Sahneden gelen lazer eline çarptığında orada duruyor. Ama avucunun içindeki başka bir lazer ışığı açılıyor ve onu başka bir yöne fırlatıyor.
12: Normalde lazer ışınını göremezsiniz. Ama Kelly sahneyi dumanla doldurmuş.
9: Lazeri görmek için bu gerekiyor ya da dumanlı efektler. Ben bu kullanıyorum. Bu sahnede efektlerin görünmesini sağlıyor, gösteriye hoşluk katıyor. Ayrıca ışınların patlamasını sağlıyor. Oldukça güzel görünüyor.
12: Bu da lazer ışınının bükülmüş gibi görünmesini sağlıyor. Ama aslında iki ayrı ışın var.
10: Kelly sanki tek parça bir ışık ışınını baston gibi başının üzerinden savurduğunda aslında avucunun içinde tuttuğu ve iki ayrı yöne bakan lazer ışınlarıyla oluyor.
9: Yaptığım şeyin bu kadar kolay, rahat ve büyülü görünmesi için çok fazla zaman ve enerji harcadım. Bunca yıl büyük emek harcadığım bir gösteriyi dünyanın karşısında sergilemek bana büyük bir mutluluk veriyor. Çok heyecanlanıyorum.
10: Gerçekten çok hoş bir efekt. Böyle sihirli numaraları alıp dansa kullanması ve şahane bir şova dönüştürmesi çok hoşuma gitti.
0: Sırada John Hines'ın sansasyonel testeresi. Taşa, kağıda, makasa yepyeni bir anlam katıyor.
6: Hayatımda gördüğüm en kötü kağıt kesimi olabilir bu.
0: Evet, bu kağıt testere sapasağlam tahtayı kesiyor. İnanabiliyor musunuz?
13: Bunu tahmin edemezdim.
0: Şu soruyu soran 11,5 milyon internet izleyicisi de edememiş.
7: Gerçek mi bu?
0: Evet Karen, şaşırtacağıma tamamıyla gerçek. Peki ama kağıt tahtayı nasıl kesebiliyor?
9: Kağıt ağaç ve bitki sellozundan yapılır. Selloz preslenir ve incecik bir yaprak halinde kurutulur. Yüzeyi çok pürüzsüz görünse de büyüterek mikro yapısına baktığınızda dokulu halini görebilirsiniz.
6: Selüloz ipliği tek başına çok zayıftır ama çapraz bir doku halinde bir araya geldiğinde gerçekten çok kuvvetli olur.
14: John, kağıttan diskle kesim yaparken kenarları düz gibi görünüyor. Ama mikro ölçekte bakarsanız o küçük iplik uçlarının dışarı sarktığını göreceksiniz. Yani gerçekten ince dişli bir testere bıçağı olmuş.
9: Kağıt disk hızlı motora takıldığında merkez kaç kuvvetine maruz kalır? Disk düzleşir ve sertleşir. Yani tahta parçası ile temas ettiğinde dişler tam güçle kavrarlar. Sadece kuvvet de değil. Bir yandan basınç da var tabii.
14: Basınç bir bölgeye uygulanır. Yani temas alanının miktarını azaltırsanız basıncı da müthiş bir şekilde artırırsınız.
9: Çok ince bir kağıt bıçağımız var. Yani tahtayı kesecek kadar basınç oluşturmak için çok az bir kuvvet uygulamamız yeterli.
14: Çok hoş bir şey. Mikroskopik bitki iplikleri tahtayı kesiyor. Bilimi seviyorum.
0: Lütfen sessiz olalım. Dallas'ta Yosra Ebovo'nun Boru Müziği programı başlıyor.

0: Büyü müdür nedir bu? Sesi boşaltamazsın ki.
1: Bu gerçek mi yoksa trollüyor mu? Doğrusu her ikisi de olacak. Nedeni de işte bu.
2: Boruyu ısıtılmış şeyin üzerinde tuttuğunda aslında çok özel bir yerini ısıtıyor. Borunun içinde bizim göremediğimiz metal bir elek var. Bu elek iyice ısındığında yakınındaki havayı da ısıtıyor ve havanın yükselmesini sağlıyor.
3: Hava borunun içinde yükselirken elekteki delikten de geçiyor ve geçerken türbülans meydana geliyor. Türbülans borunun içinde rezonansa yol açan titreşimler oluşturuyor. Biz de borunun şarkı söylediğini sanıyoruz. İnanabiliyor musunuz?
2: Bu etki sadece boru dik tutulduğunda olur. Eğer yatay tutulacak olursa hava yine eleğe çarpar ama hava yükselirken elekten geçmez ve borudan çıkmaz. Bardağa bir şey döküyormuş gibi yapmak, boruyu dik tutmak ve sesin çıkmasını sağlamak için sadece bir bahane.
1: Büyük finalde Usra boruyu dik tutuyor. Türbülans halindeki hava borudan yukarı yoluna devam ediyor ve bu güzel ses çıkıyor.
4: Evet, ses dökmek Simon'ın durumu haricinde daima bir düş olarak kalacak.
1: Eğer buraya getirirseniz daha da tiz çıkarabilirim.
4: New England'dayız. Dave çalışanı çekmek için gitarının içine kamera yerleştirmiş.
5: Müziği hem dinlemek hem de görebilmek büyüleyici bir şey.
6: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Muhteşem.
7: Demek teller böyle hareket ediyor. Bunu açıklayabilecek biri var mı?
4: Peki bu tuhaf efekt acaba gitar telinin oyunu mu yoksa Dave'in kamerasının yaptığı çekim mi?
0: İnanılır gibi değil ama özel efekt değil. Dave akıllı telefonunu gitarın içine yerleştirmiş. Akıllı telefonu da görüntüyü böyle çekmiş. Dalgalı bir efekt halinde yani.
2: Görebiliyoruz çünkü göz yuvarlarımız görüntüyü retinamıza yansıtıyor. Beynimizde görüntüyü işliyor ve bu saniyede 60 kez oluyor.
0: Akıllı telefonlar görüntüyü farklı bir şekilde işliyorlar. Tam bir fotoğraf çekmek yerine dönen deklanşör denilen bir şey kullanıyorlar. Dönen deklanşör görüntüyü yukarıdan aşağıya doğru tarıyor. Yani görüntünün en üstünü en altından önce çekiyor.
2: Dave de akıllı telefonu gitarın içine dik olarak koymuş.
8: Yani dönen deklanşör gitar telini sağdan başlayarak sola doğru giderek çekmiş.
0: Dönen deklanşör görüntüyü tararken telin değişik bölümleri farklı yükseklikte yakalanmış ve bunlar bir araya geldiğinde dalgalı tel izlenimini yaratmışlar.
2: Hepsi bir yana Dave bu fenomen videoyu çekerek büyük bir iş yapmış. İnsana sahte gibi geliyor ama son derece doğru.
4: Şu ana dek şahane sahtelikler ve muhteşem gerçeklikler izledik. Ancak birazdan dev bir timsaha, bir hareket ustasına ve hızlı bir biniciye bilimsel bir gözle bakacağız. Uyarıldınız.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Port'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
5: Uyarıldınız. İnternetin gerçek mi yoksa troll mü sıralamasına tekrar hoş geldiniz. 16. sırada karşımızda bir canavar var. Golfçüler kuşları sever. Kartallarla albatroslara alışkınlar ama koskocaman timsahlardan pek hoşlanmazlar.
6: Bu hayatımda gördüğüm en büyük timsah.
7: Bu gerçek mi yoksa timsah giysisinin içine iki kişi mi girmiş?
6: Bence timsah giysisine iki kişi girmiş.
8: Bugüne dek bu kadar büyük timsah görmedim. Bu kadar büyük bir timsah hiç görmedim.
5: Florida'daki Buffalo Creek sahasında dolaşan bir dev timsah, internette 20 milyon kişi tarafından izlenmiş.
9: Bu gerçek olamaz.
5: Bu gerçek bir canavar mı yoksa bir troll mü? Bu soruların cevaplarını bulmak için videonun çekildiği yere gidiyoruz.
10: Adım Ken Powell. Buffalo Creek golf sahasındaki Pop Golf'ün bölge müdürüyüm. Bu golf sahası adını Chubbs koyduğumuz timsahın nedeniyle özellikle ünlüdür. Yani kendisi gerçek. Çoğunlukla sahte sanılıyor ama gerçek o.
8: Bu özel efekt değil, bir numara falan da değil. Bu sadece dev boyutlarda bir timsah.
5: Ölçeğin ne olduğunun tam anlaşılması için 1.95'lik Ken'den Chubby'nin yolunda durmasını istedik. Evet, koskocaman. Dikkat et Ken, Chubby tedirgin.
10: Şu arkamda gördüğünüz yer var ya, yaşlı bir hanım bir gün dükkanı aradı ve sahada topa vurduğunu ancak vurduğu yerde bir timsah olduğunu. Timsahın oradan çekilmesi gerektiğini söyledi. Hemen oraya gittim.
6: Chubbs oradaydı. Kadına ben de en iyisi size yeni bir golf topu vereyim dedim. Çünkü timsahın yanına yaklaşmama imkan yoktu. Yoksa bekleyin dedim.
5: Peki ama Chubby neden bu kadar büyük?
8: Amerikan timsahları büyük olur. Ortalama 3,5 metre uzunluğundadırlar. Ama Chubby bu ortalamadan tam 1 metre daha uzun görünüyor.
11: Bu arkadaş 4,3 metre uzunluğunda.
8: Bu timsah 1000 pound olabilir. Yani 450 kiloluk kas, kemik ve diş. Zaten kocaman olan timsah daha da büyük görünüyor çünkü beklendiği üzere sürünmüyor. Yaptığı şey yükselerek yürümek.
11: Açık ve geniş alanlarda olduklarında normalde yürürler zaten. Çünkü aksi halde karınları üzerinde sürünmeleri gerekir. Bu da çok zor bir iştir. Ayrıca karnına zarar verebilir.
12: Genetik yapısı bir yana, bu timsah çok bol yiyecek bulmuş. Bu bölgede çok miktarda leopar kurbağaları bulunur. Ayrıca su kuşları var, göllerde çeşitli balıklar var. Bu timsahın yiyeceği çok bol.
10: Çok korkunç, inanın bana. İnsan korkuyor tabii ama yoluna çıkmazsan bir sıkıntı yok. Peki burada timsah yöneteceğimi hiç düşündün mü? Tabii ki hayır. Ama onlar bizden çok daha uzun süredir burada. Burası bence onların yeri.
12: Şunu unutmayın. Eğer Florida'da golf oynuyorsanız ve topunuz göle düşerse sakın almayın.
8: Güle güle timsah ve sakın rüyama girme.
5: Fransa'dayız. Yamamokur Yamson buranın dans kralı.
13: Ben kendimi iyi dansçı sanırdım. Ama şu hareketlere bakın.
5: Yaptığı bazı hareketler uzmanlarımızın kaşlarını kaldırıyor.
14: Bu da neydi öyle?
11: Sanki havada yüzüyormuş gibi. Olağanüstü bir şey.
5: Peki Yamson gerçekten havalanıyor mu yoksa bize bir dans numarası mı yapıyor?
8: Bu klip gerçek ama Yamson aslında havalanmıyor. Ağırlığı vücudunun alışılmışın dışındaki parçalarına vererek yarattığı bir illüzyon bu.
11: Hemen hemen bütün ağırlığını sağ eline veriyor. Ve kameranın pozisyonu nedeniyle sağ eli aslında göremiyoruz. Sadece sol kolunun altını, dizlerini ve bacaklarını görebiliyoruz. Sanki ağırlığı onlar taşıyormuş gibi. Ama elbette öyle bir şekilde hareket ediyorlar ki ağırlığın tümünü taşımaları mümkün değil.
8: Yamson yerden havalanmış gibi görünmek için sağ kolunu dirseğini bükmüş bir şekilde yere koyuyor. Kendini o pozisyonda tutuyor. Stabil pozisyonda kalmak için sol kolunu ve dizini kullanarak vücudunu sağ kolundan uzaklaştırıyor. Dolayısıyla aslında havalanmıyor. Yamson nasıl havalanır biliyor musunuz? Bir Yamson, iki top dondurma ve kök birasıyla.
5: Programımızda daha önce yemek yarışmasına giren LA Beast'i göstermiştik. Artık LA Beast'i bırakın. AA levreğine bakın. Şu anda Texas'ta Lay Austin'deyiz. Kyle Judd yutması çok zor bir şeye rastlamış.
15: Şuna bakın.
10: Öbür balıklar yiyorsa balığın lezzetli olduğunu anlıyorsunuz.
15: Oo, şuna bak.
11: Böyle bir şeyin gerçek olduğuna inanmak zor tabii. Ama aslında gerçek.
15: Şanslı günündesin dostum.
5: Peki bu yaratık tam olarak nedir?
11: Geniş ağızlı levrek bu. Bunlar 60 santim uzunluğuna kadar büyürler. Ağızlarına sokabildikleri her şeyle de beslenirler.
7: Yamyamdırlar. Başka levrekleri de afiyet değerler.
5: Evet, bu levrek levrek yiyor. Ama neden yutamayacağı lokmayı çiğnemeye kalkmış?
12: Bu videoda gördüğümüz bulanık sularda belli ki gözlerine güvenmemiş. Vücudun yan kısımlarındaki sensörsü gözenekler sayesinde titreşimi ve sesi almış. Yakaladığı da büyük bir balık. Muhtemelen fazla hareket etmiyordu. Demek ki yutmaya kalkmadan önce ne kadar büyük olduğunu hesaplayamadı.
15: Oo, şuna bak.
11: Eğer Kyle bunlara rastlayıp da ikisini ayırmasaydı muhtemelen biri öbürünün ağzına sıkışmış halde öleceklerdi.
5: Evet Kyle, mesele levrekte.
15: Bu yamyam ağzı açık halde yüzüp gitti.
5: Camilla Hicks'in bilimsel bir deney yaptığı yerin yanında Hoover Barajı var.
8: Barajın kenarından suyunu dökmeye karar vermiş ama su döküleceğine yukarı sıçramış. Bence bu gerçek. Gerçek mi?
5: Söz, gerçek mi, trolleme mi?
7: Camilla yer çekimine karşı bir noktada durmuyor aslında. Su damlacıkları gerçekten de sıçrıyorlar. Ama bunun nedeni sıcak anabatik rüzgarın kuvveti. Barajın yan tarafı güneş olduğunda üzerindeki hava ısınır. Daha az yoğun olur ve yükselir.
8: Barajın dibindeki hava o kadar ısınmaz. Yani yüksek basınçtadır. Aşağıdaki yüksek basınçlı hava sıcak bölgeye akar.
7: Bu gelen hava ısınınca bir kez daha yükselir. Sıcak hava barajdan uzaklaşırken bir kez daha yoğun hava kısmında soğur. Bu da anabatik rüzgar olarak gördüğümüz bir akıntı oluşturur.
8: Camilla suyunu döktüğünde yer çekimi damlaları aşağı çeker. Ama aşağıdan gelen kuvvet de yukarı iter. Yukarı iten rüzgardır.
16: O yapmış.
5: İtalyan Michael Guara grubun arkasında ama özel bir hareket yapıyor. Roket pozisyonunda.
17: Bu çocuk uzanarak gidiyor.
5: Michael'ın roket binişi ardında kafalarını kaşıyan 10 milyon internet izleyicisi bıraktı.
12: Bunun sahte olduğu çok belli.
5: Hekim, Michael öylesine geziyor mu yoksa roket adam gerçek mi?
8: Bu video kesinlikle gerçek.
12: Gerçek miymiş? Gördünüz mü? Her seferinde kandırılıyorum.
5: Bu pozisyondayken bu kadar hızlı nasıl gidebiliyor?
17: Hız yavaşken harekete en büyük direnç bisikletin içindeki sürtünmedir. Ancak bisiklet hızlandıkça daha fazla hava direnci oluşur. Bu videoda gördüğümüz hızda direncin %96'sı havadan gelir.
10: Michael'ın oturur pozisyondan yüzüstü yatar pozisyona geçmesi aslında hava sürtünmesine maruz kalan beden alanını adam akıllı azaltır. İşte bu yüzden deli gibi pedal çeviren herkesi yenebiliyor.
8: Roket pozisyonu o kadar başarılıdır ki benzer aerodinamik teknikleri resmi yol yarışmalarında yasaklanmıştır. Bir de çok tehlikeli tabii ki. Yol her zaman dümdüz değil. Küçük bir çıkıntı fırlatır atar sizi.
5: Yani bunu sakın siz denemeyin. Bütün dünya selfie çılgınlığına tutuldu malum. Ancak Avustralyalı Richard Hughes selfie çekmeyi yepyeni bir düzeye taşıdı.
16: Bu tam bir kaos.
5: Dünyanın hortum sırasındaki ilk selfiesini çekti.
12: Bu arkadaşın nesi var böyle?
5: 14 milyon internet izleyicisi de neden, nasıl ve gerçek mi diye soruyor.
8: Ben bunların hepsi gerçek diyeceğim çünkü ben de böyle olmak isterdim. Gerçek olduğunu söyleyeceğim.
18: Adam selfie çekmek için hortuma mı girmiş? Ben sahte diyorum.
5: Peki bu sadece bir rüzgar mı yoksa Richard selfilerin kralını mı çekti?
16: Tam bir kaos!
19: Richard hortum sırasında selfie çektiğini iddia ediyor. Şimdi öncelikle bunun kesinlikle olamayacağını söyleyeyim. Hortumlar yere inen, kendi etrafında dönen ve her şeyi yok eden bulutlardır. Bu videoda gökyüzünde bulut yok. Bu sadece bir toz şeytanı.
13: Toz şeytanı dünyanın yüzeyi en üstteki hava katmanına dek ısındığında olur. Hava yerden yükselip kendi etrafında dönmeye başlar.
10: Toz şeytanlarının içinde saatte 120 kilometre hıza kadar çıkan rüzgarlar ölçülmüştür. Hortum değildir belki. Ancak bu hızla dönerek ilerleyen toz ve moloz yine de önemli hasara yol açar.
19: Peki Richard böyle bir toz şeytanına yakalanıp yine de en küçük bir risk almadan sağa çıkabilir mi? Hiç sanmıyorum.
10: Evet.
5: Tebrik ederiz Eric. Richard'ın çekimine biraz daha yakından bakalım hadi.
13: Richard arabasının içindeyken ve sözüm ona toz şeytanının içindeyken bir tozla karışmış masmavi gökyüzü görüntüsünü görüyoruz.
19: Eğer gerçekten içinde olsaydı içeri ışık girmezdi. Zifiri karanlık olurdu. Hoş olmuş doğrusu. Ama kusura bakmasın yutmadık.
16: Bu tam bir kaos.
5: Şu ana kadarki internet efsanelerimiz fizik kullanarak hızlandılar, tahtayı dilimlediler ve biyoloji sayesinde muhteşem hareketler yaptılar. Peki ama birazdan izleyeceklerimiz troll mü, gerçek mi? Kimya mı kullanıyor yoksa numara mı yapıyor? Evet, biraz cin mısırı alın. Biraz alev. Ağzınızda karıştırın. Peki ne olur? Aa, galiba patlamış mısır oluyor.
20: Bu sahte değil.
5: Peki bu gerçek mi, sahte mi? Hadi uzmanlarımıza soralım.
7: Sahte tabii. Çünkü mısırları patlatacak kadar yüksek ısıya dayanması mümkün değil.
21: Bu klibin sahte olmasının başka bir nedeni de ağzına ateşi soktuğu zaman ateşin sönmesi. Ateşin ısısı olmadan ağzının içindeki ısının mısırları patlatacak kadar yükselebilmesinin imkanı yok. İhtimal yok.
7: Bu numarayı elinin küçük bir hareketi ve biraz da özel efektle yapmış.
21: Ağzı boşmuş gibi yapıyor ama klibi çekmeye başlamadan önce patlamış mısırları ağzının gerisine itmiş. Sonra cin mısırları ağzına koyuyor. Sonra ateşi yutuyor ve ardından da patlamış mısırları ön tarafa alıp yanaklarını şişiriyor.
7: Özel efekt ise mısırları ağzının içinde patlıyormuş gibi göstermekte kullanılmış.
21: Sonunda da mısırları ağzından dışarı itiyor ve işte karşınıza kimsenin yemek istemeyeceği patlamış mısırlar.
5: Şimdiye kadar uzmanlarımız muhteşem trollemeleri ortaya çıkarmak için bilimi kullandı. Ama birazdan troller mi üstün gelecek yoksa gerçekler mi göreceğiz?
15: Hadi yap.
5: Uyarıldınız.
22: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
23: Hangi kredi? Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
0: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Uyarıldınız. Kaliforniya San Luis'e bir kızın nasıl kaldırılamayacağını izlemeye gittik.
2: Böyle olacak, evet. Tamam, işte böyle, tamam.
1: Rich Ferguson gelen geçenden asistanı Nancy'yi kaldırmalarını istiyor.
2: Evet, kaldır onu. Çok zor değil, değil mi?
1: Ama Nancy'nin süper gücü var.
2: Ama şimdi bütün enerjisini alacak ve kıpırdatamayacaksın bile. Şimdi aynı pozisyonda onu belinden tut. Ama kıpırdatamayacaksın bile.
1: Evet, kaldırılamama yeteneği.
3: Bu insanın aklını karıştıran bir video.
1: Kafası karışmış.
2: Ne numara değil mi?
1: Bu numaranın arkasındaki beyinle buluşmak için büyücünün inine gittik.
2: Sihirbaz olmanın en sevdiğim yanı insanları imkansız olanla şaşırtmak. Hem gerçek olan hem de olmayan şeylere inandırmak ve bir yandan da insanları eğlendirip keyif almalarını sağlamak. Mükemmel, evet kuvvetlisin, çok mühim değil. Ben doğuştan sihirbazım. İnsanların sinirlerinin bozulmasını izlemek gerçekten de eğlenceli bir şey.
4: Yardım edin, olmuyor.
2: Özellikle iyi olanları. Ya ne oluyor böyle diyorlar kesinlikle.
1: Peki Rich bir büyücü mü yoksa bunun akılcı bir açıklaması var mı?
5: Burada sihir gibi görünen şey aslında hareket bilimidir.
3: Adam onu ilk kaldırdığında kız gevşiyor ve kollarının adamın omuzlarından doğal bir şekilde sarkmasına izin veriyor. Ayrıca adama da yakın duruyor. Yani adam bacaklarındaki ve kollarındaki kuvvetle kızı kolayca kaldırabiliyor.
2: Evet evet çok iyisin.
1: Peki değişen ne?
3: İkinci kaldırışta kız arkaya eğiliyor, kollarını geriyor ve böylece mesafeyi koruyor. Ağırlık merkezini adamdan daha uzağa doğru kaydırıyor.
5: Mesafeyi artırarak kendisini yukarı kaldırmak için gerekli kuvvet miktarını da tork denilen bir şey sayesinde artırmış oluyor.
6: Tork dönüş oluşturan bir kuvvettir. Tork kuvvetle burada kadının ağırlığıdır, kaldıracın, o da burada omuzdur, mesafesinin çarpılmasıyla bulunur. Ne kadar çok tork oluşturursa, kaldırmak için o kadar çok kuvvet gerektirir.
2: Bunun iki kısmı var. Biri, insanların kafalarında soru işareti uyandırmak ve benim işim bu. Şu andan itibaren onu artık kaldıramayacaksın. Direnmek ve ayarlamak bakımından da Nancy'nin işi iki şey bir araya gelince de sihirbazlık oluyor işte.
1: Evet, bilim olarak da biliniyor.
2: Hadi bakalım yine. Şimdi bütün kuvvetinle yüklen.
5: Bunu nasıl yapıyorsun?
1: Hala Kaliforniya'dayız çünkü Matthew Wallace yengeç ağından bu tuhaf yaratığın çıktığını iddia ediyor.
6: Yengeç ağa, bu da ne böyle?
7: Korkunç bir şey bu.
3: Umarım sahtedir.
1: Matthew doğruyu mu söylüyor yoksa palavra mı atıyor?
3: Hayır, bu bir uzaylı değil. Bir yapışakçı grubu. Megabalinus, Californicus denilen geniş bir ailenin parçası.
8: Yapışakçılar denizde iskelelere, teknelere, balinalara, kaya yüzeylerine yakın olan her yerde bulunur. Burada bir şekilde kopmuşlar ve Matthew'un ağını boylamışlar.
6: Bu incecik pençe gibi şeylere sirri denir. Eğer yapışakça sudaysa bunlar hassas kıllarıyla incecik duyargalar olarak uzanırlar ve sürekli çevrede yiyecek plankton ararlar.
3: Videoda yapışakçanın sirrisini dışarı çıkarmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ama çevresindeki suyun desteği olmayınca bunu yapamıyor. Bir küme halinde birbirlerine yapışıyorlar.
6: Matthew'a bu yaratığı bulduğu için kocaman bir biyolojiye teşekkür. Hatta bulduktan sonra tekrar suya attığı için daha da kocaman bir teşekkür. Yapılması gereken şey buydu. Bunlardan birini bir zincirle boynuma takmayı çok isterdim doğrusu.
1: Evet hekim tabii. Çok hoş duracağı kesin. Bu sosislilerden biri gerçek, diğeri ise sahte. Peki ama hangisi sahte söyleyebilir misiniz?
3: Sanatçı Howard Lee insanları şaşırtıyor. Belli nesnelerin inanılmaz ayrıntılı çizimlerini yapıyor. Sonra da bunları gerçeklerinin yanına koyuyor.
6: Çubuk şekerlerin hangisi gerçek? Domateslerin hangisi gerçek bilmiyorum.
1: Howard'ın çizimleri 1,5 milyon internet izleyicisi çekti. Peki ama nesneleri bu kadar canlı nasıl çizebiliyor?
3: İki gözümüzün görüş açısı arasındaki hafif farklılık, bir nesnenin bize ne kadar yakın olduğunu ve 3 boyutlu şeklini görmemizi sağlar.
8: Ancak Howard eserlerini tek bir görüş açısıyla çekiyor. Görüntüye baktığımızda hangisinin düz resim olduğunu ele verecek üç boyutlu bir bilgi alamıyoruz.
4: Beynimizin boşluk derinliği dediğimiz şeyi ortadan kaldırıyor. Bu gölgeler, dokular, buzlanmalar gibi bir nesnenin uzaklığını tayin eden şeylerdir.
8: Bunların hepsini halletmiş. Son derece kontrollü, başüstü ışığıyla yapıyor çekimi. Yani bütün gölgeler çok küçük ve keskin. Resimde yeniden oluşabiliyor. Son derece uyumlu dokular kullanıyor. Ayrıca kamerayı nesnenin tamamına odaklanacak şekilde kullanıyor.
1: Parmak havaya Howard, parmak havaya. Top bardaklardan engelin ardında. Ama Finlandiyalı Emil Rantatulkila engel tanımıyor.
5: Bu gerçekse gerçekten muazzam.
1: Emil'le Helsinki'de buluştuk ve ping pong yeteneğini sınava soktuk.
2: Bazıları bu tür atışların sahte olduğunu düşünüyor. Ama aslında bunlar gerçek. Hem de hepsi.
1: Peki Emil, kanıtla o zaman.
3: Buna inanmak istiyorum.
1: Evet, Emil gerçek bir ping pong ustası ve dörtlüsü Prongfinity'de internetin şoke etme ustalarından oluşuyor.
2: Prongfinity, hepsi de milli takım geçmişi olan dört kişiden oluşuyor. Bizim amacımız kimsenin görmediği yepyeni bir şey yaratmak. Bir numarayı gerçekleştirdikten sonra çok fazla kutlayan oluyor. Sanki çok önemli bir şey yapmışız gibi. Herkes çılgına dönüyor adeta. Numarayı bitirdikten sonra böyle yapıyoruz ya, bir sürü insan bize gelip rakete bakıyor. Sanki bir şey varmış gibi. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor gerçekten.
1: Peki Emil topa nasıl böyle falso veriyor?
8: Rakette özel olarak yüksek titreşimli bir lastik kaplama var. Yani raketin yüzeyi topa vurduğunda top raketle hareket etmek istiyor. Emil de topa türbüşon dönüşü yaptırıyor. Türbüşon dönüşü ters dönüşle yan dönüşün bir karışımı.
4: Top masaya çarptığında arka dönüşün küçük bir miktarı sonunda topa ileri moment veriyor. Ayrıca sağa da hafif bir dönüş oluyor. Bu da topu sağa doğru hareket ettiriyor. Yani top birkaç kez zıplıyor ve her seferinde ileri doğru momenti azalıyor.
8: Yan dönüşte aynı şekilde ama yönü farklı. Topun her zıplayışında hafifçe yana kaçıyor. Bunu başta fark etmiyorsunuz çünkü yana moment edip topun masanın öbür tarafına geçmesi için birkaç kez zıplıyor.
2: Milli takımda 10 yıl, 15 yıl deneyim kazandıktan sonra böyle şeyler yapmak istiyorsun. Bu tür numaralar yapmak için yeterli beceriyi kazanmış oluyorsun.
1: Saatlerce antrenman yapıp fizik ustası olunca böyle şeyler yapmaya yönelmişler. Evet, gerçek ve muhteşem bir şey olmuş. Şu ana kadar sahte mısırcı, hortum trolcüsü ve gerçek bir timsah gördük. Ama birazdan bu örümcek bize acaba bez mi dokuyor yoksa bandaj mı? Sırada İngiltere'den Sam Morrissey, Grace Jeremy ve Bay Örümcek var.
9: Bu kişiler ellerinde bir örümcek görmüşler, bir bardağın altına kapatmışlar ve bu sırada da bacaklarına zarar verdiklerini sanmışlar. Bu videoyu da kırık bacağı tedavi eden örümcek diye çekmişler.
1: Evet, Sam ile Grace örümceklerin kırık bacaklarına alçı yaptıklarına inanmışlar.
10: Alçı, bir örümcek kendine ilk yardım uyguluyor. Bunu düşünmesi bile gerçekten şahane.
1: Yoksa bu bir hile mi?
10: Troll örümcek.
1: Yoksa örümcek bir cerrah mı?
10: Örümcek bacağı son derece kırılgandır. Yani o bacağın üzerine baskı olursa örümcek bacağını bırakır ve hemen kaçmaya başlar.
4: Bunun nedeni şu, aslında örümceğin korktukları gibi bacağını kırıp kırmadığını bilmiyoruz. Kırmış olsa bacağını bırakır ve gider.
10: Örümceğin yaptığı şey aslında kendini temizlemek. Belki biraz camın altına kapatılırken bacağına bir şey olmuş olabilir. Ama şu anda bacak sanılan şey, örümceklerin ağızlarının yan tarafında bulunan bacağa benzer bir organı görüyoruz.
4: Yani hayır, bu örümcek tıpla uğraşmıyor. İnanın bana, bu işe en çok örümceğin annesi üzülmüştür.
1: Bu akıllı kameranın işi mi yoksa bu tekne sahiden havada mı yüzüyor?
9: Bu sahte. Böyle bir şeyin olmasına imkan yok.
1: Ama kameraman Guillermo Martinez bu gizemli tekneyi Florida açıklarında çektiğini iddia ediyor.
11: Acaba fizik harikası mı yoksa sihirli bir uçan tekne mi?
1: Yani Guillermo sahtekar mı yoksa bu şaşırtıcı uçan teknenin ardında bilim var mı?
11: Guillermo sahildeyken kamerasıyla Fata Morgana diye bilinen optik yanılsamayı çekmeyi başarmış.
4: Fata Morgana atmosferde ters dönmüş bir hava varken görülür. Genelde hava yerden yükseldikçe soğur. Ama ters dönmüş hava varsa yere yakın olan hava en soğuktur. Üstünde ise sıcak hava vardır.
12: Gün boyu güneş atmosferi ısıtır ama denizin üstünde atmosferin yüzeye en yakın olan kısmı aslında suyla temas ettiği için soğuktur ve aslında daha yoğundur. Bu da farklı yoğunluktaki atmosfer katmanlarının oluşması demektir.
13: Fata Morgana yanılsaması çok nadirdir. Çünkü genelde rüzgar bütün katmanları birbirine karıştırır. O gün rüzgar hiç yok. Dolayısıyla katmanlar çok net görülüyor. Işık tekneye çarptığında yansır. Ve bu katmanlar boyunca giderek Guillermo'nun gözlerine kadar gider. Işık daha az yoğun bölgelerde daha hızlı, soğuk.
12: Bu da farklı yoğunluktaki atmosfer katmanlarının oluşması demektir.
13: Fata Morgana yanılsaması çok nadirdir. Çünkü genelde rüzgar bütün katmanları birbirine karıştırır. O gün rüzgar hiç yok. Dolayısıyla katmanlar çok net görülüyor.

0: Guillermo tekneye karadan bakıyor ve ışığın yolu bükülmüş olduğundan, o da ışığın düz hatlar halinde hareketine alışkın olduğundan, gemi ona denizin üzerinde değil de havada gidiyormuş gibi görünüyor.
1: Bir başka deyişle gemiyi Fata Magna böyle yüzdürüyor. Şu ana dek kağıdın tahtayı, rüzgarın yer çekimini yendiğini ve fiziğin kaba kuvveti alt ettiğini gördük.
2: Hadi yap.
1: Ama birazdan bilimin karşısına internetin ilk 3 troll mü gerçek mi klibini çıkaracağız. Uyarıldınız.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Uyarıldınız. Üçüncü sırada Adam'ın müzik yeteneğini sergileyeceği bir video var.
15: Bu bir ateş, ürküten ateş.
1: Evet, Rus Oleg Saveliev ve asker arkadaşları barut fıçılarını yakmışlar ama ortaya ürküten bir koro çıkmış.
16: Ateşin çığlıklar atan sesi çok ürkütücü.
0: Ben bu sesi daha önce duydum. Çocukken yatağımın altından ve dolabın içinden gelirdi.
1: Peki bu gerçekten çığlıklar atan cehennem mi, yoksa biri ses efektleriyle trollüyor mu?
17: Bu ses gerçek. Ne sahtecilik ne de şeytanın lanetinden çıkıyor. Fiziğin ürpertici sesi bu.
18: Barut yakılınca beyaz parlak bir alev çıkar. Yani yanan sadece barut değildir. Fıçının içindeki gazlar da ısınmıştır. Gaz ısındıkça gaz molekülleri kinetik enerji kazanırlar. Ancak alan fıçıyla sınırlı olduğu için fıçının içindeki basınç artar.
17: Neyse ki fıçılar hava geçirmez değiller. Bir sürü küçük delik var. Yani sıcak gaz bu küçük deliklerden dışarı çıkıyor ve fıçı patlamıyor.
18: Fıçıdan dışarı saatte 2160 kilometre hızla çıkıp havayla çarpışıyorlar. Ve girdaplar oluşturuyorlar.
17: Girdaplar havada yol alan basınç dalgaları oluşturuyorlar. Bunlar Oleg ve meslektaşlarının kulağına tuhaf, çığlık gibi sesler olarak ulaşıyor.
1: Karşınıza bisikletçi Mark Boss'la Boy Jensen. Bu da Rotterdam'ın Willem Serp binası. Ve evet, tahmin ettiniz, bisikletle biraz dolaşacaklar.
19: Böyle bir şeyi yapmaya asla kalkışmam.
1: Sakın evde denemeyin.
6: Bunu yaptıklarına inanamıyorum.
2: Bu arkadaşlar Jackie Chan filmlerini hayata geçirmişler.
1: İnanılmaz ama Debbie'nin troll radarı çalışmaya başladı.
14: Fizik bana burada tuhaf bir şeyler oluyor diyor.
2: Keşke doğru olsaydı ama maalesef değil.
1: Evet, bu numara 8 milyon hit almış. Ama biz de biraz numara gösterelim, değil mi?
16: Bu eğimli çatının tepesi 50 metre yüksek.

0: tekniğinde. Genişliği de aşağı yukarı aynı. Ve bu dik üçgen sayesinde eğimin uzunluğunu tahmin etmek için Pisagor teoremini kullanmak mümkün. Yani bu arkadaşların aşmaları gereken mesafe tam 71 metre.
1: Şimdi buraya da maruz kaldıkları yer çekimini de eklersek, yer çekimi yüzünden ortaya çıkacak hızı 2'nin karekökünü bölerek yolun sonunda vardıklarında hızlarının ne kadar olduğunu da bulabiliriz.
2: Fren kullanmadıklarını farz edelim. Saatte 112 kilometre hıza erişirler ki bu fazlasıyla hızlı oluyor.
1: Bu olaydaki bütün sihirbazlık kurguda.
3: Kişileri bir tepede çekmişler, bir de yere vurduklarında. Ancak binanın yanında gördüklerimiz özel efekt, yani trolleyen hayal gücü.
4: Şu ana dek gerçeğin bazen kurgudan daha tuhaf olabildiğini gördük. Ama en tepede öylesine gerçek dışı, öylesine inanılmaz bir şey var ki bildiğimiz dünyayı değiştirebilir. Gerçek anı karşınızda. İşte bir numara. İnternete gönderilen bu video 6,5 milyondan fazla hit aldı. Herkesin sorduğu soruysa şu.
1: Bu gerçek mi? Tabii ki gerçek olamaz. Olabilir mi?
3: Hepimiz hoverboard'u bekliyorduk. Hepimiz gerçek olmasını istiyoruz.
4: Peki uçan hoverboard bilim kurgunun marifeti mi? Öğrenmek için Fransa'daki Cavalier'e gidip aracın mucidi olduğunu iddia eden Frankie Zapata ile buluştuk.
5: Flyboard Air gerçektir. Iron Man'deki uçan kaykaylar ya da uçan tahtalar yapmayı düşündük. Biraz gerçek dışı gibi ama fiziğin sınırları zorlanıyor. Ama Flyboard Air gerçektir.
6: Flyboard Air birinci olmalı. Çünkü herkes yıllardır hoverboard yapmaya uğraşıyor. Ama bu arkadaş yapmış işte.
4: Hakikaten inanılmaz. Bütün muhteşem yolculuklar gibi bu da bir ilk adımı atarak başladı.
5: Flyboard Air'ı ilk denediğimde çok heyecanlıydım. Ne olacağını bilmiyordum. Acaba düşecek miyim yoksa kontrol edemeyip gökyüzüne mi uçacaktım? Yani çok gergindim. Ama benim için en zor kısmı evimin damımın üstüne ayağımı makineye koyup platforma çıktığım andı. Hayatımın en korkunç anlarından biriydi herhalde. Bu gerçekten enteresandı. Çok heyecanlanmıştım. Uçtuğumda harika hissettim kendimi. Tarif etmesi çok zor. Kendini süper kahraman gibi hissediyorsun. Okulu 15 yaşındayken bırakmıştım. Yani öğrendiğim her şeyi kendi kendime öğrendim. Bazı yetenekler ve kimsenin kullanmadığı bazı teknolojiler geliştirdim. Çok fonksiyonlu olması lazım. Hem mühendis hem de test pilotu olacaksın. Deneyeceksin, uçacaksın, tasarlayacaksın ve aynı zamanda da kendi ellerinle yapabileceksin. Yapmak ve hayata geçirmek bakımından çok yardımcı oldu bana. Halkın tepkisi şahaneydi. Her uçtuğumda düğmeye basmadan önce kimsenin çıtı çıkmaz, herkes seyreder ve kimse konuşmaz. Sanki çok özel bir şey yapacağını anlıyorlar. Eğer denemezseniz, siz asla anlayamazsınız. Bu gerçekten harika bir duygu.
4: Peki, Frankie hoverboard yapma hayalini akıl uçuran gerçekliğe nasıl dönüştürdü?
7: Frankie ile ekibinin bu işi nasıl yaptıklarının ipucu board'un çıkardığı gürültüde. Suyun üzerindeyken görünen efekte board'un altında ısıdan kaynaklanan buğu görülüyor. Bunu sadece jet motoru yapabilir.
8: Frankie'nin flyboard'u fibrokarbon deke bağlı 4 mini jetten oluşuyor. 1000 beygir gücünde enerji demek bu. Saatte 100 kilometre hızla gidebilir ve 30 metre yükseğe çıkabilir.
7: Bu motorlar Frankie'nin elinin altındaki bir levye ile yönetiliyor.
5: Board'u parmağımla kontrol ediyorum. Gaza bastığım zaman 4 jet motoru çalıştığından çok daha ileri itiliyorum ve daha yüksekten daha hızlı uçabiliyorum.
8: Ve ayrıca board'u beslemek için sırtında yakıt dolu bir çanta taşıyor.
7: Jet motorları tahtada sabit pozisyondalar. Yani dümen için Frankie gitmek istediği yöne doğru eğilmek durumunda. Yani demek ki gücünün bir kısmını aşağı doğru değil, yanlara doğru harcıyor.
0: Dört jet motoru aynı yönde olduğu için bordda gyroskopik dönüşe yol açıyor. Bu dönüşü önlemek için bordun tabanına iki tane fan konmuş.
9: Borttaki bilgisayar, gyrokoptan ve akselerometreden sürekli bilgi alıyor. Ve hangi açıda olduğunu, hızının ne kadar olduğunu söylüyor. Bunlara bakıp fanları düzeltiyor ve bordu dik tutuyor.
0: Ancak yavaş ve yumuşak hareket etmesi gerek. Eğer fazla hızlı hareket ederse, bilgisayar da aynı hızlı hareket eder ve bordu sallamaya başlar. Yani uçabilmek için Frankie ile bilgisayarın birlikte hareket etmesi gerek.
4: Uçarken hem makineyi, hem algoritmayı, hem de beynimizi kontrol ediyoruz. Bu işin en zor kısmı işte. Çünkü aralarında çatışma olmaması gerekiyor. Yani birlikte çalışıyoruz. Başlarken yapıp yapamayacağımı bilmiyordum. Bir şeyler beni buna itti. Çok zor olsa da yapmak zorundaydım ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ancak bir yolunu bulacağımdan emindim. Şimdi başka bir prototip üzerinde çalışıyoruz. Eminim yakın gelecekte ulaşımın şeklini bunlarla değiştireceğiz. Hayat daha kolay olacak.
10: Bu klibin birinci olması gerekiyor çünkü Frankie gerçeğe hiç benzemeyen ancak gerçek olan bir şey yapmış.
3: Birinci budur çünkü dört jet motorunu tutmak için kayak botu, yakıt içinde sırt çantası kullanmış.
4: Evet, toprağa döndüğüne göre sıra Frankie'ye en büyük ödülü vermeye geldi. Klibimi birinci yaptığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ve Frankie geleceğe doğru uçarken biz de bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere veda ediyoruz.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Food is forbidden.
13: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
14: Kalp damar ilaçları da var.
15: Reçetesi nerede?
16: Meyve yasak, komple yasak.
17: Hiç getiremezsin.
18: Haberim yok.
16: Tamam onları da bırak.
19: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
20: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
21: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
22: Ala. Oo, aferin.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
23: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
24: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
23: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hohn sürücünün yanına yaklaşıyor.
24: Bir dakikanız var mı?
25: Tabii ki.
24: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
25: evet,
24: da.
25: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
24: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür
25: evet.
24: Film yine de trafik ışıklarını
25: evet.
24: Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
25: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
24: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
25: evet,
24: az önce
25: ama bu
24: sizin için ölçtüğüm.
25: İçeriden ölçmüştü.
24: Bunu çıkarabilir misiniz?
25: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
24: Bunu burada halledebilir misiniz?
25: Olur.
24: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
25: Evet.
24: Şimdi oraya gidebilirsiniz
25: tamam.
24: Ama gitmeden önce
25: sökerim.
24: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
25: Bana uyar tamam.
24: Tamam mıyız?
25: Anlaştık.
24: İyi günler.
25: Teşekkürler.
24: Hoşça kalın.
23: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
9: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
10: Hazır mısın?
12: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
15: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
10: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
17: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani Huni'ye, Trommel'e ve Savak Kutusu'na dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
15: Tamam, hadi oraya takalım.
18: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
15: Tamam, aşağı gel.
18: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
15: Bayağı iyi.
10: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
15: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
10: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
17: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
26: İyisin dostum.
27: Alan tam bir karmaşa. Her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
26: Peter, yukarı taraf.
27: Sterling.
26: Kendini biraz daha yukarı al ki içmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
12: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, Todd duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
2: Bu kesime gelebilir misin
0: lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

0: Böylesi havuzları hiç görmediniz. En gizli kalmış yerleri siz sulara atlayın diye keşfe çıkıyoruz. Japonya'daki inanılmaz geçitten...
1: Vay be!
0: Dominik Cumhuriyeti'ndeki boş adaya...
2: Vay canına,
3: burada hiç kimse yok.
0: Ve Yunanistan'daki deniz mağarasına kadar...
2: Vay canına, burası kocaman.
0: Ya da Teksas'ta havada yüzmeyi de deneyebilirsiniz.
2: Aman tanrım, wow. Çok çılgın.
4: Tanrım, uçuyoruz gibi.
0: Bodyboardları, paddleboardları ya da yüzen neyiniz varsa alın. Çünkü dünyanın size sunabileceği en güzel gizli suları ziyaret edeceksiniz. Yolculuğumuza Japonya'nın Kyushu adasından başlıyoruz. Burası Nagasaki'nin 135 kilometre uzağında. Epik bir yol sizi epik bir doğal havuza götürüyor. Kyushu, Japonya'nın üçüncü büyük adası. Ülkenin en büyük volkanı olan Aso Dağı'na ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinden 1600 metre yukarıda olan Aso Dağı yakın zamanda 2016'da patladı. Ama aslında en güçlü patlamaları bundan binlerce yıl önce gerçekleşti. Volkana 56 kilometre mesafede o zamanki patlamaların izlerini hala görebilirsiniz. Burada akışkan lav bir nehir yatağı ile birleşmiş ve Takachiho geçidi denen büyüleyici jeolojik oluşumu meydana getirmiş.
1: Nehirde yüzeceğiz.
5: Evet, suya hemen atlamak istiyorum.
1: Evet, ben de öyle.
0: Scott, Chris ve Greg Takachiho'da atlayabilecekleri bir kayalığı keşfetmiş. Şimdiye kadar bunu sadece kendilerine saklamışlar.
6: Vay canına, şuna bakın. Çok güzel.
1: İlk olarak geçitten geçiyoruz ve sonra atlayacağız. Hazır mısınız?
6: Evet.
1: Pekala,
6: gidelim hadi.
0: Takachiho geçidinin güney ucu popüler bir turist mekanı. Ve buraya gelince bunun nedenini anlıyorsunuz.
1: Vay be. Dostum, bu muhteşem olacak. Çok güzel.
6: Burada su kesinlikle harika. Mükemmel.
0: İnsanı hayrete düşüren V şeklindeki bu kanyon Gokas Nehri tarafından lav kayalarının arasına oyulmuş. Geride volkanik bazalt taşından kayalık bırakmış. Burayı deneyimlemek ve diğer tarafa gitmek için en iyi yöntem bir sandal kiralamak.
1: Kürekler?
5: Kesinlikle.
1: Evet,
5: hadi
1: bu
5: başlayalım.
1: Kaslarla. Her yerde yosun var. Bu yeşillikler ve yeşilin tonları. Burası Fern Vadisi gibi.
0: Manai Şelalesi'nden geçeceksiniz. Burası 17 metre yüksekliğinde ve su yukarıdaki bir göletten akıyor.
6: Vay canına.
0: Ancak geçidin burası bu kadar büyüleyici görünse de burada yüzmek ve dalmak yasak. Daha çok aksiyon için hazır olduğunuzda nehir yukarı gitmeli, sandalı bırakmalı ve 20 dakika yürümelisiniz.
1: Dostum, burası müthiş bir yer. Çok güzel.
0: Nehir yatağını takip edin ve yukarıdaki köprüyü bulun. Köprünün altında su dolu bir oyun parkı var. Ve tamamı size kalabilir.
5: Burası.
6: Vay canına.
1: Evet.
0: Bu gizli kalmış doğal havuzun bir adı yok. Ama onu ilk bulan ekip buraya River Hall demiş. Buradaki berrak yeşil sular granit ve insan yapımı bir taş duvarla çevrelenmiş.
1: Burası cennet gibi.
5: Bunun için geldik.
6: Evet.
5: Evet.
6: İdeal gün, ideal koşullar, harika. Çok güzel.
0: Nehir bu bölgede çoğunlukla sığ olsa da aniden 6 metre derinliğe ulaşıyor ve herhangi bir açıdan atlayabileceğiniz mükemmel suları yaratıyor.
1: En yukarıdan başlayamaz mıyız? Evet, atlıyorum.
0: Havuzun üstündeki insan yapımı platformlar 7,5, yanlardaki doğal uçurumlarsa 6 metre yüksekliğinde.
1: Harika. Dostum bu mükemmel. Su harika.
5: Gaza gelmeliyim. Geliyorum. Evet. Dünyanın zirvesi olmalı.
6: Bugün müthişti. Takachiho geçidine gittik. Burada yürüyüşe başlamadan önce sandal kiraladık. Daha sonra 20 dakika boyunca yürüdük ve muhteşem bir yüzme noktasına geldik. Burada bütün gün atlayıp durduk. Harikaydı.
1: Burası aslında çok güzel bir şekilde gizli kalmış bir yer. Adı yok, tabela yok, haritalarda yok. Hiçbir seyahat rehberinde görmedim. Burası bilenler için ideal bir yer.
4: Burayı çok sevdim.
0: Şimdi Yunanistan'a, Girit Adası'na gidiyoruz. Burada yerel halkın turkuaz cenneti dediği kumsalı keşfedeceğiz. 7700 kilometre karelik Girit, Yunan adalarının en büyük ve kalabalık olanı. 1000 kilometrelik kıyı şeridi ve beyaz kumlu plajları yılda 1 milyondan çok ziyaretçi çekiyor. Ama canlı turizm endüstrisinin yanında tarihi eskiye dayanan bu adanın hala gizli kalmış yerleri var. Bunlara sadece yerel halkın bildiği ve kumların her iki tarafında da görebileceğiniz en parlak mavi sulara sahip plaj da dahil. Burası Balos Plajı. Burada yaşayan Katerina ve Maria, Balos Plajı'nda eğlence dolu bir gün geçirmek için feribotla gelen arkadaşlarını alacak.
7: Çok yaşasın. Çok heyecanlıyım çünkü Balos Plajı'na gidiyoruz. Bu harika.
8: Evet, işte bu müthiş olacak. İlyana'yı çok özledim ve harika vakit geçireceğiz.
9: Daha sık gelmelisin.
0: Balos Plajı, Kisamos Limanı'na sadece 19 kilometre uzaklıkta. Ama virajlı yollardan dolayı yolculuk 45 dakika sürüyor.
8: Aslında biraz engebeli ama eğlenceli. Sizi bilmiyorum ama ben burada çok iyiyim.
0: Ama yol bir noktaya kadar devam ediyor. Arabanızı park ettikten sonra 1,5 kilometre yürümelisiniz.
9: Yapalım hadi.
8: Gidelim. Yaşasın, işte geldik.
7: Bugün için gerçekten heyecanlıyım.
0: Yürüyüş sizi 150 metre aşağı götürecek ve çok geçmeden Avrupa'nın en özgün kumsal manzarasını göreceksiniz.
8: Sonunda denizi gördük.
9: İşte geldik.
7: Kumsala doğru yürüyorsunuz ve burayı ilk gördüğünüz zaman buranın var olduğuna bir türlü inanamıyorsunuz. Vay, burası gerçek mi acaba diyorsunuz.
0: Balos 500 metre uzunluğunda kumluk bir plaj. Burası neredeyse Gran Vusa ve Tigani burunlarını birleştiren bir köprü gibi.
8: Aman tanrım.
9: Şuraya bakın.
7: Muhteşem. Çok güzel.
0: İki tarafında da su var. Güney yüzüne Balos Lagünü deniyor. Kuzeyi ise Balos Plajı.
7: 25 dakika yürüdük ve artık suya atlamak için hazırım.
0: Yaz aylarında 21 derece civarındaki sıcaklık burayı nefes kesici ve rahat bir yer yapıyor.
9: Berrak su harika. Suda her şeyi görebiliyorsun. Ellerini, ayaklarını.
0: Kuzey yüzündeki dalgalar kumları yumuşatıp düzleştiriyor ve bir oyun alanı yaratıyor.
9: Burada mavinin birçok tonu var. Gerçekten cennet gibi.
8: Mavinin 50 tonu.
9: Evet.
0: Plaj tarafının tadına vardıktan sonra kumsalda 10 dakikalık bir yürüyüşle tamamen farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Balos Lagünü'nde sular sakin ve daha sığ. Şnorkelle dalmak için harika.
9: Ana plajdan yürüdük ve suya dalmak için mükemmel bir yer bulduk.
0: Burada kıyıdaki sığ alanda yüzün. Kim bilir, belki de bir Akdeniz fokuna ya da berrak turkuaz sularda yüzen karetta karettalara rastlarsınız.
10: The
8: Bütün gün bir macera. Balos plajının en sevdiğim yanı burada denizin ve dağların oluşu. İkisi de yan yana ve sular o kadar mavi ki gerçekten çok güzel. Suya atladığın ilk andan itibaren rahatlamaya başlıyorsun. Doğayla bir oluyorsun. Burası muhteşem.
0: Ama Girit binlerce Yunan adasından sadece biri. Daha gizli kalmış sular arıyorsanız, Kithira Adası'nda hem suyun hem de yerin altına girebileceğiniz gizli doğal havuzu keşfetmelisiniz. Kithira Yunan adalarının küçüklerinden, sadece 260 kilometre kare büyüklüğünde ve burada yaşayan kişi sayısı 3000. Ama bu 3000 kişi klasik mimari ve kusursuz kumsallarla çevrili bir şekilde yaşıyor. Yaz ayları buraya turist getirse de çok azı Kithira Adası'nın en büyüleyici özelliğini biliyor. Çünkü burayı aramak akıllarına gelmiyor. Hemen kıyıda gizlenmiş olan bir kayalık, Haytra Deniz Mağarası adındaki beklenmedik doğal havuzu barındırıyor.
10: Kahve içelim.
4: Tamam. Burası harika.
10: Evet.
0: Bugün Crisanti, Maria ve Jacob bir tekneye atlayıp mağarayı görecek. Ana liman deniz kıyısındaki şehir Kapsali'de ve yolculuğa başlamak için muazzam.
4: Hadi gidelim. Gidelim.
11: Atla.
4: Hanımlar.
10: Evet.
11: Evet.
0: Uzaktan bakınca küçük bir kaya parçası gibi görünen Avgo Adası'na tekneyle gitmek 15 dakikanızı alıyor.
10: Hemen suya atlamak istiyorum.
0: Ama yaklaşırken bu kayalık büyüleyici bir gizemi ortaya çıkarıyor. Dünyanın en sihirli gibi görünen doğal havuzunun girişini.
2: Vay canına, burası kocaman.
12: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
13: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
20: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
21: Evet.
22: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Food is forbidden.
24: Kalp damar ilaçları da var.
25: Evet, yasak, komple yasak.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
0: Yunanistan yaklaşık 1000 tane adasıyla size çeşitli yüzme deneyimleri sunuyor. Ama Kithira Adası'nın kıyısına yakın mesafedeki kayaların arasına gizlenmiş ve bulması kolay olmayan Haytra Deniz Mağarası bunların en iyisi olabilir.
2: Vay canına, burası kocaman.
10: Buna değdi. Kesinlikle değdi.
1: Şahane.
0: Haytra, Yunanistan'ın en büyük deniz mağarası. Yüksekliği 22, genişliği ise tam 200 metre. Ve içi enfes, parlak mavi sularla dolu.
2: Kocaman.
10: İçeriden kale gibi.
1: Şu renklere bakın. Sanki bıçakla kesilmiş gibi.
10: Burada şair olursun.
1: Evet.
10: Doğa bizden daha büyük.
2: Vay canına. Oo, şuna bak.
0: Davetkar mavi doğal havuzda görüş mesafesi 10 metre. Ama su sıcaklığı 15 dereceye düşebilir. Yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın.
10: Sevdin mi?
8: Bayıldım.
0: Yüzeyin altında pek çok tür barınıyor. Örneğin mercan balığı ve kaya diplerinde yaşayan deniz anemonları.
2: Muhteşem de ışığı görebiliyorsun. Güneşin ışınları suya yansıyor. Sihirli bir yer. Enerji veriyor. Şahane.
10: Muhteşemdi. Tazelendik.
2: Burası gibi başka bir yer olamaz bence.
10: Bugün çok özel bir gün. Arkadaşlarımla burada olmak harika. Bu anıyı sonsuza dek saklayacağız.
3: Burası Titra!
0: Şimdi Oregon'a, Portland'ın 90 dakika kuzeyine gidiyoruz. Burada çok az bilinen ama size çılgın aksiyon sunan suları olan bir plajı göreceğiz. Portland'ın kaçamak yapılacak en ünlü plajı, şehrin 130 kilometre batısında kalan Cannon Plajı. Burada her hafta sonu kaçamak yapmak için gelmiş olan Portland halkını bulabilirsiniz. Ama aynı epik manzaraları kalabalık olmadan görmek istiyorsanız, 32 kilometre kuzeye, Ikola Ulusal Parkı'na gitmeniz gerek. Burada daha çok güzellik barındırmasına rağmen genellikle boş olan ve harika gizli kaçamaklar yapabileceğiniz Indian Plajı var.
10: Hadi Cora. Evet.
0: Portlandlı Erica, Matt, Alex ve Emily köpekleri Cora ile birlikte Indian Plajı'nı keşfedecek.
10: Hazır mısınız?
5: Burada harika gün batımları oluyormuş. Daha önce hiç kıyıda bir gün batımı görmemiştim. İple çekiyorum.
0: Gidiş dönüş 5 kilometre süren yürüyüş Ikola Point'ta başlıyor. Büyük Sitka sedirlerini takip edip yol üstünde pek çok köprüden geçeceksiniz. Bazıları insan yapımı, bazıları ise tabiat anadan.
5: Tanrım harika.
10: Aman tanrım, mükemmel bir gün.
0: Patika tepeye çıkarken varış noktası uzakta değil. Eğimi takip edin ve harika bir manzara için hazır olun.
10: Vay canına, mükemmel.
0: Indian Plajı 600 metre. Burası Ikola Ulusal Parkı'nın el değmemiş kıyı şeridinin bir parçası.
11: Bir tarafta kıyı boyunca yükselen dağlar var. Diğer tarafta ise güzel Pasifik. Ve daha sonra kendimizi bize ait plajda buluyoruz.
10: Dalgalar.
11: Çok canlı.
10: Boogie board yapalım.
0: Yüzecekseniz dalış kıyafetiniz yanınızda olsun. Çünkü su sıcaklığı sadece 15 derece.
11: Tamamdır. Arkadaşlar bugünler içindir.
0: Ama boyu 2 metreyi bulan dalgalar soğuk sulara girmenize kesinlikle değiyor.
10: Hadi.
5: Evet.
11: Boogie board yapıyorduk ve eğleniyorduk. 10 yaşındaki çocuklar gibiydik.
5: Büyük geliyor.
10: Atarım.
5: Tanrım harika.
11: Bu doğada geçirdiğim en güzel günlerden biri. Çok iyi zaman geçirdik. Burası en sevdiğim plajlardan biri. Harika bir yer.
0: Buraya varmak için sarf ettiğiniz o kadar efordan sonra erken ayrılmayın. Indian Plajı'ndaki bir gün mükemmel bir gün batımı olmadan tamamlanmaz.
5: Şuraya bakın. Bu kadar güzel bir gün batımı olacağını bilmiyordum. Bu gerçekten inanılmaz. Şimdi oturup tadını çıkartacağım. Burası harika bir yer.
6: Daha mükemmel bir gün olamaz. Arkadaşlar, doğa ve mükemmel bir hava.
0: Şimdi Miami'nin 1300 kilometre güneyine gidiyoruz. Dominik Cumhuriyeti'ne. Aslında kıyının biraz dışına çıkıyoruz. Burada az bilinen ve güzel kaçamaklar barındıran küçük bir ada var. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'deki en popüler turistik yerlerden. Maryland'ın iki katı büyüklüğündeki ülkeye her yıl 5 milyon turist geliyor. Kıyıdaki tatil köyleri ve inanılmaz dağ manzarasıyla ziyaretçilerin anakaradan ayrılmak için nedenleri olmuyor. Ama yerel halk daha da kusursuz olan cennetin kıyıdan uzakta olduğunu biliyor. Araç bulabilirseniz hayatınızın en güzel plaj gününü Saona Adası'nda geçirebilirsiniz. Annie ve Aaron arkadaşları Alejandra'yı ziyaret ediyor ve Alejandra onları en sevdiği yere götürüyor.
7: Marina'da bile böyle görünüyorsa biraz daha açılınca nasıl olacak bakalım.
0: Buradaki yolculuk Katuana kanalından geçiyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ta ki görebileceğiniz en mükemmel plajı görene kadar.
8: Vay canına, burada gerçekten hiç kimse yok.
0: Birazdan Arizona'da şelaleleri keşfedeceğiz. Ve daha sonra Teksas'ta havada yüzeceğiz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
22: Dondurma gibi değil, dondurma.
25: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
26: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
25: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
26: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
27: Hala etkisindeyim.
28: İnanılmaz bir goldü.
27: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
29: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
30: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
30: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
30: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Dominik Cumhuriyeti plajlarına her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Ama kıyıdan sadece birkaç kilometre dışarıda aynı güzellikleri kalabalık olmadan bulabileceğiniz küçük bir ada var.
8: Burası konuştuğumuz ada mı?
6: Evet.
8: Harika. Vay canına, her yer palmiye ağacı.
0: Saona Adası cennetten bir parça gibi. 46 kilometrelik kusursuz bir sahil şeridi var.
8: Burası inanılmaz. Çok heyecanlıyım Aaron. Bize Hindistan cevizi almalısın.
7: Tamam.
0: Saona, Dominik Cumhuriyeti'nin kıyıdaki 13 adasından biri.
8: Adayı ilk gördüğüm zaman nutkum tutuldu. Doğru kelimeyi bulamadım.
0: ...27 derece sıcaklıktaki sular kıyı boyunca sadece belinize kadar geliyor. keşfe çıkmak kolay oluyor.
7: Islanalım.
8: Evet. Evet. Hazırım.
1: Deniz kabuğu.
8: Küçük bir yumuşakça da var. Kabuğu onunla birlikte büyüyor. Bu kadar olabiliyorlar. Kocaman.
1: Gerçekten.
8: Amerika'da böyle bir yer yok. Böylesine parlak beyaz kumların ve çok güzel yeşillerin arasında turkuaz suların olduğu bir yer yok ne yazık ki. Burası harika.
0: Yüzdükten sonra biraz rahatlamak isterseniz plaja geri dönün. Çünkü tabiat ana her şeyi düşünür.
7: Tamam, ağacı buldum. Güzel Hindistan cevizleri var. Geri kalanlar gibi 25 metre yüksekliğinde değil. Çevirmek gerekiyor. Bu şekilde. Uğraşacağız.
1: Bunları pala olmadan açıyoruz. Ben aslında adalıyım ve bunu daha önce hiç yapmadım.
7: İyi mi?
1: Çok tatlı.
7: Buraya gelip adanın tadını çıkarabildiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten harika bir doğa deneyimi. Burası turistlerle dolu değil. Hatta neredeyse kimse yok. Sadece arkadaşlar ve güzel vakit.
8: Muhteşem. İyi demek buraya haksızlık etmek olur. Burası harika. Çok güzel bir gündü. Müthiş.
0: Şimdi Meksika'ya, Baja Yarımadası'ndaki La Paz'a gidiyoruz. Burada sadece denizden ulaşılan gizli kalmış bir plajı göreceğiz. 1250 metre uzunluğuyla Baja dünyanın en büyük ikinci yarımadası. 3000 kilometrelik uzun kıyı şeridine sahip ve dünyanın en güzel tüplü dalış yapılan yerlerinden biri. Güney bölgesi Cabo San Lucas adı verilen tatil köyü şehriyle biliniyor. Burası Meksika'nın en çok turist çeken yerlerinden. Ama kuzeye gittiğinizde farklı bir dünya sizi bekliyor. Burada kıyı boyunca bir sürü boş plaj var. Bunların arasında en güzeli size kusursuz el değmemişlik ve inanılmaz mavi sular sunan Balandra Körfezi.
2: Hazır mısınız?
5: Evet.
2: Ben de.
5: Evet.
0: Mike ve Nathan bir yolcu gemisindeki işlerinden bir gün izin alıp arkadaşları Fernanda'ya katılıyor. Balandra Körfezi'ne gidecekler.
1: Pek çok insanın bilmediği bir şey var. Burası bir körfez değil ve 7 tane plajı var. Sizi en sevdiğim yere götüreceğim. Bu plaja erişim için paddleboardlar gerekiyor. Yürüyerek gitmek mümkün değil.
2: Balandra'yı fazla bilmiyorum. Buraya birkaç defa gelmiştik. Ama keşfetme fırsatım olmamıştı. Burası sadece bize ait gibi.
0: Balandra Körfezi 1,5 kilometre genişliğinde. Kaliforniya Körfezi'nin ucunda yer alıyor ve burayı eski volkanik dağlar çevreliyor. Suları ise sadece 1 metre derinliğinde.
1: Balandra paddleboard için mükemmel. Çünkü akıntı olmuyor. Suya düşersen su derin değil. Ayağa kalkıp devam edebilirsin.
0: Kısa sürede kayalıklar mangrove ormanlarıyla çevrili tuzlu su kanalına çıkıyor.
2: İnanılmaz bir deneyim. Kökler sana doğru geliyor. Ve sanki bir tünelde gidiyor gibisin.
0: Kanalı geçince El Hongo'ya varıyorsunuz. Burası erozyonla mantar şeklini almış az rastlanan türde bir kaya.
1: Tamam, adımlara dikkat. Güzel bir fotoğraf alalım. İşte bu. Burası büyük ilgi uyandıran bir yer ve buraya sürekli geldiğim için mutluyum. Çünkü dünyanın bir köşesinde kendi dünyandasın. Evet, tutun. İşte bu.
0: Tek yapmanız gereken son kayalığı da kürekle geçmek. Devamında cennet sizi bekliyor olacak.
1: Balandra, muhteşem.
0: 400 metre uzunluğundaki Balandro plajına karadan erişim yok ve su tekneler için çok sığ. Ama buraya paddleboardla gelirseniz kendinize ait bir dünya buluyorsunuz.
11: Daha önce güzel plajlar gördüm ama burası muhteşem.
0: ...25 derecelik su sıcaklığı serinlemek için mükemmel. Bölgede sıcaklık 37 dereceye çıkabiliyor.
1: Buradaki su sığ, bu yüzden harika. Çünkü yürüyebiliyorsun ve rahatlayıp güzel vakit geçirmek için mükemmel.
0: Yumuşak beyaz kumlardaki özel bir günden hala tatmin olmadıysanız, plajı çevreleyen 30 metrelik kayalıklar size panoramik bir manzara sunuyor ve buranın güzelliğini daha da ortaya çıkarıyor.
2: Burada her yöne doğru giden güzel suları görebiliyorsunuz. Ve gerçekten hiç kimse yok. İstediğin yöne bakabilirsin ama kimseyi göremiyorsun. Dünyanın bu köşesi sanki sadece sana aitmiş gibi. Mükemmel bir gün ve mükemmel bir yer.
0: Şimdi Arizona'ya, Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'nda çılgın bir yürüyüş yaparak bir çöl vahasına gidiyoruz. Arizona'nın ortası Verde Vadisi denen bir bölgeyle kuşatılmış durumda. Burası yürüyüş parkurlarıyla ünlü ve hiçbir patika sizi vadinin en güzel yeri olan ve sadece burayı bilen rehberlerle birlikte ziyaret edebileceğiniz gizli kalmış doğal havuza ve şelaleye götürmüyor. Eğer harika bir gün geçirmeye ve biraz meydan okumaya hazırsanız sizi West Clear Creek'e davet ediyoruz.
3: Merhaba.
4: Merhaba. Nasılsın?
3: İyi, sen
4: İyiyim ya sen?
0: Burada yaşayan Tabby ve Andrew, arkadaşları Aaron ve Chelsea ile buluşup Camp Verde şehrinde yapacakları yolculuğu planlıyor.
10: Burada 4 kilometre kadar yürümeliyiz. Daha sonra kanyonun dar alanına geliyoruz ve aslında yüzmeye burada başlıyoruz.
4: Evet,
10: hadi, hadi. Gidelim.
0: Yolculuğun ilk kısmı Camp Verde'nin 19 kilometre doğusundaki engebeli ve tozlu bir yoldan geçiyor.
12: Dört çekere hiç gerek yok. Sadece aracına güvenen ve eğlenceyi seven birinin olması yeter.
10: Evet, bu eğlenceli kısmı.
4: Geldik.
0: Sırada 4 saatlik bir yürüyüşle kanyona girmek var.
10: Burada çılgın olan şey ucunu görememek.
4: Burası müthiş.
0: 550 metrelik bir inişte sert yüzeyler tek tehlike değil.
12: Çıngıraklı yılanlar var. Aaron'ı ısırıyorlardı. Sesi geliyor.
10: Evet.
12: İşte bir tane var, bak.
0: Yola devam edince sonunda kırmızı kayaları görüyorsunuz ve çıkmaz yola geliyorsunuz.
10: Vay canına.
12: Evet.
4: İşte Arizona plajı.
0: Patika West Clear Creek'te son buluyor. Ama havuz burası değil. Burası Narrows adı verilen bir bölge. Dere küçük bir geçit yapıyor ve aslında tam da gidilmesi gereken yer oluyor.
4: Su kesinlikle tazeleyici. Uzun bir yürüyüşten sonra su harika hissettiriyor.
12: Burası gerçekten harika. Minik botlarımız bile var.
4: Kesinlikle.
14: Şahane.
0: Narrows'a geldiğinizde iki muhteşem şelaleden ilkini göreceksiniz.
10: Vay canına, burası çok güzel.
0: Burada 1 metre yüksekliğinde ikiz şelale var ve bunlar doğal bir havuz oluşturuyor.
12: Buranın adının ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlarımla küvet şelalesi diyoruz. Burası gerçekten büyük bir küvet gibi. Muhteşem bir yer.
0: Küvet şelalesi hızlıca serinlemek için. Ama bu bölgeye gelmenizin asıl nedeni sadece 45 metre ileride sizi bekliyor.
12: Oho!
4: Aman tanrım.
14: Çok güzel.
4: Harika.
10: Vay canına.
0: Burası Maiden Şelalesi. 4,5 metre yüksekliğinde ve doğal bir havuzu var.
10: Dostum, hadi dalıyoruz.
4: Çok güzel. Evet.
10: Müthiş.
0: Burası 9 metrelik kayalarla çevrili. Atlamak için mükemmel. Onların yaptığı gibi.

0: Atlamıyorum. Tamam şimdi.
1: Bekle.
0: No, nasıl?
2: Harika.

0: Müthiş bir gündü. Harika bir yolculuk. Narros'ta yüzdük, kayalıklardan atladık ve geldiğime seviniyorum. Çünkü buna kesinlikle değen bir yerdi.
1: Şimdi Güney Pasifik'e, Samoa'ya gidiyoruz. Burası bir değil, tam iki tane harikulade doğal havuz barındıran küçük bir yer. Samoa'nın 10 adası 7 milyon yıl önce volkanik aktivite sonucu oluşmuş. Ve bugün ziyaretçiler büyüleyici mercan resiflerinin ve beyaz kumsalların tadını çıkarıyor. Ama nemin genelde %80 olduğu bir yerde yerel halk serinlemenin en iyi yolunun taze su havuzu olduğunu biliyor. Neyse ki ülkenin en iyi iki doğal havuzunu tek günde ziyaret edebilirsiniz. Bunun için yolunuzu büyüleyici Falefa şelalesine düşürmelisiniz.
2: Günaydın.
1: Bugün Dez, Iona ve Clark Falefa şelalesine gidiyor. Ama öncelikle akıllarında suya hızlıca dalabilecekleri sahil kıyısındaki Piula mağara havuzu var.
3: Piula gelip biraz rahatlamak için harika bir yer. Plaja gerçekten çok yakın ve çok huzurlu bir yer.
1: Luffy Luffy kasabasındaki şapelin altında yer alan bu 2 metre derinliğindeki doğal havuz, volkanik lav tüneli sayesinde oluşmuş. Ama bugünlerde daha tazeleyici. Havuz dağlardan başlayan bir taze su kaynağından besleniyor. Burada balıkları görmek mümkün. Güneşte fark edilmeleri kolay.
4: Gerçek olamaz. Bir akvaryumda yüzmek gibi.
1: Bu turkuaz rengi vaha yerlileri yüzlerce yıldır serinletiyor. Ama pek çok insanın bilmediği şey, buranın daha güzel bir yer için geçit görevi gördüğü. Yola Piula'dan Falefa Nehri'ni takip ederek başlayın. Nehir yukarı giderseniz burası sizi Samoa'nın en gizli kalmış yerine götürecek.
3: Vay canına.
4: Güzel.
1: Birazdan... Teksas'taki bu havuz kesinlikle çabuk korkanlar için değil.
5: Aman
6: wow.
5: Tanrım. Çok
6: tanrım.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
8: değerinde Trink Sat. Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartımı
14: bil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren...

0: İnanılmaz doğal havuz var. Birincisi Piula Mağara Havuzu. Yerel halkın favorisi. Ama buradan devam ettiğinizde gizli kalmış daha çılgın bir yere, Palefa Şelalesi'ne geliyorsunuz. Palefa Şelalesi 10 metre yüksekliğinde, 60 metre genişliğinde ve nehir okyanusa giden yolculuğuna başlamadan önce burada bir havuz oluşturuyor.
1: Şahane bir manzara. Yakın zamanda çok yağmur yağdı. Burada akış çok iyi.
0: Okyanus suyunun sıcaklığı 29 dereceyken Falefa'daki sular daha serin ve sakin. Burası tazelenmek için mükemmel. Şelalede su yıl boyunca akıyor ve iyi bir yüzücüyseniz akıntıya karşı yüzebilirsiniz.
1: Buraya gelmek harika bir fikirdi. Su üzerinden akıp gidiyor. Güçlü bir duş gibi. Ve bir süredir Samoa'da yaşayan biri olarak sürekli harika şeyler görüyorum. Ama buradaki şelale bambaşka bir dünya sunuyor. Harika.
2: Burası gerçekten harika bir yer. Günü bitirmek için kesinlikle mükemmel.
0: Şimdi İspanya'ya gidiyoruz. Madrid'in 480 kilometre uzağına. Çünkü burası dünyanın en görkemli plajlarından birini barındırıyor. Bütün yaz boyunca Avrupalı tatilciler İspanya'nın güney kıyısına akın eder. Burası plajlarıyla ünlüdür. Ama ülkenin kuzeybatısının da plajları olduğunun pek az kişi farkında. Kuzeydeki Galicia bölgesi Atlantik Okyanusu'na ve Biscay Körfezi'ne bakıyor. Burası eski ve tarihi kasabalarıyla ve geniş kumluk sahilleriyle ünlü. Ve gelgitin doğru zamanında geldiyseniz İspanya'nın en muhteşem plajı olabilecek geçitlerle kaplı kayalıkların arasındaki Katedraller Plajı'nı görebilirsiniz.
3: Her zaman keşifteyiz. Bütün güzellikleri keşfediyoruz.
0: Bölgenin yerlisi Diego ve Alejandra, Ribadeo şehrine 13 kilometre kala arkadaşları Kike ve Catalina ile plaja gidecek.
3: Merhaba. Ne haber?
1: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor? Plaja gidip sörf yapmaya ve keşfe çıkmaya hazırız. Çok eğleneceğiz.
0: Burada aşağı inen merdivene dikkat edin. Yaklaştığınızda sizi hayrete düşüren varış bölgenizi göreceksiniz.
1: Vay, muhteşem.
0: 400 metre uzunluğundaki Katedraller Plajı, tabiat ana sayesinde 500 milyon yılda oluşmuş bir yer. Burası gotik mimariye benzeyen az rastlanan türden kaya oluşumlarıyla ünlü.
3: Harika değil mi?
1: Her yerde sihirli bir enerji var. Mağaralar ve kayalar inanılmaz.
0: Sular yükseldiğinde bütün bölge sular altında kalıyor. Ama 4 saat boyunca kumlara erişip kuvars ve kayrak kayalık mağaraları keşfedebilirsiniz.
3: Burası müthiş bir yer. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum.
0: Mağaraları geçince 27 metre yüksekliğindeki kemeri göreceksiniz.
3: Vay canına.
4: Şuna bak.
3: Vay canına.
0: Kaya midyeleri gelgitin yüksekliğine işaret.
3: Sular geri geldiğinde burası su altında kalıyor.
0: Sonunda bir sürü kemerden oluşan ve katedrale en çok benzeyen yapıya geliyorsunuz.
3: Vay canına, vay canına. Burası kesinlikle müthiş. Mağaralar ve kayalardaki oluşumlar.
0: Ama sörf yapmadan gün bitmez. Su sıcaklığı 15 derece. Bu yüzden yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Sular yükselmeden yarım saat önce su epeyce sakinleşiyor. Bu da kayalıkları farklı bir perspektiften yaşamanıza olanak sağlıyor.
3: Müthiş hissediyoruz. Burada hiç kimse yok. Doğayla birlikte özgürleşiyor gibiyim. Okyanus ve bu güzel kumsal.
0: Ama çok geçmeden dalgalar geliyor ve Katedraller Plajı'nı ziyaret saatinin dolmak üzere olduğunu gösteriyor.
3: Okyanus, plaj, Kimse yok. Sadece biz varız. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Gelin bu güzel yerin Galicia kumunun tadını çıkarın. Daha

0: fazlası olamaz. Muhteşem.
1: Yüzme yerleri bulmak için dünyayı gezmekten yoruldunuz mu? Sizler için bir havuzumuz daha var. Burası kolay erişilebilir ama nutkunuzun tutulacağı yine garanti. Şimdi Texas Houston'a gidiyoruz. Aslında yukarı çıkıyoruz. 40 kat yukarıya. Her yerden harika manzarası olan bir havuza. Houston, Texas'ın en kalabalık şehri. Nüfusu 2 milyon. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor ve Amerika petrol endüstrisi içinde bir merkez. Ama yaz sıcakları 30 derecenin üstündeyken burada yaşayanlar serinlemek için farklı yollar arıyor. Bu yüzden yepyeni bir bina bunu yapmak için harika bir ayrıntı eklemiş. Sadece çatıda olan bir havuz değil, çatının en ucunda duran bir havuz. Şehir merkezine gidin ve kafanızı kaldırın. Belki bu havuzu görebilirsiniz. Yeni evli çift Kelly ve Alan ev aramaya başladı. Ve böylesine farklı bir ayrıntısı olan binayı duyduklarında bakmak için bir tur ayarladılar.
2: İşte orada. Aman
3: görünüyor,
2: tanrım.
3: Vay.
2: Çok çılgın.
3: Tanrım.
1: Dairelerden oluşan binanın havuzu 42. katta. Binanın inşaatı ise 2017'de tamamlanmış.
4: Günaydın.
2: Merhaba.
3: Günaydın.
2: Ben Kelly.
4: Ben Philip.
3: Alan.
4: Evet, hoş geldiniz.
2: Vay canına, burası harika.
1: Binayı tasarlayanın aklında eğlence varmış.
4: İşte oyun odamız.
3: Oyun odası.
2: Aman tanrım.
3: Vay.
1: Burada golf oynayabilir, sinema salonunda film izleyebilirsiniz.
3: Çok rahat. Sinema salonundan çok daha güzel.
2: Evet.
3: Harika.
2: Evet.
1: Ama binanın sunduğu en güzel aktivite için en üst kata çıkın.
3: İşte aradığımız havuz.
4: Evet, size açayım bir bakın.
3: Aman tanrım, burası harika. Manzarası nefis.
1: Binanın en üst katındaki havuz, Texas'ın en yukarıda bulunan havuzu. Ve Houston şehir merkezine yukarıdan bakıyor.
4: Havuzu ilginç bir fikirden çıktı. İlk başta çok çılgın geldiği için gülmüştük ama sonunda evet bunu yapıyoruz dedik. İnsanlar burada çok büyük keyif alıyorlar.
2: Bu manzara...
4: Hazır mısınız?
2: Evet.
3: Evet.
2: Burası inanılmaz.
1: Ama asıl nefes kesici olan havuzun içindeki manzara. Havuz binanın kenarının 3 metre ötesinde asılı duruyor ve tabanı şeffaf plexiglastan. 20 santimetre kalınlığındaki şeffaf panel, 150 metre aşağıdaki Houston şehriyle aranızdaki tek şey.
2: Bu gerçekten harika.
3: Sanki tablo gibi.
2: Böyle bir havuz görmemiştim. Muhteşem.
1: Bu binada oturan kişi sayısı hızla artıyor. Eğer siz de günlerinizi bu havuzda geçirmek istiyorsanız acele edin.
3: Dünyanın en harika havuzu. Uçuyoruz.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi...

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
5: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
4: Evet, kesinlikle.
5: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
6: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
7: Yapacaksan doğru yap.
6: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
5: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
4: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
8: Mark,
4: dostum.
8: Mark, kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
4: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
8: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
4: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
5: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
7: Yaparsın.
8: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
4: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
5: Hepsi buraya gelecek.
4: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
5: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
4: Evet. Servo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
7: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
4: Sezon hedefi $350,000. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
5: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
4: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozerin su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararetle çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

0: Hiç böyle yüzme alanları görmediniz. Sizleri sularına hemen dalmaya çağıran gizli ve büyüleyici yerlerin izini sürüyoruz. Hawaii'de çağlayanla beslenen bir lagünden, Oregon'daki bereketli Kuytu Kanyon'a.
1: Başardık.
0: Fransız Polinezyası'nda köpek balıklarıyla yüzün.
2: Şu an cennetteyim.
0: Ve kadim bir Japon kaplıcasında rahatlatıcı bir banyo yapın. Yürüyüşe, yüzmeye, tırmanışa ve dalışa hazırlanın. Çünkü dünyanın en iyi gizli havuzlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
3: Bence muhteşemdi.
0: Yolculuğumuza Hawaii'den Kauai Adası'ndan başlıyoruz. Gideceğimiz plaj öyle kuytu ki buranın adı bile gizli. Kauai, Hawaii Adaları'nın en kuzeyinde 6 milyon yıl öncesine dayanan en eski adadır. Tropikal yağmur ormanlarıyla kaplı doğası sayesinde lakabı Bahçe Adası'dır. Ama büyük okyanus kenarında bazı yerlerde yeşil alanlar yerini altın rengi kuma bırakır. Ve adanın kuzey kıyısında ulaşımı zor olan bir yerde güzel ve yerinde bir isme sahip gizli plajda kumların tadını çıkarabilirsiniz. Yöre sakinleri Josh, Claudia ve Brooklyn gizli plaja ilk yolculuklarını yapıyor.
4: Gizli plaja gidiyoruz.
0: Birinci adım Kuhio otoyolundan Kadehiva yoluna geçmek ve dar bir toprak yolu izlemek.
1: Başardık.
4: Gizli plajdayız.
0: Vardığınızda bir plaj tabelası bulunmuyor. Sadece ormana giden işaretsiz bir patika var.
1: Olağanüstü çünkü çok güzel ağaçlarla dolu. Yani manzara harika. Vay canına.
0: Dik bir yokuşa sahip kaygan killi arazi çoğu ziyaretçiyi buradan uzak tutuyor.
5: Galiba yaklaştık.
0: Ama buraya gelenlerin girdiği zahmet aşağıdaki ödüle kesinlikle değecek.
4: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki gizli plaj, Hawaii'nin en uzun plajlarından. Parlak yeşil ormanla daha da parlak mavi sular arasındaki beyaz kum karşılamayı renklendiriyor.
1: Wow, çok güzel.
4: Burası çok güzelmiş.
5: Olağanüstü.
4: Şu anda bu plajda hiç kimse yok. Ve dalgalar çok sakin, çok hoş. Bu yüzden burada biraz yüzmeyi deneyeceğiz.
0: Kış aylarında gizli plajdaki dalgaların yüksekliği 6 metreyi bulabiliyor. Bu yüzden ideal yüzme koşulları için yazın gelin.
1: Ah, çok güzeldi.
4: Harika.
0: Ama yazın en sakin günlerinde gizli plajın size sunabileceği bir sır daha var. Volkanik kayaların batısında çok şaşırtıcı bir su ögesiyle karşılaşabilirsiniz.
1: Bakın, bu muhteşem bir çağlayan.
5: Aa, çok güzelmiş.
0: Bu 4,5 metrelik şelale bir iç tatlı su deresinden kıyı boyunca bulunan bir dizi gelgit havuzuna akıyor.
1: Okyanusa dökülmesine gerçekten bayıldım. Aman tanrım.
0: Havuzları sadece su çekildiğinde gördüğünüz için yöre sakinleri bunlara gizli göller diyor.
1: Su gerçekten harika.
0: Ve daha çok serinlemeye hazır olduğunuzda çağlayan tam 5 derece daha serin.
5: Ah, inanılmazdı. Masaj gibi geldi. Muhteşem bir şey. Okyanusla tatlı su arasında olmak gerçekten ilginç bir his. Çok güzel.
1: Bugün plaja gitmenin tadını çıkardım. Burası çok uzun bir plaj. Bizden başka hiç kimse yoktu, buna bayıldım.
0: Şimdi Oregon'a, Portland'ın 56 kilometre doğusuna hem güzel hem de ulaşımı zor olan bir çağlayanın izini sürmeye gidiyoruz. Oregon'daki Cascade Dağları'nın üstünde Columbian Nehir Geçidi adında bereketli bir kanyon bulunur. 129 kilometre uzunluğu, 1220 metre derinliği bulunan bu korunaklı alanda 1180 kilometre kareyi kaplayan pitoresk dağlar, ormanlar, akarsular ve 90'ın üstünde şelale bulunur. Pek çoğu sevilen turistik gezi alanlarına dönüşürken en büyüleyici Çağlayan az insanın göze alabileceği zorlu bir yürüyüşü gerektiriyor. Eğer bir sınava hazırsanız Oneonta geçidindeki göz alıcı şelaleyi ziyaret edebilirsiniz.
1: Eğlenceli olacak. Gidelim.
0: Andrea ve Rachel ıslak ve vahşi bir serüven için Portland'dan geldi. Ve tanımı kesinlikle bu. Çünkü Oneonta geçidine tek giriş 13 derecelik suda akıntıya karşı yürümek.
1: Bütün yolu dalgıç giysileriyle gitmemiz ve ne olduğunu görmemiz gerektiğini düşündüm.
0: Bu uzun yolculuk Columbian Nehir Otobanı'nda Oneonta Çayı Köprüsü'nden başlıyor. Ve su başa çıkmanız gereken tek engel değil.
1: Kütük yanına bak.
5: Aman tanrım, üstünden mi geçeceğiz?
1: Evet, tırmanmamız gerek. Eğlenceli.
5: Hadi gidelim.
1: Hadi gidelim.
0: 9 metre uzunluğundaki düşen ağaçlar çayda doğal bir baraj oluşturmuş. Geçmek için üstlerinden dikkatlice tırmanmanız gerekli.
1: Görünüşe göre en iyi yol büyük patikaları, hatta bu patikaların ana arterlerini bulmamız.
5: Evet.
0: Kütükleri geçince yaklaşık 6 metre genişliğinde dar bir yarık kanyona giriliyor.
5: Her şeyin yosunla kaplı olması harika.
1: Her şey
5: muhteşem. Su göğüs hizasına geliyor. Tamam, artık girdik, devam etmeliyiz. Dönemeyiz diyorsunuz.
0: Baharda karlar erirken buzlu sular akarak burayı tehlikeli kılıyor. Hatta geçilemez hale getiriyor. Ama doğru zamanlamayla ve büyük zahmetle muhteşem manzaraya ulaşabiliyorsunuz.
5: İşte orada.
0: Bu aşağı Oneonta Çağlayanı. Koyu volkanik kaya ve yeşil yosundan oluşan bir duvardan 30 metre aşağı dökülen devasa bir şelale.
1: Olağanüstü. Bu kadar büyük bir çağlayan görmedim.
0: Burada dakikada akan suyun miktarı yaklaşık 340 bin litre. Altında yüzemeyecek kadar kuvvetli. Ama kaya duvarlarının yanındaki doğal çıkıntılar yakından bakmak için sığınak oluşturuyor.
1: Başardık.
5: Ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Bize aşırı hızla gelen su zerreciklerini görebiliyoruz ve bu hiçbir deneyime benzemiyor. Burası çok kendine özgü bir yer.
1: Kesinlikle büyüleyici. Buraya çok insan gelmiyor. Çabalamanız gerek, gerçekten öyle. Buraya gelme fırsatımız olduğu için çok şanslıyız. Benzersiz bir cevher.
0: Şimdi Afrika'nın 2253 kilometre doğusundaki Seyşeller takım adalarına, kilometrelerle ölçülen sahillerinde dünyanın en güzel plajlarından birini gizleyen Mahia Adası'na gidiyoruz. Seyşeller'in 115 adasından pek çoğu özgün granit kaya formasyonlarıyla tanınır. Ve Mahia bunların en büyüğüdür. 158 kilometre karelik sahası dağlar ve tropikal ormanlarla kaplıdır ve çoğu sadece tekneyle ulaşılan muhteşem plajlarla çevrilidir. Ama oraya ulaşmak için her şeyi yapacaksanız, ister açıkta ister kıyıda yaşamınızın en iyi plaj gününü geçireceğiniz yer gözlerden uzak Anse du Ree'dir. Pete, Carly ve Chelsea ileri dalış sertifikası almak için Mahi'yi ziyaret ediyor. Bugün son seanslarında dalış ustası Michael'la açılıyorlar.
2: Sana küçük boy mu?
0: Her şey yolunda giderse Anse du Ree'nin kumlarında kutlama yapacaklar.
6: Bunu son kez yapacak olmamız ne kadar kötü. Çılgınlık bu.
0: Adanın kuzey ucundaki Bovalon plajından tekneyle çıkabiliyorsunuz. Ve dünyanın en iyi tüplü dalışları birkaç kilometre batıda.
6: Bugün resmi dalış ustası olarak ilk dalışımız. Çok gururluyuz. Çok güzel bir dalış olacak. Hatta rahatlatıcı. Heyecanlıyız. Dalıştan önce heyecanlanıyoruz.
0: Seyşeller, Hint Okyanusu'nun sıcak ve sakin sularında bulunuyor. ve tüplü dalış yapıyorsanız yüzeyin altında bulacağınız şeylere inanamazsınız.
7: Şeysellere hoş geldiniz.

herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
8: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
15: Seyşeller'deki Mahé Adası, Hint Okyanusu'nun sıcak sularıyla çevrili kayalık sahilleri ve el değmemiş plajlarıyla ünlüdür. Ve deneyimli tüplü dalgıçlar için bu sular yüzeyin altında daha fazla güzellik sunuyor.
16: Seyşeller'e hoş geldiniz.
15: Bu bölgenin adı Tarak Enkazı. Bir kazım avnası bilinçli olarak burada batırılmış ve şu anda 25 metre derinlikte yan yatıyor.
17: Sarı kapan sürülerinin enkazın üzerinde hareket ettiğini görüyorsunuz.
15: Tarak, mercanların büyüyebileceği bir yer yaratmak için konmuş ve şu ana kadar gayet başarılı olmuş. Bugün pek çok mercan balığını buraya çekiyor.
18: Kapanlar kesinlikle muhteşem. Aralarında yüzebilirim. Gerçekten çok güzel.
15: ...393 metre ötede İkiz Mavne Enkazı adında başka bir dalış alanına ulaşıyorsunuz. 1989'da iki tekne daha 24 metreye gömülmüş. Burada mercan ve süngerler arasında deniz salyangozları, ahtapotlar ve mürenler görüyorsunuz.
18: Tek bir küçük alanda iki muhteşem enkaz var.
19: Harikaymış.
18: Kesinlikle harika. Bu haftalardır en sıcak su.
19: Çok eğlenceli.
18: Galiba bu Seyşeller'de yaptığım en güzel dalış oldu.
15: Ama güzel bir dalış bugün size yetmediyse merak etmeyin. Çünkü dinlenmeye hazır olunca özel bir cennet size sadece 5 dakika uzaklıkta.
19: Issız bir adada gibisiniz. Çok güzel.
15: Anse du Ris, turkuaz rengi suları, vahşi bitki örtüsü ve dramatik doğal oluşumlu kaya formasyonlarıyla klasik bir tropikal ada plajı.
18: Gördüğünüz gibi burada hiç kimse yok. Biz de suya dalıp biraz keşif yapacağız.
15: Plaja sadece tekneyle ulaşılıyor. Bu yüzden pek çok ziyaretçiyi çekmiyor.
19: Burası çok sessiz. Plajda sadece biz varız. Gerçekten çok güzel.
15: Plajın iki yanındaki kaya blokları granit oluşumları ve harekete hazır olduğunuzda size 180 santimetrelik doğal bir dalış platformu sağlıyor.

0: Kayalar kesinlikle çok güzel ve atlamak gerçekten eğlenceli.
1: Seyşeller'de son dalış gününü tamamlamak harika. Sessiz plajlara bayılırım. Tek yaptığınız rahatlamak ve bu mükemmel. Seyşeller'e gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Burası hayatım boyunca geldiğim en güzel yerlerden biri.
0: Bu manzara, kaya oluşumları, muhteşem plajlar yüreğimde hep özel bir yerde olacak.
2: Şimdi İspanya'ya ve ilginç bir şekilde okyanusa bakmayan özgün bir gizli plajın bulunduğu Asturias eyaletine gidiyoruz. Asturias, İspanya'nın ortaçağ mimarisi ve sarp sahil kayalıklarıyla tanınan en güzel bölgelerinden biri. İç kısımda Asturias'a Costa Verde lakabını veren yeşil dağlar ve bereketli vadiler var. Bu eyaletin iç kısmı bir başka doğal mucize daha barındırıyor. Ama bakmayı düşünmeyeceğiniz bir şey. Kırsal Naves köyünün dışına çıkınca huzurlu bir kum şeridine dökülen deniz suyunu bulabilirsiniz. Sahilden uzakta olan bu yerin adı muhteşem Playa de Gulpiuri. Bugün Carlos arkadaşları Jolin ve Helen'ı İspanya'nın en sıra dışı plajına yürüyüşe götürüyor.
3: İşte geldik kızlar. Dağlara bakın. Karlar görünüyor.
4: Şuraya bak.
2: Patika yerel besi hayvanlarının bulunduğu otlaklardan sahile doğru uzanıyor.
3: Ha, denize bakın.
5: Aman tanrım.
6: Ben de göreceğim.
5: Bu manzara muhteşem.
2: Bu su kütlesi Biscay Körfezi. Ama burada plaja ulaşmak için ona doğru gitmeniz gerekmiyor.
3: Okay, tamam, Gulpiuri'ye gidelim.
5: Gulpiuri'ye gidelim.
3: Hadi.
2: Onun yerine kıyıya arkanızı dönüp yakınlardaki otluğa yönelin. Kayalık alandan dolaşınca dünyanın en olağan dışı plajlarından birine ulaşacaksınız.
3: Size söylemiştim. Olağanüstü.
2: Playa de Gulpiuri bir kaya duvarla kapanmış, su basmış bir obruk. Dünyanın en küçük plajlarından biri. Sadece 39 metre genişliğinde. Ama en şaşırtıcı yanı konumu. Denizden yaklaşık 90 metre içeride.
3: Güneş mükemmel, su mükemmel. Burada kimse yok. Denizin suyun tadını çıkarabilirsiniz.
2: Zaman içinde Körfez kayalıklarda bir dizi tünel oymuş. Ve bugün bu küçük koyaktan kabarıp alçalıyor. Yüzmek isterseniz erken gelin çünkü su sabahları yükseliyor. Su alçalınca obruk kuruyor.
5: Sular koyaktan çıkıyor, bu yüzden şimdi yüzmeliyiz. Çünkü birkaç dakika sonra belki sular gidecek.
2: Su çok sığ olsa bile buraya gelirken yaptığı yeraltı yolculuğu yüzünden soğuk.
6: Biraz yüzdük, iyiydi. Su birazcık soğuktu ama çok güzeldi.
3: Bugün muhteşem bir gündü. Kızlar plaja bayıldı.
6: Bu bir plaj ama deniz yok. Bu yüzden çok özgün bir yer. Gerçekten çok özel. Çünkü daha önce böyle bir yer görmemiştim. Bayıldım. Gerçekten bayıldım.
7: Gulpiuri!
2: Şimdi Fransız Polinezyası'na ve canlı yüzme alanlarının kıyıda değil, denizin dışında gizlendiği Rangiroa Adası'na gidiyoruz. Rangiroa sadece bir ada değil. Burası toplamda 415 adadan oluşan ve 80 kilometrelik bir alana yayılmış, tuhaf şekilli tropikal bir cennet oluşturan dairesel bir mercan çemberi. Ama daha kuytu bir yer istiyorsanız, daha sakin sular bulabileceğiniz 65 kilometre boyunca yayılmış dairenin ortasına gidebilirsiniz. Ve bu geniş denizde en şanslı ziyaretçilerin görebileceği gizli bir yer var. Dünyanın en canlı sularından birini içinde barındıran bir havuz içinde sığ bir havuz. Ve buranın adı Mavi Lagün. Carter, Hinatea, Mihimana ve Johan Tahiti'den ziyarete gelmiş ve kendilerini Mavi Lagün'e götürmesi için rehber Ugo'yu tutmuşlar.
3: Hava güzel ha. Evet. Baksanıza. Evet, gerçekten şey hoş. Çok güzel.
2: Tekne yolculuğu bir saatten biraz uzun sürüyor. Rangiroa'nın ortasındaki engin denizi geçiyorsunuz. Ve o denizin gizli olan o bölgesinde nefesinizi kesecek büyüleyici bir özel havuz bulunuyor.
7: Oh my God.
8: Minicik aman bir tanrım, muhteşemmiş.
2: Birazdan bir Kaliforniya çağlayanının üstünden uçuşa geçin. Sonra da Japonya dağlarında çok sıcak bir banyo yapın.
9: Aman tanrım, çok sıcak.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
11: Net. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
16: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
15: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
17: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
18: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
19: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Fransız Polinezyası Rangiroa Mercan Çemberi ortasında 65 kilometrelik su kütlesine sahip ve bu enginliğin içinde görmeden inanamayacağınız çok gizli bir lagünü barındırıyor. Açık denizden geçerken palmiye kaplı 18 adadan oluşan diziyi arayın. Oluşturdukları küçük dairenin içinde gezegenin en güzel havuzlarından biri bulunuyor.
11: Aman tanrım, muhteşemmiş.
12: Şuraya bak.
10: Rangiroa büyük, güzel bir su kütlesiyle çevriliyken Mavi Lagün özeldir. İçinde geniş bir deniz bulunan ayrı, doğal olarak kapalı bir havuz. Daha sığ ve daha da el değmemiş olması ona parlak turkuaz tonunu veriyor.
11: İnanılır gibi değil. Burada tekneden atlar atlamaz gördüğümüz her şey mavinin bir tonunda. Bence inanılmaz bir yer.
13: Geldiğimize inanabiliyor musun?
14: Evet, evet, çok mutluyum.
11: Fotoğraf
14: çok
11: çekebiliriz.
14: Şanslıyım.
10: Mavi Lagün 4 kilometre genişliğinde ve en derin yeri 5 metre. Rangiroa'nın geri kalanı gibi çok çeşitli deniz yaşamını barındırıyor. Bunlara siyah yüzgeçli köpek balığı da dahil.
15: Yüzgeçleri görünüyor, bu harika.
16: Ne istersiniz, yüzelim mi?
13: Isırırlar mı?
16: Aa, buradalar.
13: Evet.
16: Hayır.
14: Harika.
16: Hayır.
14: Hadi gidelim.
13: Hadi, koş.
10: Çevredeki adalarda yaşam yok. Bu yüzden Mavi Lagün'de yüzerken tamamen soyutlanmayı bekleyebilirsiniz.
14: Şu an cennetteyim, onu buldum.
13: Burada kendimi okyanusta balık gibi hissediyorum. Sudayken ya da sadece sahildeyken. Burası benim dünyam, çok seviyorum.
14: Uyanıkken rüya görüyorum. Bu renklerin hiçbirini unutmayacağım.
11: Burada Mavi Lagün kesinlikle gerçek dışı. İnanılmaz. Fransız Polinezyası'nda kesinlikle en iyi saklanmış sırlardan biri. Büyüleyici, dünyada bir cennet gibi.
10: Şimdi Orta Amerika ülkesi Belize'ye, Guatemala sınırının sadece 16 kilometre ötesinde sizi envai çeşitte heyecan barındıran bir yüzme alanına taşıyan dar bir nehre gidiyoruz. 22.791 kilometre karelik Belize, kabaca New Jersey büyüklüğünde. Ama bu küçük ülke serüvenlerle dolu. Burada 386 kilometre uzunluğundaki sahil, çok kapsamlı bir mağara ağı ve çok çeşitli ekosistemler barındıran 50'den çok park mevcut. Bir taraftaki Çam Dağı Sırtı Orman Parkı daha da hoş bir şey barındırıyor. Çok az insanın bildiği çağlayanlar, kaydıraklar ve yüzme alanlarından oluşan kayalık, sulak bir oyun alanı, havuzlardaki Rio'yu.
13: Merhaba,
17: memnun oldum. Nasılsın?
18: Ben
17: Eddie, hazır mısınız?
10: Yöre sakinleri Jolly ve Jennifer havuzlardaki Rio'yu duymuş. Ama kendi başlarına bulamamışlar. Bu yüzden oraya gitmek için rehber tutmuşlar.
17: Gitmek için hazır mısınız?
18: Evet, gidelim. Evet.
10: Rehbere ek olarak San Ignacio'dan 43 kilometrelik toprak yolda gitmek için bir 4x4 gerekiyor.
19: Şu anda gittiğimiz kırmızı kirli bir yol, çok engebeli ama eğlenceli. Tam bir serüven.
17: Burada telefonlar çekmiyor. Benzin istasyonu, market bulunmuyor. Yani burada tek başınasınız.
10: Ama 1,5 saatlik sürüşü tamamladıysanız gördüğünüz ilk havuz manzarası bu zahmete değecek.
2: Aman tanrım. Jen şuraya
19: burası
2: bak.
19: Burası çok güzelmiş. Aa, insan burada deli olur.
2: Beklediğim bu değildi. İnanılır gibi değil.
10: Burada 300 metre genişlikte yatakta minik Rio ırmak ayağı çağlayanlarla bağlanmış bir dizi granit kaya bloğuna ve havuza açılıyor.
19: Bu gerçekten eğlenceli olacak.
17: Atlayabileceğiniz derin bir havuz bulunuyor. Derinliği yaklaşık 10-12 metre. Ya da kaydırak var. Burası kaymak için güzel bir alan.
19: Suya girmek için sabırsızlanıyorum. Bence yağmurda bile gerçekten hoş olacak.
10: Arazinin özelliklerini anladığınızda yapılacak tek şey suya dalıp tadını çıkarmak.
19: Ah! Aman tanrım!
2: Tanrım!
19: Aman tanrım!
2: Ah tanrım!
10: Burada sular Maya dağlarından 23 derece sıcaklıkta geliyor.
19: İnanılır gibi değil.
2: Dayanılamayacak kadar soğuk olacağını düşünmüştüm ama hiç öyle değilmiş.
19: Alışıyorsun.
10: En büyük çağlayanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğinde.
2: Burada güçlü akıntıyla çevrenizdeki kayalara çarpmadan suda oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Harika bir şey bu.
10: Akıntıyla mücadeleden sonra doğal kaydıraklardan aşağı doğru kayarken kendinizi suya bırakabilirsiniz.
2: Ah evet.
17: Burada granit ve taşlardaki yosunlar yüzünden çok kaygan kayalar var.
19: Aman tanrım. Ah, tanrım. Yürüyeceğim ama çok eğlenceli. Evet. Eddie bize kayalarda rehberlik etmeseydi ve en kolay yolu göstermeseydi bence bunları başaramazdık. Böylece suya düşmedik ya da bir yerimizi kırmadık. Çok eğlenceliydi. Bu deneyim gerçekten çok hoşuma gitti.
2: Böyle göz alıcı bir yerde bulunmak ve tümüyle kendi başımıza olmak bence gerçekten harikaydı. Çevreme bakınca yalnız olduğumuzu bilmek kesinlikle harika bir duygu.
10: Şimdi Kaliforniya'ya. Sacramento'nun 97 kilometre kuzeydoğusunda eyaletin en izole yüzme alanlarından birinde hareketli bir atlayışa gidiyoruz. Kuzey Kaliforniya'da El Dorado County 1840'ların ünlü altına hücum sahasıyla tanınır. Bugün madenci kasabalarının pek çoğu hala altına hücum yolu olarak bilinen 46. Karayolu'nun yanında bulunur. Bugünlerde nehir ve akarsularda pek fazla altın kalmadı. Ama günümüz ana damarları hala bu su yollarında mevcut. Buraya sıcak bir yaz gününde gelirseniz ve doğru yeri biliyorsanız ziyaret edeceğiniz yer kaya dalışı yapanların oyun alanı. Burası Traverse Dere Çağlayanı.
4: Evet. Evet.
10: Bugün yamaç atlayışçısı Josue, Traverse Deresi'nde ilk atlayışlarını yapmaları için bir grup arkadaşını buraya getiriyor.
12: Buranın böyle sıcak bir günde harika olabileceğini biliyorum. Yüzmeye gitmeye hazırız.
10: 1,5 kilometrelik yürüyüş Georgetown'da gözden kolayca kaçırılabilecek bir patikada başlıyor.
18: Burası gizli bir mücevher gibi. Büyük bir patika yok. Yolunuzu bulmanız gerekli.
10: Traverse Deresi'ne giden patikayı izleyin. Sonra akıntı yönünde ilerleyin. Az sonra şaşırtıcı bir manzaraya ulaşacaksınız.
18: Şu suya bakın.
10: Traverse Deresi Çağlayanı 6 metre yükseklikten küçük bir koyağın içinde gizli 30 metre genişliğindeki bir yüzme alanına dökülüyor.
18: Üzerine çıkınca bir şey beklemiyorsunuz. Devasa bir çağlayanla biten çok sığ bir dere var. Ve aslında alttaki havuzun bu kadar derin olması hiç beklemediğimiz bir şey.
2: Yukarı bakınca çam ağaçlarıyla dolu kanyon duvarı görüyorsunuz. Bu çok güzel.
10: Çevredeki kayrak taşları hızlı bir dalış için pek çok alçak çıkıntı sağlıyor.
18: Harika, çok soğuk değil. Sıcak bir günde kesinlikle çok iyi.
10: Ama ileri düzey yamaç atlayışçıları heyecanı biraz daha yüksekte yaşamak istiyor.
2: Atlama platformlarının hepsi çağlayanın üzerinde. En az 7 metre yükseklikteler.
10: Çıkıntıya ulaşmak zor olabilir ve kaya dışarı eğimli. Bu yüzden bu alan sadece uzmanlar için. Suyun derin ve döküntüsüz olduğundan emin olun. Sonra da bombalar atılıyor.
11: 3, 2, 1. Bir çağlayanın üzerinden her zaman atlayamazsınız.
12: Hazırlanın, odaklanın ve atlayın.
11: İşte! İşte bu kadar.

0: Buraya yamaç atlayışı için gelmediyseniz, Traverse Deresi Çağlayan'ındaki 6 metrelik havuzun yine de size sunacağı çok şey var.
1: Yüzmeyi seviyorum ve derine dalmayı seviyorum. Suyun çok berrak olması beni daha da mutlu ediyor.
2: Burası çok güzel. Harika bir yüzme alanı. Eğer bir gün rahatlamak ve ferahlamak isterseniz gerçekten mükemmel bir yer.
1: Bence muhteşemdi. Böyle yerlerde yüzmeye bayılırım. Çağlayanları severim. Kayalardan çağlayanlara atlamayı severim. Buraya tekrar geleceğim. Bu mekan muhteşem.
0: Şimdi Avustralya'ya, Sydney'nin 2 saat kuzeyine yöneliyoruz. Yaban manzaralar eşliğindeki doğa yürüyüşüyle gizli bir plaja ulaşıyorsunuz. Sydney'den kuzeye gidince New South Wales'te çok az turistin görebildiği Central Coast adındaki bir bölgeye giriyorsunuz. Burası her biri kendi plajına sahip sahil kasabalarının içinden geçen bir araba yolu. Ama plajların en sessiz olanı için kasabaların arasındaki Booty Milli Parkı'na bakmanız gerekli. Onu bulup doğru patikayı tutarsanız, büyülü bir orman yürüyüşüyle ulaşacağınız yer Maitland Koyu'nun mükemmel ve huzurlu kumları olacak. Bugün Avustralyalı Andrew ziyarete gelen arkadaşları Kaylee ve Jackson'ı en sevdiği Central Coast plajına götürüyor.
3: Sydney'den 2 saatlik sürüş mesafesinde ve bir navigasyon gerekiyor. Yoksa benim gibi hata yaparsınız.
0: Booty Milli Parkı'nda 7 farklı patika hattı bulunur. Ne yazık ki plaja giden patika hepsinden diktir.
4: Oldukça uzun bir patika, bir sürü basamak, büyük kayalık kanyonun arkasından geçiyor.
0: Ama adımlarınıza dikkat ederken ara sıra yukarıya da bakın. Patika, okaliptus adıyla da bilinen mavi sakız ağaçlarıyla dolu. Burası ünlü bir Avustralya hayvanına da ev sahipliği yapıyor.
4: Kelly, şuraya bak. Bu bir koala. Kestiriyor. Sakız ağacına asılı.
0: Koalalar geceleri faaldir. Bu yüzden onları gündüz görürseniz büyük olasılıkla yukarılarda uyuyorlardır.
5: Muhteşem. Kim plaja giderken koala görür?
0: Bir köprüyü geçince plaja yaklaşmış olursunuz.
3: Yürürken okyanusun sesini duyabiliyorsunuz. Okyanus esintisi geliyor, biraz tuzlu.
0: 3 dakika daha devam edince ağaçlar sonunda muhteşem bir manzaraya açılır.
5: Vay canına!
4: Vay canına!
0: Birazdan, şimdi sıra kendinizi Japonya'nın en ünlü ve gevşetici su deneyimlerinden birine bırakmaya geldi.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
6: bir. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Avustralya'nın Booty Milli Parkı evcilleşmemiş bir ormanda kilometrelerce patikaya sahip. Ama doğru patika sizi Maitland koyunda kendi özel plajınıza götürecektir.
12: Vay canına.
13: Vay canına.
12: Çok güzel.
11: Maitland koyu Booty ve Garran noktaları arasında 600 metreye uzanır. Adını 1898'de batan P.S. Maitland adındaki bir tekneden alır.
12: Kum inanılmaz. Mükemmel bir dokuya sahip. Çok güzel. Bu plaj şu anda tümüyle bize ait. Yüzmeye hazırım.
11: Burada dalga yüksekliği ortalama yarım metre. Bu yüzden sakin sular su altında mükemmel bir görüş sağlıyor. Bir gözlük ve şnorkerle yosun kaplı deniz dibinde papağan balığı ve palyaço balığı görebilirsiniz.
12: Maitland koyunda muhteşem
13: evet.
12: Bir gün. Güzel bir yürüyüşün ardından plajda mükemmel bir gün geçirmek isteyen herkese Maitland koyunu tavsiye ederim. Bir ormanın ortasında olmasını asla beklemediğiniz gerçekten çok güzel bir vaha. Burada daha uzun süre kalabilirim.
14: Maitland koyu!
11: Şimdi Michigan'ın üst yarımadasına gidiyoruz. Burada devasa bir göl plajı kıyısında başka hazinelerle bizi bekliyor. Michigan'ın üst yarımadası üç tarafından harika göllerle çevrili. Bunların en büyüğü 83 bin kilometre karelik Superior.
12: Burada daha uzun süre kalabilirim.
14: Maitland koyu!
11: Şimdi Michigan'ın üst yarımadasına gidiyoruz. Burada devasa bir göl plajı kıyısında başka hazinelerle bizi bekliyor.

0: Bütün bu su pek çok sahil demek. Bunlara Pictured Rock Göl Kıyısı adındaki 64 kilometrelik kıyı şeridi de dahil. Burada kumullar ve plajlar göz alıcı ve gözlerden uzak. Özel bir kaçamak için ideal. Ama parkın daha da gözlerden uzak ve güzel bölümü sadece sudan görünebiliyor. Bir tekne ve rehber bulabilirseniz muhteşem 12 Mile plajında kum, sörf ve muhteşem deniz mağaralarıyla bir gün geçirebilirsiniz.
1: Evet, muhteşem görünüyor.
0: Miles bir kano rehberi. Ve bugün arkadaşları Becca, Amber ve Patrick'e 12 Mile plajının manzarasını gösterecek.
1: Vay canına, çok büyük bir plajmış.
0: 12 Mile plajı adının da ima ettiği kadar uzundur. Yumuşak, pudramsı kuma ve pek çok okyanusla yarışacak bir manzaraya sahiptir.
2: Bunun bir göl olduğuna inanmak çok zor çünkü Michigan'ın ortasında. Tek gördüğünüz her yönde sonsuz bir ufuk ve sonsuz bir plaj. Kesinlikle çok güzel.
0: Ama 12 Mile plajının en büyük eğlencesi için bir kürek kapmanız gerekli. Kumun uzak ucunda arazi plaj yerine birden kayalıklara dönüşüyor. Ve sudan yaklaştığınızda ortaya çok az ziyaretçinin gördüğü bir manzara çıkıyor. Bu 60 metre yükseklikteki oluşumların adı renkli kum taşı katmanları yüzünden Pictured Rocks.
1: Renkler kesinlikle görülüyor. Gerçekten fırçayla boyanmış gibi.
0: Ayrıca kanoyla kolayca keşfedilebilecek kemerlerle işaretlenmiş.
3: Hadi başlayalım.
1: Hadi gidelim. Hadi gidelim.
0: Renkler taban suyundaki çeşitli mineraller yüzünden. Kırmızı ve turuncu demirden, beyaz kalsiyumdan, siyah manganezden ve yeşilimsi mavi bakırdan.
4: Kayalıkta biraz bakır damarı görünüyor.
0: Renkler gökkuşağı mağarasından başka bir yerde bu kadar iyi görünemez. Bu mağara kıyı mağaralarının en büyüğü.
4: Burada turuncu, beyaz ve siyah var. Woohoo! Daha önce böyle bir şey hiç görmedim.
2: Asla. Michigan'da olduğuna inanamıyorum. Hala beni şaşırtıyor.
1: Tüm bu renkleri duvarda görüyorsunuz. Sanki biri bugün sabah gelip bir fırçayla boyamış gibi. Bu muhteşem. Pictured Rocks'a bayılıyorum. Bugün her açıdan müthiş bir gündü. Bence asla unutamayacağımız günlerden biriydi.
2: Renkler çok canlıydı ve çok güzeldi. Plajın ucu bucağı yoktu. Bakınca sadece devasa gölü görüyorsunuz. Galiba şimdiye dek gördüğüm en inanılmaz şeydi.
0: Bugün yeterince yürüyüp, tırmanıp, dalış yaptınız mı? Şimdi çok daha rahatlatıcı ama yine de nefes kesici bir yere yöneliyoruz. Japonya'ya, Tokyo'nun 2,5 saat kuzeyinde ülkenin en büyüleyici kaplıcası sayılan yere gidiyoruz. Japonya'ya gelen her turist 37 milyondan çok nüfusuyla dünyanın en kalabalık büyük şehri olan Tokyo'ya mutlaka uğrar. Ama kuzeye giden bir trene atlayıp Gunma Prefecture'ın huzurlu dağ kasabalarında tümüyle farklı bir atmosferi deneyimleyebilirsiniz. Ziyaretçiler ve yöre sakinleri gerçek ve eşsiz bir Japon deneyimi için bu bölgeye akar. Ülkenin ünlü jeotermal kaplıcalarında bir banyo. Bunların içinde en büyük ve en ünlüsü dingin ve göz alıcı Takaragawa Onsen'dir.
5: Evet!
6: İşte burası!
5: Evet!
0: Kozua ve Mac Tokyo'da oturuyor. Ama daha önce kaplıcalara gelmemişler.
5: Kaplıca zamanı.
0: Takaragawa konuklarına geleneksel sabahlıklar, mayolar ve şemsiyeler veriyor. Bölge her yıl 150 santime kadar yağış alır. Ama aslında bu iyi bir şey. Çünkü yağmur bu mekanın yanından akan Takara Nehri'ndeki bitkileri besliyor.
4: Tüm doğanın yanından geçiyorum. Burası huzurlu. Hava temiz.
5: Evet.
0: Nehir kenarındaki yosun kaplı patikayı izleyince Takaragawa'nın ilk havuzuna ulaşacaksınız. Burası Makaba.

0: Banyosu. 1940'ta yapılmış. Manzarayla, ormanın sesleriyle ve geleneksel Japon heykelleriyle çevrili 185 metrekarelik doğal olarak sıcak bir kaplıca.
1: Vay canına! Mükemmel bir ısı, inanılmaz.
0: Kimyasallar ya da mekanik ısıtma bulunmuyor. Havuz rahatlatıcı 40 derecelik ısısını koruyor. Kükürt ve demir gibi mineraller içeriyor. Bunlar geleneksel inançlara göre mistik, iyileştirici güçlere sahip.
2: Bu su bütün gerilimi alıyor olmalı. Bu yüzden mükemmel bir yer. Bu küçük adam şans getirmesi için burada. Son derece geleneksel. Bunu fazla görmezsiniz.
0: Ama geçmişte Takaragawa'daki manzara çok daha sıra dışıydı. Çünkü bu kaplıca sadece insanlara hizmet vermiyordu. 1950'lerde bir grup Japon siyah ayısı avcılar tarafından korundu. Onsen onları aldı ve insan ziyaretçilerin yanında yetiştirdi. Yıllarca vahşi bir ziyaret mekanı yarattılar. Günümüzde Onsen'in eski tüylü sakinlerine dair bir sürü ipucu görebilirsiniz. Ama ayılar gittikten sonra Takaragawa nehrin karşısında daha büyük bir mekan inşa etti.
1: Evet! Harika!
0: Burası Kodakara banyosu. Yakınlarda boyutları iki katına çıktı. 278 metrekarelik iki direkli bu devasa kaplıca 200 ziyaretçiyi ağırlayacak büyüklükte. Bu durum onu ülkenin en büyük kaplıcası haline getiriyor.
2: Gerçekten güzel.
1: Evet.
2: Evet.
0: İnsanlar neredeyse 8. yüzyıldan beri Japon onsenlerinin tadını çıkarıyor. Ve Takaragawa'ya bir ziyarette bu zengin kültürel tarihe birinci elden tanık olacaksınız.
1: Çok spiritüel bir yer.
2: Bir tapınakta ya da geleneksel bir Japon sunağındaymışız evet, gibi hissediyorum. Evet. Burası sadece kaplıca. Evet. Burası çok özel. Şu an bu kadar güzel bir doğada, bu kaplıcada en iyi arkadaşımla birlikteyim. Gerçekten çok minnettarım.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu 65 lira.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yanımda lastik. Sevince.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
14: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Tek başınasın. Ne ekip var... Ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florine Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
19: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
20: Oldukça hızlı gidiyor.
19: Radara girecek kadar değil.
20: Evet.
18: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
19: Şu arabayı gördün mü?
18: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterlar var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
20: Kamera kayıtta.
19: Tamam.
18: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
19: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
20: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
19: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
18: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
19: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
18: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
19: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
18: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
19: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
0: Bagajda.
19: Arabanın içinde değil mi?
0: Hayır, bagajda.
19: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
0: Benim.
19: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
18: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.
21: Long Beach'e gidiyoruz.
22: Hey Long Beach, işte sana balinaları getirdim.
23: Burada bir sürü oyuncu, bunun olmasını umuyorum.
24: 675, şimdi 700.
25: Evet.
24: 700, son kez soruyorum, var mı? Sattım, 675.
22: Buradan bir şey alamayacağız.
23: Hadi, hadi, hadi, çık neredeysen.
22: Hey!
23: Dostum, bu ünite harika.
22: Şimdi işler iyileşti. Yavaşla!
25: Bu tasarımdan başka yoktur.
22: Sanırım 3000'den bahsediyoruz.
23: Bunu yapabiliriz.
24: Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
22: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
25: Sattım.
22: Sattım. 1800.
24: $1,150.
23: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
22: $7,000.
24: Anlaştık.
22: Evet. Ben Alan Hart.
23: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
22: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
23: Ve bu işte en iyiyiz.
22: Kapı açıldığında
23: bu çılgın
22: saniyeler içinde değer biçmeli.
24: Kazandı.
22: 7.
23: Arttırmalı.
22: Ve kazanmalıyız.
24: Sattım 2100. Siz aldınız.
22: Şuna bak. Bulduğumuz
23: ve sattığımız şeylere
22: inanamayacaksınız. 6000'e senin.
25: 2000'e ne dersiniz?
23: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Dostum, Long Beach'e gidiyoruz. Büyük bir balıkçı şehri. Dünyanın en büyük limanı. Önemli bir tatil yeri. Para, para, para. Long Beach bir liman şehri. Bu da dünyanın her yerinden parçalar bulabileceğimiz anlamına geliyor. Ve biliyor musun, uğraşmamız gereken Los Angeles balinaları yok.
22: Hey Long Beach, işte balinaların burada. İşte geldik, baksana. Ben Long Beach'teyiz sanmıştım ama Orange County'den herkes burada.
23: Burada görmemeyi umduğum birçok oyuncu var. Deni'yi hatırladın mı?
22: Evet.
23: Harika.
22: Onu hatırlamamın sebebi A, biraz sana benziyor ve B, bayağı parası var. Hadi başlayalım. Bugün bir şey almayı düşünüyor musun?
25: Hayır.
22: Ben de öyle düşündüm. Bu çirkefleşecek, o yüzden biz de çirkefleşiriz. Deni Ton'a benziyor olabilir ama bana güvenin hiçbir iyi yanını almamış. Bununla daha önce kafa kafaya kapıştık ve işler çirkinleşti.
24: Günaydın millet, unutmayın her şey nakit. Aldıktan sonra ödenecek. Ünitelere girmeyin, mallara dokunmayın. Hissetmeyi okşamaya çalışmayın. Başlamaya hazır mısınız?
25: Evet. Evet.
24: Hadi başlayalım.
22: Bugün hiç kimseyle gereksiz yere arttırma savaşına girmek istemiyoruz ama bu üç üniteden birini alacaksak bunu sakince yapmalıyız. Bu eski bir soğutucu, 1940'tan kalma bir Kaliforniya soğutucusu. Şu bastonlara bak, hepsi de eski. El yapımından bahsediyoruz. Bu iyi bir oda. Bu ilginç bir oda. İyi düzenlenmiş ve bayağı güzel eski parça var.
23: Bunu istiyoruz. O yüzden bunu almak için 550'ye çıkacağız.
24: Tamam, ünite 773. $100 veren var mı? Evet, 100 bekliyoruz. 100 geldi. Artıran 150 oldu. 200 oldu. Evet, artıran 250 oldu. 250'de devam ediyoruz. 275. Artıran var mı? Var mı artıran? 275'teyiz. $300. $300'a çıkıyor. 325 var mı acaba? 325 geldi. Harika. 350 veren var mı? 325'e satıyorum. 350 veren var mı? 325'e satmak üzereyim. Satıldı.
23: Ne oldu böyle?
22: Kimin arttırdığı konusunda biraz karışıklık oldu.
24: Sen önce söylemedin mi?
23: Ben 350 vermiştim.
24: Böyle bir kalabalıkta kafa sallamak yerine el görsem daha kesin olur. O elini kaldırdı.
22: Bir arttırma çok karmaşık bir ortam olabilir. Bazen insanlar kalabalıkta kaybolabilir.
23: Beni ıskalamak zor olur sanırım.
22: Bu kötü şanslı herkese olur. Evet. En iyilerimize bile olur.
23: Senin gibi yani.
22: Sadece karışıklık oldu.
23: Ben 350'yi verdim sandım.
22: Ben de öyle sandım. Ve bu olayı Danny'nin kazanmış olması bunu daha kötü yapıyor.
23: Bunun tekrar olmamasından emin olmalıyız.
24: Sıradan bir kişi daha.
22: Eğer bu halı birkaç yense para edebilir. Kanepe, küçük bir dolap.
23: Şuna bak, kaykay. Bu bir ev eşyası olabilir.
22: Bu depodaki ev eşyalarını sevdik ve bunu geri dönüş için kullanabiliriz. Bu sefer artırdığımızda müzayedecinin fark edeceğinden emin olabilirsiniz.
24: 233 nolu depo. Evet, 200 veren var mı? 250 oldu. Harika, devam ediyoruz. 275 geliyor, 300 oldu. 325, güzel artırıyorsunuz. 350 oldu. Artıran var mı? 400 geliyor. 400 dolardayız. 400'e satıyorum. 425 var mı? 400'e satıyorum.
0: Evet.
24: 425 geldi. 450
0: evet.
24: Var mı? Var. 450 ve evet. 500 oldu. 500 geldi. 525 var mı? 525. 525'i bekliyorum.
22: Evet.
24: 550 geliyor. Artıran var mı? 550'deyiz. 600 geldi. 600 artıran var mı? 600'deyiz. 600'de satıyorum.
0: Evet.
24: 600'de satıyorum. 625 geldi. 625, 650 var mı? Satmak
25: senin
24: üzereyim.
25: Olsun.
24: 650 var mı acaba? 625'e satıldı.
22: Tek yapmam gereken biraz ses çıkarmaktı.
23: Güzel.
22: Bu bizim için iyi bir galibiyetti ve limitimizin de altında kaldık.
23: Şimdi Deni ile eşit durumdayız. O yüzden bu son satış ilginç olabilir.
22: Bu 20 ifer evet, var evet. Beyzbol topları, spor malzemeleri, ses aletleri görüyorum. Alet çantası. Kapının ağzında biraz para var.
23: Hoparlör. Bu para demek.
22: Evet. Kapının önünde gördüklerimiz bizi muhtemel bir müzisyene doğru yönlendiriyor. Bu ünite derin ve daha kapıda değerli şeyler görebiliyoruz.
23: Bunda yukarı çıkacağız.
22: Ne yapmak istiyorsun?
23: Binin altında tutalım.
22: Evet.
23: Hadi.
24: 62 numaralı ünite. Tamam, kim bana 100 dolar veriyor? 100 dolar veren var mı? 100 dolar, 100 dolar geldi. Artıran
22: evet.
24: Var mı? 125 oldu. 150
22: evet.
24: Oluyor, harika. 175
22: evet.
24: Geldi. Şimdi 200'ü bekliyoruz. 200
25: evet.
24: Veren. Birden 500 dolar geldi. Güzel, 600 veren 600 oldu. 625 var mı? 600'e satacağım. 625 veren var mı?
25: Evet.
24: 625 geliyor. 650 veren var mı? 650 de geldi,
25: evet.
24: Harika. 675 oldu. 700 veren var mı? 675'teyiz. 675'e satıyorum. 675'e satıyorum. 700 geliyor. 700, 725 var mı? 725 de geldi. 750'yi bekliyoruz. 750 var mı?
25: Evet.
24: 750 geliyor. 775 bekliyoruz. 775'i artıracak olan kimse var mı?
25: Evet.
24: 775 de geldi. Evet, 800. 800 veren var mı? 775'e satıyorum. 775'e satıyorum ve sattım.
22: Bu acayipti. Deni yumuşadı mı, parası mı bitiyor veya bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor, bilmiyor.
23: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
22: Oh, evet.
23: Büyük eski halı. Dostum, bu gerçek bir kaşen mi?
22: Arkasına bakalım.
23: Bununla olmaz.
22: Bu barkodla olmaz ama yine de bunu 30'a satabiliriz.
23: Oh, sörf tahtası tarafından parçalanıyordu.
22: Bu hasarla ucu gitmiş ve arkasında bir çatlak var. Yani bu sadece bir işe yarar.
23: Dekorasyon.
22: Evet. Hey, buraya gel. Bunu görmek istersin.
23: Hadi canım.
22: Tanrım, çelik tekerlekler. Eski kaykaylar şu anda çok popüler koleksiyon ürünleri ama özellikle bütün kaykay kültürünün başladığı Güney Kaliforniya'da.
23: Bu ev yapımı gibi görünüyor.
22: Burada bir sürü kaykay var, Ton.
23: Bunların ne kadar ettiğini öğrenmemiz gerekiyor.
22: Oh, şuna bak. Hey, iyi bir şey buldum. Bu gördüğüm en ürpertici şey. Yavaşla! Sanırım 3000'den bahsediyoruz.
24: Bu şey 44'lük Magnum'u durdurabilir.
23: Dostum.
22: Burada bir sürü kaykay var, Ton.
23: Bunların ne kadar ettiğini öğrenmeliyiz.
22: Oh, şuna bak. Woo, woo. Bu el yapımı. Bu birinin çizimi. Eğer bu bir Z ise, belki bunun Z çocuklarıyla bir alakası vardır. Z çocukları 70'lerde kaykayın krallarıydı.
23: Z esnek.
22: Değil mi? Z teker. Her şeyde bir Z var. Eğer bu tahtanın o zamanla herhangi bir ilişkisi varsa çok iyi para edebilir. Zippy yol kenarı sörf tahtası. Dostum, bu eski.
23: İşte benim hiç kaykay yapmamamın sebebi.
22: Şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu bir koleksiyon. Ve koleksiyon çok para edebilir. Long Beach'te iyi bir başlangıç yaptık. Bu tahtaların bütün üniteye ödemesi gerekiyor ve hala bir tane daha ünitemiz var. Oo, evet.
23: Ne düşünüyorsun?
22: Tamam. Bu aldığın ilk aletlerden biri. Biraz gitar çalmayı öğrendikten sonra sesleri biraz karıştırmak istersin. Hala 40 dolar edebilir. Herkesin buna ihtiyacı var.
23: Bunlar konser tişörtlerim.
22: Bir saniye, bu aslında bu para. Bunun eski bir tişört olduğunu hissedebiliyorsunuz. İnceliğinden söyleyebilirsiniz. Etiket Amerika'da yapılmış. Bu tişört o kadar eski ki. Şu listeye bak. Bütün 80'ler toplanmış. Man at Work, Stray Cat, Van Halen, Scorpions, Triumphs, Judas Priest, Ozzy. Bu harika. Bugünkü çocuklar da bu tişörtlerin aynını giyiyor ama onlar sonradan yapılmışları giyiyor. Sanırım burada para kazandık. Burada iyi bir şey buldum. Kurşun geçirmez yelek. Ama eski bir tane. Yani bu en yeni ve en iyi Kevlar değil ama yine de birçok mermiyi durdurur, değil mi?
23: Evet, bundan hala birkaç yüz alabiliriz.
22: Harika, yani bunu satacak mıyız?
23: Sanırım.
22: Şuna bak dostum.
23: Bu bir balistik yüz zırhı.
22: Bu bir yüz zırhı mı?
23: Hadi hadi, çık neredeysen.
22: Bu gördüğüm en ürpertici şey.
23: Ben üniteyi sevmeye başladım.
22: Ooo, delice. Bir SWAT miğferi değil mi?
23: Evet, bu daha iyi.
22: Neden her şeyi giyiyorsun? Burada bir konsept yakaladık sanırım.
23: Evet, bu depo harika.
22: Bunlar 2000. Milenyum başlangıcı. Bunu hatırlıyorsun değil mi? 2000'de her şey yok olacaktı falan.
23: Evet, insanlar dünyanın sonunun geleceğini düşünüyordu. Her şey patlayacak. Büyük bir kaos.
22: Ama hiçbir şey olmadı. Çünkü ertesi gün bu harika gazeteleri basabildik.
23: Hey, aslında bunları saklarsak para edebilir.
22: Belki bir sonraki milenyuma. Tarihi olaylara ait gazeteler koleksiyoncular arasında çok popüler olabilir ama çok eski değillerse para etmezler.
23: Vay canına. Dostum, buradan her şeyden bir parça var. Su geçirmez kibritler. Battaniyeler, su, doğada hayatta kalma.
22: Aa, bu bir hayatta kalma çantası. Sence ne kadar eder?
23: Bu şey 500 dolardan az etmez.
22: Bu aslında bayağı iyi. Hey, bak.
23: Dostum, hadi canım.
22: Çift egzoz.
23: Cep motoru cenneti.
22: Bunun orijinal plastikleri var, baksana.
23: Bu şeyler aslında yarışmak için. Büyük bir egzoz, güçlendirilmiş motor, dişsiz tekerler. Bu şeyler gerçekten hızlıdır.
22: Bu şey bayağı iyi. Gittikçe de iyileşiyor. İkimize de bir motor.
23: Hadi o zaman.
22: Hey, yavaşla. Aa, evet. İşte, geçtim seni. Woohoo!
23: Dostum, iki çalışan mini motor. Long Beach'teki toplamımız tavan yaptı. Para kazandık. Harika. Evet. Şimdi kaykay koleksiyonumuz için bir alıcı bulmamız gerekiyor.
22: O yüzden profesyonel bir kaykaycı ve eski kaykay koleksiyoncusu olan Steve'le buluşmak için meşhur Venice Kaykay Parkuru'na gidiyoruz. Oo, Steve.
25: Merhaba, sen Alan olmalısın.
22: Evet, aman tanrım.
25: Ton.
22: Sana güzel kaykaylar getirdik, bence görmek
25: isteyeceksin. Evet, bakalım neyiniz var.
22: Şuraya sıralayalım.
25: Aa, yolda surf diye bir şey duydunuz değil mi?
23: Evet.
25: Tamam, yani bunların bazıları surf tahtası şeklinde kaykaylar. Surfçüler kaykayın yaratıcılarıydı. Dalgalar çok küçük olduğunda böyle bir tahta alır, küçük kardeşlerinin paten tekerlerini alır, tahtaya çivilerler ve yapacakları bir şey olurdu. Bu özellikle bir koleksiyon parçası çünkü bu ilk kaykaylardan. Çelik tekerler, 50'ler. Bu kaykayların bazıları 60'lardan kalma. Seramik tekerli. İşte gördüğünüz gibi. Bakın.
22: Bu biraz nadir bulunan bir koleksiyon ama burada nasıl bir paradan bahsediyoruz?
25: Eğer bunların hepsi iyi durumda olsaydı belki 3000 olabilirdi. Ama ne yazık ki iyi durumda değiller. Bunda kesinlikle su hasarı var. O yüzden ayrılmaya başlamış. Bunun ortasından geçen büyük bir çatlak var. Çizimler de silinmiş.
22: Neden bahsediyoruz?
25: Belki 400-600 arası bir şeyler eder.
22: Bu üzücü.
25: Başka bir şeyiniz var mı?
22: Madem sordun.
25: Bu iyi bir kaykay. Burada Z-Flex Jimmy Plummer yazıyor. Jimmy Plummer bir Z-Flex Pro kaykaycıydı.
22: Bu Jimmy Plummer'ın kaykayı mı?
25: Muhtemelen olabilir. Şu akslara bakın. Nasıl yıpranmış görüyor musunuz? Bu kaykay parklarında betonlara sürterek yapılmış. Yani bunu kim kullanıyorsa ne yaptığını biliyormuş. Üzerinde orijinal çizimleri de duruyor. Bu sanatçı Doug Smith. O profesyonel kaykaycılar için çizimler yapan yerel bir sanatçıydı. Onun çizimleri kolay bulunmaz. Bu ters hava hareketi yapan Jimmy gibi görünüyor. Yani bu çizimlerin eşi benzeri yoktur. Bunlar tektir.
21: Peki bu kaykay şu anda ne ediyor?
25: Yani bu kaykay bir koleksiyoncuya $2000 değerinde olabilir.
21: Güzel. Güzel.
22: Vay canına. Bu al beni diyor mu? Yani üzerine atlayıp nasıl sürdüğüne bakmak istediğin bir şey mi?
25: Bunu kullanmayı çok isterdim.
22: Şöyle diyeyim, ister bir tura çık, istersen bununla gün batımına yürü benim için fark etmez ama oynamak için ödemek zorundasın. Sanırım burada 3000'den bahsediyoruz. Hepsi için.
25: 2300'e ne dersiniz?
22: Burada olmanın bir artısı var. Burada, Venice'de. Darktown 2 blok ötede. Bence $2800'a bu şeyi turlamaya çıkabilirsin. Yoksa öbür tarafa gideceğiz.
25: Size $2500'luk bir çek yazabilirim.
22: Ne diyorsun?
21: Yani bunu evine getirdik.
22: Evet. Bu sana ait dostum. Kendine bir kaykay koleksiyonu aldın.
25: Teşekkür ederim.
22: Neler yapabileceğini göster bize. 2500 bu koleksiyon için harika bir fiyat. Şimdi silah ve zırh koleksiyoncusu ve emekli polis memuru Sean'la görüşmek için poligona gidiyoruz. Bizim taktik teçhizatımızı almak isteyeceğini umuyoruz.
21: İlk olarak bu kötü çocukla başlıyoruz.
0: Seramik plakalı Kevlar yelek. Bu normal devriye polisinin günde 10 saat giydiği bir şey.
21: Bir miğfer.
0: Ha, güzel. Bu gördüğünüz standart seviye 3A balistik miğfer. SWAT takımları tarafından baskınlarda kullanılıyor. Aynı zamanda kalabalıkları ve isyanları kontrol eden çevik kuvvet tarafından da kullanılıyor.
22: Seviye 3 dedin, bu ne anlama geliyor?
0: Temel balistik korumanın 6 seviyesi var. Seviye 3 tüfek mermilerine karşı korumayla başlar.
22: Eğer bunu kara borsada satabilsem bayağı para eder değil mi?
0: Polis departmanı için bunun yenisi $300 civarı.
21: Şimdi üçüncü ve son parçamız.
0: Bu başka bir şey. Görünüşe göre seviye 3A balistik maske gibi. Bu şey aslında 44'lük magnuma kadar mermileri durdurabilir. Bu maske.
22: Bu mu?
0: Bunun amacı seni ölümden kurtarmak. Bununla vurulursan yere düşer ve bir süre uyursun ama uyanmak iyi haber.
21: Ve muhtemelen burnun kırılmış olur.
0: Birkaç parçan aynı görünmez.
21: Böyle bir şeyi daha önce gördün mü?
0: Bende buna çok benzer bir tane var. İşte burada. Bir seviye 2A.
22: Bunların arasında çok fark var mı?
0: Bu 357'ye kadar durdurabilir. Bu bir 44'lük magnuma kadar durdurabilir.
22: 44 magnuma?
0: Doğru.
22: Emin misin?
0: Evet.
22: Buna inanmam için görmem gerekiyor.
0: Bu maskeyi sevmeye başladım. Bunu bana satmak istediğinizi düşünüyorum. Size bir güzellik yapayım. Bunda bana bir indirim yaparsanız kendi maskeme ateş etmenize izin veririm.
21: Anlaşırsak ben ateş edebilir miyim?
0: Anlaşırsak edebilirsin.

0: Bu tam isabetti.
1: Temiz.
0: Bu etkileyiciydi.
1: Karpuzun yaşamasını istediğimi biliyorsun.
2: Bu iyi bir his olmazdı.
0: İlk atışın yanak bölgesine geldiğini görüyorsun. Şaşırtıcı bir şekilde delinmemiş. İkincisi maskenin kenarından sekip gitmiş.
1: Yani kulağını kaybettin.
0: Kulağını kaybettin ama hala hayattasın.
1: Muhteşem.
2: Bu harika. Şuna bak.
1: Yani o vakit geldi mi? İstersen parayı konuşurken biraz karpuz yiyebiliriz.
0: Tabii ki.
2: Yelek için $400. Miğfer yaklaşık 350 ve maske de 395-400 dolara kadar satılabilir.
0: Doğru.
2: Tamam, yani 1150'ye vardık. Peki $600 ne dersin?
0: Bu yüksek ilk anlaşmamızın bir kısmı maskeye ateş ederseniz ve yeni maskede bana indirim yaparsanız şeklindeydi.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Ben 450 civarı düşünüyorum. Bence bu uygun.
2: $500 ve sana bir çörek borcum olsun.
0: Çörekle anlaştık.
2: Aman tanrım, suratıma yumruk atacağını sanmıştım.
1: Şimdi biraz karpuz yiyelim.
2: Sahilde bir gün için iş fena değil. Taklit teçhizatını $500 sattık. Ve eski kaykay koleksiyonumuz için $2500 aldık.
1: Mini motorlar $800 satıldı ve diğer parçalar $1500 etti.
2: İki üniteye toplam $1400 harcadık ve içindekileri $5300 sattık. Toplam karımız $3900. Steve istediğim zaman kaykay dersi alabileceğimi söyledi.
1: O yeleği satmamamız gerekiyordu.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Sadece durulan.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
13: Bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
18: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
20: Kalp damar ilaçları da var.
21: Reçetesi nerede?
22: Meyve yasak, komple yasak.
23: Hiç getiremezsin, haberin yok.
22: Tamam, onları da bırak.
24: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
25: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
26: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
27: Ara. Oo, aferin.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Hollywood. Tekrar karşınızdayız.
1: Açılsın.
0: Dostum, içeride çok şey var.
2: Oradaki valiz bana sesleniyor.
1: Tamam, hadi satalım şunu. 400 dolar, 400 dolar senindir.
0: Oh, evet.
2: Bunlar altın değerinde. Dostum,
0: gözlerim yuvalarından fırlamak üzere. Hey, şuna bak.
2: Üstelik imzalı.
0: Oh.
2: Ne?
0: Dehşet bir şey.
3: 300 bin dolardan fazla.
2: Zor bir işti. En az 7500 dolara ihtiyacımız var.
3: Her neyse.
4: Aman tanrım. Şimdi 3900 derim.
2: Söylesene Blaze, beni kazıklamaya mı çalışıyorsun?
4: Fiyatı yükseltiyorum, yükseltiyorum, 6'ya çıktı.
2: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık müzayedelerde satılıyor.
4: Senindir.
5: Satıldı. 1800 dolar.
4: 1150 dolar.
0: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilen insanlar için çok önemli bir iş alanı.
1: 7000 dolar.
2: Evet, anlaştık. Ben Alan Hepp.
0: Ve ben Don Jones.
2: Ve biz antika avcılarıyız. Tüm ülkeyi gezip depolar satın alırız.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
2: Kapılar açıldığında...
0: Harika.
2: ...yer biçmek için saniyelerle yarışırız.
0: Teklif yap bakalım.
2: 700 ve açık artırmayı kazanırız.
5: Satıyorum, sattım.
0: Tamam, sen kaptın.
2: Şuna bak. Burada bulduklarımıza... Evet.
0: Ve sattıklarımıza...
2: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
4: 2000'e ne dersin?
0: Ne kadar eskiyse... ...o kadar pahalı.
2: Bir kez daha Don Jones ve Alan Hepp kendi filmlerinin yıldızları o çirkin kiralık kamyonetlerini Hollywood'un göbeğine doğru yöneltirler.
0: Yine buradayız.
2: Biz Hollywood hayranıyız ve diğer bütün insanlarla aynı sebepten dolayı dönüp dolaşıp bu şehre geri dönüyoruz.
0: Zafer kazanmak için.
2: Buralara gelip kendini ortaya koyup hayallerinin peşinden gitmek büyük cesaret gerektirir. Bir anlamda biz de aynı şeyi yapıyoruz. Burada koleksiyon değeri taşıyan eşyalardan tutun hatırlanmaya değer filmlerin aksesuarlarına kadar eski güzel antikalara kadar her şey var.
0: Bir başarılı adış tüm hayatımızı değiştirebilir. Öyleyse biz de büyük Hollywood vurgunumuzun peşine düşelim. Hadi iş başına. Oh tanrım, çok fazla insan var. Çok fazla.
1: Pekala arkadaşlar, açık artırmaya geldiğiniz için teşekkür ederim. Hollywood, Kaliforniya'ya hoş geldiniz. Kurallara gelince, açıkçası kurallar ceplerinizde bulunan paradan ibaret. Müzayede başlasın. Hadi satalım şunları.
2: Bugün açık artırmaya çıkacak 3 depo bulunmakta. Böylesi bir kalabalık varken teklifler astronomik boyutlara varabilir. O yüzden paramızı akıllıca değerlendireceğiz.
1: Pekala, çabuk olalım. Etrafı kurcalamak yok.
0: Vay canına.
2: İçerisi hiçbir şeyle dolu.
0: Şunlara bak, elbiseler. Pek bir şey yok.
2: Yani bu bölmede böyle büyük bir vurgun yapamayacağız.
0: 100 papelin üstüne çıkmamızın hiçbir yolu yok.
1: Evet, bana 50 verin. 50. Şimdi 75, 75, 75. Hani 75?
5: Evet.
1: Tamam, peki 100 var mı? Tamam,
5: evet.
1: 150. 200 oldu. 200'den başka veren var mı? 250 oldu.
5: Evet.
1: Evet, 300 oldu.
5: Evet.
1: 350 oldu. 350'nin
4: üstünde
1: 400, 400 veren var. Şimdi 400, 400 dolarda kaldık mı? Tamam, sen aldın. 400 dolara senindir.
2: Eğer o çöpten yana 400 dolar vermeyi göze alıyorlarsa güzel bir şeyler gördüğümüzde fiyat çok yükselebilir. Depo açıldı ve yine çöp. Dostum, orada bir şeyler dönüyor. Oradakini görüyor musun? Bu antika bir yatak.
0: Bilemiyorum dostum. Kötü görünüyor.
2: Bir depoyu artırmaya değerli kalacak tek bir öğe yeterlidir. Ve bu antika yatak bizim samanlıkta aradığımız iğne olabilir.
0: Benim tek gördüğüm çöp. Ama antikadan anlayan sensin. Senin seçimin.
1: Herkes gördü mü? O zaman hadi satalım. Açılış 100 dolar. 100, 100, 100, 100.
4: Evet.
1: Tamam, şimdi 150 oldu. 200, 200 veren var. Başka? Artıran yok mu? 200, 250 yapıldı. 250 dolardan başka veren yok mu? 250 dolar. 250 dolara gidecek. Var mı 250 dolar? 250 dolar, tamam. Evet, 275. 275 veren var.
2: Bugüne kadar tamam. Süren en uzun son çağrıydı.
1: 275'ten başka veren yok mu? 275. Arttırmak, tamam, 300. 300 oldu. 300 dolar. Son çağrı, bitti mi? Sen satın aldın.
0: Kazanmak tabii ki güzeldir. Ama o depo için biraz fazla gibi.
2: Eğer köşedeki o antika gerçekten bana göründüğü kadar iyiyse ne kadar harcadığını hiç umursamayacağım.
1: Açın bakalım. Hazır olun arkadaşlar. Dana'nın kuyruğu şimdi kopacak.
0: Ne? Bir karyola var. Biraz da sanat eseri var.
2: Güzel bir parça mobilya, demek istediğim para eder. Oradaki çanta tam bir kumar olabilir. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi?
0: Sonunda çöpe benzemeyen bir depo.
2: Ve biz bugün sadece 300 papel harcadık. Yani bu son depo için büyük oynayabiliriz.
0: Mümkün olduğunca binin altında tut. Yap bunu.
1: Burası son oda, o yüzden kıran kıran olsun. Evet, hadi satalım. Yüzden açılır. Evet, 100. 100, 100 dolarla başladık. 200, 200 veren oldu. 225. 225'in dışında artıran yok mu? 250 oldu. Evet, 250'den başka 500. 500 dolara çıktı.
2: Evet, 700.
1: Tamam, 500, 700 dolar. 700 dolardan başka veren var mı? 725 oldu. 725'in üstüne çıkacak var mı? 750. Çok güzel. 750 veren var. Yok mu 775'e çıkacak olan? 750. Hala 750'deyiz. 750. Tamam, sattım. 750 dolar.
0: 750 dolar o depo için harika bir fiyat. Sonunda Hollywood bize gülümsüyor.
2: Ama yapılacak ilk iş şu antika yatağa bir göz atalım. Pekala, bakalım iş görür mü?
0: Vay canına.
2: Bu mobilyanın tam şuradaki birleşme noktasından söyleyebilirsin. Bu antika.
0: Kırık olduğu yerden mi?
2: Evet. Evet. Peki sende ne var?
0: Tuvalet çöpü.
2: Eldiven takıyor olmana şaşmamak gerek. Ben de benimkileri takayım. Ne var orada?
0: Biraz daha çöp.
2: Eğer böyle şüpheci olacaksan senin olumsuz enerjine ihtiyacım yok. Dostum, nedenini bilmiyorum ama kesinlikle burada bir şeyler hissedebiliyorum. Evet. Taşınabilir bir CD çalar var bu.
0: Evet, şimdilerde MP3 denen bir şey var.
2: Ona ihtiyacımız var.
0: Seni takdir ediyorum.
2: Şu anda senden nefret ediyorum. Ne gülüyorsun?
0: Sana gülüyorum.
2: Bu adam bir istifçi mi? Bunları saklamanın amacı ne? Anlamıyorum.
0: Evet.
2: Çok acımasız bir ev sahibisin Hollywood.
0: Pekala kardeş, pek iyi görünmüyor.
2: Bu pek çok soruyu yanıtlıyor. Dostum çok kötü çünkü bu gerçekten eski bir parça. Ne yazık ki bu eski parça parçalar içinde. Bir araya geliyor ve bir araya gelince standart boyutta bir yatak oluyor. Bütün antika yataklar tek bir ölçüye sahip.
0: Gerçekten mi?
2: Çift kişilik yatak.
0: Çift kişilik.
2: Görünüşe göre elimizde sadece 4/3'ü var. Tamam, tamam, kabul ediyorum. Bu depo tam bir fiyasko. Ama Hollywood şanssızlık hikayeleriyle dolu. Onu biraz tatsız buluyorum. Ve ben gerçekten seni bir miktar yüzüstü bırakmış gibi hissediyorum.
0: Tuvalet çöpü. Seni takdir ediyorum. Hadi.
2: Hiçbir zaman insanların çöplerini saklayabilmek için para harcamalarını anlamayacağım.
0: Dert değil.
2: Dokunma bana.
0: Müsaade edersen senin için şunu çekeyim.
2: Sağ ol. Karyola yolumuzdan çekildiğine göre bu odayı daha bir sevdim. Hala bu film posterlerine bakmamız gerekiyor ve şu çanta bana sesleniyor. Tüm zamanların en uzun süren komedi dizisi.
0: The Simpsons.
2: Bunlar altın değerinde. Noel zamanı geldiğinde internet üzerinden kazanılacak 400 dolara bakıyorum. Dostum, imzalı bir James Addiction. Evet, ve de Perry Farrell imzası var. İşte görmek istediğimiz bir isim, 500 dolar.
0: O mükemmel dostum.
2: Anlayacağın, burası bir koleksiyoncu odası. Turnayı gözünden vurdu. İşte. Şuna bak.
0: Dostum, gözlerim yuvalarından fırlamak üzere. Şuna bak.
2: Üstelik imzalı. Ne?
3: 300 bin dolardan fazla.
2: Zor işte, en az 7500 dolara ihtiyacımız var.
3: Her neyse.
0: Sanırım biraz önce vurulduk.
4: Aman tanrım. Bu bir hamle, bir saldırı, bir savuşturma ve dul kadına iki dizine gül.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takuma, değerinde Trink Sat.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Vay canına. Şuna bak.
5: İnanılmaz.
4: Raging Bull. Jake LaMotta tarafından imzalı. Bir Scorsese klasiği bu filmi ve Mean Streets'i o yapmıştı. Her ikisinde de yıldız oyuncu olarak Robert De Niro vardı. Demek istediğim çok büyük bir yapımdı ve bir sürü Oscar aldı. LaMotta halen ortalıklarda ama bu gerçekten çok...
5: Bu gerçekten etkileyici. Bu odayı çok sevdim.
4: Evet. Harika.
5: Daha çok para.
4: Daha fazla. En az 100 dolar eder.
5: Harika. Bakalım başka neler var.
4: İmzalı mı?
5: George Rodriguez'in sanatı.
4: İmzalı. Tam orada. Bu tam bir piyango. Bu kitabın fiyatı ilk çıktığında 50 dolar olsa bile yıpranmışlığına rağmen şimdi 75'e satarım.
5: Evet, kolaylıkla.
4: Şimdi başlıyoruz.
5: Daha değil.
4: Dostum. Neden hep Göstebi ben oynamak zorundayım ki? Bu da ne? Üzerinde Henry Hill yazıyor. Goodfellas tabii ki. San Fernando Vadisi'nde yaşamış olan Henry Hill'in gerçek hikayesini konuğa almaktadır.
5: Bu harika.
4: Evet. Tek kötü yanı var.
5: Nedir o?
4: Henry Hill çok kötü bir oyuncu.
5: Yine de imzalı ama.
4: Dürüstçe söylemek gerekirse anılarının imzalı bir kopyasını orijinal bir Henry Hill'e... resmine tercih ederim.
5: Gerçekten Henry'e kötü bir oyuncu olduğunu söylemek ister misin?
4: Tabii ki söylerdim. Birinin söylemesi gerek. Daha fazla sanat eseri.
5: Lanet olsun. Bu orijinal değil mi?
4: Evet ve biz bu ressamı tanıyoruz.
5: Çünkü bizde kitabı var.
4: Bu George Rodriguez.
5: Bu kitap sadece imzalı değil. Daha havalı bir şey görmek ister misin? Şuna bir bak. Resmimiz tam şurada. Eşsiz.
4: 1990 Playwood üzerine akrilik boyayla ipek baskı. Dostum bu mavi köpeği çok seviyor. Deli oluyor ona. Geceleri rüyalarında görüyor. Elimizde türünün tek örneği bir resminin olması dışında bunu kanıtlayacak bir de imzalı kitabımız var.
5: Ne düşünüyorum biliyor musun? Bu köpek bize çok karlı bir kazanç getirecek. Şuna bir baksana.
4: Bu bir evirme masası. Bunlardan bir tane bende de vardı. Genellikle spor masalarında 150 dolara görürsün.
5: Ağırlık sınırlaması var mı?
4: Hayır yok, tabii ki yok.
5: Dikkat, 180 kilogram.
4: Yani sana yakın. Bu senin kilona yakın gibi,
5: ha? Dostum, gözlerim yuvalarından fırlamak üzere.
4: Beni suçlama. Nasıl hissediyorsun?
5: Dostum, bu çok keyifli.
4: Tekrar yapalım mı?
5: Hayır.
4: Oo, mermiler.
5: Pekala, bu biraz kafa karıştırıcı.
4: Şu kenardaki eğrilik nedir?
5: Ben de onu anlamaya çalışıyorum.
4: Bu gerçekten ateş alabilir mi?
5: Ben böylesini daha önce hiç görmemiştim. O zaman bu mermileri oraya koyayım. Bu biraz sinirlerimi gerdi dostum. Pekala, bunların para edeceğini biliyorum ama ne oldukları hakkında en ufak bir fikrim yok.
4: Ne? İnanmıyorum. Bu da nesi böyle?
5: Bu çok acayip.
4: Neymiş o?
5: Pirinçten bir muştan var. Buraya gel. Çat. Kemik sesi. Yetmedi mi? Dahası da var. Şimdi de saplayacak bir silahınız var. O da mı yetmedi? Bir de tabancanız var. Namlu yok, yakın temas. Saplıyorsun, çeviriyorsun. Kurşunlar yerini buluyor.
4: Kurşunlar bunun için demek ki.
5: Evet dostum. Şuradaki küçük kısmı görüyor musun? Haznenin boyutuna bak.
4: Kaç yıllıktır sence?
5: Bu 1900'lerin başından kalmış olmalı. Muhtemelen en parlak zamanını 20'lerde geçirdi.
4: Öyleyse kim kullanmış olabilir bunu? Bir gangster mi?
5: Yani sen ona öyle dersin, bizler iş adamı deriz. Orada oturmuş, şampanyasını veya şarabını yudumluyor. Sana karşı kaş göz yapıyor. Konuşması artık canını sıkmaya başladı. Elveda Charlie. Sigarandan bir nefes alırsın ve...
4: Sana bir soru soracağım. O eski filmleri seyrederken kimden yana olurdun? Beyaz şapkalı adamlardan mı yoksa siyah şapkalı adamlardan mı?
5: Kimin cephanesi daha yüklüyse. Evet. Bunu sağlam alayım. Çak bir beşlik.
4: Beşlik! İşte bu yüzden Hollywood'a gelmeyi seviyoruz. İmzalı sanat eserleri, antikalar.
5: Tıpkı bizim küçük iş adam aleti gibi. Bu eşyanın çoğunu allayıp bulayıp satarız. Ama o mavi köpek tam bir soru işareti.
4: Biz de bu küçük köpeği değerlendirmesi için bir uzmana başvurduk.
6: Merhaba,
4: merhaba.
6: Nasılsın?
4: Alan Huff.
6: Memnun oldum, Sandra Gray.
4: Sandra 30 yıl boyunca George Roderick ile çalışmış. Dolayısıyla köpeğin orijinal olup olmadığını bir bakışta anlayabilir. Pekala, burada elimizde ne var?
6: Bu gerçekten çok hoş. Fırça izlerini görüyor musunuz? Eğer baskı olsaydı fırça izleri tamamıyla yuvarlak olurdu. Ben bu adamı 72'den beri tanırım. Sanatını bilirim. Bu bir Roderick.
4: Bunun hakiki bir Roderick olduğunu nasıl anlarız?
6: İmzası kesinlikle gerçek. Bu onun el yazısı. Bazen kendimi mavi bir köpek gibi hissederim.
4: Evet.
6: Doğru. Herkes bunun bir kopyasını ister. Demek istediğim inanılmaz. Bu eser üzerinde çok zaman harcadı.
4: Tamam. Sanat sepet muhabbetini bir kenara koyalım. Mangır'dan bahsedelim. Orijinal bir resim en fazla kaça gider?
6: 300 binden fazla. Bizim oralardaki sanat galerilerinde orijinallerin piyasa fiyatı 20 binden başlar.
4: Peki böyle bir eseri galerinde görmek ister misin?
6: Yani evet, tabii isterdim.
4: Çünkü bir anlaşmaya gidermiş havasındayız, ilk buluşma gibi. Hafif bir gerginlik var sende. Bu da bana
6: gerçekten
4: bu adamı
6: hoş.
4: Ne kadar çok sevdiğini anlatıyor. Çok zor işlerin üstesinden geldik, en az 10 bin dolar istiyoruz.
6: Yo, hayır hayır, o kadar para vermem ben, hayır.
4: Mavi köpek.
6: Hayır, en fazla 5 bin veririm.
4: Görünüşe bakılırsa bu buluşmanın tadı kaçtı.
6: Tamam, her neyse.
5: Sanırım kaybettin.
4: Hayır.
6: Pekala, 7 bine ne dersiniz?
4: Bunun bir orta yolunu bulsak.
6: Ortası peki?
4: 8500.
6: 8000.
4: Sanırım birbirimize aşık oluyoruz. Bu ikisinin ortası 8250'de buluşuruz
6: tamam.
4: Demek. Evet, bir anlaşmaya vardık.
6: Evet.
4: 8250, çok güzel.
5: O mavi köpeğe karşılık bayağı bir yeşillik topladık.
6: Her şey için teşekkür ederim. Hoşçakalın.
4: Sırada bu küçük ölüm makinesi hakkında biraz daha bilgi edinmemiz gerekiyor. Böylesi çılgın bir silah sevecek bir adam tanıyoruz. Şimdi ona gidiyoruz.
7: İşte bela geliyor. Hayır.
4: Bizi özledin mi bakalım?
7: Evet, özledim.
4: Biz seni dehşet özledik.
7: Evet, nasılsın Tom?
5: Nasılsın dostum?
4: Sana çok seveceğim bir şey getirdik dostum.
7: Aman tanrım. Böylesi bir cevheri hangi cehennemde buldunuz ha? Buna bir demir muşta derler. Tam suratının ortasına. O parlak beyaz dişlerini ağzından dökerim.
4: Tanrım Blaze.
7: Bu 1870'lerin ortalarında bir zamanlarda yapılmış ve genellikle Paris'teki Apache çeteleri, sokak serserileri ve kabadayılar tarafından kullanılırmış. Tabancasına gelecek olursak bu seni öldürmez. Eğer sana bu mesafeden ateş edecek olursam üzerinden seker. Etkin kullanım mesafesi 1,5 metre.
5: O kadarcık mı?
7: Aynen. Ama bu küçük bıçak gerçekten hırçındır. Bu bir hamle, bu bir saldırı, bir savuşturma ve dul kadına 2 düzine gül. Buna uygun mermiler bulmak. Bu 1870'lerin ortalarında bir zamanlarda yapılmış ve genellikle Paris'teki Apache çeteleri, sokak serserileri ve kabadayılar tarafından kullanılırmış. Tabancasına gelecek olursak bu seni öldürmez. Eğer sana bu mesafeden ateş edecek olursam üzerinden seker. Etkin kullanım mesafesi 1,5 metre.
5: O kadarcık mı?
7: Aynen. Ama bu küçük bıçak...

0: Bence uygun mermi 100 yıldır yapılmıyor. Eğer bulabilirsen tanesini $25'dan ancak alırsın.
1: Eğer sana buna uygun cephane bulursam fiyatı daha da tatlandırır mıydı?
0: Oh, kesinlikle.
1: Dostum, keşke sana bir miktar daha cephane bulmuş olsaydık. Oh, dur bakalım.
0: Elinize epey mermi varmış. Bilmeniz gerekir ki bu mermiler 1900'lerden önce yapılmışlar. Acaba çalışır mı? Hadi deneyelim.
2: 150 yıllık bir silah ve bir o kadar da eski mermilerle pek çok şey yolunda gitmeyebilir.
1: Ama eğer her şey yolunda giderse çok büyük para demektir. 3, 2, 1. İnanılmaz.
0: Şimdi gerçekten çok heveslendim.
2: Kaç yıldır silah satıyorsun? 50 yıl oldu mu?
0: 1953'ten beri.
2: O kadar zamanda bunlardan sadece bir tane mi gördün?
0: Çok enderdir.
2: Ender demek, kıymetli demektir.
1: Kesinlikle.
0: Ben 3000'le başlıyorum.
2: Bu 5000 dolarlık çok ender bir parça dostum.
1: Üstelik bayağı bir cephanesi var.
0: Biraz sertleşmeye başladı. 3900 dolar derim. Şimdi 39 büyük çocuk. Hadi.
2: 4500 papel.
0: 4000.
2: Kendimi Fransa'nın kenar mahallelerinden birinde sokak ortasında soyuluyormuş gibi hissettim. Bu kabadayı beni soymaya çalışıyor. 4200'e ne dersin? Beni soymaya mı çalıştığını söyleyelim yoksa? Ha? 4200 herkese uygun olur.
0: Anlaştık dostum. Tamamdır.
2: İnanamıyorum.
0: 4200.
2: O küçük silah için 4200 dolar mı? Bu muazzam bir şey.
1: Acaba mı? Blake söz konusu olunca bir şey diyemiyorum. Çok zorlu biridir.
0: Teşekkür ederim baylar.
2: Bir dahaki sefer Blake.
1: İlk deponun tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olmasına rağmen yine de Hollywood'da büyük iş başardık. Demir Muş'ta 4200 dolara satıldı. 8250 dolarlık harika bir fiyata mavi köpeği okuttuk. Bulduğumuz imzalı koleksiyon ürünleri ve diğer eşyalarda 1300 dolarlık bir toplama ulaştı. İki depo için 1050 dolar harcadık. Bulduğumuz eşyaları ise 13750 dolara sattık. Bu da 12700 dolarlık bir kar demektir.
2: Pekala Tom, sence Hollywood hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü mü?
1: Burada bir şöhrete kavuşmadık ama bir servet edindik.
2: Çok doğru söyledin dostum, çok doğru.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank kartıma bin.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
11: Anaheim'a gidiyoruz.
12: Yani burası Orange County bölgesinin Beverly Hills'ı
11: Hadi
12: gibi.
11: Hadi bulalım onları.
12: Güzel.
13: 450 dolar diyen 450 dolar. 425'ten satıyorum. Satıyorum, sattım. 425'e satıldı.
12: Burada binlerden söz ediyoruz.
11: Böyle garip dille konuşman hoşuma gidiyor.
12: Alan, tanrım.
14: Çok iyi. Vay, turnayı gözünden vurmuşsunuz. Bunların pazar değeri 15 bin dolar civarı.
12: Resmen başım dönmeye başladı.
11: Benimle dalga geçiyor olmalısın.
12: Daha kötüsü ne olabilir?
11: Çek! Hayır!
13: 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.
11: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmayla satılıyor.
14: Satıldı.
13: Satıldı. 1800'e. 1150 dolar.
12: Bu açık artırmalar neye bakacağını bilenler için büyük bir istekli haline geldi. 7000 dolar.
11: Anlaştık. Ben Alan Hall.
12: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
11: Ülkeyi dolaşır, depolar satın alırız.
12: Ve bu işte en iyiyiz.
11: Kapı açıldığında saniyeler içinde değer biçmelisin.
12: Teklif ver.
11: Satıyorum. Ve kazanmalısın.
14: Sattım 2100'e.
12: Aldın işte adamım.
11: Şuna bak. İnanamayacaksınız.
12: Bulduğumuz.
11: Ve sattığımız şeyleri. 6000'e senindir.
13: 2000'e ne dersin?
12: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
11: Anaheim'a gidiyoruz. Peki neresine?
12: Disneyland'e mi?
11: Hayır. Anaheim'in tepelerindeki depolama tesisine. Bizim için orası büyülü bir krallık.
12: Yani burası Orange County bölgesinin Beverly Hills'ı gibi. Eski eşyaların ederi, bir sürü satılık miras.
11: Burası Anaheim'in zengin amcası gibi. Bu bölge güzel havası ve varlıklı evleriyle biliniyor. Bu yüzden bugün istirahat aletlerinden pahalı antikalara kadar birçok şey arıyoruz. Bugünün hava durumu güneşli. Yer yer güzel depolarda çıkabilir. Hadi bulalım onları.
12: Evet. Vay canına.
11: Demek burada o kadar da insan yok. Şimdiye kadar açık artırmalarda gördüğümüz en az kalabalık var.
12: Ama bu kolay bir gün olacak anlamına gelmiyor.
13: Günaydın. Açık artırmayı yürütmeye başlıyorum. Birazdan hep beraber depolara bakacağız ve neler olduğunu göreceğiz. Benim adım Kent Twan Tyler. Satışı ben yöneteceğim. İçeriye giremez ve kilitli dolapları açamazsınız. Hazır mısınız?
11: Bugün açık arttırmada 4 depo var ama sadece birkaç teklifçi bulunuyor.
12: Şansımızın dibine vurduk.
11: Bence bugün herkes buradan bir depo alıp ayrılacak. Ortağınla beraber gelmişsin.
14: Öyle ki. Evet.
11: Ortağını taşıyabilmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Anlıyorsun değil mi? Vay canına. Eski moda aletler, bunları hatırlıyorum.
12: O çantada ne var merak ediyorum. Bir çamaşır makinesi ve kurutucu zamanımıza değmez. Bu yüzden bundan uzak duruyorum.
13: 468 numara temel beyaz eşyalar ve içinde aletler olan bir çanta. 5 dolardan açıyorum. 10 dolar veren var mı?
11: Anaheim'a 3 adam ve bir bebeğe karşı beyaz eşyalara teklif vermek için gelmedik.
13: Satıyorum. 70 dolardan sattım.
11: İyi fiyattan aldım.
12: Sonraki 3 depoda daha iyi bir şeyler olması gerek.
11: Oh. Kağıtlardan 100 dolar kazanırız.
12: Raflarda 500 dolar eder.
11: Ama bu korkunç bir yöntem. Geri kalan şeyler çöp. Modası geçmiş bilgisayar. 1988'den kalma.
12: Birkaç yüz kazanacağım diye fıtık olmak istemiyorum.
11: Bu depo sadece eğer ucuza alabilirsek gösterdiğimiz çabaya değer.
13: 10 dolardan başlatıyorum. 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Yok mu 15 veren? 15, 15 dolardayız. 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar.
11: Evet.
13: 15 dolar oldu. 15 dolar. Şimdi 20 dolar geldi. 20 dolar. 25 geliyor. 30 dolar. Ve 50 dolar oldu. 60 dolar. Yükseliyor. Yok mu artıran? Yok mu artıran? Satmak üzereyim. 70 dolar geldi beyefendiden. 80 dolar. 90 dolar. 90 dolar. 90 dolara satıyorum. 100 dolar geliyor. 100 dolar. 100 dolara satıyorum. Satıyorum ve sattım. 100 dolara beyefendiye sattım.
11: Kaybetmek hiçbir zaman iyi hissettirmez ama 100 dolara bu adam alabilir. Odalar da azalıyor ve boş bir kamyonla eve dönmek istemiyorum.
12: Pekala, bakalım burada neler var.
11: Çok iyi düzenlenmiş. Ha. Pahalı büyük gümüş tepsi. Bunu sevdim. Bu çanta da ilginç. Üzerinde pahalı şeyler yazıyor. Bayıldım buna.
12: Şu limonata makinesini istiyorum.
11: Bence de istiyoruz. Burada yeterince eşya var. Bize iyi kazanç sağlayabilir. Bunları 500'den alalım. Anaheim Hills'te para vardır biliyoruz. Kutuların da pahalı diye işaretlenmesi çekici geldi.
12: Ve bugün tek sent harcamadık. Bu yüzden bunu istiyoruz.
13: 214 numaralı depo içerisinde kutular ve bir sürü güzel eşya var. 10 dolardan başlayalım. 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar.
8: 100 dolar.
13: Şimdi 100 dolar oldu. 150 oldu. 150, 150, 200. 250 dolar geldi ve 300. 300 dolar. Beyefendi 300 dolar diyor. 325 geldi. 350 oldu. 350, evet. 350 dolar. 375, 375 dolara satabilirim. Yok mu artıran? 375 dolar, 375 dolar ve 400 geliyor.
11: Evet.
13: Beyefendi 425 dedi. 425 dolar. Artıran yok mu? 425 dolar. Beyefendi siz? Hayır mı? 425 dolara satıyorum.
11: 425 dolar bu depo için harika bir fiyat. Şimdi umalım da bu pahalı yazan kutular düzgün etiketlenmiş olsun.
12: Ve gideceğimiz bir depo daha var. Bu inek kafatası direksiyona bağlamak için kullanılıyor.
11: Arka tarafta heykel gibi bir şey var. Üzerine hiçbir şey yığmamışlar.
12: Ne diyebileceğimi bilemiyorum.
11: Bu depoya baktığınızda fazla bir şey yokmuş gibi görünebilir ama arka tarafta büyük bir şey gördük.
12: Ve üzerine bir şeyler yığmadıklarına göre bizim için anlamı değerli bir şeyler olabilir demek.
11: 700'den almalısın.
13: Açılış fiyatımız 100 dolar. 100 dolarla açık artırmayı açıyorum. 200 dolar dedi. Beyefendi 200 dolar diyor ve 300 dolar geldi. 350. 350 dolardayım. Yok mu artıran? 400 dolar geliyor. 400 dolar. 450. Şimdi 500 dolar dedi beyefendi. 525. 525 dolardayım. 550 geliyor. 575. 575 ve 600 geldi.
11: Evet.
13: 625. Beyefendi 650 dedi. 675. 675 dolar. Artıran yok mu? 675. 675 dolardayım. Beyefendiye 675 dolara satıyorum.
11: Anaheim Hills beklediğimiz gibi uç nokta olmadı ama yine de iki fiyata iki depo aldık.
8: Bunlar faturalarınız, eşyanızın tadını çıkarın.
12: Şimdi o pahalı yazan kutularda pahalı eşyalar var mı görmek istiyoruz.
11: Merhaba güzelim. Burada büyük pahalı gümüş tepsiler görmek istediğimi biliyoruz.
12: Kutuyu yukarıya çıkarayım.
11: Wallace marka, bu iyi işaret.
12: Burada sorunumuz çok düzgün yapılması. Morumsu yanar dönerliği görebilirsiniz zaten.
11: Hı hı.
12: Ama alt kısım öyle değil. Bunun yanında alt kısmı hariç her yeri kaplamalı.
11: Böyle garip bir dille konuşman hoşuma gidiyor. Yanar dönerli. İyiydi bu.
12: Eğer saf gümüşse binlerce dolar eder.
11: Evet.
12: Ama kaplama olduğundan ederi yaklaşık 75 dolar.
11: İyi olmadı. İyi olmadı.
12: Lanet olsun.
11: Dostum, ölü ördekler.
12: Oh, vay canına. Şunlara baksana dostum.
11: Çok iyi.
12: Ördekleri kovalaması için köpeğini eğitebilirsin.
11: Evet, evet.
12: Çiğneme izlerini gördün mü?
11: Bir de kamuflaj var. Ne yazık ki senin bedenin değil.
12: Evet. Bunlar bir ördek avcısının.
11: Çalışıyor.
12: Eğer yeni olsaydı bu ördek 7 dolar ederdi. Ama şu an 20 dolar falan. Ve bu.
11: Evet.
12: Ördek düdüklerinin 30 ile 100 dolar arasında değişen fiyatları olduğunu gördüm. Bu harika. Alan. Evet.
11: O da ne?
12: Bu da ne? Sanki ufak bir tabut gibi görünüyor. Tanrım. Dostum.
11: Şaka yapıyor olmalısın. Bir depodan bunların çıkmasının imkanı yok.
12: Buradan ciddi paralar kazanacağız.
11: Eğer olursa 8.000 anlaşabiliriz.
9: 8.000 ödeyeceğimi sanmıyorum.
14: Bunların pazar değeri 15.000 dolar civarı.
11: Yanlış iş sektöründeyiz.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?
17: Kazancım net, sigortam net.
18: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
19: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
20: Hala etkisindeyim.
21: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Tam da leyslik.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
9: Yaşanacak. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Alan, evet. Bu da ne? Sanki ufak bir tabut gibi görünüyor. Oh, tanrım. Dostum, bu olamaz. Banço.
15: Bu yeni bir banço değil. 30'lardan kalma olabilir. Bu tarafı bakır ve şuralarda gümüş. İki farklı ağaçtan yapılmış. Bir tanesi daha açık. Meşe olabilir ya da gürgen. Ama Maun ağacından kaplaması var. Burası yenilenmiş, orijinali değil. Bunu da buradaki ağaçla aynı karakterde olmadığından söylüyorum.
14: Restore edilmesine rağmen bu banço $1000 eder bence.
15: Seramik ama kötü seramik.
14: Oh. Alan.
15: Evet. Antika ördek mühresi.
14: Şuna bir bak. Vay canına Alan. Hepsinin kendine özel saklama kutuları var ve dahası da gelmeye devam ediyor. Şu üzerindeki çetrefilli boyamalara bak. Bunlar aşırı derecede harika.
15: Bu kadar ördeği bir arada görünce ne deriz?
14: Para. Bu bana, ben, babam ve büyük babamla birlikte avlanmaya gittiğimiz zamanları hatırlattı. Ve o zamanlar benim için harika.
15: Bunlar asırlık duruyor gibi. Sence de öyle değil mi?
14: Evet. El becerisiyle yapılmış. Bu daha da değerli kılıyor. Çünkü artık böylesi yapılmıyor.
15: Ördek mühreleri eşsiz Amerikan koleksiyon eşyalarından biri ve antikaları büyük paralar ediyor. Evet söyledim.
14: Bu çok sağlam skor oldu. Çok iyi. Bir sürü kağıt dostum. Vay canına. Buradan para çıkar.
15: Göremedim.
14: Yok. 6 CD kapasiteli CD çalar. Ayrıca DVD ve navigasyon özelliği de var.
15: Satış kamyonları.
14: Satış kamyonları.
15: Güzel.
14: Şuna bir bak.
15: Ne? Oo.
14: Bunları bir saman balyasına bağlayıp kement atma yeteneğini geliştirmek için çalışabilirsin.
15: Kement atma becerilerin
14: ortalamanın nasıl? Ortalamanın üstü.
15: Sana inanıyorum.
14: Bu harika.
15: Bu depoyu arka tarafta olan açık alan yüzünden satın almıştık ve orada ne olduğuna bir göz atmak için kendimizi tutamadık. Şaka mı yapıyorsun? Mekanik boğa mı bu? Hep bunlardan birini denemek istemişimdir.
14: Bu boğa.
15: Şimdilik önündeki parçaları çıkaralım. Buna daha sonra bakarız.
14: Harika.
15: Bunu bir depoda bulmak neredeyse imkansız.
14: Şuna baksana. Değer bile var.
15: Bu mekanik boğa 70'lerden kalma sanırım. Bir film vardı, adı Şehir Kovboyu'ydu sanırım. John Travolta oynuyordu değil mi? Bayağı güzel bir filmdi ve ben hep bunlardan birine binmek istemiştim.
14: Atla bakalım.
15: Ciddi misin?
14: En kötü ne olabilir?
15: Bir yerime geldi. Bu iyi bir fikir değildi. Pekala Orsak, bence en iyisi o mekanik boğaya binmekle ilgili hayallerimi unutup satmaya odaklanmak olacaktır, öyle değil mi?
14: Nasıldı bakalım?
15: Oh. Beni oyuna getirdin.
14: Bu mekanik boğayı alıcı bulmak için mücadele etmek gerekebilir. Ama umuyoruz ki bu boğa bize para getirecek.
15: Ama ördek mühreleri de diğer alışılmadık eşyalardan. Bu yüzden umuyorum ki Ton'un av arkadaşlarından biri bize yardım edecek. Bu antika mührelerden kim anlar?
14: Arkadaşımı bir arayayım. Avcılık kulübündekini aradım. Bir bakalım dedi. Micah 20 yıldır mühre koleksiyonculuğu yapıyor. Bu yüzden bu mührelerin ne durumda olduğunu hemen söyleyecek kişi o.
7: Bunlar harika mühreler. İnsanların bulmak için yıllarını harcadığı bir şey. İnsanlar bunlar hakkında bir şey bilmez çünkü bunların sadece avcılar için çekici gelecek eşyalar olduğunu sanırlar. Ama işin esasına bakarsan genelde halk sanatı koleksiyonu yapan bambaşka bir güruh var ve bu da bir tür Amerikan halk sanatı. Bunlara bakarak Dodge Mühre Şirketi tarafından yapıldığını söyleyebilirim.
15: Sadece bakarak ne olduklarını nasıl söyleyebiliyorsun?
7: Birçok farklı yere bakman gerekiyor. Boya desenlerine bakarsın, omuz genişliğine bakarsın, tornadan çıktığını ama elle bitirildiğini söyleyebilirsin böylece. Bu mühre 1880'ler gibi yapılmış mesela.
15: Bunun değeri nedir?
7: Pazardaki değeri yaklaşık $600 civarı.
15: Masadaki en pahalı ördek bu mu yani?
7: Hayır. En pahalı mühre büyük ihtimalle buradaki.
15: O bildiğin çirkin ördek ya.
7: Bu bana ve diğer 10 bin civarı koleksiyoncuya çirkin gelmiyor. Bu ördeğin pazar fiyatı büyük ihtimalle $3000 civarı.
14: Şimdi bir an sersemledim.
15: Elindeki $3000 mı yani?
7: Evet, bunu yapan kişi Gasmok, Dustin, Wisconsin'dan biri ve bu harika bir mühre. Oyma sanatıyla yapılmış, alışılmadık şekilde yukarıda gözler. Bu birçok mührede görülmez. Bunun dışında eğer fark ettiyseniz eğimli bir tabanı var ki bu da onun mührelerine özgüdür. Bunun sayesinde suda yüzerken canlı gibi görünürler. Gerçekten farklı bir çekiciliği var.
15: Yani bu çirkin ördek yavrusu $3000 ediyor.
7: Ama bu eşleştirilmiş bir parça. Bu yüzden bu ikisi beraber olunca değerinin çok daha arttığını söyleyebilirim.
15: Peki bu adam kim?
7: Bunlar Richard Jensen tarafından yapılmış. Gerçekten çok kaliteli orijinal boyama olan çok güzel Jensen mührelerimiz var. Kaliforniyalı bir usta. Birincil kanat tüyleri kabartmalarını geliştiren kişi. Jason'ın elinden çıktığını anlamak için bakılacak ilk yer bunlar. Bunlar Kaliforniya mühreleri için en üst standart. Böyle iyi bir durumda olduğundan büyük ihtimalle 5 ya da 6 bin dolara bakıyorsunuz.
15: Bence yanlış işteyiz.
7: Yaygın türlerin değeri de bu mavi burun ve yeşil baş ördek gibi. Bunlar da parça başı yaklaşık $1000.
15: Gerçekten.
7: Ve bunun da pazarda satış fiyatı $2500 civarı olmalı. Ama gerçekten yüksek kalitede bir Amerikan eseri olduğu kesin. Bunları toplu olarak satsam $15000 civarı bir para isterdim.
14: Vay canına.
15: Perakende satış fiyatları $15000 diyorsan bence şu an bir $11000'a bakıyorsun.
7: Oo, ben aslında $3000 civarı düşünüyordum.
14: He?
15: Ne oldu şimdi?
14: Dur.
15: Bekle biraz.
7: Ben bir iş adamıyım. Benim de kazanç sağlamam.
15: Bunları sevdin sanıyorum.
7: Bayıldım.
15: Eline baksana. Ördeği bırakamıyor bile. Üzgünüm ama ellerini ördekten çekmek zorundasın sanırım.
7: Aa.
15: Biliyorum.
7: Çok acımasız.
15: Biraz şurada dursun. Seninle gitmek isteyip istemediğine karar verelim bakalım.
7: 5 olsun.
15: Vay canına, artık sanki aynı dili konuşuyormuşuz gibi hissediyorum. Bunun yanında batmadan yüzerse daha çok para eder değil mi?
14: Yüzdürmeye mi götürüyorsun?
7: $7500.
15: Ton?
14: Olmaz. Bence 8500 kulağa hoş geliyor. Bir yüzdür bakalım ne olacak.
7: 8500.
14: Oh.
7: $8500.
15: Anlaştık mı?
7: $8500. Anlaştık.
15: Biliyorsunuz 8500 dolar bu yüzücüler için bayağı iyi bir fiyat. Onlara güzel ev sahipliği yapılacağını bilmek de sizi iyi hissettiriyor.
14: Birazdan belki mekanik boğamız için iyi bir alıcı bulabileceğiz. Çünkü şehirdeki en büyük kovboy barına doğru gidiyoruz.
15: Bu yer boğamız için kesinlikle mükemmel görünüyor. Umarım yanımızdaki kovboyla anlaşabiliriz.
16: Pekala, bana ne getirdiniz çocuklar? Aa, yaşlı El Toro.
15: Bu boğayı biliyorsun ha?
16: Tabii kişisel olarak değil. Buraya getirdiğiniz 70'lerin ortasında bir El Toro. Kendiliğinden döner, bağlama gereksinimi olmaz. Boş, döşemelerinin durumu güzel, bayağı iyiymiş. Bunlar 30-40 yıldır etrafta ama genelde boğa ve yabani sürenler antrenman yapmak için kullanıyor. Çünkü sakatlanma şansınız yok. Yani ne sürücü ne de hayvan zarar görüyor. Bu yüzden yapımına başlanmış zaten. Şehir Kovboyu filminden sonra da popüler hale geldiler. Taşra barları yayılmaya başlayınca bunlardan da almaları gerekti. Boğalar böyle yayıldı işte.
15: Bence bu şeyin kapınıza gelmesi sizi heyecanlandırmalı.
16: Evet, kesinlikle. İnsanları partiye teşvik ediyor. Güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.
15: Böyle bir şeyin şimdilerde değeri nedir?
16: Yenileri yaklaşık 15 bin dolardan gidiyor.
15: Peki ya bu?
16: Şanslıysanız 6000 ila 8000 arasında bir fiyata bulabilirsiniz.
15: Eğer çalışırsa 8000 ödeyeceksin değil mi?
16: Hayır, 8000 dolar ödeyeceğimi sanmıyorum. Belki 3000 verebilirim.
15: Bir konuda anlaşalım. Çalışırsa...
16: Eğer çalışırsa 3000.
15: Pekala, 3000 dolar bize uymaz. Benim soracağım soru, bu boğaya binebilecek kadar erkek misin?
16: Fiyat tamamsa ve çalışırsa bu konuda konuşuruz.
15: Bir deneyelim şunu. Atla üzerine de ben de başlatayım.
16: Kim, ben mi?
15: Evet.
16: Hayır hayır, böyle yapılmaz bu iş. O binsin bakalım.
15: Yapabilirsin değil mi?
14: Dostum.
15: Parayı seviyor musun?
14: Her saniyede 1000 dolar. O kadar da kötü olamaz.
15: Bırakma yeter. Şimdi de anlaşalım. Bu arkadaşın boğanın üzerinde durduğu her saniye için 1000 dolar.
16: Her saniye 1000 dolar mı?
15: Evet.
16: Tamam.
14: Hadi yapalım şu işi.
16: Pekala, yapalım.
15: Hazır mısın? Tamam. Başlatıyorum. Yiha! Tutun! Tutun! Tutun! Tutun! Woohoo! İşte bu. Tutun, tutun. 5 saniye.
16: Vay canına.
15: 5,5 saniye. Anlaştık mı?
16: Anlaştık.
15: 5 saniyeden fazla kaldın ahbap. 5000 dolar demek bu. Kalk bakalım. Kimmiş benim rodeo soytarım?
14: 5000 dolar.
16: 5000 dolar.
14: Evet.
16: Teşekkür ederim.
15: Anaheim Hills'e geldik ve dağ gibi para kazandık. Antika ördek mührelerini 8500 dolardan sattık ve mekanik boğa da 5000 dolardan gitti. Antika gümüş banço ve diğer eşyalar da 3100 dolar etti. İki depoya almak için 1100 dolar harcadık ve içindekileri toplamda 16600 dolara sattık. Toplam kazancımız da 15500 dolar oldu. Anaheim Hills'ten bayağı büyük kazanç sağladık. Artık bizim için arabamızı gün batımına doğru sürme zamanı geldi.
14: Dostum, ben hiçbir yere süremiyorum. Sırtım beni öldürüyor. Hadi gidelim buradan.
15: Hadi.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Çekiyorum.
4: Evet.
5: Harika.
4: Nasıl oldu?
3: Bakalım.
4: Hemen.
6: Hadi bakalım.
2: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
13: Kalp damar ilaçları da var.
14: Reçetesi nerede?
15: Meyve yasak, komple yasak.
16: Hiç getiremezsin, haberim yok.
15: Tamam, onları da bırak.
17: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
18: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
19: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
4: Ara. Oo, aferin.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Las Vegas'tayız. Evet.
1: 550, 550'ye evet. Gidiyor. 625, evet mi hayır mı?
2: Pekala, böyle olacak artık. Girelim içeri. Yerimde duramıyorum. Bu da ne?
0: Dostum, şuna bak.
2: İnanılmaz. Vay canına.
0: Vay canına.
3: Bence güzel bir şey bulmuşsunuz. 7500 dolara ne dersiniz?
0: 10.000.
2: 1250 dolar?
1: Hayır, olmaz.
0: Eğer bir şeyler ters giderse duyarsın.
4: 5, 5.5, 6 oldu.
2: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmayla satılıyor.
3: Satıldı.
4: Satıldı 1800.
3: 1150 dolar.
0: Bu açık artırmalar neye bakacağını bilenler için büyük bir iş sektörü haline geldi.
4: 7000 dolar.
2: Anlaştık o zaman. Ben Alan Hart.
0: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
2: Ülkeyi dolaşır, depolar satın alırız.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
2: Kapı açıldığında değer belirlemek için saniyeleriniz vardır. Bunu diyorum.
0: Teklif ver.
2: 7. Sadece saniye.
3: Satıyorum. Sattım 2100'e.
0: Aldın işte adamım.
2: Şuna bak. İnanamayacaksınız. Evet.
0: Bulduğumuz.
2: Ve sattığımız şeyler 6000'e senin.
4: 2000'e ne dersin?
0: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Las Vegas'tayız. Evet.
2: Bugün Las Vegas, Nevada'dayız. Dünyanın en gözde turistik bölgelerinden biri. Her sene 40 milyon insan buraya büyük ikramiye kazanma umuduyla geliyor.
0: Biz de onlardan farksızız.
2: Vegas'a gelip de kumarhaneye gitmeyen sadece bizler olabiliriz. Las Vegas, tarihi boyunca büyük kumarbazlara ve dünya çapında ünlü göstericilere ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden bugün pahalı mücevherlerden sahne malzemelerine kadar birçok şey bulabiliriz. Vegas'a bayılırsın sen.
0: Vegas'a bayılıyorum. Vegas'ta birçok depo açık arttırmasında bulundum. Ve kumarbazların sadece kumarhanelerde olmadığını öğrendim.
2: Vegas'a hoş geldin. Kumarbaz zihniyeti açık arttırma sırasında tehlikeli olabilir. Çünkü teklifçiler gördüklerinden daha değerli olduğunu bilerek teklif verecekler. Ve bazen fiyatı yükseltebiliyor. Şu adamı tanıyor musun?
0: Evet, biri. Ne yapacağı belli olmayan biri. Bu çok ilginç evet. Olacak. Vegas'ta daha önce biriyle birkaç kez karşılaştığım oldu. Gerçekten tam bir joker gibi. Fazla para vermez ama neredeyse her şeye teklif yapar.
1: Pekala, toplanın bakalım, birkaç hızlı duyuru yapacağım. Burada nakit satış yapıyoruz. Yani cebinizde para olmalı. Aksi takdirde depolara teklif vermeyin. Yukarıdakiyle başlayacağız. 1416.
2: Bugün açık artırmada olan 4 depo var. Bunun dışında kalabalıkta birkaç tane potansiyel risk alan teklifçi var. Akıllıca harcama yapmalıyız.
4: İşte başlıyoruz.
0: Dostum, burada hiçbir şey yok.
2: Bu depoyu kim ister ki? Yoluna çıkmayacağım. Teklif verecek bir şeyler olmadığında açık artırmanın gidişatını izleme fırsatı bulabiliyoruz.
0: Diğer teklifçiler hakkında öğreneceğimiz her bilgi bize yardımcı olacaktır.
1: Pekala, 309 numara. 25. 25, var mı artıran? 30 veren yok mu? 30 dolar oldu. 25'le başladık, 30 oldu. Şimdi 35. 35 verdiler, yok mu artıran? 40 veren yok mu? Kimse 40 demiyor mu? 35 dolardan satıldı.
2: Senin eski dostun Billy boşa zaman harcamazdı, değil mi?
0: Gözümüzün onun üzerinde olması gerek.
2: Fırın 60 dolar eder. 1930'lardan kalma mobilya, gördün mü? Kıvrımlı ön tarafı var. Bu iyi olabilir. 30'lardan kalma mobilya da miras kalmıştır. Mağazalarda bulamazsın. Buradan biraz para çıkabilir.
0: Evet, eğer 600 dolardan daha az bir fiyata alabilirsek.
2: Evet.
1: Teklif verecekseniz elinizi kaldırmayı unutmayın. Bu sayede ben de kimin teklif verdiğini görebilirim. Hadi başlayalım. 300 dolar. 300 verdiler. Yok mu artıran? 350 diyen 325 dediler. 350 oldu. Şimdi 375 diyen var. Son rakam 375. 375. 375. 400 oldu. 400 dediler. Yok mu 425 veren?
2: Evet.
1: 425. Şimdi 450 oldu. 500 diyen yok mu 500 diyen? 500 oldu. 525 diyen 525 dediler. 550 yok mu? 550 yok mu? 550 oldu. 575 diyen 575 diyen yok mu? 575. 575 sizde. Şimdi 600.
2: Bu adam beni öldürüyor.
1: Sıra 600'de. 600 diyen yok mu? 575'e gidiyor mu? 600 oldu. 600 dolar yok mu artıran? 625 yok mu? 625 dolar oldu. 650 diyen yok mu? 625. 625 dolar oldu. Şimdi 650 diyen yok mu?
2: Ben
1: 650 geliyorum. İçin teklif veren 625'ten satıldı.
2: Sanırım böyle olacak bu. Bu Billy denen adam sinirlerimi bozmaya başladı. Böyle teklif vermeye devam ederse gösteriyi kaçırabiliriz. Çünkü bugün kimse para kazanamaz. Dayanıklı malzemeler, bunlar her zaman para eder.
0: Marka koli. Belki gitar amfisi olabilir.
2: Bu bir kumar ama kutunun durumu iyi gibi.
0: Çok büyük bir gitar şirketi. Bu da bize içinde ileri teknoloji ekipmanları olabileceğini söylüyor.
2: Ama bir garantisi yok. Bazen sadece kutu olabiliyor. Ne düşünüyorsun?
0: 400 ya da 500 derim.
2: Bugün bu kalabalıkla 500'e vuracaktır.
1: Pekala çocuklar, herkes baktı mı? Bakalım kimin olacak? 100 dolar diyen kim? 100 dolar gördüm. 150 diyen? 175, 200. 200 oldu. 225 diyen 225 oldu. 250 için kimler var? 275 oldu. 300 diyen? 300 geldi. Yok mu artıran? 325 diyen? 325. Yok mu?
4: 325.
1: 325 oldu. Yok mu artıran? 350 diyen? 350 dediler. Şimdi 375. Yok mu 375 dolar diyen? 350 dolardan bu arkadaşa satıldı.
2: Bu depoda Billy neden frenledi bilmiyorum ama bu sadece bizim işimize yaradı.
1: Pekala çocuklar, dışarıda bir tane daha var.
0: Vegas sadece bir odayla dönmek için uzun bir yol. Bu yüzden umuyoruz ki son depoda iyi bir şeyler olsun.
2: Bir sürü kutu var. Bu paletli kaldıraçların yenileri 350 dolar ediyor. Kolayca 125 dolara gider. Oradaki ne? Alt kısmında pirinç süsleme var.
0: Sanki büyük bir şarap dolabı gibi değil mi?
2: Bu ne? Anten gibi duruyor.
0: Oh, bu endüstriyel vasıta olabilir.
2: Mobilya, kutular, ağır yük ekipmanları. Bu bir ambar deposu olabilir ve gördüğümüz kadarıyla arka tarafta fazlası da olabilir. Ne düşünüyorsun? 800?
0: Evet, en az.
1: Evet, başlıyoruz. Herkes baktı mı neler olduğuna? Bakalım kime gidecek? Ne kadarla başlayalım? 300 dolar geldi. Sonrasında evet. 350. 400, 450, 500, 500'e gidiyor. 550.
2: Bu adamlar da nereden geldi?
1: 600 yok mu? Evet, 600 oldu. 650.
2: Evet. 700.
1: Son teklif 700 dolar. 750. 750, 800 evet. Yok mu? 800 oldu. 800 dolar. 800 dolar. Yok mu arttıran? 900 yok mu? Tamam dostum, 800 de sizindir.
2: Dostum, bu çok yakındı. Billy konusunda endişelenmemize gerek yoktu ama Hans ve Franz bize paramızı harcama şansı verdiler. İlk başlarda kasvetli bir ortam olsa da iki harika depo almayı başardık.
0: Şimdi içinde kutusu olana bakmaya sıra geldi. Nerede bu depo? İşte burada.
2: Güzel.
0: Pekala, bakalım içeride neler var. Boş.
2: Ay.
0: 50-60 dolarlık bir kutu.
2: Umalım da burada birkaç müzik aleti olsun. Çok hafif. Bu iğrenç. Kusturacak beni neredeyse. Sanki bir pizza yemiş de çiğneme tütünü tükürmüş gibi kokuyor.
0: Bu da ne böyle?
2: Neden çöplerini paketleyip bir kutuya koysun ki?
0: Bu çok garip.
2: Nevada geri dönüşüm verilerine göre 2,5 dolar değerinde geri dönüşebilen teneke kutumuz var burada. Çak bir beşlik.
0: Hayır.
2: Hayır mı? Peki. Hepsi kıyafet.
0: Vay canına.
2: O da ne?
0: Patates fırlatıcı. Hadi ama.
2: Amaç ne? Anlamadım ki.
0: İlk olarak patatesi alıyorsun. Aşağıya kadar yıkıyorsun. Biraz da saç spreyiyle.
2: Evet.
0: Bum. Patates alevi içinde fırlatıyor.
2: Peki ama bir değeri var mı?
0: Pek sayılmaz. Sen de kendine bir tane yapabilirsin. Ama patatesleri de getir. En azından eğlenceli bir şeyler bulduk.
2: Eğlence para demek değil ve gördüğüm kadarıyla Vegas'tan elimiz boş ayrılabiliriz. Çantaları eşleştirelim. Biri sana, biri de bana. Benimkinde yeni sayım çizelgeleri var. Senden ne çıktı?
0: Vay canına. En az 3000 dolar.
3: 7500 dolar.
0: 10.000.
1: Ateş edip dayanıyor mu göreceğiz.
0: Eğer bir şeyler ters giderse zaten duyarsın.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Burası

0: fotoğrafımızı çeksene ya.
1: Şimdi kalk ama.
2: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Çantaları eşleştirelim. Biri sana, biri de bana. Benimkinde yeni sayım çizelgeleri var. Sende ne çıktı?
7: Vay canına.
6: Bende de onlardan var. Bunlar nedir, Krips mi?
7: 30 mermili AR-15, M16 şarjörü. Bir mermiye 1 dolar desek bir parça da 30 dolar eder.
6: M16'lar yasa dışı.
7: Nevada'da değil. Nevada'da tamamen yasal.
6: Bana elimde 30 dolar tuttuğunu mu söylüyorsun? Her çantada 50 tane var. Yani bu da 100 kere 30 eder.
7: En az 2500-3000 dolardan söz ediyoruz dostum.
6: Perakende satışı mı?
7: Perakende satışı. İşte geldi o gülümseme.
6: Sonunda Bayan Şans Vegas'ta yüzümüze gülmeye başladı. Para.
7: Umuyorum ki bir sonraki depoda da bizi takip edecek.
6: Alın beni içeri. Yerimde duramıyorum.
7: Önce bir kilidi açayım.
6: Evet. Şimdi
7: evet.
6: Cevaplanması gereken ilk soru bu nedir?
7: Hiçbir fikrim yok ama öğreneceğiz.
6: Bunu bağışlayalım. Eski tip gibi görünüyor.
7: Pekala, şarap dolabı değilmiş.
6: Oh.
7: Bu da ne böyle?
6: Fotoğraf kabini bu.
7: Oh, dostum, bir fotoğrafımı çek.
6: Vay canına.
7: Dostum, bu da ne?
6: Bu aslında düşünülenden çok daha gelişmiş bir makine. Bu kamera buradan çekiyor.
7: Bu kesinlikle bir kopya. Çünkü 40'lar, 50'ler, 60'lar ve 70'lerden değil.
6: Ve vidaların hepsi de modern vidalar. Bunun en iyi özelliği aslında bu alışveriş merkezlerinde, kaldırımlarda ya da Luna Parklarda gördüğünüz orijinal fotoğraf çekme kabinlerine benzemesi. Şöyle düşün, denizcisin ve görevden evine dönmüşsün. Sevgilinle beraber dışarıda geziyorsun. Orada göreceğin fotoğraf kabini George Clooney'den daha çok hareket görür. Bence birkaç bin dolar eder bu. Baksana, senin ayağına uygun ayakkabılar buldum. Burada adilik yapmaya çalışmıyorum ama ayağını bir uzatır mısın lütfen? Hı-hı. Tam düşündüğüm gibi.
7: Dostum, bir bakayım.
6: Sen gerçekten de giyiyorsun. Hayatımın en güzel günü bu.
7: Giydiğim ayakkabılardan daha konforlular.
6: Bunu söylemekten nefret etsem de sana bayağı yakıştılar. Hamburger yapma makinesi. Bu tam bir geleneksel kıyma makinesi. Bunların çoğu 40'larda ve 50'lerde yapıldı ama neredeyse hepsi hala kullanılıyor. Eskiden olsa bundan 25 dolar kazanırdık. Şimdi 10 ya da 15 dolara satarsak şanslıyız demektir.
7: Bunu yapacağımız barbekü için kamyonun arka tarafına koyacağım.
6: Son şuna bir bak. Bu elimde gördüğün bir Royal Dalton. Royal Dalton gerçekten çok kaliteli porseleniyle bilinir. Buradaki eleman 120 dolar edebilirdi. Tabii eğer bu vahim sorunu olmasaydı. Kırık şapka. Bu yüzden bunu bit pazarında birine satmak istersen 5 dolar anca eder. Çok kötü.
7: Bu da ne? Dostum. Vay canına. Şuna bak. Bu bir çarpışan araba.
6: Nasıl durumda acaba?
7: Şuna bir bak.
6: Adamım. Bunu hatırladın mı? Çarpışan arabalar değil mi? İçine girersin böyle. Tanrım, yan taraflarında krom var. 50'lerden gibi duruyor.
7: Bu gerçek çelikten bir ızgara.
6: Bunlar orijinal tamponlar. Üzerindeki yıpranmayı görebilirsin. Bunun sahtesi yapılamaz.
7: Yapılamaz.
6: Olayın hası bu adamım. 60 yaşında falan olmalı.
7: Sence çalışacak mı?
6: Hadi görelim. Şuna bak abim. Bu da sanki açma kapama düğmeleri var gibi görünüyor.
7: Hayır.
6: Şimdi mi?
7: Hayır.
6: Peki şimdi?
7: İşte oldu.
6: Ne?
7: Işıklar yanıyor.
6: Biliyor musun, bu gerçekten çalışabilir. Sence asfalt üzerinde sürülür mü?
7: Tabii ki.
6: Umarım senin için kötü olmaz. Öyleyse üzgünüm. Ama yapılması gerekeni yapmam gerek.
7: Hadi.
6: Evet.
7: Vay canına.
6: Evet. Çekil. Bu şey inanılmaz. Tanrım, inanılmaz.
7: Pekala.
6: Şimdiye kadar en eğlendiğim depodan çıkan malzemeydi diyebilirim.
7: Bu delilik.
6: O çarpışan araba harikaydı. Ondan ayrılabilir miyim emin değilim.
7: Paranın yarısı var mı sende?
6: Hayır.
7: O zaman satılık.
6: M16 şarjörleriyle eyalet sınırını geçemeyeceğimiz için otomatik silahlarda uzmanlaşmış yerel silah satıcısı olan Bob'a doğru gidiyoruz. Nasılsın?
2: Merhaba çocuklar.
7: Elimizdeki şarjörleri almak isteyeceğini sanıyoruz. Size birkaç şey getirdik.
2: Bakalım ne varmış.
6: Pekala, şunlara bir bakın.
2: Aha, vay canına. Bavul dolusu AR-15 M16 şarjörü. Fena değil. Kaynak yerleri güzel. Rollins bunu piyasaya sürdü. İyi bilinen bir şirket. Elinizde kaç tane var?
7: 100 tane.
2: Ne kadar kazanmayı bekliyorsunuz?
7: Parça başı $30.
2: Olmaz. Para kendi fiyatı zaten $25. Biz de bunun yarısını söylüyoruz. 1200 dolara falan bakıyorsunuz şu anda.
6: Vay canına, daha adil bir fiyat olarak parça başı $13 anlaşabiliriz.
2: Bunlar iyi görünüyor ve Nevada'da bir derece değerliler. Satmak için Kaliforniya'ya da götüremem. Bunlarla sınırı geçmek suç.
6: Burada başka silah dükkanları da var.
2: Elbette var.
7: Parça başı $12.5.
2: Bunlar Brownell marka şarjörlerse eğer bu fiyata anlaşabiliriz.
6: Ne demek istiyorsun? Üzerinde Brownell yazıyor.
2: Sahte de olabilir. Bazen böylelerini bulabiliyoruz ve onları silah gösterilerinde dikkatsiz insanlara satıyorlar.
6: Farkı nasıl anlayabiliriz?
2: Ateş ederiz ve dayanıyor mu görürüz. Bu arkadaş Pearl Robertson. Kendisi sizin poligon ustanız.
6: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: Arkadaş biraz da Cemil'in nişancı. Çek bir sandalye.
6: Pekala.
4: Şarjörünü doldur. Kurşunların doğru yöne baktığına emin ol.
6: Bu iyi bir tavsiye, tamamdır. Pekala, bu şarjörlerde neye bakacağız Bob?
2: Orada olduğunu bile bilmediğim bir şey. Silah ateş eder, tekrar dolar. Ve her şey saat gibi işler.
7: Eğer bir şeyler ters giderse duyarsın.

0: o karpuzları öldürdün.
1: Şu karpuzların haline bakın.
0: Evet.
1: Anlaşıyor muyuz o zaman? 12,5 dolar.
0: 12,5.
1: Pekala, anlaştık.
0: Tamam dostum, iyi iş.
1: Sonrasında bölgedeki tek sirk kumarhanesi sahibi olan Peter adındaki koleksiyoncuyla bir görüşme ayarladık. Karnavalla ilgili şeyler konusunda uzmanlaşmış ve umuyoruz ki bizim eski tip çarpışan arabamızı satmamız için bir ışık olacak. Size bir şey getirdik. Bence gördüğünüz ağzınızın suyu akacak.
2: Vay canına. Vay canına.
1: Ne düşünüyorsunuz?
2: Bence güzel bir şey getirmişsiniz. Bu 1953 model Lassie otomatik mobilet. Bu metal arabaların sonuncusu. Bunun yüzünden bir sürü kanayan burun, kırılan diş oldu. O zamanlar böyleydi. Bu gerçek bir metal araba.
1: Çarpışan arabalar eskiden erkekler içindi ya.
2: Erkekler içindi ve sürdüğünüz ilk araba olurdu genelde. Bu 53 model Chevy örnek alınarak yapılmış. 53 model Chevy ön ızgarası var ve genelde koltuğun altında bir kimlik numarası bulunur. Bakalım. İşte burada.
1: Aa, 10109 şase numarası var.
0: Bayağı havalıymış.
2: Bu küçük tatlı bir araba. Durumu hiç fena değil.
1: Küçük tatlı bir araba, evet.
2: Planınız nedir peki?
1: Şöyle bir durum var. Bu bebeğe bayıldım. Bunu tutsak mı yoksa satsak mı bilmiyorum. Fiyata bağlı tabii.
2: Çalışıyor mu peki?
1: Tabii, sizin için çalıştırabilirim hemen.
2: Çalıştır bakalım.
0: Ben de bir tane sürebilir miyim?
2: Hepsi sizin.
1: Hangisi darbeye en dayanıklı?
2: Hiçbiri.
1: Bu şeylere çarpmak değerine zarar vermez mi?
2: Bu da sürüşün bir parçası. Bunlar çarpışan arabalar.
1: Evet, hadi bakalım. Başlıyoruz.
0: İşte başlıyor.
1: Başlayalım. Merhaba.
0: Oh, vay canına.
1: Evet, evet bebeğim, evet.
0: Dur biraz, sıkıştım.
1: Seni kurtaracağım. Bak nasıl kurtuldun.
0: Şimdi gel bakalım.
1: Evet, istiyorum onu. Oo, beni havaya kaldırdın. Pekala Peter, ne düşünüyorsun?
2: Yani buna 6000 dolar verebilirim.
1: Burada kemiksiz et getirdik diyoruz.
2: Ama restorasyona ihtiyacı var. Peki ya 7500 dolara ne dersin?
1: Kulağa daha hoş geliyor.
0: 10 bin.
2: 8500.
1: 9000 diyelim.
2: Lanet olsun. Peki tamam, 9000 dolar.
0: Mükemmel.
2: Beni çok heyecanlandırdı çocuklar. Bu arabayı gerçekten istedim.
1: Bu ufak tatlı taşıta elveda demek o kadar da kolay değildi. Fakat 9000 doları geri çevirmemizin hiçbir yolu yoktu.
0: Günah şehri bize iyi davrandı.
1: M16 şarjörlerini 1250 dolardan sattık. Lassie otomatik mobilet 9000 dolardan gitti. Fotoğraf kabini ve diğer aletler de 3500 dolardan alıcı buldu. İki depoyu toplamda 1150 dolara aldık ve içindekileri 13750 dolara sattık. 12600 dolar gibi büyük bir kar elde ettik.
0: Şimdi harcayacak biraz paramız oldu. Kumarhaneye gitmeye ne dersin?
1: Ya da silah poligonuna gidebiliriz.
0: Evet, ama hava koşmak için çok sıcak.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275 lira.
0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Detroit'teki 8 mil caddesinin tam ortasında şehrin en büyük ve en pis rehinci dükkanı bulunur.
4: Burada kimse bize bulaşamaz.
3: Burası müşterilerin hızlı nakit buldukları yer.
4: Sattım.
3: Ama bazen akıllarını kaybederler.
4: Polisler!
3: Neler yaşayacağınıza...
4: Aman tanrım!
3: İnanamayacaksınız.
4: Çocuğum öldürülebilirdi.
3: İkinci el krallarında bu hafta.
5: Buraya gelip de her şeyi bildiğinizi sanmayın.
6: Ben bir şey bilmiyorum.
5: Havaiye geri dönün. O gömleği aldığınız yere geri gidin.
3: Ashley'nin nesi var?
7: Affedersin Ashley. Sana bir soru sorabilir miyim?
3: Les ve Seth onu hizaya sokmaya çalışıyorlar. Sen kontrolünü kaybettin.
4: Neyim var?
3: Ama çizgiyi aştığında...
5: Siz uçağa binip havaiye geri dönün. Aloha, güle güle.
3: Öğreniyor.
4: Bize para kaybettirecekse seninle işimiz var.
5: Boş versene. Aman tanrım. Günaydın.
8: Nasılsınız?
9: İyiyiz.
10: İyiyiz. Elimizde bunlar evet. Var. Bize para lazım. Batıya gidiyoruz. Buradaki bütün geyikleri öldürdük. O yüzden daha iyi avlar için batıya gitmemiz
8: gerekiyor.
10: Size
8: ne kadar para gerekli?
10: Yaklaşık 900 dolar.
8: Şaka yaptıklarını sandım. Bu bilgisayarları en son 80'lerde görmüştüm ben. Açıkçası bunların yenisi yaklaşık 400 dolar.
10: Bize daha çok lazım.
9: Evet, bize daha çok lazım.
8: Benim size önerebileceğim miktar... $0.
10: Sıfır mı?
8: Sıfır. Burada zaten bir sürü çöpümüz var. Bu adamlara yardım etmemiz mümkün değil.
10: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
8: Buraya böyle milattan önce şeyler getirenlerin çoğu böyle sinirlenmez.
10: Evet, bunların koleksiyonunu yapıyorlar.
8: Bunlar antika yani.

0: Kalalık mı ediyorsun?
1: Etmiyorum. Size yardım etmeye çalışıyorum.
2: Resmen dalga geçiyorsun.
1: Kalalık ettiğimi sandılar. Daha fazla uğraşamadım onlarla.
0: 800 doları kabul ederim.
1: Sıfır. O kaç defa söyleyeceğim? İlgilenmiyoruz. Çıkın dükkandan.
0: Dükkandan falan çıkmıyorum.
1: İnanın bana, malınızla birlikte çıkıp gidiyorsunuz buradan.
0: Canınız cehenneme.
1: İyi günler.
0: Alın dükkanınızı başınıza.
1: Harika.
3: Ederiz.
0: Senin de.
3: Bu adamlara o bilgisayar için para veremezdim ama ZZ Top grubunun hala Detroit'te olduğunu bilmek güzel.
0: Canları cehenneme.
2: Aşağılık herifler, bir kuruş bile vermediler bu bilgisayara.
0: Ah, düştü.
2: Dikkat etsene biraz.
0: Bilerek atmadım herhalde. Yanlışlıkla düşürdüm. Asıl sen yürü git.
2: Pis herif.
0: Sen git hadi.
3: Fena daldı.
2: Oldu mu şimdi ha? Çöpe at artık onu. Lanet olsun.
4: Kesin artık kavgayı sizi moruklar. Defolun evinize. Bir daha da gelmeyin buraya.
0: Sen ne karışıyorsun ha buruşuk kadın?
4: Gidin buradan.
0: Sen işine baksana.
4: Kafa şişirdiniz.
0: İşine bak sen, karışma.
4: Defolun.
0: Karışma.
4: Yeter artık. Defolun buradan. Alın bilgisayarınızı da alın. Bir daha da görmeyeyim sizi. Ha.
3: Çok güzel söyledin bebeğim.
4: Az bile söyledi.
3: Güvenlikçilik yapmak istersen yanımıza gel. Detroit'te insanlar terstir. Kadın iyi yaptı.
0: Hepinizin canı
3: git
0: cehenneme.
3: Git buradan taş arabası.
0: Alın
3: anca
0: bu
3: gidersin. Hadi.
0: Sesin olsun.
5: Buyurun. Teşekkür ederiz. Kaba insanlardan nefret ediyorum.
1: Senin neyin var?
5: Yok bir şey. Hiçbir şeyim yok.
1: Aman neyse ne. Hoş
6: merhaba,
1: geldiniz.
6: Haber?
1: İyiyim. Ben Seth.
6: Ben George.
1: George, memnun oldum.
3: Nedir bu?
6: Darth Vader. 1977'den kalma. Asıl özelliği iki parça olması. Ve içinde Don Post stüdyoları yazıyor. Telif hakları Center Fox Film stüdyoları.
1: Şuna hiç şüphe yok. Bu miğfer çok havalı. Şaka yapmıyorum. Ben çocukken Cadılar Bayramı'nda Darth Vader olmuştum. Bunun aynıydı. İki parçalı miğfer. Taksana.
3: Olur.
6: Çok iyi.
3: Seth, ben senin babanım.
1: Babalık sanırım. Testi yapar mısın? Peki ne kadar istersin bunu?
6: $400 istiyorum.
3: Sen bunun orijinal bir kostüm olduğunu düşünüyorsun.
6: Evet öyle.
1: Ben bunun orijinal olduğuna inanmıyorum. Bana göre Don Post stüdyoları bunun telifine sahip. Ve o yüzden içine yazmışlar.
3: Eğer üstünde bir telif olmasaydı bence daha değerli olurdu.
1: Telif hakkı anladım. Demek seri üretim olmuş demek. $20.
6: $20 mı? Bu taktiği kullanmak istemezdim ama. Bu maske için bana $400 verirsiniz.
1: Hayır.
6: Peki, güzel. O zaman pas geçiyorum hakkımı.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz.
1: İyi bak, güle güle.
6: Hadi hoşça kalın. Jedi zihin oyununu kullanayım dedim ama biraz Jedi olmadığım için işe yaramadı.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
7: Elimde bir adet 62 tarihli John F. Kennedy boyama kitabı ve 82 tarihli Frank B. Moon Zappa'lı bir Frank Zappa boyama kitabı var.
5: Nereden buldunuz?
7: Annem öldüğünde çekmecesinden çıktı. Annemde çeşit çeşit Kennedy malzemesi vardı. Bu da bence çok güzel çünkü ben büyük bir Frank Zappa hayranıyım.
5: Bunu nereden buldunuz? Annenizin
7: mi? Bunu satın aldım, kendim aldım. Hiç açmadım, hiç boyamadım.
5: Kaç yaşındaydınız?
7: Sanırım 24 veya 25 yaşında falandım.
5: 25 yaşındayken bir boyama kitabı mı aldınız?
7: Çünkü Frank Zappa bence dünyanın en büyük müzisyenidir.
5: Madem o kadar çok seviyorsunuz, neden satmak istiyorsunuz?
7: Benim üniversitede 3 kızım var ve para lazım.
5: 3 çocuk, bu gerçekten çok masraf demek.
7: Ben o kadar para beklemiyorum. Bunun için $50, bunun için de yaklaşık $100, 25 sent istiyorum.
5: Neden o kadar çok?
7: Çünkü internete bakarsanız bunun bu haliyle $150'ların üstüne gittiğini görürsünüz. Bunun da $25-$50 arası olduğunu görürsünüz.
5: 25-50 ha?
7: Doğru.
5: Ve siz 50 istiyorsunuz.
7: Doğru.
5: Benim karım nerede?
7: Ben bir teklif yaptım. Siz de verecekseniz verin.
5: Ben size yardım etmek için buradayım ama siz bana tafra mı atıyorsunuz?
7: Tafra attığımı sanmıyorum. Bana sorduğunuz her şeye cevap verdim.
5: Tamam, araştırma yapmak için biraz zaman verebilir misiniz?
7: Tabii, istediğiniz kadar veririm. Hiç acelem yok.
5: Aman tanrım. Adamın 50 dolar istediği kitaba baktım ve buldum. İlanda 8 dolar 75 sent yazıyor.
0: Ne yapıyorsun?
5: Bilgisayarı alıyorum çünkü adam çok canımı sıktı. İlk buna baktım.
7: Evet.
5: Ne gösteriyorsunuz bunu bana? Bırakın konuşayım. Ben içeri gittim ve sonra gözüme bir resim soktunuz.
7: Size öbürünü göstermişim.
5: Siz evli misiniz?
7: Hayır.
5: Tamam. Bir şey demiyorum. Karınıza kızamam tabii.
7: Ama ben size hakaret etmedim
5: tamam.
7: ki.
5: Tamam.
7: Sizin iğrenç olduğunuzu, kaba olduğunuzu söylemedim tamam. size. Hiçbirini
5: tamam.
7: söylemedim.
5: Tamam. 8 dolar 75 sent yazısını okuyabiliyor musunuz?
7: O zaman bana teklif verin. 0 dolar.
5: Buraya gelip de her şeyi bildiğinizi sanmayın. Tamam mı?
7: Ben
5: Hawaii'ye
7: şey
5: geri dönün. O gömleği aldığınız yere geri gidin.
7: Siz de işlerinize değer katacağınız
5: benim
7: bir yerde bir iş bulun.
5: Var. Benim bir
7: Ama
5: işim var.
7: Ama bir değer
5: var.
7: Katmıyorsunuz bu
5: benim
7: işletmeye.
5: Benim bir işim
7: tamam
5: var
7: mı?
5: Dedim.
7: Evet.
5: Teşekkür ederim. Öbür ay maaşımı verirken nasıl çalışacağımı öğretirsiniz. Siz de uçağa binip Hawaii'ye geri dönün. Aloha, güle güle.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Kendi

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Food is forbidden.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Meyve yasak, komple yasak.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
6: Ama ben size hakaret etmedim.
4: Tamam.
6: Sizin iğrenç olduğunuzu, kaba olduğunuzu söylemedim
4: buraya
6: size.
4: Buraya girip ukalalık etmeyin. Her şeyi bildiğinizi sanmayın. Hawaii'ye
6: şey
4: geri
6: bilmiyorum.
4: Dönün. O gömleği aldığınız yere geri gidin.
6: Siz de iş yerinize değer katacağınız
4: bir
6: yerde bir
4: var.
6: İş bulun.
4: Benim bir işim var.
6: Ama bir değer katmıyorsunuz bu
4: Benim bir işim var
6: etmeye.
4: Dedim.
6: Tamam mı?
4: Teşekkür ederim. Öbür ay maaşımı verirken nasıl çalışacağımı da öğretirsiniz. Siz de uçağa binip Hawaii'ye geri dönün. Aloha, güle güle.
7: Böyle buyurun, bu taraftan.
4: Sağdan git, belki cüzdan bulursun.
8: Ash, o müşteriye biraz kabalık etmedin mi?
4: Kaba mı? Neresi kabaydı?
8: Ne dediğini duydum, kibar
4: tamam.
8: Değildin.
4: Peki.
8: Neyim var?
4: Yok bir şeyim. Bir sıkıntın
8: tamam.
4: Mı var?
8: Ben iyiyim.
4: Günün güzel mi?
8: Evet.
4: Güzel, memnun oldum. Başka bir şey?
8: Yok.
4: Bana karışma. İşine bak, kendine bak.
9: Ben sana yardım edeyim.
10: Evet, lütfen.
9: Ne getirdin bize?
10: Başlangıç davulu. Mahalledeki çocuklara ders verirken kullanıyordum bunu.
9: Bunu kaç paraya satıyorsun?
10: 150 demek isterdim.
9: Biliyorsun, ben mağazada bunun yenisini yaklaşık 99 dolara alabilirim. Bu çocuklar için bir başlangıç seti. Ucuz bir şey ama işe yarayan bir şey.
10: Sen ne kadar verirsin bana?
9: 20-25 dolar verebilirim. Oh.
10: Bari 35 ver.
9: Olmaz. O zaman bir ihtimal yapacağım bütün kârı sana vermiş olurum.
10: Sen davuldan anlar mısın? Sanki öyle bir tarzın var. Rockçıya benziyorsun.
9: Yani birkaç sene çaldım.
10: Tamam, o zaman 10 dolar için seninle davulda kapışalım.
9: Sahi mi?
10: Neden olmasın?
9: Ben kazanırsam 20, sen kazanırsan 30.
10: Kabul ediyorum.
9: Harika oldu. Ben 13 yaşından beri davul çalıyorum çünkü. Sanki biraz ritim kaçırdın. Tamam bu iş. Hallettim.
10: Hazır mısın?
9: Deneyim bakalım.
10: Dene bakalım.
9: Tamam. Teşekkür ederim. Harika. Çalalım bakalım. Eğlence vakti.

0: Evet, şimdi dersimi aldım. Kaybettim. Sorun yok.
1: $20 alıyorum.
0: Alıyorsun.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: cimcimensin. Ben teşekkür ederim.
1: Eğlendik.
0: Evet, eğlendik.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Nasılsınız?
2: İyiyim ben.
3: Ben Justin.
2: Justin.
3: Şeytandan bir parça getirdim size.
2: Göreyim. Yok artık.
3: Bunlar Charles Manson'ın saçından bir tutam ve onun imzası. Bay Manson'dan aldım. Onun imzası.
2: Bunu onun imzaladığını nereden biliyoruz peki?
3: İnternete bakarsanız evet, bu imzayı kolayca bulabilirsiniz.
2: Ben arkaya gidip biraz araştırma yapacağım. Ne kadar istiyorsunuz?
3: Sanırım en az isteyeceğim herhalde 350 olur.
2: Bir dakika içinde tamam, geliyorum. Charles Manson bir katildi. Bir tarikat lideriydi. Acayip olması umurumda değil. Ben tarihe sahip olmaya bayılırım. Charles Manson'ı arasana. Bunlar onun saçları ve bu da onun imzası. Tepkini anlıyorum. 60'larda deliydik biz.
4: Charles Manson'ın saçından bir
2: evet,
4: tutam mı? Bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii.
4: Bir belge var mı?
2: Hayır, yok.
4: Öyleyse...
2: O adamda da yok. Ne dediğini anlıyorum. Tamam mı? Tamam.
4: Sadece soru soruyorum.
2: Tamamdır, şu bilgileri buldum. Bunları $100 evet, satıyorlar. Bu imza $250. İnternet sitesinden bunu herkes $100 alabiliyorsa...
3: Doğru.
2: Bu benim için karlı olmaz.
3: Tabii.
2: Ama hepsini $100 alırım.
3: En azından 180 olur.
2: Hayır.
3: Bana biraz yardımcı olmalısınız. Uzun yoldan geldim.
2: Tamam, o zaman 80 olsun.
3: $100 olsun.
4: Bir dakika, sen ne yapıyorsun baba? $100 mı alıyorsun?
2: $100 alıyorum.
4: Affedersiniz, affedersiniz. Pardon. Benim saçımla bu saçın arasında ne fark var? Söyler misiniz?
2: Bu Charles Manson'a ait.
4: Sen deli misin?
2: Eşli gitsin buradan. Ona fikrini sormadım ben.
4: Yani bir düşünsene baba.
2: $100.
3: Kabul.
4: Baba,
2: anlaştık.
4: Şaka mı bu?
2: Anlaştık. Vezne'ye geçelim. Eşlinin tavrının işi bozmasına asla izin vermem.
5: Affedersin eşli, sana bir soru sorabilir miyim?

0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyiz. Nedir bu?
1: 93 model bir güzellik bu.
2: Araba kız gibi, çok güzel.
1: Rehin vermek istiyorum. Gecikmiş birkaç vergim var.
0: Peki, ne kadar istiyorsunuz?
1: 30 bin dolar talep ediyorum.
0: Ne kadar almıştınız?
1: Ben 52 bin ödedim.
0: Ve değerinin yarısından fazlasını mı istiyorsunuz?
1: Kesinlikle.
0: Neden peki?
1: Çünkü hem 3700 kilometrede hem bu kalitede bir araba bulamazsınız.
0: Araba güzel görünüyor. Ben de bu arabaların hayranıyım tabii ama eski 93 model ve üstünde kaset çalar var. Yani 30 bin çok fazla.
1: Ne verirsiniz?
0: 10 binin altı.
1: 10 binin altı mı?
3: Bu kredi tutarı.
1: Yapmayın. Vergileri ödemek zorundayım. O yüzden buradayım
3: anladım,
1: zaten.
3: Anladım, anladım.
1: Anlayın beni. En alt rakamınız ne peki?
0: En fazla. En alt rakamım 1000 dolar. En fazla da yaklaşık 10 bin dolar.
1: Bu araba için en az 20 bin dolar kredi isterim. 10 bin doları düşünmem bile.
0: Ben de 10 binden fazlasını düşünemem.
1: Hayır. Teşekkür ederim.
0: Memnun oldum Clayton.
1: Memnun oldum.
3: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Havalı bir araba ama o kadar. Eğer bu adama 20 bin dolar ödersem arabadan para kazanmam imkansız olur.
4: Merhaba ben Les.
5: Merhaba.
6: Ben Ashley.
5: Merhaba.
4: Ne var o bavulda?
5: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Japon pilot üniforması. Elektrik ısıtmalı bir üniforma. İsterseniz açıp
4: evet,
5: göstereyim.
4: Evet, lütfen görmeden alamayız.
6: İyi olur.
5: Tamam. Çıkarayım mı çantadan?
6: Tabii, tamamını görmemiz gerekiyor.
5: Tamam.
6: Nereden buldunuz?
5: Büyük babama aitti. Hatta
4: giymiş
5: burada
4: mi
5: yazıyor. Buna bakın. Ve buna bakın. Bunlar...
6: Bu değişik bir üniforma.
5: Buna bir bakarsanız... Bu üniforma çok iyi durumda. Gördüğünüz gibi bu üniformada yağ lekeleri ve daha bir sürü sıkıntı var. Çok kirli.
6: Açıkçası ben böyle değil, böyle olmasını beklerdim. Bir konuda dürüst olabilir
4: evet,
6: miyim?
4: Evet ama bana izin verirsen...
6: Evet, bu kitap okul kitabına benziyor.
5: Biliyorum, bu kitap aslında
6: bunu
5: benim.
6: Bunu okul için mi yaptınız?
5: Okul için yapmadım. Bu konuda araştırma yapmak ve... Doğrulatmak için çok zaman harcadım.
6: Evet,
5: çünkü büyük babamın
6: bakın,
5: mirası.
6: Biliyorum ama büyük babanız hala hayatta mı?
5: Hayır, hayatta
6: çünkü
5: değil.
6: Çünkü biliyorsunuz ki bu bir okul kitabına benziyor. Yanılıyor muyum?
4: Bugün eşinin müşterilere davranışını anlayamıyorum.
6: Size bir soru sorabilir miyim? Evet, bu bavul nasıl olur da...
5: Bavulun durumu...
6: Sözümü bitirebilir miyim?
5: Affedersiniz.
4: Ashley'nin adama hitap ediş biçiminden ben utandım.
6: Lafımı kesiyorsunuz. Sizi aydınlatmaya çalışıyoruz.
4: Ashley.
6: Çalışma biçimimizi anlatmaya çalışıyoruz. Büyük babanızın eşyaları hakkında bilginiz yok. Bizim konuşmamıza izin verirseniz belki doğru bilgiyi Hı-hı. öğrenebilirsiniz.
5: Tamam.
6: Tamam mı?
5: Tamam.
6: Bu üniforma gerçekten uçakta giyildiyse veya nerede giyildiyse neden bu bavul üniformadan daha kötü durumda acaba?
5: Bu bavul bir savaştan çıktı. Uçaklardan atılıp durdu. Üniforma iyi durumda çünkü bu bavul onu korumak için tasarlandı.
4: Bu elektrikli üniformaya kaç para istiyorsunuz?
5: Ben öğrendiğim kadarıyla değeri 10 bin 20 bin dolar arasında.
6: Yani büyük
4: o zaman,
6: babanız
4: size sorayım.
6: Benim önemli bir sorum var.
4: Büyük
6: babanız
4: mi
6: bunu bıraktı. Hayır ama bir sorum
4: ben
6: var.
4: Ben bu üniformayı gerçekten istedim ama müşterinin önünde eşliği azarlayamam. Biz o şekilde çalışmıyoruz.
6: Diyelim bu albümler yok, bu kitaplar yok. Sadece elimizde bu bilgi var. Gerçekten kaç para istiyorsunuz? Çünkü bu 20 bin dolarlık bir şeyse ben size yardım edemem. O rakamdan inecek misiniz yoksa son fiyatınız bu mu? Bunu anlamam gerekiyor.
5: Siz ne konuştuğunuzu bildiğinizi gösterir bir bilgiye sahip değilsiniz belli ki.
4: Bana bak Ashley, istediğin kadar mızmızlan. Ama bize para kaybettirecekse senin ne işimiz var?
6: Senin biraz büyümen lazım.
4: Peşte gel buraya.
6: Ne var?
4: Senin ne derdin var?
6: Nasıl
4: anlamıyor
6: yani
4: musun? Müşteriyi o şekilde azarlamak bize pahalıya patlar. Ofisime gel.
6: Şimdi ne diyeceğini tahmin edemiyorum baba.
4: Ashley, sabahtan beri surat asıyorsun.
6: Eş.
4: Ve sebep olarak da...
6: Sen neden buradasın?
0: Kontrolünü kaybettin. Tamamen kontrolsüzsün.
4: Ashley, sabahtan beri...
6: Bu ne şimdi? Burun Ashley'e günü mü?
4: Neyin var?
6: Bugün günlerden ne?
4: Salı.
6: Gerçekten mi? Bugün benim doğum günüm. İşe geldiğimde bana bir mutlu yıllar diyebilirdiniz ama öyle değil mi?
0: Ne? Ondan mı böylesin?
6: Evet.
0: Şaka mı yapıyorsun? Ne istiyorsun peki?
6: Bir şey diyebilirdiniz.
0: Kırmızı halı mı serelim ayağına?
6: Ben kırmızı halı
0: Gül
6: istemedim.
0: Gül mü dökelim yoluna? Hayır. Memnun olur
6: Hayır.
0: musun ha?
6: Hayır, ben onu da istemedim.
0: Ne istedin?
6: Bir şey diyebilirdiniz. Özellikle sen.
4: Öyle mi işte? Mutlu yıllar.
0: Mutlu yıllar, aferin. Mutlu yıllar.
6: Boş versenize.
0: Sen delisin.
4: Sahiden unuttuğumuzu mu sandın? Yapma. Sahiden mi? Doğum gününü biliyorum.
6: Teşekkür ederim.
4: Hiç. İyi ki
0: Hadi
4: doğdun.
0: Ama.
4: Mutlu yıllar.
0: Git başımdan.
4: Harikasın.
6: Teşekkür ederim.
0: Neyse ki Ashley'nin doğum günü yılda bir gün. Yoksa müşterimiz kalmazdı.
4: Hey.
6: Tamam, teşekkür ederim.
4: Ashley olmasa ederim. Hiçbir şey yapamazdık.

0: Şimdi MediaMarkt'ta.
1: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Ped'in olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Ped'den kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
4: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Haydi gel.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in 8 mil caddesinin kalbinde şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşterilerin hızlı nakit buldukları yer burası.
1: Sattım.
0: Ve bazen de akıllarını kaybettikleri.
1: Polisler!
0: Şu anda dükkanda...
1: Aman tanrım!
0: Ne olduğuna inanamazsınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında.
1: Kesinlikle muhteşem.
0: Bu çelik gibi bir anlaşma.
1: 5000.
2: Anlaştık.
0: Ama Seth şüpheleniyor.
3: 20.000 dolarlık bir saate 5000 vermek fazla iyi görünüyor.
0: Babası yeteneğini mi yitirdi yoksa?
1: Benimle dalga geçiyorsun. Pis herif.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Sizin için ne yapabilirim?
1: Bugün nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: İyiyim, ben Les.
2: Merhaba, ben de Phil.
1: Evet, Phil, ne getirdin?
2: Bunlar Madagaskar tıslayan hamam böcekleri. Birini görmek ister misiniz?
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, kapat şunu, kapat! Kapat!
1: Vay be, gerçekten de tıslıyorlar.
3: Aman tanrım! Olamaz.
2: Üzerindeki küçük boynuzları görüyor musunuz?
1: Peki, bunlar niye sende?
2: Bunları dev kertenkeleler olan savan monitörlerimi beslemek için kullanıyordum. Ama kertenkeleleri elden çıkarıyorum. Yani artık bunlara ihtiyacım yok.
4: Bu çok iğrenç. Ne kadar var elinde?
2: Bunlardan birini kaldırırsanız aslında ağır olduklarını anlarsınız. Çünkü bunlardan çok var içeride. Belki 750 ile 1000 arası falan.
3: Sana inanıyorum. İnanıyorum sana. Gerçekten inanıyorum. Oh! Sana inanıyorum.
1: Bunlar köpeğimden daha büyük.
3: Olamaz.
2: Evet, yaklaşık 8 santimetreye kadar uzayabiliyorlar.
1: Hepsini alırsak ne kadar istiyorsun?
3: Aman tanrım. Baba, 700 hamam böceğiyle ne halt edeceğiz biz?
2: Bunların her birini aşağı yukarı 1 dolara satıyorlar. Hepsini birden alırsanız 1000 dolar istemeyi düşünüyorum.
4: Bu büyük bir kar yüzdesi. Eğer tanesi 1 dolardan satılıyorsa alıp çok para kazanabilirsin.
1: Keşke bunlara ihtiyacı olan birini tanısaydım. Teşekkür ederim, üzgünüm. Geçmişte canlı yaratıklar almıştım. Sattıklarımızın içinde hamam böcekleri yok ama bunun en güzel kısmı Ashton'ın yüzündeki ifade oldu.
3: İğrençti.
5: Bu arada bunların kampanyalı fiyatı 3,5 dolar.
6: Sıradaki.
7: Gitmeden önce her şey yolunda mı diye kontrol et.
8: Hey, bir dakika, bu benim oyun konsolum mu?
7: Evet efendim.
8: Ben bunu bir torbanın içinde getirmemiştim. Hayır, oyun konsolu kutusunda getirmiştim.
7: Seth, bu genç adam oyun konsolunu kutusuyla getirdiğini söylüyor.
8: Evet, yepyeni bir kutunun içindeydi.
4: Tamam, bir dakika bekle. Rod, az önce bir şeyi teslim aldık. Bana rehin fişini gösterebilir misin? Bu senin mi? Plastik torbanın içinde oyun konsolu.
8: Dostum bak, kutuyla geldi diyor.
4: Burada plastik torba yazıyor.
8: Bu saçmalık.
4: Peki. Rica ederim.
8: Yani böyle mi vereceksin bunu bana? Çuvallamış gibi.
4: İyi günler. Çok teşekkür ederiz.
8: Elime elini sıkmayacağım.
4: Harika, sonra
8: senin.
4: Görüşürüz. Yapacak işlerim var.
8: Pekala, öyle olsun. Lanet olsun. Gerçekten lanet olsun gerçekten. Bu kadarı da saçmalık.
9: Bir dakika. Bir kardeşimizi böyle bırakamazsınız. Gel bir dakika. Böyle mi yapacaksınız yani?
8: Bu tam bir saçmalık.
9: Ne halt ediyorsunuz böyle? Sizin derdiniz ne?
1: Ne için bağırıyorsun?
9: Satabileceğiniz hiçbir eşyamı bir daha buraya getirmem diyorum. Kendiniz bir şey mi sanıyorsunuz? Hepiniz deli, cahil tiplersiniz. Ben gidiyorum. Eşyalarımı evime götürüyorum.
1: Bu da neydi şimdi?
9: Eşyalarımı verecek başka bir yer bulurum. Bulamam mı sandınız ha?
1: Hey, nasılsın bugün?
10: Çok iyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim, ben Les.
10: Ben de Andrew.
1: Andrew, çok memnun oldum.
10: Ben de memnun oldum. Ben de şöyle bir saat var.
11: Hello.
10: Acaba satabilir miyim diye merak ediyordum.
1: Hiç de fena görünmüyor.
10: Tamam.
1: O kalitede bir markanın bu kapıdan girdiğini çok nadir görürüz ama işte tam karşımdaydı. Muhteşem. Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
10: 8000 civarı alabilirim diye düşündüm.
1: Bu güzel bir saat. Ne zaman bileğime takabilirim acaba? Çünkü kesinlikle bu bende kalıyor. 3000'e ne dersin?
10: Hayır, o kadar aşağı inmem. 6'ya ne dersin?
1: 4000.
10: Hayır, o kadar düşük fiyat olmaz. Ortada buluşalım.
1: 4,5 veririm.
10: Yok. En azından 5 alabilmem gerekiyor. 5 almalıyım.
1: Üzgünüm.
10: Pekala. Teşekkür ederim.
1: $4,600. Hemen şimdi.
10: Hayır, o kadar olmaz.
1: 4,800.
10: Hayır, teşekkür ederim.
1: Dur, bir daha bakayım. $5,000.
10: Anlaştık.
1: Pencerenin oraya tamam. Gel. Pekala.
10: Biliyor musun, evde güzel bir saatim daha var.
1: Tamam, öğrendiğim iyi oldu.
10: Tamam, teşekkür ederim.
1: Yaptığım bu harika anlaşmayı çocuklarıma göstermek için sabırsızlanıyorum. Şu yavruya bir bakın.
4: Ne aldık?
1: Bu kesinlikle yaptığım en iyi anlaşmalardan biri. Bu bende kalsın istiyorum. Bu muhteşem bir saat. Paslanmaz çelik. Bu saatin perakende fiyatı $20,000 ve ben sadece $5,000 harcadım. Gördüğüm anda muhteşem buldum. Her yanı mükemmel. Ve üstelik bu adamda bir saat daha varmış.
4: Kontrol ettin mi?
1: Ettim. Kesinlikle kusursuz. Hiç şüphem yok.
4: Babam Pontiac'ta satışa koyduğum şubeden beri beni hiç dinlemiyor ama bu önemli. $5,000'lık öneme sahip. Beni dinlemesi gerek. Sen hep ne derdin? Eğer anlaşma gerçek olamayacak kadarı ise bazen gerçek değildir.
1: Evet, bence
4: $20,000'lık saati 5,000 vermek fazla iyi görünüyor. Bugünlerde daha iyi araştırma yapman gerek. Ben internetten bilgi ediniyorum.
1: Geri ver bakayım o saati. Sen istediğin araştırmayı yap. Ben duymak istemiyorum.
4: Baba, baba.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
11: Sigortam Net. Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamam, 10 dolarlık bir gecikme bedeli olacak.
1: Ciddi misin? Hayır, hayır, hayır. Birileri bana yardım etsin lütfen. Kimse yok mu? Birileri gidip bana bir şeyler getirsin. Birileriyle konuşabilir miyim?
2: Yardımcı olabilir miyim?
1: 10 dolarlık gecikme bedeli ödemem gerektiğini
2: kim
1: söylüyorlar.
2: Kim diyor?
1: Şu. O.
2: Her onun neyse. Adı Alicia.
1: Bakın tamam her
2: sizin
1: neyse.
2: Adınız ne?
1: Benim adım Holly.
2: Alicia taksitini geç ödeyen biriyle uğraşıyor. 10 dolar borcu var.
1: Size fazladan 10 dolar vermek isteyecek göz var mı bende? Hayır hayır 10 dolar falan vermiyorum. Eşyamı istiyorum. Duyuyor musunuz beni? Eşyamı
2: tamam,
1: istiyorum.
2: Tamam oraya geleyim belki daha iyi diyorsun.
1: 10 dolar falan ödemeyeceğim. Ödemiyorum o kadar tamam mı?
2: Nakitin yoksa taksitle alışveriş yapamazsın. Çok üzgünüm.
1: Hadi ama. Kimse bana gecikme bedelinden
2: geldim
1: falan
2: bahsetmemişti. Işte. Gecikme İhaz bedelini ödemen gerekiyor.
1: Tamam mı?
2: 10 dolar borcun
1: yok
2: var.
1: Yok ya dalga mı geçiyorsun?
2: Ona yardım etmeye çalışıyorum.
1: 5 dolarım var.
2: Şaka mı yapıyorsun sen? 10 dolar.
1: 5 dolar dedim. Hadi ama biraz gerçekçi olalım.
2: Ben gerçekçiyim.
1: 5 dolar evet mi hayır mı?
2: Gecikme bedeli.
1: Gecikme bedelini alın da benim adım H, O,
2: bedeli.
1: Kitle ve Y. İşte o kadar tamamı
2: değil. E dedim, Ş dedim, L dedim, İ dedim. Duyuyor musun?
1: Sen bana baksana kimsenin böyle saçmalıklara zamanı yok tamam mı? Hadi oradan sen de.
2: Bir dahaki sefere benimle kavga etmek istersen ne A, K, İ, T getir. Güle güle dostum, güle güle.
3: Abartılmış golf arabası. Golf arabası.
4: Özel yapılmış golf arabası.
3: İlk sorum şu, neden?
4: Yapabildiğim için.
3: Peki.
4: Bu elektrikli bir golf arabası. Bir süredir garajımda bekliyor. Ben de onun için yeni bir ev bulmak istedim. İçinde yüksek performanslı bir motor var. Yüksek kaliteli motosiklet tekerlekleri var. Müzik seti var. Ayarlı direksiyonu var.
5: Bu nedir?
4: O yukarı kadar gidiyor ve orada havalandırma görevi görüyor. Bunda da ısıtıcı var.
5: Hadi orada.
3: Rehin dükkanına bunlardan geldiğini pek görmezsiniz. Çok havalı. Peki bunun için ne kadar istiyorsunuz?
4: 8,5.
3: 8500 mü? Peki onu sürebilir miyim?
4: Tabii ki.
3: Harika.
5: Hadi atla. Ben şoförün olurum.
3: İleri James. Bu çok yeni bir şey.
5: Senin için klimayı açmamı ister misin? Ne kadar istiyorum demiştin?
3: 8500. Gerçekten benzersiz bir parça. Orası kesin.
4: Eşi benzeri yok.
3: Şimdi benim müşteri portföyümü düşünürsek buraya gelen çoğu insan o kadar paraya gerçek bir araba almak ister. Yani 8500 söz konusu bile olamaz ve...
4: Siz bir teklifte bulunun.
3: 5000 dolar?
4: Yakın bile değiliz.
3: Peki siz en fazla ne kadar düşersiniz?
4: İşte şimdi düşünürsek 500 ya da 750 dolar düşebilirim belki.
3: Bakın bence bu gayet havalı bir şey. Orası kesin ancak insanlar... 7000'e gerçek araba ister.
4: Tamamen farklı düşünüyoruz.
3: Peki, o zaman onu buraya getirdiğiniz Pekala. İçin teşekkür
4: Hiç
3: ederim.
4: Hiç önemli değil, teşekkür ederim.
3: Çok havalıydı, evet havalı. Havalı bir golf arabası, hepsi bu. Çoğu insanın bir golf arabasına saçacak 10.000 doları olmuyor. Babamın o saati neden aldığını hala anlamıyorum biliyor musun? Adamın biri 20.000 dolarlık saati 5.000'e satıyor ve babam buna çok seviniyor. Babam beni dinlemiyor. Ama doğru yol her zaman onunki değil.
2: Ona bunu kanıtlasana.
3: Nasıl?
2: Göster diyorum.
3: Baba, bana bir iyilik yapıp saati ofisime getirebilir misin? Lütfen. Teşekkür ederim.
6: Yine ne var?
3: Saat sende mi?
6: Tabii ki ben.
3: Ver de hızlıca bir bakayım. Saati kontrol etmenin yolları var. İnternette yeni bir site buldum. Oradan biraz araştırma yapabilirsin. Dur saati hemen kontrol edeyim. Vay canına.
6: Ne?
3: Sahte olarak görünüyor.
6: Hadi canım.
3: İnanmıyor musun? Tam şuraya bak. Satın almayın yazıyor. Bu bilinen bir sahtekarlıkmış.
2: Aman tanrım.
6: Dalga mı geçiyorsun?
3: Yaptıkları şey, ürettikleri bütün saatlerde aynı seri numarasını kullanmak.
6: Kafa mı buluyorsun sen benimle? O aşağılık herif beni dolandırdı mı?
3: $5,000.
2: $5,000 mı?
6: Nereden bilecektim? Bu siteyi hiç duymadım. Eskiden saate bakardın. Dışı harika görünüyordu. Kadranı mükemmel görünüyordu.
3: Artık sahteliğini fark etmenin tek yolu seri numarasına bakmak.
6: Lanet olsun.
2: Bu sadece bugünlerde sahte eşyaların ne kadar iyi yapıldığını kanıtlıyor. Babamı kandırmak için bu saatin mükemmel olması gerekiyor.
6: Olamaz.
3: Dur bekle. Adam başka saatleri de olduğunu söylemişti değil mi?
6: Evet.
3: O zaman onu buraya çağıralım.
6: Bende bilgileri ve telefon numarası var.
3: O zaman onu ara ve buraya gelmesini söyle. Diğer saatlerinle de ilgileniyorum dersin.
6: Döndüreceğim onu buraya. Aşağılık herif. Bu herifin buraya gelmesini sağlamam lazım. Merhaba Andrew, ne haber? Ben Les. Başka bir saatin daha olduğunu söylemiştin değil mi? Onu da bugün getirebilir misin? Almayı düşünüyorum. Mükemmel Andrew, o zaman görüşürüz.
2: Merhaba.
7: İş başvurusu yapmam gerekiyor.
2: Pekala. Hangi pozisyonu istiyorsun?
7: Güvenlik görevlisi olmaya çalışıyorum.
2: Tamam, sana başvuru kağıdını getiriyorum.
7: Tamam, teşekkür ederim.
2: Evet, bunu doldurmak için şu bankta oturabilirsin. Bitince de geri getirirsin dostum.
7: Tamam, teşekkür ederim.
2: Hemen bitirdin mi?
7: Evet.
2: Vay.
7: Peki ne zaman başlayabilirim? Ne zaman geri gelmemi istersiniz?
2: Önce bunu değerlendirmeliyiz. Sonra biz sana döneriz.
7: Biri bana buraya gelip başvuru yapmamı söylemişti. Beni alacağını söylemişti.
2: Kimdi o?
7: Rich.
2: Rich'le daha önce konuştun mu yani?
7: Aslında iyi arkadaşız. Her zaman beraber takılırız.
2: Durun, Rich'le bir konuşayım.
7: Bana iş vereceğini söylemişti.
2: Rich.
7: Hikaye olmasa iyi olur.
2: Buraya gelsene.
7: Ne haber Rich?
2: Ona merhaba. Onu güvenlik görevlisi olarak tutacağını söylediğinden bahsediyor.
7: Ne zaman başlamamı istersiniz?
8: Doğru söylemek gerekirse daha önce seninle konuştuğumu bile hatırlamıyorum.
7: Kardeşim sen ne diyorsun? Eskiden seninle sürekli takılırdık ya.
8: Neden bahsettiğin hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok.
7: Bana buraya gelip başvuru yapmamı söylemiştin. Beni işe alacaktın, öyle diyordun adamım.
8: Artık tepemin tasını attırmaya
7: başladın.
8: Beni
7: burada işe sokacaktın, öyle diyordun. Sen neden bahsediyorsun?
8: Neden seni buraya işe sokayım ki? Kimin nesi olduğunu bile bilmiyorum dostum, tamam mı?
7: Rich, sen neden bahsediyorsun böyle
8: bak
7: dostum?
8: Bak ne diyeceğim, bugün seni işe alacağımı söylemiştin ya.
7: Evet dostum.
8: Tamam, o zaman bunu gayet hızlı ve basit bir şekilde halledelim. Kovuldun.
7: Bana böyle mi davranacaksın dostum?
8: Aynen öyle yapacağım, tamam
7: neden
8: mı?
7: Neden zamanımı harcadığını
8: i̇şte
7: söyleyecek
8: kadar,
7: misin?
8: Tamam mı?
7: Buraya gelerek vaktimi
8: esas
7: harcadım ben.
8: Esas sen bu aptal hikayeleri
7: sana güvenmiştim, evet.
8: Benim vaktimi harcıyorsun. Bak güvenliğin
7: İnsan neden
8: gerçekten
7: böyle ümitlendirdi?
8: Nasıl çalıştığını
7: söyler misin? Neden
8: sana?
7: Beni ümitlendirdin?
8: Felix güvenlik çıkar şunu.
7: Buna inanamıyorum.
8: Hadi onu buradan çıkar. Seninle çalışmak güzeldi dostum.
2: Kovuldun, bu gerçekten harikaydı. İyi hamleydi Rich.
8: Sanırım bu adam tüm çalışanların içinde burada en kısa kalma rekorunu kırdı.
9: Dışarı.
7: Hayır dostum.
9: İyi günler.
7: Hayır lanet olsun. Hepiniz saçma sapan işler yapıyorsunuz.
10: Yaklaşık $10,000 değerinde.
1: Buraya gelin ve alışverişinizi yapın.
6: İşte geldi.
11: Merhaba, ben Leys'i arıyorum.
6: Bugün erken saatlerde bana bir sahte saat sattı. Şimdi bir tane daha getiriyor. Bunu kesinlikle ona ödeteceğim. Tam buraya koyalım. Bunun için ne kadar istiyorsun?
11: Bundan da 8,000 koparmaya çalışacağım.
6: 8,000?
11: Evet.
6: Bana bir saniye ver, hemen döneceğim.
3: Saat koleksiyoncusu musunuz?
11: Saatleri severim, evet.
6: Lanet olsun. Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
11: Dediğim gibi 8000 civarı istiyorum.
6: Peki şuna ne dersin? Seni lanet olası benim dükkanıma gelip gerçek olmayan saati satıyorsun. Bu saat değil.
9: Senin numaralarını kontrol ettim ve numaralar uymuyor.
6: Şimdi olacak şu. Ya bana paramı geri verirsin ya da hapse girersin.
11: Hayır.
6: İki seçeneğim var. Seninki bunu, hangisi?
11: Ben bunların sahte olduğunu bilmiyordum. Ben de başkasından almıştım. Lanet olsun. Ben de kandırıldım.
6: Tamam, sana inanıyorum.
11: Yani paranı geri vereceğim.
3: Ben sayarım.
6: Git bana diğer saatini getir. Kandırılmam çok kötü olmuş. Anlamanı istiyorum. Parayı geri almam lazım.
11: Anlıyorum. Ben de dolandırıldım. Şimdi de parasız kaldım.
6: Gerçekten de gerçek olmayacak kadar iyiyse gerçek evet, olamayacak kadar iyidir. Nedir? Sana tavsiyem, sana bu saati satan adamı bul ve ne yapıp edip paranı geri al.
11: Evet, umarım alabilirim.
6: Tamam. Alt edilmeyi sevmiyorum. Hem de hiç. O kesinlikle hayatımda gördüğüm en iyi sahte saatti. Bugün çuvalladığımı kabul ediyorum. Artık neler döndüğünü biliyorum. Bir daha asla alt edilmeyeceğiz.
3: Sahte mal dünyasında neler döndüğünü bilmem iyi oldu. Neye bakacağımı biliyorum. İş için en iyi olan neyse onu yapmaya çalışıyorum. Umarım babamın gönlünü alabilirim.
6: Aferin Seth.
3: Sağ ol.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
13: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
14: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
1: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz. Sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız. Bizi bekleyen geleceğimiz. Tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Detroit'teki 8 Mil Caddesi'nin tam ortasında şehrin en büyük ve en insafsız rehinci dükkanı bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit buldukları yerdir.
1: Sattım.
0: Ama bazen akıllarını kaybederler.
1: Barışar!
0: Neler yaşayacağınıza...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Programımızda bu hafta...
1: Al şu hurda arabanı ve defol git garajımdan.
2: Les, muhtemelen ben senden çok daha fazla şey biliyorum bu konuda.
0: Les bir başka büyük alışverişte öfkeleniyor.
1: Hiçbir şey de anlamayan enayi. Adamın beni kızdırmasına izin verdim. Kontrol hep bende olmalı.
3: Yeteneğini kaybediyorsun galiba.
4: Bu minibüs doktor ölümün, yani Jack Kevorkian'ın minibüsü.
0: Les, 10 numara bir iş için...
1: 20 bin?
4: Hayır, 40 bin dolar.
0: Havasını tam zamanında bulacak mı?
1: 40 bin veya 20 bin. Yazı tura atalım mı?
5: 20 bin dolara yazı tura mı?
1: Yere düşmeden söyle.

0: Yeteneğini kaybediyorsun galiba.
1: Bu minibüs Doktor Ölüm'ün, yani Jack Kevorkian'ın minibüsü.
2: Les, 10 numara bir iş için...
3: 20 bin?
1: Hayır, 40 bin dolar.
2: Havasını tam zamanında bulacak mı?
3: 40 bin veya 20 bin, yazı tura atalım mı?
4: 20 bin dolara yazı tura mı?
3: Yere düşmeden söyle.

0: Hey sen! Hadi ver paramı.
1: Görüyorsun sıradayım.
0: Ben bekle. Anlamam. Ben paramı şimdi istiyorum.
1: Bekle biraz.
0: Hadi,
1: az kaldı.
0: Hadi o pisliği şimdi arabadan al.
1: Hey lafına dikkat et. Paranı vermek
0: ver
1: için paramı. Sıradayım
0: hayır,
1: zaten.
0: Hayır bekleyemem.
2: Affedersiniz. Merhaba. Burada ne oluyor?
1: Şöyle ki.
0: Bu adamın bana
2: dakika,
0: borcu var.
2: Bir dakika.
0: Bana bir 90 dakika. Dolar taksi parası borcu var.
2: 90 dolar
0: evet,
2: öyle mi?
0: Evet taksi parası.
2: Bir dakika. Neden bağırıyor sizi?
1: Çünkü ona borcum var. Taksi parasını almak için sırada
2: niçin?
1: Bekliyorum.
2: Nereden geldiniz? Havaalanı mı?
1: Evet.
2: Tamam. Taksi şoförü adamı buraya getirmiş çünkü adam taksi parasını vermek için mücevher bozduracakmış. Olan biten bu.
0: 45 dolar ver bana.
1: Takıyı rehin bırakacağım.
0: Umrumda değil.
1: Biraz bekle, biraz
0: daha
1: bekle.
0: Daha fazla beklemem. Şimdi gidiyorum. Karısını arabadan
2: bir dakika,
0: atıp gideceğim.
2: Karın arabada mı?
1: Evet, arabada ama kız arkadaşım.
2: Senden 5 dakika beklemeni rica
0: hayır,
2: ediyorum.
0: Hayır, ben gidiyorum.
2: Tamam, git o
0: git
2: zaman.
0: Gidiyorum. Evet. Gidiyorum.
2: Tamam, git.
0: Sen kimsin ha?
2: Ben Ashley.
0: Canın cehenneme. Hey, hadi in arabamdan.
3: Hayır, olmaz.
0: Hadi in.
2: Daha sonra bir baktık taksici adamın sevgilisini arabadan atıyor.
1: Hey! Sene, dokunma
0: indir,
1: kız arkadaşıma.
0: İn arabamdan.
1: Bayım, dokunma.
0: Hey!
1: Hey!
0: İn arabamdan.
1: Hey, dokunma ona diyorum.
2: Hey!
1: Dokunma ona tamam mı? Dokunma.
2: Ona dokunmayın.
1: Dokunma dedim.
0: İn
1: dokunmayın.
0: Arabamdan.
1: Sakın dokunma.
0: Hadi. İn
1: dokunma.
0: Arabamdan.
2: Taciz ediyorsun.
1: Dokunma.
0: Hadi.
2: Buna inanamıyorum.
3: Bu gerçekten saçmalık.
0: Hadi.
1: Gidelim.
0: Canınız cehenneme.
1: Hey!
0: Ne var?
1: Paranı vereceğim dedim mi demedim mi sana?
0: Sizi
1: sen ne yapacaksın?
0: Bırakırım o zaman.
3: Bin
0: tamam
3: arabana ve git.
1: İyi aferin
3: bin
1: sana.
3: Arabana
0: bırakın
3: ve
0: da
3: git.
0: Görün.
2: Durun en iyisi bırak şöyle gitsin. Yapın. Ben size taksi çağırayım. Bu adam parasını alsın çünkü istiyor.
0: Gidiyorum ben. Sıkıldım bu saçmalıktan.
2: Müşteri taksiciye saldıracaktı. Adam çok haklı. Kimse kimseye öylece dokunamaz. Ve taksi bedavaya geldi.

0: Ne haber?
1: İyidir, sen nasılsın?
0: İyiyim. Ne bu?
1: 48 model kamyonet satmak istiyorum.
0: Vay canına.
1: Bu araç Parker garajından çıkma. Restorasyonu yapıldı. Orijinal araba. Bellilerin yarış arabalarına benzetildi. İçinden de anlayacağın gibi.
0: Tamam, marşa basabilir misin?
1: Basabilirim.
0: Su götürmez gerçek. Detroit tarihinin harika bir parçası. Doğru fiyata getirebilirsem kesinlikle anlaşma yapacağım.
1: 57 model. Tek egzantrikli motor. O dönemin yarış arabalarının çoğuna bunu takarlardı.
0: Peki kaç para istiyorsun buna?
1: 19.500.
0: Peki en son kaç olur?
1: O zaman ben sana sorayım. Sen ne değer biçiyorsun?
0: Henüz bilmiyorum ama 19.500 olmayacağını biliyorum. Çok güzel ama sahte saat olayından sonra müsamaha göstermeyeceğim.
1: Peki 19.500 olmaz diyorsan kaç para?
0: Bilmiyorum, sen söyleyeceksin.
1: İyice bir incele.
0: Boya istediğini görüyorum.
1: Boyasını değiştirmek istemiyorsun.
0: Evet, istiyorum.
1: Hayır.
0: Orijinal değil. Anlıyorum. Bir değeri var. Ama sıkıntısı imal edildiği yerden çıktığı haldeki gibi değildi. Fabrikadan çıktığı hali bu değil ki.
1: Değil ama koleksiyoncunun istediği halde.
0: Hayır, değil. Koleksiyoncu orijinal olmasını ister.
1: Her şeyiyle orijinal bir araba.
0: Değil.
1: Ne zamandır bu iştesin sen?
0: Kendimi bildim bileli.
1: Kendini bildim bileli. İnsanlar klasik bir şey alıp kaç defa onu değiştirirler sence?
0: Bu araba değiştirilmiş.
1: Sen benim ne anlattığımı dinleseydin anlardın.
0: Ne dediğini anladım. Bu araba orijinal değil.
1: Ben buraya bir araba getirdim. Çünkü bana senin tarihi şeylere değer verdiğin söylendi.
0: Veriyorum.
1: O yüzden sana getirdim. Bak ne diyeceğim.
0: De bakalım.
1: Tamam, dinle. Sen bu dükkanda bir şeyler satıyor olabilirsin. Ama klasik arabalar konusunda kendine satıcı diyorsan, bak işte bu durum şüpheli.
0: Bayım, ben sana bir şey satmıyorum. Sana bir şey diyeyim. Ben bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ve hiç kimsenin buraya gelip bana senin gibi muamele etmesine izin veremem.
1: Ben bir araba getirdim. İster evet de, ister hayır de. İstersen bana sen teklif et.
0: İlgilenmiyorum. Niye böyle tafra yapıyorsun?
1: İlk olarak...
0: Müşterim dükkanıma geldiğinde ben ona sevgiyle ve saygıyla davranırım. Sen bay çok bilmiş. Buraya geldin ve çöp muamelesi yaptın. Al şu hurda arabanı ve...

0: Defol git garajımdan.
1: Les,
0: defol
1: dinle beni.
0: Git buradan.
1: Bak, birçok konuda muhtemelen senden sana daha fazla şey biliyorum.
0: Adam en sonunda kendini kovdurdu.
1: Adam ukalanın teki.
0: O gitti, ben de sinirle içeri döndüm. Beni kızdırmasına nasıl izin verdim? Hiçbir şey anlamayan enayi, enayinin teki, aptal herif. Aptal.
2: Sorun nedir?
0: Adamın biri kamyonetini satmaya geldi. Bana eski arabalardan anlamadığımı söyledi. Ondan sonra
3: da... İyi de sen o işlerden anlarsın. Ciddiye almamalısın.
0: Beni kızdırmasına izin verdim. Müşterilerin beni kızdırmasına izin vermemeliyim. Kontrol hep bende olmalı.
2: Şu anda pek öyle görünmüyor ama. Yeteneğini kaybediyorsun galiba.
0: Hiç sanmıyorum.
2: Peki ama sahte bir saati 5000 dolara aldın. İyi bir şey değil bu. Şimdi de bu oldu.
0: Saatte hata ettim, kabul ediyorum. Ama o kamyoneti alabilirdim. Adam enayinin tekiydi.
2: Gördünüz, babam ikidir çuvallıyor ve onu uyarmak zorundayım. Hele de işimize zarar veriyorsa. Umurumda değil, isterse kızsın ama biri ona bunu söylemeli.
3: Babama haksızlık etme Seth. Seth hatalı. Babamın her şeyi kontrollüdür.
0: Merhaba, nasılsınız?
4: İyiyim, sağ olun. Elimdeki bu eski makineyi size satabilir miyim diye geldim buraya.
3: Önce gösterin, ne olduğunu isterseniz gösterin.
4: Bu bir tombala makinesi ve tahtası.
0: Vay canına, peki çalışıyor mu acaba? Çok güzel bir makineydi. Ne olursa olsun bu makineye sahip olacağız diye geçirdim içimden. Vay canına. Üstünde bir sürü top var.
4: Evet, 4 takım var. Önce topları güzelce karıştırıyoruz.
0: Vay canına.
4: 119. G57.
0: Tombala yapan yok mu? Kaç para istersiniz bunu?
4: 1000 dolar.
3: 1000 mi? Tombala oynamaya bayılırım. Babamla oynadım, çocuklarımla oynadım, annemle oynadım.
0: Kardeşinle hiç oynamadın mı?
3: Hayır. Onunla kavga ediyoruz. Bu makine kaç yaşındadır biliyor musunuz?
4: Herhalde 40 veya 45 yaşında.
3: Gerçekten güzel bir makine ve doğru fiyatı ondan kâr edebileceğimize %100 eminim.
0: Peki aslında kaç para istiyorsunuz?
4: Benim aklımdan geçen 750 dolar.
0: Evet ama asıl geçen...
4: Asıl geçen... 500 dolar artı 100 dolardı.
0: Kredi.
4: Kredi.
3: O zaman 350 olsun.
4: Olur.
0: Sahiden mi? Ne çabuk oldu öyle. Vay canına. Ben 200'den başlayacaktım ve o fiyata bitecekti.
3: Daha neler? Ben adamla iş bağlıyorum ama babam işi bozuyor.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
6: kredi? Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Bravo!

0: tek başınız. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu bir tombala makinesi ve tahtası.
1: O zaman 350 olsun.
0: Olur.
2: Sahiden mi? Ne çabuk oldu öyle. Vay canına. Ben 200'den başlayacaktım ve o fiyata bitecekti. Bana sorarsan bunun ederi muhtemelen 200 dolardı.
1: Peki. Daha neler? Ben adamla iş bağlıyorum ama babam işi bozuyor.
2: Çok güzel bir makine. 200 dolar istersen seve seve veririm sana.
0: Hayır.
2: Sorun değil.
1: Olamaz. Seth haklıymış. Babam ne yapıyor böyle?
2: Kusura bakmayın, anlaşamadık. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: İnanamıyorum. Babam az önce bir işi daha bozdu. Bugün onu bütün müşterilerden uzak tutmak zorundayım.
0: Merhaba. Bunları değiş tokuş etmek istiyorum. Bizim iş bozuldu. Kız arkadaşım benden kaçıyor.
3: Dişini mi temizliyorsun?
0: Nane kokulu. Nefesimi tazeliyor.
3: Tamam, anladım. Peki kaç para istiyorsun?
0: Çok para verdim ben bunlara.
3: Sen az önce üstüme mi tükürdün benim?
0: Özür dilerim. Nefesimi tazeliyordum.
3: Ama bu iğrenç bir hareket.
0: İyi de ne yapmamı istiyorsun?
3: Sadece o işi karşımda yapmanı istemiyorum. Tükürüğün suratıma gelecek.
0: Affedersin.
3: Adama yardımcı olmak istedim ama ben hayatımda bundan daha iğrenç bir şey görmedim.
0: 150 dolar ederler herhalde.
3: Yalnız bunlar gerçek elmas değil.
0: İyi baktın mı?
3: Bu taş...
0: Kocaman taş var üstünde. Değil.
3: Alt tarafı cam parçasıydılar.
0: Peki kaç para verirsin bunlara?
3: Bununla ilgilenmiyorum.
0: Saçmalık.
3: Bak,
0: evden atılıyorum diyorum sana.
3: Senin için üzüldüm ama en azından nefesin taze.
0: Boş versene. Bunları paraya çevirmeden hiçbir yere gitmem. En azından bunların kaç para ettiğini söyle bana.
3: Bunlar hiç para etmez.
0: Dalga geçme benimle. Lanet olası herif, kendine gel. Yanına bırakmam bunu. Adi herif. Dişimi karıştırırım bunlarla.
3: Bu hayatımda karşıma çıkan en iğrenç taleplerden biriydi.
0: Canın cehenneme.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nedir bu?
4: 1959 model 50. yıla özel inşaat oyunu. Motoru çalışıyor. Tam 325 parça.
3: Bunu nereden aldınız?
4: Bir bit pazarında denk geldim.
3: Burada çok oyuncak satıyor muyum? Hayır. O yüzden bu oyuncak rafta bekleyebilir. Ama onu doğru fiyata alabilirsem memnuniyetle alırım. Ne kadar istiyorsunuz?
4: 150 isterim.
3: Sizce kaç para eder?
4: 100 dolarla 350 dolar arası eder.
3: Size 150 dolar mı vereyim?
4: 150 ver demedim. Piyasasını söyledim sadece.
3: En az kaç istersiniz?
4: Senin önerin nedir?
3: 30 dolar.
4: Hayır, kesinlikle olmaz.
3: O zaman siz ne istersiniz?
4: En çok ne verirsen onu.
3: 50 dolar.
4: 60'ta buluşalım mı?
3: Şu an 50 veririm.
4: Bak, ben 60'ı aldım. 60 vermen lazım, tamam mı?
3: Şu an 50 veririm.
4: Hadi, 10 dolar daha.
3: 10 dolar 10 dolardır.
4: Kimse aldığından ucuza mal satmaz. 10 dolar daha ver yeter.
3: 50 dolar benim için çok para.
4: Babanla konuşursan eminim 60 doları verecektir. Almadın diye baban
3: Hayır.
4: çok kızacak sonra.
3: Hiç sanmıyorum.
2: Onun yerine benimle mi konuşacaksın?
3: Bu şu an en son istediğim şey. Babam bugün her işi bozdu. Eminim bunu da bozacak.
4: İşte beklediğim adam.
2: Öyle mi? Ne satıyorsun?
4: Bu inşaat setini sana getirdim.
2: İnşaat seti mi? 40 dolar mağaza kredisi. İyi bir teklif çünkü fiyatlar yarı yarıya.
3: Ne? Nasıl yani?
2: Sana 80 dolar değerinde 40 dolarlık kredi veririz.
4: 55 olsun.
2: 45 dolar dükkan kredisi.
4: Galiba anlaştık.
2: 45 dolar kredi, anlaştık. Çek yaz. Teşekkür ederim.
4: Sonuçta işi babam bağladı.
3: İyi ki gelip günü kurtardı.
2: Formum hala yerinde.
3: Çocuk pek akıllı değildi. Bize $5 kurtardı.
2: $5 $5'dır. Sen bağladın mı işi?
3: Hayır.
2: Ben bağladım.
3: Az önce ne oldu anlamadım ama babamın $5 kurtarması hiçbir şeyi kanıtlamaz.

0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ben Las.
1: Can.
0: Nedir bu?
1: 1968 model bir araç. Sahibi Doktor Ölüm, yani Jack Kevorkian'dı.
0: Doktor Ölüm mü?
1: Bu onun ilk ve daha birçok ötenazi olayını gerçekleştirdiği minibüsü.
0: Ya, Jack Kevorkian Detroit şehrinin simge isimlerinden biriydi. Ulusal haberlerde birinci sayfadaydı. İnsanlar ülkenin her yerinden doktor destekli intihar etmeye gelirdi buraya. Nasıl aldın bunu?
1: İnternet müzayedesinde en yüksek teklifi verdim. Orijinal belgesi de elimde.
0: İçini göreyim.
1: Tabii. Jack'in devlete teslim ettiği orijinal haliyle duruyor. Elimde bütün belgeleri var.
0: Kaç para istiyorsun buna?
1: 100 bin civarında bir rakam istiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü tarihi bir şey ve ilginç bir şey.
0: Ben acayip şeyler almayı severim.
1: Bundan bir tane daha yok.
0: Ama şu var. Böyle bir şeye 100 bin civarı vermek benim için mantıklı bir iş değil.
1: Beğen veya beğenme.
0: Hayır, beğendim. Kesinlikle Detroit'e ait bir şey. Bir dakika, içeri bir danışayım.
1: Tamam. İnternette bulamazsın.
0: Biliyorum. Büyük bir buluş. Büyük bir iş olabilir ama teklifimi sağlamlaştırmak için danışmam lazım. Jack Kevorkian'ı biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Minibüsü burada.
2: Aldın mı?
0: Henüz değil. Adamın elinde orijinal ruhsat var. Sahte değil.
3: Ben görmek istiyorum.
2: Görelim.
0: Hadi gidelim.
3: Ben o minibüsü çok istiyorum ama babam işleri peş peşe berbat ediyor. Bunu da bozmasına engel olmalıyım.
0: İşte burada.
1: Biraz ürkütücü değil mi?
3: Bence çok güzel.
0: Çok güzel olduğu kesin.
2: Buna ne kadar istiyorsunuz?
1: 100 bin.
0: On bine verirsin.
1: Hayır ciddiyim, 100 bin istiyorum.
0: 20 bin?
1: Hayır.
0: 25 bin?
1: 75 bin.
0: 30 bin.
1: 50 bin.
0: 30.
1: Son fiyat 50.
0: 30. Şu an nakit 30.
1: Kabul etmiyorum.
0: Tamam.
1: Fikrini değiştirmek için hala vaktin var Les.
0: 30 bin çok para. Çok fazla para.
1: Diplomatik olalım. Ortada buluşalım. 40 bin dolar.
0: İlgilenmiyorum. 30 bin.
1: 35 bin. 5 bin dolara hemen satışını vereyim.
0: 30 bin 1 dolar.
1: Hayır, mesele 1 dolar değil.
0: 30 bin.
1: Evet demek isterim. Evet diyeceğim bir fiyat ver bana.
0: 30 bin.
1: 35.
0: Kaçtım. Dinle. 20 veya 40. Yazı tura atalım. 20 bine ben varım.
1: İlginç oldu.
3: Aman tanrım. Babam her şeyi 20 bin dolarlık bir yazı turaya mı bırakacak yani? İnanamıyorum.
1: 20 veya 40 bin.
0: 20 veya 40.
1: Tamam, bunu kabul ediyorum.
0: Ben içerideyim.
3: Baba yapma.
2: Babam bu işi biraz fazla abarttı. 20 bin dolara yazı tura
3: baba,
2: atılmaz. Çok fazla
3: olmalısın.
2: Para bu. Bir şey kanıtlamak için 20 bin doları riske atmak kesinlikle saçmalıktır.
3: Sen resmen delisin. Delisin. Ne yapmaya çalışıyorsun?
2: Yarı yarıya şans kötü değil.
0: Yazı tura atıyorum. Size ne? Şimdi laf ağızdan çıkar, sözünün arkasında durma vakti. Kırk veya 20.
1: 20 veya 40.
0: Hazır mısın?
1: At.
0: Yere düşmeden söyle.
1: Tura.
3: Evet.
0: Yazı geldi.
3: Kazandı. Evet. Kazandı.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi
0: harikaydı.
3: Evet. Evet.
2: Babam gerçekten aklını kaçırdı sandım.
0: İnanmayı ne zaman öğreneceksin çocuk?
2: Ama babam hayatımda gördüğüm en şanslı adamdır.
0: Hiç şüphe yok. Çocuklarıma kanıtladım. Ben daha ölmedim. Can, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seninle iş yapmak güzeldi.
1: Sizinle de. Bir dahakine daha şanslı olurum. Bu kadar. Para kazandık.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.

0: Detroit'teki 8. milim merkezinde şehrin en büyük ve en sert rehin dükkanı bulunmaktadır.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerinin süratle nakit bulduğu...
1: Sattım.
0: ...ve arada bir keçileri kaçırdıkları bir yer.
1: Polisler!
0: Bu dükkanda...
1: Aman tanrım!
0: ...olanlara inanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Hemen şimdi ikinci elin krallarında.
1: Lanet elini yüzümden çek.
2: Asıl sen çek elini.
0: Dükkanda işlerin karıştığı bir anda...
3: Hırsız var.
0: Değerli eşyalar kaybolabilir ve bu herkesi şüpheli yapar.
1: Bu işi çözeceğiz. Başka yolu yok.
3: Polis çağırın.
1: Polis çağırın.

0: Amerikan mücevherat.
1: Sizinle ilgilendiler mi?
2: Merhaba.
3: Merhaba dostum. 152 ekran bir televizyonum var. Buraya getirmek için çok büyük geldi. Bana bir fotoğrafını gösterebileceğim söylendi. Satmak istiyorum. HDMI var. Buna bir fiyat alabilir miyim? Sence ne kadar eder?
2: Sıfır da olabilir, 50 papel de. Onu getirmen gerek. Çizik, göçük ya da haşatı çıkmış olabilir. Çalışanlarımın hiçbiri kimseye fotoğrafını çek gel demez.
3: Yani buraya gelerek vaktimi heba ettiğimi mi söylüyorsun? Sırf benzin 3.95 tutuyor.
2: Evin
3: dostum,
2: ne kadar
3: buraya
2: uzakta?
3: Kadar geldim. Dearborn'da oturuyorum.
2: Tamam, evet, yaklaşık 3.60 tutar, 25 kilometre.
3: Bak dostum, bana lanet bir fiyat ver.
2: Malı görmeden hiçbir şey diyemem. Görüp hissetmem gerek. Ne kadar eder öğrenmek istiyorsan getirmelisin. Nokta.
3: Yardım edecek misin, etmeyecek misin?
2: Edeceğim, edeceğim.
3: 15-20 dolar arası bir şey işimi görür. Benzin parası çıksın.
2: Sana para mı?
3: Aynen öyle. Vaktimi boşa harcıyorsun burada. Kalkıp buraya kadar geldim. Tek istediğim televizyon ne kadar eder onu öğren.
2: Dediğim gibi.
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun böyle işe. Dokunma dostum. Bana dokunma. Eşyamı verin. Bırak beni. Bak çok ciddiyim. Beni tanımıyorsun, tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum. Ellerini çek üstümden. Kendinizi ne sanıyorsunuz ha? Lanet olsun size. Çek ellerini üstümden. Ciddiyim. Bana bunu yapmaya hakkınız yok. Tamam mı? Çek ellerini üstümden.
2: Taşkınlık yaparsan kendini dışarıda bulursun. O kadar.
3: Bana çöp gibi davranıyorsunuz. Bana çöp gibi davranamazsınız. Bu lanet şeyi çöpe atacağım.
4: Adamı izlerken bile yoruldum. Adeta patlamış mısır eşliğinde oturup şovunu izleyesim geldi. Aa, peki. Jeff. Bu yerde öylece duruyordu. Sen mi düşürdün?
5: Ya hayır, bu şeydir. Ben düşürmedim.
6: Nasıl gidiyor?
7: İyidir.
6: Adın ne?
7: Chris.
6: Chris, ben de Deniz. Birkaç kutuyla gelmişsin.
7: Evet.
6: Biz de tam tekne çıpası arıyorduk.
7: Shaquille O'Neal'in maç ayakkabısı. İmzası da var.
6: Kaç numara bu?
7: 57 numara.
6: 57, öyle mi? Yani bunu giymiş diyorsun.
7: Evet. Bunları 2004-2005'te almıştım.
6: Sertifikaları var değil mi?
7: Hayır maalesef. Bana akrabası olduğum için göndermişti.
6: Öyle mi?
7: Evet. Bunları bana Piston'un Lakers'ı yenip şampiyon olduğu sene göndermişti.
6: Tamam.
7: Ve ben bunları satıp bir araba almak istiyorum.
6: Sanırım buradaki en büyük soru bu.
7: Kaç para olduğum?
6: Evet.
7: İkisi için 1000 papel istiyorum.
6: Gerçekten güzeller. Sorun şu ki elimde Shaquille'in imzaladığına dair bir belge yok. Bana biraz izin ver. Küçük bir araştırma yapacağım.
7: Tamam.
6: Bu ayakkabılar belgeli olsa çok para edeceklerini biliyorum. Belge olmamasına karşın Shaquille O'Neal'ın imzasını birçok kez gördüm. Bunun Shaquille O'Neal'ın imzası olduğundan çok eminim.
8: Vay canına.
6: Bak ne buldum.
8: Cidden büyükmüş.
6: Shaquille O'Neal'ın maçta giydiği imzalı ayakkabılar.
8: Sahi mi?
6: Bu aynısı, bir teki. Yandan imzalı ama bunun kanıtı var. Hayır, yok.
8: Bunun yok mu?
6: Şey, akrabası olduğunu söyledi.
8: Anlaşılan bu kısa çöpecekmiş. Bunun için ne kadar istiyor?
6: İkisi için 1000 dolar istiyor.
8: Aklını kaçırmış herhalde.
6: Chris.
7: Evet.
8: Merhaba, ben Les. Bunları kaça bırakırsın?
7: İkisi 1000 dolar.
8: Sorun şu, herhangi bir belge yok.
7: Evet.
8: Bunlara anladım. Sertifika almaya kalksam bana bir servete patlar. Bunları orijinal olduklarını kanıtlayacak bir firmaya göndermemiz gerek. Bu her biri için birkaç yüz dolara patlar. Son ne olur?
7: Altı yüz.
8: 200.
7: 200 mü?
8: Evet.
7: $400.
8: $200.
7: $300.
8: $225'te anlaşalım.
7: Pekala.
8: Anlaştık. Yukarı götürün.
2: Deniz, ayakkabı spor yadigarları içinde en zor satılan şeydir dememiş miydin?
6: Evet, söylemiştim ama bunlar Shaquille O'Neal'ın. Bak, bu cidden iyi bir anlaşma.
2: Öyle mi?
6: Evet, bence bunları satabiliriz.
2: Peki.
8: Bu akşam ne giyeceğim belli oldu.
5: Hey. Sen masa mı arıyordun?
8: Hayır.
0: Neden?
5: Çünkü bu yüzüğü yerde bulduk ve bu masamdaki kutulardan birinde duruyordu.
8: Aramadım. Bugün değil. Düşürmediğine emin misin?
5: Düşürmedim.
0: Kutuda duruyordu dedin.
5: Öyleydi ama
0: yüzük
5: bu...
0: Yüzük dediğin yürüyüp masadan düşmez, öyle değil mi?
5: Bu yerde olmamalıydı.
8: Peki, tamam. Biri bir hata yapmış. Bir şey görürsen bana haber ediver.
5: Tamam, söylerim peki.
8: Sağ ol.
5: Ne demek?
0: Umarım haklısındır. Gerçekten.
8: Bence bunda kaygılanacak bir şey yok. Eminim biri dikkatsizlik edip düşürmüştür. Olur bazen.
1: Hayatta olmaz. Bana doğru olmadığını söyle. Kahretsin. Benimle böyle konuşamazsın. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Hayır, sana diyorum. Bak ne diyeceğim. Şimdi oraya gelip icabına bakacağım. Aynen öyle, sana diyorum. Sana diyorum, kahrolası.
0: Hanımefendi.
1: Bana bak, bana bak.
0: Biliyorum ama
1: affedersin, telefondayım.
0: Affedersiniz.
1: Bana bak, az bekle. Bayan, telefondayım, tamam mı? Özel hayatıma saygı göster. Biraz açıl. Hayır, dükkandayım. Kadının biri yanıma geldi.
0: Affedersiniz hanımefendi. Bakın,
1: hey,
0: lütfen.
1: Beni rahatsız etme. Beni rahatsız etme.
0: Böyle bağırmanıza göz yumamam. Ne yapmamı
1: bekliyorsunuz?
0: Baksana,
1: az bekle. Şunun derdi neymiş öğreneyim. Çünkü kimin nesidir bilmiyorum. Bir de adam var. Bekle. Bayan. Bayan. Lütfen bana yardım edecek biri.
0: Hangi konuda?
1: Yüzüklerim için biriyle görüşmeliyim.
0: Tamam, çıkarın lütfen.
1: Var da. Bana öylece gelip yüzüğünü göster diyemezsin. Kim olduğunu bile bilmiyorum.
0: Adım Ashley ve burada çalışıyorum.
1: Ashley, kabasın.
0: Oh.
1: Başka biri ilgilenebilir
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır, ben ilgilenebilirim.
1: Senin ilgilenmeni istemiyorum.
0: Bakın, ben halledebilirim.
1: Üstüme gelme.
0: Sizin
1: Sana ilgilenebilirim. Sana üstüme gelme dedim.
0: Yoksa ne olur?
1: Ben devam et de ne olacağını gör.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Burası

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
1: basit, hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bakın ben halledebilirim.
1: Üstüme gelme.
0: Sizinle ilgilenebilirim.
1: Sana üstüme gelme dedim.
0: Yoksa ne olur?
1: Başka biri ilgilenebilir mi? Yoksa sen...
0: Hanımefendi, sizi kapıya kadar geçireceğim. Sen. Lütfen.
1: Hayır, kapıya kadar falan geçirmeyeceksin. Çünkü biri buraya gelene kadar gitmeyeceğim. Senden başka biri bakabilir Hayır. mi? Tamam, boş versene.
0: Hanımefendi.
1: Yakamdan düş artık. Bu kadın varken bir daha asla gelmem. Sürekli buraya gelip annemin lanet eşyalarını size verip duruyorum. Ve böyle muamele
0: Dedim
1: görüyorum.
0: Ya.
1: Kahrolsun. Kahrolun.
0: Bu kadın kime bu kadar kızmıştı bilmiyorum.
1: Lanet olsun.
0: Telefonda cidden biri var mıydı?
1: Kahrolasıcalar.
0: Yoksa hayali arkadaşına mı kızmıştı bilemiyorum. Arabalara dikkat, size çarpmasınlar.
1: Bana bak kadın, asıl sen dikkat et, yoksa sana ben çarpacağım.
0: Ne?
1: Kahrolası. Gel de senin hesabını göreyim.
0: Hoşçakalın.

0: Evet neyim var?
1: Alman botları zamanından kalma bir torpido saati. Torpidoların patlama zamanı bunlarla ayarlanırdı.
0: Bunların İkinci Dünya Savaşı'nda ne kadar önemli olduklarını bilirim. Babam İkinci Dünya Savaşı'nda görev yapmıştı. Buna kesinlikle sahip olmalıyım. Eline nasıl geçti?
1: Avusturya'da bir aileden aldım.
0: Adı üstüne kazılı kişinin ailesinden mi?
1: Evet, bunu büyük yeğeninden aldım.
0: Peki, satmak mı yoksa rehin vermek mi istiyorsun?
1: Satmak istiyorum.
0: Bunun için ne istiyorsun?
1: Ne kadar eder ha? Evet, bunlar... Bunlar yaklaşık 2100 dolar ediyor.
0: Peki sen kaç istiyorsun?
1: 1000.
0: Neden?
1: Yaklaşık yarısı. Makulü bu.
0: Bunu biraz araştıralım. Birazdan döneriz.
2: 1939 Alman denizaltı cep saati.
0: Bundan hiç satılmış mı?
2: Olay da bu. Sana bu markayı gösterebilirim. Ama bu modeli arayınca...
0: Hiç yok mu?
2: Hayır. Sadece müzelerde bulunabiliyor. Bunlara bir fiyat biçemezsin. Ederlerini belirleyemezsin.
0: Pekala.
1: Karar nedir?
0: Evet, bunlardan bir sürü var. Bu da pek değerli olmadıklarını gösteriyor. Peki, kaça bırakırsın? 1000 dolar olmaz. Bana kaça razı olacağını söyle.
1: 600.
0: 250'ye ne dersin?
1: 400 ver anlaşalım.
0: 275 nasıl?
1: 350 olsun. En çok bu kadar inerim.
0: Anlaştık.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Müzede olacak kalitede bir şey dükkana çok nadir gelir. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili her şey için büyük talep olacağını iyi biliyorum.
3: Ne bu? Şaka mı yani?
0: Evet, saati kurdum. Herhalde müşteri aldığı sırada...
3: Hey.
4: Evet, Jeff.
3: Hey, ikinizden biri masamı karıştırdı mı?
4: Hayır.
0: Yine ne oldu?
3: Bu sefer de bunları yerde buldum.
0: Şaka mı yapıyorsun?
3: Hayır.
0: Masanın yanında mı?
3: Evet.
0: Bakayım.
4: Jeff, rica etsem kapıyı kapatır mısın? Bunları masanın yanında mı buldun?
3: Evet.
4: Peki bunlar masanın neresinde duruyordu?
3: Değerli parçaları koyduğum kutularda.
0: Geçen gün bana gelip yerde bir yüzük bulduğunu söylemişti, o da var. Bunların da yerde olması bir hata değil. Şu kayıtlara bir göz atalım.
4: Buranın her yeri 7 gün 24 saat kameralarla izlenir. Güvenlik kameralarına bilgisayarımdan her zaman ulaşabilirim. Bu nedir böyle? Kayıtlar burada değil. Rick'i arayayım. Rick?
5: Evet, ne vardı?
4: Bilgisayarımdan güvenlik kamerası kayıtlarına bakıyorum da kayıtlar silinmiş.
5: Tamam, peki.
4: Bu ne demek oluyor?
5: Emin değilim.
4: Bulman ne kadar sürer?
5: Onarmam ne kadar sürer bilmiyorum.
4: Pekala, elini çabuk tut. Bitince bana haber ver. Ne kadar sürer bilemiyormuş.
0: Kimin yaptığını bilmek istiyorum.
3: Bir fikrim var. Sanırım onu kandırabilirim. Masamı temizleyip mücevherleri belli bir düzende sıralarım. Böylece sabah geldiğimde kayıp var mı anlayabiliriz.
4: Bu fikri sevdim.
3: En azından biri gerçekten çalıyor mu yoksa sadece masamdan mı düşüyor anlarız.
4: Ve kimin yaptığını buluruz.
0: Öyle yap.
4: Bu akşam sen çıkmadan yapalım.
3: Tamam.
0: Kimse bilmemeli. Sadece üçümüz, tamam mı?
4: Tamam.
3: Tamam.

0: Merhaba, nasılsınız? Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Ofise birkaç tane forma alacağım. Neleriniz var?
0: Old English D, Detroit Red Wings stili.
1: Güzelmiş.
0: Bütün takım imzalamış. Bu çok hoş. Peterson ve sonra Adai.
1: Aa, bu bir Super Bowl forması.
2: Harika.
1: Güzel, harika.
0: Çok havalı değil mi?
2: Ne diyorsun? Bunu alabilirsek güzel olur.
0: Bu adamlar birkaç tane forma almaya gelmiş. Gözlerindeki ışığı görür görmez malları çıkarmaya başladım. Daha çok almaya karar verdiklerini hissediyorum. Başka bir şey?
1: Oğlum sene boyunca sporla uğraşır. Sıkı bir sporcudur. Basketbol hayranı. Lakers taraftarı. Şöyle özel bir şey arıyorum.
0: Bence tam size göre bir şeyim var.
1: Tamam, göster bakalım. Yok artık. Yok artık.
2: Vay canına.
1: Bayıldım. Harika.
0: Çok havalı değil mi?
2: Harika.
0: Aynen öyle.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sertifikasını yeni aldık. Bunlardan çok az kişi de var.
1: Şüphesiz.
0: Peki, evet, ne dersiniz? Hepsini beğendiniz mi?
2: Kesinlikle evet. Evet.
1: Hepsini alıyorum. Birlikte paketler misin?
0: Bu tam anlamıyla bir rehincenin rüyasıdır. Adam hepsini istedi. ...3250.
1: Hepsine 3000.
2: Evet, 3000 hepsi için. Evet.
0: 3100.
2: Bilemiyorum, ne diyorsun dostum? 3000'i bırakamaz mısın?
0: Tamam, hiç sorun değil.
2: Harika.
1: Teşekkür ederim.
2: Tamam dostum, çok teşekkür ederiz.
1: Sağ ol.
0: Adam bir sürü şey aldı. İki ayakkabı, Adai forması, Odonya forması, Peterson ve kış klasiği. Ve Shaq'in ayakkabılarını sattığıma inanamıyorum. Tanrı'ya şükür. Uğradığınız için sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de görüşmek üzere.

0: Lanet olasılar, 5000 dolarlık lanet ekipmanımı satmışlar. Yeri almaya geldim ama bana elden çıkardı diyorsunuz. Sizi mahvedeceğim.
1: Ne yapacağım dedin?
0: Dediğimi duydum.
1: Hayır, duymadım. Bana ne yapacağını söylesene.
0: Laflarına dikkat et.
1: Lanet elini yüzümden çek.
0: Asıl sen çek.
1: Kiminle konuştuğunu sanıyorsun sen?
0: Bırak beni.
1: Kiminle konuştuğunu sanıyorsun?
0: Bana dokunamazsın dostum.
2: Hadi. Geri çekil.
0: Tamam. Lanet olasıcalar.
1: Bu adam ne düşünüyor ki? Zamanında parayı ödeyemedi ve kamerayı kaybetti. Beni tehdit etmeye başladın mı gitme zamanın gelmiştir.
3: Az önce ne oldu?
0: Hepinize gününüzü göstereceğim.
1: Kameranın ödeme vakti geçmişti. Elini yüzüme dayadı, vuracak
0: mıydı bilmiyorum. Size göstereceğim alçak herifler. Sizi öldüreceğim lanet olasıcalar.
4: Biri bizi tehdit ederse arabasına ulaşmasına asla izin vermeyiz. Bir tabanca ya da bıçak alıp gelebiliriz.
0: Size göstereceğim.
4: Belli olmaz.
0: Ne yapıyorsun sen? Çek elini üstümden.
4: Kimi öldüreceksin Kimi öldüreceksin?
0: Çekil başımdan.
4: Kimi öldüreceksin?
0: Çekil başımdan.
4: Sakin ol dedim sana.
0: Bekle de gör seni pislik. Kızmaya hakkın var
4: artık,
0: tamam mı?
1: Kızmaya hakkın var da suratımı elemeye hiç hakkın yok.
3: Polis çağır.
0: Rahat bırakın beni lanet herifler.
3: Merhaba, burada acil bir durum var. Bir tehdit vakası bildirecektim.
1: Çalışanların ve müşterilerin güvenliğinden endişeliyiz. Kimsenin dükkana gelip bizi ölümle tehdit etmesine göz yumamayız. Hiç kimsenin.
5: Pekala, ne oldu?
1: Rehin verdiği eşyanın vadesi doldu. Ben tezgahın ardında dururken bağıra çağıra üstüme geldi. Bizim güvenlik müdahale edip dışarı kadar eşlik ettiği sırada olay gerçekleşti. Adam birden sizi öldüreceğim diye bağırmaya başladı.
0: Her şeyimi
1: başladı. Kaybettim.
0: Bu yüzden kızmıştım. Daha sakin davranmalıydım ama her normal insan gibi sadece içimi döküyordum.
1: Adam kendini kaybetti ama polisin önünde bizden özür diledi.
5: Seni dışarı alacağız.
1: Şikayetçi olmamaya karar verdim. Şansı varmış. Akla ziyan bir gün oldu. Sadece müşterinin ölümle tehdit etmesiyle kalmadı. Çalışanlar arasında potansiyel bir de hırsız var. Bir oyun tezgahlayacağız. Jeff masasının üstünde bir miktar mücevherat bırakacak. Üstüne de büyüteci koyacak. Sabah geri geldiğinde birinin bunu oynatıp oynatmadığını görecek. Neler oluyor ya da kim yapıyor bilmiyoruz. Kimseye güvenemeyiz. Şu an herkes birer zanlı. Bu işi kesinlikle çözeceğiz.
6: Devam edecek.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Nedir bu?
8: Bu Somali ilacı. Somali'de yapılıyor.
7: Ne demeliyim?
8: Ne bu?
7: Kurutulmuş ot.
8: Teşekkürler.
9: Bütün kokusu üzerinden geliyordu. İçeri almadan önce yediğini söyledi.
7: Yedi mi?
9: Evet. Onu ağzına almış. Ben fark etmedim. Gayet rahat konuşabiliyordu.
10: Gräns Bevakarna Sverige'de İsveç sınırlarını izleme ve koruma çalışmalarına benzersiz bir pencereden bakıyoruz.
11: Dışarı. Dediğimi yap hemen.
7: Uyuşturucu arıyorum.
11: Bu ne?
12: Bilmiyorum.
11: Hadi ama aptal değilim ben. Ne bu?
9: İşte bu. İnanılmaz bir his. Çok fazla uyuşturucu var.
11: Bap bap bap bap bap.
10: Her gün pek çok ilginç durumla karşılaşan insanla tanışıyoruz.
11: Aa, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
13: Ne dediniz?
11: Bu şey beni yaktı.
13: Gözünüz de mi kaçtı?
7: Nereden geliyorsunuz?
11: Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
10: Ülkeye sokmaya çalıştıkları tuhaf şeyleri de görüyoruz.
7: Bu bir çeşit ilaç mı?
14: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
7: Tamam.
13: Bu nedir? Tabut mu?
12: Tabut, evet.
13: Tamam.
11: Vay canına. Çok yüksek radyasyon. Geri çekilelim.
7: Bu kaçakçılık çok ciddi bir suç.
9: Nelerin yasal olduğuna ben karar veririm.
10: Doğru. İşte karşınızda İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını kontrol etme çabaları.
15: Paketimi geri alabilir miyim?
7: Ne yazık ki hayır.
10: Arlanda'daki gümrük görevlileri için çalışmanın büyük bölümü...
16: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
17: Oslo.
16: Oslo mu?
17: Evet.
16: Teşekkürler. Tamam.
10: Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuların bagajlarını kontrol etmekten oluşuyor. Çünkü farklı ithalat kuralları geçerli.
18: Biraz şüpheli görünen 4 adam fark ettim. Gümrük kontrolünden önce durdular ve bir adım atıp geri çekildiler. Dikkatimi çektiler. Nereden geliyorsunuz?
19: Prag'dan.
18: Prag'dan. İsveç'te mi yaşıyorsunuz?
19: Hayır.
18: Tatil için mi buradasınız?
19: Evet.
18: Praglı mısınız?
17: Hayır, Amerikalıyız.
18: Tamam. Burada ne kadar kalacaksınız?
19: Yaklaşık 3 gün kalacağız.
17: Pazartesiye kadar.
18: Peki sonra nereye gideceksiniz?
17: Eve.
18: Tamam. Avrupa seyahatinde misiniz?
2: Evet, Amsterdam'a gittik. Prag'a gittik ve şimdi buradayız.
16: Peki. Mimi ve ben bu adamlarla ilgili aynı düşüncelere sahibiz. Gençler Avrupa turundalar ve içlerinden biri gözlük takıyor. Uyuşturucu kullanıldığında göz bebekleri büyüyebilir veya küçülebilir. Ve siz bunu gözlükle gizlemek isteyebilirsiniz.
18: İsveç'te ne yapacaksınız? Özel bir şey var mı?
17: Etrafı gezeceğiz, keşfedeceğiz.
19: Ortama gireceğiz.
18: Peki. Tüm bagajınız bu mu?
19: Evet.
18: Tamam. Çantalarınızı X-ray'den geçirelim. Prag'da ne yaptınız?
17: Etrafı gezdik, yemekleri denedik. Tamam. Kulüplere gittik, evet. Ve bir şeyler içtik.
18: Aa, peki.
16: Uyuşturucuyla ilgili
18: uyuşturucu
16: bir şey
18: kullanmamışlar.
16: Çantalarını geçirirken sıra dışı bir şey görmedim. Genelde kıyafetlerin içinde olur ama birileri az miktarda uyuşturucu getiriyorsa nadiren X-ray'de de görünür. O zaman çantalarını açtırmalı ve yakından bakmalısınız. Yani 3 gün İsveç'tesiniz.
11: Evet, pazartesiye
16: tamam.
11: kadar.
16: Tamam, Stockholm'de görmek istediğiniz özel bir şey var mı acaba?
11: Kafamıza göre takılıyoruz.
14: Önce Mısır'a gitmeyi düşündük.
18: Öyle mi?
14: Ama onun yerine evet. İsveç'e geldik.
18: Mısır'dan İsveç'e.
14: Orası çok sıcak olur dedik.
18: Yani kar mı istediniz?
14: Evet.
16: Amsterdam'da hiç uyuşturucu aldınız mı? Hiç ot içmediniz mi?
14: Hayır, hiç.
17: Bol bol bir şeyler içtim.
16: Ceketlerinizi buraya koyar mısınız? Hızlıca sürüntü testi yapacağım. Devam tamam. edin. Gençler çok anlayışlı ve neşeliydi. Ama biraz da akşamdan kalma gibiydiler. Parti yapmışlar. Ve muhtemelen bu gece Stockholm'de de bunu yapacaklar. Uyuşturucu madde için testim pozitif çıkabilir. Parti seyahatinde gibi görünüyorlar. Evet, öyle gibi. Anlayacağız.

0: Arlanda'daki gümrükte işin büyük bir kısmı AB üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuları kontrol etmek ve kısıtlı bagajları aramaktır. Ve bu işlemde başrol tabii ki X-ray cihazınındır.
1: Bagajlarınızı X-ray'den geçireceğiz. Benimle gelin. Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
2: Evet, evet.
1: Tek başınıza mı?
0: Gümrük müfettişi Thomas bugün filtre noktasında görev yapanlardan biri.
1: Gri çantayı öbür tarafa koyalım. Açmamız gerekecek. X-ray görüntüsüne bakınca karışık eşya görüyorsunuz. İçinde yiyecek, tütün gibi şeyler olabilir. Yiyecek mi bunlar?
2: Bal. Somali'den bal.
1: Bal mı?
2: Evet.
1: Evet.
2: Bal.
1: Bunun içindeki ne?
2: Onları içiyorum. Kendim içiyorum.
1: Sigara mı?
2: Evet.
1: Sadece sigara mı?
2: Sadece içiyorum.
1: Sizin için mi?
2: Evet.
1: Paketleri plastiğe sarmanın birkaç nedeni olabilir. Bir siparişi alıp İsveç'teki birine teslim edecek olabilir. Ya da paketleri bölerek X-ray'de görünmemelerini sağlamaya çalışıyor olabilir.
0: Adamın bir karton sigara hakkı var. Ama zaten 7 karton fazlası var. Thomas ise bagaj kontrolünü henüz bitirmedi.
1: Bu ne? Yiyecek mi?
2: Kahve.
1: Kahve. Kahve mi?
2: Somali kahvesi. Koklayın.
1: Evet, kokusu.
2: Evet, kahve. Somali'den.
1: Bu nedir peki? Biraz bekle.
2: Bu Somali ilacı. Somali'de yapılıyor.
1: Orban, gözlerini kapat. Gözlerini kapat ve kokla şunu.
3: Ne demeliyim?
1: Ne bu?
3: Kurutulmuş ot.
1: Teşekkürler.
0: Arlanda'da yalnızca kaçak sigaraya rastlanmıyor. Öresund Köprüsü'nde ise İsveç'e geçmekte olan bir grup kişi şüphe uyandırıyor.
4: Şöyle yapalım, garaja gidelim.
5: Tamam.
4: Hava kötü.
5: Tamam.
4: Şuradan dönersiniz. Orada meslektaşımı göreceksiniz, aşağıda. Arabadaki her şeye bakacağız.
6: Ceplerinizde başka bir şey var mı?
5: Evet.
6: Beni yaralayacak bir şey var mı?
5: Hayır.
6: Bu çanta sizin mi?
7: Evet.
6: Arkada bagajınız var mı?
7: Arkada mı? Evet.
8: İsveç plakalı bir araba, içinde 3 Polonyalı ve garip bir hikayeleri var. Üstelik gergin görünüyorlar. Bunu iyice kontrol etmemiz gerek. Buradan bir şey çıkacağından eminim.
6: Bu ilk gümrük kontrolünüz mü?
5: Hayır.
4: Tamam bayım, şu taraftan.
6: Onu bir odaya alayım. Beni takip edin.
4: Evet, ayrı odalara. Bu taraftan.
8: Uyuşturucu almış olabilecekleri izlenimini veriyorlar. Lars da kenevir kokusu aldığını söylüyor.
6: Arkada bagajınız var mı?
7: Arkada mı? Evet.
8: İsveç plakalı bir araba, içinde 3 Polonyalı ve garip bir hikayeleri var. Üstelik gergin görünüyorlar. Bunu iyice kontrol etmemiz gerek. Buradan bir şey çıkacağından eminim.
6: Bu ilk gümrük kontrolünüz mü?
5: Hayır.
4: Tamam bayım, şu taraftan.
6: Onu bir odaya alayım.

0: Herhangi yasa dışı bir şey var mı?
1: Hayır.
0: Yok mu? Sigara içmiyor musun?
1: Hayır. Zaman zaman.
0: Zaman zaman mı? Bu da ne? Ne bu böyle? Başka bir şey var mı?
1: Hayır. Evet, az miktarda da olsa bir şey bulundu. Küçük bir kenevir reçinesi parçası.
2: Arka koltuktan gelen adamın üzerinden kokusu geliyordu. İçeri almadan önce yediğini söyledi. İnanamadım.
1: Yedi mi?
2: Evet.
1: Nasıl yani? Öylece yutmuş mu? Yani
2: hayır, onu bilmiyorum. Torbayla beraber ama az miktarda yuttuğunu söyledi.
1: 12. Evet. Merhaba. İçeri girdiğimde oturuyordu ve onu çiğniyordu. Önceliğim bunu ağzından çıkartmaktı. Bu konuda net olmalıydım.
2: Ağzında mıydı?
1: Evet.
2: Ah, bunu kaçırmam iyi olmadı. Gayet rahat konuşabiliyordu.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
8: kartıma değil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Food is forbidden.
1: Kalp damar ilaçları da var.
2: Meyve yasak, komple yasak.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Hollanda'da Olivia ve Mimi, Avrupa'ya parti amaçlı gelen Amerikalı gençleri durduruyor.
5: Avrupa seyahatinde misiniz?
6: Amsterdam'a gittik, Prag'a gittik ve şimdi buradayız.
5: Amsterdam'da tamam. Hiç uyuşturucu almadınız mı? Hiç ot içmediniz mi?
7: Hayır, hiç.
5: Ceketlerinizi buraya koyar mısınız? Hızlıca tabii. Sürüntü testi yapacağım. Tamam. Devam edin.
4: Olivia'nın içgüdüsü doğru gibi görünüyor.
5: Aa, uyuşturucu tespit ettiğimizde bu her zaman heyecan verici oluyor. Makine bipleyip kırmızı ışık yaktığında. Bu kişinin bir şey kullandığını ya da uyuşturucunun bulunduğu bir ortamda bulunduğunu gösterir. Tamam, ceketten aldığımız sürüntü testi uyuşturucu olduğunu gösterdi. Bununla hiç temasınız oldu mu?
6: Hiç olmadı.
5: Başka bir ülkede yapıp yapmadığınızla ilgilenmiyorum.
6: Hayır, uyuşturucu yok.
5: Yok. Pekala. Yok. Bu ceketle bir gece kulübünde
6: evet.
5: miydiniz?
6: Evet, evet, orada.
7: Biraz içtik, evet.
5: Tamam. Adamı makinenin sonucuyla yüzleştirdiğimde hepsi oldukça afallamış görünüyordu. Ortamın havası aniden değişiverdi ve hepsi şaşkına döndü. Bagajlarında bir şey olduğunu sanmıyorum. Belki üzerlerindedir, kontrol ederim.
4: Uyuşturucu izleri bulunmasına rağmen adamlar herhangi bir uyuşturucu taşıdıklarını inkar edince, Olivia doğruyu söyleyip söylemediklerini görmek için köpekle arama yapmaya karar veriyor.
5: Ceplerine ya da iç çamaşırlarına bir şey saklamış olabileceklerini düşündüm. Ama köpek herhangi bir işaret vermedi. Bu da üzerlerinde bir şey olmadığından emin olmamı sağladı.
8: Tatmin oldun mu?
5: Evet, sanırım. Hiçbir
8: sen
5: şey
8: olduysan
5: yok.
8: Ben de oldum.
5: Ah, tamam. Tamam, teşekkürler.
6: Teşekkür ederiz.
5: Mimi ve ben aldığımız tüm önlemleri göz önünde bulundurarak bir şey taşımadıklarından oldukça eminiz.
7: Dışarıda kahve var
8: evet,
7: mı?
8: Evet, dışarıda var.
7: Harika.
8: Taze ve pahalı bir kahve içebilirsiniz.
7: Sorun yok. Şu an ihtiyacım
8: İyi
7: var.
8: İyi yolculuklar. Dikkatli olun lütfen.
6: Teşekkür ederiz.
8: Fena halde akşamdan kalmışlardı ve neredeyse uçuşlarını kaçırıyorlardı. Bu yüzden her şeyi alelacele içeri tıkmışlar. İsveç'te çok sıcak karşılandılar.
5: Evet, öyle oldu.
6: O ceketimde uyuşturucu olduğunu düşündü. Bu çılgınlık. Uyuşturucu falan yok. Ama sonunda rahatladım. Evet.
9: Peki şimdi ne yapacaksınız?
6: Ne yapmalıyız?
10: Gidip şehri gezelim.
7: Turistik yerler falan.
10: Bir şeyler içelim.
7: Bir şeyler içelim, evet.

0: Üstünden kokusu geliyordu. İçeri almadan önce yediğini söyledi bana.
1: Yedi mi?
0: Evet.
2: Öresund Köprüsü'nde Niklas bir adamı suçüstü yakaladı. Adam uyuşturucuyu yutarak kurtulmaya çalışıyordu.
1: Bir torba getirin lütfen. İyi hissetmeyecek.
0: Ağzında mıydı?
1: Evet.
0: Bunu kaçırmam hiç iyi olmadı. Gayet rahat konuşabiliyordu.
1: Tamam bayım. Her şeyi çıkarın. Kendi iyiliğiniz için. İçeride sesimi yükseltmek zorunda kaldım ama işe yaradı. Ve keneviri tükürmeye başladı.
0: Sinsi herif. Ona diyeceklerim var. Bana yalan söyledi.
3: Ciddi olamazsın.
0: Onunla sonra konuşacağım.
1: Hayatımda gördüğüm en kötü şeydi.
0: Gerçekten.
1: Ağzının tamamı doluydu. Dişlerine yapışmış. İyi hissetmeyecek ama kendi suçu.
0: Gidip onunla konuşayım.
1: Bir tane daha getirir misin?
0: Torba mı?
1: Evet, dişlerine yapışmış. Yaklaşık 5-6 gram kadar yutmuş.
4: Ben gönderince paniğe kapılmış olmalı. Kimde vardı?
3: Sürücünün üzerinde bulundu. Yolcu bir kısmını yedi.
4: Yedi mi?
3: Evet.
1: Hayatımda gördüğüm en kötü şeydi. Yaklaşık 2 gram yapışmış dişlerine.
3: Diş ipi kullanırsak belki bir gram daha çıkar.
1: Bu kendi iyiliği için. Onun için üzülüyorum aslında.
0: El feneri kullandım. Daha kalmadı.
1: Dişlerinde yaklaşık 2 gram vardı.
0: Neden bana yalan söyledin? Korktun.
1: Onu gözlem altında tutmalıyız. Bunu yediği için fena çarpılacak. Yaklaşık 1 saat sonra etkisini...
0: Gökdelen kadar.
1: Evet. Empire State gibi olacak.
0: Bu çok yüksek.
1: Evet. Ya da Malmö'deki Turning Torso kadar.
0: Doğru. Bu da çok yüksek.
1: Gerçekten çok yüksek. Parti dolu bir hafta sonu planlıyorlardı. Uyuşturucu alıp eğleneceklerdi. Ama şimdi iyi bir hafta sonu olmayacak onlar için. İçlerinden biri detoks yapmak zorunda kalacak. Dişlerine bile yapışmış. Şoföre bir göz muayenesi yapmayı düşündüm.
5: Bunu az önce yaptım.
1: Geçti mi?
5: Söylemek güç. Göz kapakları seyiriyor. Tam olarak anlayamadım. Yani net bir sonuç alamadım.
1: Asıl odak noktam kişinin sarhoş olup olmadığını kontrol etmek. Sarhoş bir sürücü kaçakçılıktan çok daha tehlikelidir. Bu halde araba kullanamaz. Sanırım bu uyuşturucu etkisi altında araç kullanma vakası. Sorgulanması gerekir. Bence sarhoş.
2: Adam sarhoşluk belirtileri gösterince onu hastaneye götürüp kan tahlili yaptırmaya karar veriyorlar.
0: Tamam, başınızı eğin. Ve emniyet kemeri. Her zaman emniyet kemeri takıyoruz, unutmayın.
2: Sürücünün kan örneği sonuçları daha sonra vücudunda uyuşturucu olmadığını ortaya koyuyor. Ancak kabahat niteliğinde uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 50 günlük para cezası ödemek zorunda kalıyor. Keneviri hızla yiyip yutan arkadaşıysa muhtemelen ağır bir akşamdan kalma durumu yaşadı ve o da yine kabahat niteliğinde uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 30 günlük para cezası ödemek zorunda kaldı.

0: Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz?
1: Vietnam'dan geliyorum.
0: Vietnam. Peki büyük kutuda ne var?
1: Şunda. Kutuda mı?
0: Peki. Gelin lütfen. Plastikle sarılmış kutular her türlü şeyi içerebilir. Özellikle Vietnam'dan gelenler. Çok fazla yiyecek ya da kozmetik ürün olabilir. Öbür tarafa geçin. Karışık şeyler var gibi görünüyor. Yani bir karmaşa gibi. Konuşarak ne olduğunu anlamaya çalışacağım.
1: Bakmak ister misiniz?
0: Evet, bakmak istiyorum. Açmak için en uygun yer neresi? Asıl soru bu.
1: Ben açayım mı?
0: Açacağım, olur mu? İçinde ne var bakmalıyım. Ne olduğunu görmek istiyorum. İçine bakıyorum. Yasak eşya şüphesi olup olmadığını bilmek istiyor. Yani bagajda. Başka bir uçuş bağlantısı olduğu için plastik ambalajını bozup bozmayacağımdan endişe duyuyor. İçinde ne olduğunu kontrol etmek için açmam gerekiyor. Tekrar kapatmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Biz insanların eşyalarını bu şekilde plastikle sarmasına yardım etmiyoruz. Bunun için ekstra ücret ödemiş. Bantla yardımcı olabiliriz. Çok fazla plastik var. Birine ihtiyacım olacak. Kalın bir plastik tabakasıydı. Dikkatli olmak istiyorum. Eğer ilgimizi çekmeyen bir şey çıkarsa kolayca geri koyabilelim diye. Ama çok fazla plastik var. Bu hiç kolay değil. Ne istiyorsunuz? Bıçağı size veremem. Ben hallederim. Buradaki bant gerçekten çok sıkı.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Bu bant biraz zaman alıyor. Hı? Bu bıçak çok
2: benimki
0: körleşmiş.
2: Benimki de öyle, evet.
0: Evet, bıçağımı da yenilemem gerek. Açılış yeri neresi?
2: Şuraya bak. Bu mu? Burada balık mı var, ne var bilmiyorum. Bakacağız. Bu tür paketlerle ilgili kötü deneyimlerim oldu.
3: Kötü kokularla baş başa kalan yalnızca Olivia değil.
4: Burada bir koku var.
0: Kokuyu fark ettiniz mi?
4: Hmm, güzel. Çok yoğun bir koku.
2: Berbat kokuyor. Her taraf sinekle dolu.
0: Ah, olamaz. Ah.
2: İğrenç. Oh, inanılmaz. Bu koku dayanılmaz. Aşırı korkunç. Çok kötü. Yaşadığım en korkunç kokulardan biri olmalı.
0: Aman tanrım.
4: Leş gibi kokuyor. Tarif bile edemiyorum.
2: Hoş olmayan bir koku olup olmadığına bakalım. Umarım yoktur. Oh, evet, bu da ne?
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sadece durulardım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Thomas Arlanda'da içeriği belirsiz birkaç çanta taşıyan bir adamı durduruyor.
19: Ne bu?
20: Bu Somali ilacı. Somali'de yapılıyor.
18: Urban torbalardan birini kokladığında çok tanıdık bir koku alıyor.
21: Ne demeliyim?
19: Ne bu?
21: Kurutulmuş ot.
19: Teşekkürler. Somali ilacı mı?
20: Evet, doğru.
19: Tamam.
20: Tamam.
19: Diğerleri de Somali ilacı mı? Tüm çantaları çıkarın, bakmak istiyorum.
20: Anladım.
19: İnsanlar bazen paketlerin içine bir şeyler koyar ve kokuyu gizlemek için kahve ya da çay kullanır. Böyle şeyler yapıyorlar. Paketi kokladığımda yasaklı madde olabileceğini hissettim. İçeriği açıp kontrol etmemiz önemli. Bu bende kalıyor. Siz koklayın.
20: Evet, Somali ilacı.
19: Somali ilacı mı?
20: Suyla karıştırıp o şekilde içtiğiniz bir ilaç.
19: Çay gibi mi?
20: Çay gibi, evet.
19: Tamam, peki ne oluyor sonra?
20: Yorgunken vücuda yardımcı olur.
19: Bunun bir tür ilaç olduğunu söylüyor. Ve yasaklı madde etkileriyle de oldukça uyumlu görünüyor. Buna sürüntü testi yapar mısın? Buna da?
22: Evet.
18: John, adamın tüm çantalarını test etmekle görevlendiriliyor.
22: Açıkçası uyuşturucu şüphesi var ve benzer paketlerimiz de var ve tam olarak bunu tanıyamıyoruz. Yani güvenli tarafta olmak için bu testleri yapmak bence daha iyi. Bazen daha önce görmediğiniz yeni şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Kaçakçılığın yeni yollarını ve yeni ham maddeleri bu şekilde keşfetmiş oluyoruz.

0: Bu durumda yapabileceğiniz tüm testleri yapmanız gerekiyor ve tüm testler negatif çıktı. Sanırım kahve, çay ya da onun söylediği gibi bir şey. Ama uyuşturucu değil.
1: Adamın ilaçlarının ve kahvesinin taşınmasına izin veriliyor. Ancak yanında hala fazla sayıda sigarası var.
2: 1400 tane sigaranız var. Bunun için para cezası kesilecek.
3: Bir kısmı hediye. Kullanan arkadaşlarım var.
2: Anlıyorum.
3: Anladım.
2: Yine de fazla sigara. Para cezası var. Bunlar için 1500 krom para cezası ödeyeceksiniz. Ama bir karton alabilirsiniz.
3: Sadece bir paket mi?
2: Bir karton.
3: Bir karton. Bir karton daha alabilir miyim?
2: Ne dediniz?
3: Şunları alabilir miyim?
2: Bunları alamazsınız. Hayır.
3: Efendim?
2: Bunları alamazsınız.
3: Bu kötü oldu.
2: Evet.
3: Para cezası ödüyorum. Ayrıca bunları da alıyorsunuz. Bu haksızlık.
2: Böyle işliyor.
3: Tamam. Bir paket hediye olarak alabilir miyim? İki karton. Sorun ne ki? Ne olacak?
2: Sorun mu?
3: Bir karton alırsam arkadaşlarıma hediye olarak üç karton alabilir miyim?
2: İstediğiniz kadar sigara alın ama beyan etmeniz gerekiyor.
3: Bunu alıyorum. Hediyelerim. Üç karton.
2: Geri koyun.
3: Bu hiçbir şey.
2: Bunun için çok geç. Pek çok kişi hata yaptığını anlıyor. Bazen pazarlık yapmaya çalışıyorlar ama pazarlığa açık bir durum yok. Sınır 200 sigara. Sınır budur.
3: Bakın.
2: Buyurun.
3: Paramı alıyorsunuz. Ben bunun için para ödedim. Bunlar benim. Geri verin. Lütfen. Yazık. Para cezası ödüyorum. Ayrıca her şeyi alıyorsunuz.
2: Bu durumda kurallar oldukça net. 200 sigara getirme hakkınız var. Tüm sigaralarını toplarsanız ödemediği miktar çok fazla çıkıyor. Tamam, bir dahaki sefere. Sigaralarınızı beyan edin. Kırmızı hattan geçin.
3: Geçmem.
2: Yeşilden değil. Güle güle.
4: Mika, o sesi duydun mu?
5: Hayır.
4: Bir paket ezilmiş. Sadece 888 diyor. Sabahtan beri bunu dinliyorum.
5: 888.
1: Malmö'de Mika ve Stefan posta akışını sürekli izliyor. Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı şeyleri bulmaya çalışıyor.
5: Bir dala atı. Ahşap truva atı mı acaba? İçinde bir şeyler mi gizli?
4: Normal bir günde yaklaşık 1000 paketi X-ray'den geçiririz. Özel kişiler birbirlerine eşya gönderir. Ve yargılamak benim işim değil ama her türlü şey var burada.
6: Alt möjligt.
4: Bu ne?
5: Ne olduğunu görüyor musunuz?
4: Bir tabanca.
5: Tabanca şeklinde lamba.
4: Yeni başladığınızda her paketi açmak istiyorsunuz. Ama bir süre sonra kafanızda bir görsel arşiv oluşuyor ve neyin ne olduğunu daha bakar bakmaz ayırt etmeye başlıyorsunuz.
5: Bu bir bas gitar.
4: Biliyorsun, her şey var. İnsanlar çoğunlukla birbirleriyle yasal eşya gönderiyor. Ama biz insanların doğru olanı yaptığından emin olmak için buradayız.
5: Bu kenevir gibi görünüyor. Güzel. Bu eşofman takımı olarak beyan edilmiş.
4: Evet, genellikle eşofman takımı. Eşofman evet. Takımı mı yazıyor? Her neyse. Paket böyle görünmüyor.
5: Evet. Paketi açmadan önce bile el koyacağımdan oldukça eminim. Uyuşturucu içeren pek çok paket gördük. Bu yüzden bunun nasıl göründüğünü öğrendik. Tütün ve uyuşturucu röntgen görüntülerinde birbirine benzeyebilir ama bence uyuşturucu daha çok yeşil tonlarda görünür. İronik. Tütünse daha turuncuya çalar. İşte. Şimdi görüyoruz. Bu muhtemelen uyuşturucu. Tüm binanın kokmasını istemem. Bu köpeklerimizin başka şeyleri ararken kafasını karıştırabilir. Bu yüzden onu havalandırmalı dolaba koyacağım. Önce tartıyorum. Yaklaşık 480 gram geliyor. Güzel. İyi bir el koyma.
4: Mika.
5: Evet.
1: Bu arada Stefan artık tanıdık bir beyana sahip başka bir paket daha buluyor.
4: Eşofman takımı.
5: Tanıdım.
4: Evet.
5: İyi görünüyor.
4: Devam edelim mi? Daha fazlası var mı?
5: Evet.
4: Taşıma arabasının içinde ilerleyince ilkine benzeyen başka bir paket gördüm. Birincisinden biraz daha ezilmiş durumda. Eşofman takımı.
5: Ne düşünüyorsun?
4: Sanırım içerik aynı.
5: Bence de.
4: Bakalım bu eskisi.

0: Çekiyorum.
1: Evet.
2: Harika.
3: Nasıl oldu?
2: Bakalım.
1: Hemen.
4: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kırdık.
12: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Hesap kurdu.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Arlanda'da Olivia ve Mimi çok fazla plastikle sarılmış iki kutuyu açmak için uğraşıyor.
21: En azından üst katmanı çıkardım.
20: Olivia kutunun içinde kötü kokulu yiyecek olmasından endişeleniyor.
21: Evet, en azından balık yok, çok fazla sebze var. Bunları getiremezsiniz. Çok taze görünmüyor. Bozulmaya başlamış. Çürümüş değil. Ama süreç başlamış. Bozulmaya başlamış. Burada biber, bir çeşit elma, biraz daha bunlardan var. Sanırım bu bir tür narenciye. Üzerinde küf var. Her neyse, bunların tümüne el koymak zorundayız.
22: İşte bu. Olivia plastiği oldukça hızlı kesiyor. Plastik kesmekte ben biraz beceriksizim. Benimki daha uzun sürüyor. Taze meyve. Bunu getiremezsiniz.
23: Getiremez mi?
22: Hayır. Avrupa Birliği dışından gelirken bunu getiremezsiniz. Meyvelerinizin tümüne el koyuyoruz. Çünkü bunlar İsveç'e hastalık getirebilir. Buna izin vermiyoruz.
23: Hepsi mi?
22: Evet. Evet, şimdi bakalım içinde başka ne var? Taze meyve ve sebzelere el koymamızın nedeni Avrupa Birliği standartlarına uygun olmama ihtimali. Tüketilmesi tehlikeli maddelerle ilaçlanmış olabilirler ve bu çok tehlikeli. Bütün bunlar Avrupa Birliği kuralları.
21: Bu yaklaşık 9 kilo geliyor.
23: Elektrikli süpürge.
22: Bahsettiği elektrikli süpürge bu. Genelde çok miktarda bir şey olup olmadığını kontrol ediyorum. Ticari mal olabileceğini düşündüğüm şeyler var mı diye bakıyorum. Bu çantada gıda açısından dikkat çeken bir şey yok. Her şeyin kız kardeşinin dükkanı için olduğu kanısına vardım. Meğer bu sadece tırnaklar için bir vakum cihazıymış. Bu kadar. O yüzden bunu geçiyorum. Yani herhangi bir sorun yok. Bütün bunları alıyorum.
20: Mimi, kadının diğer kutusunda yasak bir şey olmadığını öğreniyor. Geriye kalan tek şey, söz verdiği gibi kadının kutuyu tekrar kapatmasına yardım etmek.
24: Rulonun tamamını mı kullanıyor?
22: Kadına yardım etmek istedim ama biraz abarttı. Bitmek bilmeyen kat kat bantlarla sardı. Rulabant gerçekten çok ses çıkarıyor. Terminal 2'deki tüm mantı bitirmeye kararlı gibiydi. Tamam. Ama şaşırtıcı bir şekilde bant bitmedi. Bir rulonun tamamını kullanamazsın. Bunun bir sınırı var. Sonunda ona durmasını söyledim. Hepsini kullanamazsın. Gün henüz bitmedi dedim.
20: Arlanda'nın tüm bant stoğunu tükettikten sonra kontrol nihayet sona eriyor.
22: Harika. Yerine koyalım. Kadın meyvelerine el koyduğumuz için biraz üzüldü. Ama geri kalanını alabilir. Bence giderken oldukça memnundu.
23: Teşekkür ederim.
22: Teşekkür ederim. Ve biraz daha bant talep etmem gerekecek.
16: Mika.
0: Evet.
16: Tracks. Eşofman takımı.
0: Bunu tanıdım.
20: Malmö'de Stefan ve Mika, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve içinde eşofman takımları olduğu iddia edilen birkaç paket buldu. Ama X-Ray farklı bir şey ortaya koyuyor.
16: Eşofman takımı.
0: Ne düşünüyorsun?
16: Sanırım içerik aynı.
0: Evet.
16: Bakalım, bu eskisi.
0: Evet. Güzel Stefan.
16: Aynı gönderici adresi mi?
0: Evet, öyle görünüyor.
16: Birleşik Devletler'den gelen ve uyuşturucu içeren pek çok paket gördük. Birleşik Devletler'den göndermek yasa dışı değil. Bu yüzden paketlerde gönderici adresi de görüyoruz. Kıyafet değil belli ki. Neden kıyafet diye gizlemek istesinler? Her neyse. Bu iyi bir el koyma. Bu birincisiydi. Karıştırmayalım. İlk paketi açtığımızda içinde uyuşturucu bulduk. Gönderen ayrıca paketin içine köpük de sıkmış. Bu çok yaygın bir yöntem. Eşyayı koyup içini sprey köpükle dolduruyorlar. Kokmasın ya da iyi paketlensin diye. Neden özellikle köpük kullanıyorlar bilmiyorum. Daha önce sertleşmemiş böyle bir şey yüzünden bir üniformamı mahvettim. Sanırım bu bir eşofman takımı. Ben buna paketleme diyorum. Diğer paketi açtığımda içeriğin birebir aynı olduğunu gördüm. Yine aynı tür köpük var. Evet, benzer köpük. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Bunu havalandırmalı dolaba götürelim. Bu programı izleyen herkes az sonra ne olacağını bilir. Şimdi bir suç duyurusu hazırlayacağız. Bu standart bir prosedür. Gümrük soruşturmacıları dosyayı devralacak ve muhtemelen bu paketlerin alıcısıyla iletişime geçecekler. Bütün işlem bu şekilde devam edecek.
0: Taşıma arabasında artık böyle kutu yoktu. İyice baktım.
16: Tamam. İleride bu göndericiyi takip altında tutmamız gerekecek.
0: Kesinlikle.

0: Çıkın. Merhaba. Nereye gidiyordunuz?
1: Hollanda'ya gittik.
0: Tatil mi? Paskalya tatili mi?
1: Futbol kupası.
0: Öyle mi? Nasıl geçti?
1: Dördüncü oldular.
0: Güzel.
1: Arkada küçük oğlum.
0: Harika. Dikkatli sürün.
1: Teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Bugün Maynebe'deyiz. Kiel'dan gelen feribotu kontrol ediyoruz. Göteborg bugün en güzel halinde. Balık kokusu yok. Güneş parlıyor. Bu oldukça harika. Ceket bile giymedim. Trafik aşırı derecede sıkıcı. Merhaba, merhaba. Sağa gidin. Sağa gidin lütfen. Trafik bugün pek eğlenceli değil. Almanya'dan dönen çocuklu aileler var. Sür, sür. İlerle. İleride bir Viking var. Örgülü Viking miğferi takmış, neşeli bir sürücü görünüyor. Onu uzaktan bile fark ettim. Sarı bir aracı vardı. Epey dikkat çekiyordu. Ama o ilginç başlığı da en az araç kadar göz alıyordu. Merhaba.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Güzel şapka.
2: Evet, kış için.
0: Evet.
2: Viking erkekleri için.
0: Ne taşıyorsunuz?
2: Lastik, yaz lastikleri.
0: Tamam.
2: İyi çalışmalar.
3: Vikingler akın yapalı çok oldu ve onlar kesinlikle araba lastiği taşımıyordu.
2: Oo, alkol testi.
0: Alkol testi.
2: Harika. Çut çut çut.
0: Sorun olur mu?
2: Yok yok yok yok yok.
0: Buyurun. Sarı uzun Viking'i gönderiyorum. Hollanda'dan lastik taşıyor. Bunu kontrol edebilir misiniz lütfen? Tamam. Kontrol meslek taşıma.
2: Harika.
0: Evet.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Şimdi yola çıktı. Örgüler, boynuzlar ve bir şeyler takıyor.
3: Viking gemisini park alanına yönlendiriyor ve yükü Maynebe Hammen gümrüğünün kendi Vikingi Lars Erik tarafından denetleniyor.
4: Ben de biraz Viking gibi hissediyorum. Bugün polo tişörtümü giydim. Ceketsiz. Onun grubundan biri olduğumu söyleyebilirsiniz. Gerçekten. Evet.
2: Kontrol edebilir miyim?
4: Tabii.
2: Belki uyuyordur. Merdiven ister misin?
4: Sadece yanları açarsan iyi olur.
2: Hayır, hepsi kapalı. Açamazsınız.
4: Açamaz mısın yani?
2: Hayır, hayır. Burada hiç kimse yok. Bolca lastik var.
4: Vay canına. Bunları yüklemek çok iş. Hepsini sen mi yükledin?
2: Evet, evet.
4: Kendin mi?
2: Evet.
4: Bir haftada mı?
2: 3 saatte.
4: 3 saatte mi? Bu şekilde yüklemek çok zor. Tam bir ustalık işi. Yapboz gibi ha?
2: Evet, evet. Bu çok iyi. İyi yerleştirdim.
3: Lars Erik bu zarif yükün yalnızca araba lastiklerinden oluştuğunu ve tuhaf bir şey içermediğini öğreniyor. Bu sayede neşeli Viking daha sıcak iklimlere yelken açabilir ve başını üşümekten kurtarabilir.
2: Kışın takıyorum. 2 hafta sonra bitiyor. Sonra bitiyor. Ama evet, şimdi böyle. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi vakit geçirdim.
4: Sürücü gerçekten iyi bir insandı. Boynuzlu, güzel bir şapkası vardı.
2: Hoşça kalın.
4: Bunu çok kıskanmadım. Üniformamızla uymaz. Böyle şeyler çalışırken günümüzü şenlendiriyor. Hepsi bu.

0: Ne oldu?
1: Olivia.
0: Vay canına. Bak.
1: Çok fazla sigara geçiriyor.
0: 27 karton. 25 fazla.
2: Üzerinde ne vardı? Tahmin ettiğimiz şey mi?
3: Hayır, kokain değil.
2: Amfetamin mi?
3: Bilmiyorum.
2: Amfetamin. İçeri geliyorsunuz.
3: Tamam.
4: Bu ticari amaçlı mı?
3: Nasıl?
4: Satıyor musunuz?
3: Ha? Hayır, hepsi benim bedenim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne? Kazancım net, sigortam net.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Paradontax.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaş hayran.
3: Gelsin sütaş hayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İlk yardım ekibi gerekiyor.
1: Ağrınız var mı?
2: Belki butona kimin bastığını görebilirsek sebebini öğrenebiliriz. Hı?
0: Mikel, adamı dışarıda buldum. Adam dışarıda.
3: İsminiz Williams mı? Tamam, buraya gelin. Çantanızdaki bir şeyi kontrol etmeliyiz.
4: Uçamayacaksınız. Olayların gidişatı öyle gösteriyor.
1: Kopenhag Havalimanı, İskandinav bölgesinin en işlek havalimanıdır. Ve 16 bin çalışanıyla Danimarka'nın en büyük özel iş yeridir. Yıl boyunca yıllık 26 milyon yolcunun güvenliğini sağlamak üzere 1100 kadın ve erkek güvenlik görevlisi vardır. Acil iniş durumunda,
5: bana bakın,
1: kazalar meydana geldiğinde veya sadece bir yardım eline ihtiyaç duyulduğunda oradalar. İşte Kopenhag Havalimanı. İkinci terminalde bir yangın ihbarı var. Güvenlikten Stein ile Mikel, itfaiyecilere yardım etmek için hızlı hareket etmek zorundadırlar.
6: Şu an neredesiniz?
2: Merkez AG-14, terminale geldik. Bir yangın ihbarı aldığımızda hoparlörden bir uyarı gönderilir. Daha sonra itfaiye ve kurtarma ile buluşuruz. Ve onlar da yangın sisteminin durumunu inceler.
7: Evet, yaklaşıyorum.
2: Ve bilgilendiriliriz.
7: Şu anda terminale giriyorum. Evet, ulaştım. Tornby'de yolda.
1: İtfaiyecilerin şefi durumu devralıyor.
3: Merhaba.
8: Merhaba.
2: Aşağısı acayip karanlık.
6: Anlaşıldı, tamam.
2: Gidip bakalım. Hadi.
1: Mikel ona alarmın nereden çaldığını belirten sistemi gösterecek.
7: Yukarıya birini gönderdiniz mi?
3: Hayır, birinci katta bir yangın butonu var. Kara tarafında, 507. Oradakinin içinde var.
2: Kara tarafındaki bir yangın butonu olması lazım.
8: Terminalin içinde mi?
2: Evet, birinci kat.
1: Alarmı harekete geçiren bir yangın sensörü değil, bir işçi ya da bir yolcunun bastığı bir alarm butonudur.
0: İtfaiye görev lideri bölgede.
2: Stein, sen de onlarla git.
8: Birisi buna basmış.
9: Öyle görünüyor.
1: Camı kırıp butona kimin bastığını bulmaları gerekiyor.
2: Merkez AG-14.
0: Konuş AG-14, merkez dinlemede.
2: Evet Hendrik, 288 numaralı kameraya bak. Yangın butonunun olduğu yerde kamera yok. Buna bakıp kimin bastığını öğrenebilir misin?
0: Kamerayı inceleyip size geri döneceğiz.
2: Harikasınız, teşekkürler. Burada bir kamera var. Belki kimin bastığını öğrenebiliriz. Basan kişiyi de bulabiliriz. Onunla konuşup durumu açıklamasını isteriz. O butona basıldığı zaman pek çok şey harekete geçiyor.
0: Kırmızılı bir adam var. Kırmızı bir ekose kot gömlek giyiyor.
1: Merkezdeki kamera görüntüsünde adamın bir şeye baktığını görüyoruz. Kısa bir süre sonra yangın butonuna basıyor.
8: Adam hala terminalde mi?
1: Görüntüde adamın itfaiyecilerin geldiğini görüp onları izlediği ve daha sonra terminalden ayrıldığı görülüyor.
0: Mikel, adamı dışarıda bulduk. Hala kırmızılı siyahlı ekose kot gömlek giyiyor.
2: Tamam, anlaşıldı. Gözümüz üstünde.
0: Ana girişe gidip kod 2 ile gelen aracı bekleyin.
1: Güvenlikten gideyleri bir ambulansa eşlik etmek için çağrıldı.
10: Kendini kötü hisseden yaşlı bir kadın varmış.
1: Güvenliğin en önemli aracı telsizdir. Çünkü harekat merkezi ve itfaiye ambulansların hangi yöne gittiğini bilmelidir. Kısa, net ve doğru iletişim önemlidir.
0: Kod 2 kod 1 ile değiştirildi.
10: Anlaşıldı. Yaklaşıyoruz kod 1. Ana girişteyiz AG-14. Yanımızda ambulans var. İkinci şeridi açık tutar mısınız?
0: Tamamdır.
10: Teşekkür ederim. Doğu girişesi orada mısınız?
0: Dördüncü şeritte hazırız.
6: Ambulans olay yerine varmak üzere.
0: AG-14, oraya sediye ile gidin.
10: Evet, anlaşıldı. Teşekkür ederim.
1: Ana girişte acil durum nakilleriyle gelen birkaç kurtarma aracı var.
0: AG-14 merkez. Biraz kalabalık. Yeşil de yolda. Kod 1 ambulansınız yolda. U5 de ana girişten oraya doğru geliyor.
10: İkinci şeritten gideceğimizi haber ver. U5 de oradan gidebilir. Anlaşıldı mı?
0: Harika olur. Teşekkür ederim.
10: İşte oradalar.
1: Ambulans geldi. Artık Ri ile Gite ambulansı pistlerden güvenle geçirmeli.
10: Doğu gişesi. Birazdan geliyoruz.
0: Bekliyoruz.
10: Kule 4. Ana girişten ayrılıyoruz. Hala Victor yolunu kullanabilir miyiz? Victor'la Yankee, Finger'la Bravo'ya gitsin mi?
5: Evet, devam edin.
10: Teşekkür ederim 204. Çıktık ve gidiyoruz. Yardımınız için teşekkür ederiz. Merkez AG-14. H asansörüne vardık.
11: Asansör butonuna basacağım.
10: Evet, sedye getirmemiz gerek.
1: Gideyleri en kısa yolu bularak sağlık görevlilerinin acilen hastalanan yaşlı kadını almasını sağlar. Havalimanının kendi kurtarma görevlileri devir teslim için hazır.
12: Oraya vardığımızda solgundu ve soğuk soğuk terliyordu. Biraz halsizdi ve idrarını altına yapmıştı. Hastamız tansiyon ilacı kullanıyor.
1: Onlar kadınla ilgilenirken yeni bir acil durum çağrısı gelir.
0: Bekleme, 04 şeridi sol taraf. Tekrarlıyorum. Bekleme, 04 şeridi sol taraf.
10: Tamam, sen git, bekleme. 04 şeridi sol taraf.
12: 04 şeridi.
1: Bir uçağın acil iniş yapması gerekiyor. Pilot bir sorun rapor etti.
11: İstiyorsan gidebilirsin.
12: Evet, U5'te bir çağrı üzerine dışarıda.
11: Evet.
6: Konuyla ilgili rapor verin lütfen.
0: Butona basanın o adam olduğunu açıkça görebiliyoruz.
1: Güvenlikten Mikel'le Steen alarmı çalıştıran adamı buldular.
2: Merhaba. Dilimizi biliyor musunuz? Dilimizi biliyor musunuz? Ha?
13: Biraz İngilizce.
2: Evet, biraz İngilizce, evet. Tamam, içeride butona bastınız. Bilerek değil ama bir butona bastınız. Kırmızı kutudaki. Bu bir yangın butonuydu. Ve...
13: Ne?
2: Bu yüzden herkes... beraber misiniz?
14: Hayır.
2: Tamam. Yo, değiliz. Tamam. Bütün itfaiye araçlarının burada olmasının sebebi o butona basmış olmanız. Evet.
13: Telefonumu koymuştum.
2: Evet. Şarj etmek mi istediniz? Peki o yüzden mi bastınız?
13: Ben sadece telefonumu şarj etmek istedim ama çalışmadığını düşündüm. Belki butona basarsam çalışır demiştim. Özür dilerim. Kırmızı butonun altındaki yazıları okuyamadım. Özür dilerim.
0: Dinliyorum AG-14. Burası merkez.
2: Evet Hendrik. Buradaki beyefendi butona bastığını kabul ediyor. Şarj aleti olduğunu sanmış. Tabii biraz şaşırmış durumda. Hızlıca pasaportunun resmini çekeceğiz. Sonra duruma bakacağız. Şimdi bir rapor dolduracağız. Rapor sisteme işlenecek ve havalimanı faturayı kendisine gönderip göndermeyeceğine veya havalimanının ödeyip ödemeyeceğine karar verecek. Tamam mı? Artık yangın butonlarına basmayın.
13: Yok, özür dilerim. Ne olduğunu bilmiyorum.
2: Sorun değil. Tamam.
6: Son durumla ilgili rapor verin lütfen.
1: Ri ile Gide hasta bir kadınla ilgileniyor.
15: Oturmak ister misiniz? Bunu ambulansa götürebilir misiniz?
11: Evet, ben çantanızı ambulansa taşıyacağım. Tamam mı?
15: Uzandıktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Halsizlik var mı?
11: Evet.
1: Havalimanı kurtarma görevlileri acil iniş için yola çıkıyor. Bu sırada Gideyleri ambulansa havalimanından çıkarken eşlik etmek için uygun anı bekliyor.
11: Bilinci gelip gidiyordu ve göz bebeklerinden biri tepki vermiyordu. Bunun bazen felç belirtisi olabileceğini söylediler. Muhtemelen serum takıp kalp monitörüne bağlayacaklar. Bence o yüzden biraz beklememiz gerekecek. Bakalım. Arkana bak. O tarafa doğru gideceğiz. Burada işimiz bitti ama gerek kod 2 ile nakil olacak.
0: Not alındı. Teşekkür ederim.
11: Güzel ve kolay bir yolculuktu. Umarım düşündükleri kadar ciddi değildir. Ana kapı çıkış şeridini açık tutabilir misiniz lütfen? Ambulansla geliyoruz.
1: Kadın hastaneye kaldırıldı. Uçak da acil inişi sorunsuzca tamamladı.
14: İkinci şerit açık.
11: Teşekkür ederiz.
0: AG-12 bölgeye gitti mi?
3: Hangi bölgeye?
1: Kenny ile Steen gidiş terminalindeyken bir çantadaki yasa dışı malları kontrol etmek üzere gönderiliyor.
0: Elektronik sigara bulmuşlar.
3: Konuyla biz ilgileneceğiz.
0: Harika.
3: Bir adamın valizinde üzerinde olması gereken bir şey var.
16: İnsanlar terminallerde bagajlarını teslim ettiklerinde bantlı konveyör onları bagaj fabrikamıza taşır. Burada bavullarda olmaması gereken şeyleri ararız. Yasaklı maddeler gibi. Merhaba.
17: Merhaba.
1: Şimdi görevimiz bavulun sahibini bulmak.
17: Tehlikeli bir şey var mı?
3: Elektronik cihaz ve taşınabilir şarj cihazı.
17: İçine başka bir şey var mı diye açıp bakmadılar. İyi günler dilerim.
3: Size de.
1: Bazı elektronik aletler değişen sıcaklıklarda veya kırıldıklarında tutuşabilen lityum piller içerir.
16: Yangın çıkarırlarsa ölümcül sonuçlar doğurabilir. Görevlinin yolcuyu aramasına izin veririz. Eğer bu başarısız olursa biletlerini bloke eder ve kapıda kendileriyle irtibata geçeriz. Geçen sefer bir bavulun içindeki elektrikli testereyi almak için aşağı indik. İçinde yakıt olup olmadığını öğrenmek istedik. Yakıt yoktu. Olsaydı el koyardı. Bu çok tehlikeli olurdu. Uçağın düşmesine sebep olabilirdi. Merhaba. Bir şey soracaktım. Williams diye birini arıyoruz. Çantasında taşınabilir şarj aleti varmış.
11: Tamam.
1: İsmini anons etmeye gerek kalmadan Kenny adamı buluyor.
3: Adamı buldum. O da onu arıyor.
16: Ona dokunamaz. Seyahat ederken taşımasına izin verilen şeyleri ona vereceğiz.
3: İsminiz Williams mı?
15: Evet.
3: Tamam. Buraya gelin.
15: Tamam.
3: Çantanızdaki bir şeyi kontrol edeceğiz.
15: Şarj aleti mi?
16: Taşınabilir şarj aleti mi?
15: Hayır. Hayır, hayır. Bir bilgisayar ve elektronik sigara.
16: Elektronik sigarayı çantanızdan çıkaracağız.
15: Tamam. Hayır. Buna koyabilir miyim? Valizime tamam. Koyabileceğimi sanıyordum. Çok özür
16: evet,
15: dilerim.
16: Anlıyorum.
15: El bagajına konulmadığını düşündüm. O yüzden de valizime koyabilirim diye düşündüm. Tamam.
16: Arkadaşım açacak. Sizin dokunmaya izniniz yok. Gerekirse biz sizin için kontrol ederiz. Arkadaşım özür çantayı dilerim. Açıp çıkaracak. Bakın, özre gerek yok.
15: Evet,
16: İnsanlar zaten bunu fark etmeden yapıyor. Bilir şarj aleti mi?
15: Hayır. Hayır, hayır. Bir bilgisayar ve elektronik sigara.
16: Elektronik sigarayı çantanızdan çıkaracağız.
15: Tamam. Hayır. Buna koyabilir miyim? Valizime tamam. Koyabileceğimi sanıyordum. Çok özür
16: evet,
15: dilerim.
16: Anlıyorum.
15: El bagajına konulmadığını düşündüm. O yüzden de valizime koyabilirim diye düşündüm. Tamam.
16: Arkadaşım açacak. Sizin dokunmaya izniniz yok. Gerekirse biz sizin için...

0: karşılıyorlar.
1: Bu mu?
2: Evet, o kısımda.
1: Evet, bir şeyler buldum.
2: Ben valize konulabildiğini sanıyordum.
1: Evet.
2: Gerçekten çok üzüldüm.
1: Evet, lityum piller tutuşabilir. Kabinde gerçekleşirse evet, tepki verebilir. Aşağıda hiçbir şey yapamayız. Yani yanına almalısın.
2: Tamam.
1: Tamam mı?
2: Ben de tam tersini düşünmüştüm. Kabinde olmasını istemezler zannetmiştim.
1: Tamam, merak etmeyin.
2: Tamam.
3: Çoğu zaman eşyalarını el bagajı olarak yanlarına alabiliyorlar. O zaman tatile hazır ve mutlu oluyorlar.
1: Tamam, valiz uçakta olacak.
2: Böyle devam edebilir miyim?
1: Evet, geri dönebilirsiniz.
2: Tamam.
1: İyi yolculuklar.
2: Tamam. Sağ olun.
1: Tamam, kolay gelsin. Gdansk'a gidecek. Şimdi rahatça uçabilirler.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Bu salı BİM'de Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99 lira.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
11: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
13: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
14: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
15: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Bir fırsat.
16: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
0: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
1: Merkezin ilk yardım ekibine ihtiyacı var. Kod 1.
4: 15 dakika içinde inecek bir uçağı karşılamanız gerekiyor. Kalp krizi geçiren biri varmış.
3: Merkez AG-14 ana kapıya ulaştı.
4: AG-14 anlaşıldı.
3: Uçak iniş yapmadan önce ambulansı hazırlamalıyız diye düşünüyorum.
6: Tamam, hallederiz.
15: Ana kapıda Christina da aynı çağrıyı alıyor.
4: Ambulans geliyor. Ana kapıda kod 1.
3: Dışarı çıkıp engeli kaldıracağım.

0: Yolu hazırlamak bizim işimiz. Böylece hızlı sürebilirler.
1: 2-3 dakika içinde ana kapıdan ambulans gelecek. Ondan sonra diğer ambulans gelir.
2: Kalp kriziymiş. Kalp krizi geçirme ihtimaline karşı bir acil durum doktoru alanda bulunacak. Her ihtimale karşı.
0: Merkez AG14 ambulansla temasa geçti.
2: Daha iniş yapmadı değil mi?
0: Hayır. BR50'den kuleye.
3: BR50.
0: Acil bir durum var. Eko 84 hangarına gidiyoruz. Bu yüzden Tango'nun oradan geçeceğiz. Olabilir mi?
4: Uçağın yönü değiştirilmiş.
0: Değiştirilmiş mi? Bu uçağın normalde Kopenhag'a inmemesi lazımdı. Acil durum için iniyorlar. Bu da genelde durumun ciddi olduğunu gösteriyor. Hazırlıklı olmamız lazım.
1: Sanırım uçak acil iniş yapıyor. Çok kritik olmasına rağmen her şeyin yolunda olmasını umuyoruz.
2: Kalp krizi geçiren bir yolcu sebebiyle yön değiştiren bir uçak söz konusu olduğunda düğmeye basılır ve tüm ekipler seferber olur. Ambulans, acil doktoru, polis, havalimanı nakliye hizmetleri, itfaiye ve kurtarma ve biz.
0: Merkez AG14, bölgeye vardık.
2: Merhaba. Sanırım durum çok ciddi.
5: Telefonumu çantama koyabilir miyim?
6: Evet, tabii ki.
7: Güvenlik kontrolünde Kent ve Christina yolcularla ilgileniyor.
5: Bana ötecek.
6: Öyle mi? Neden?
5: Protez bir dizim var. Ya.
6: Ayakkabılarınızı çıkarmayın şimdilik. Arkadaşım ilgilenecek.
5: Evet. Protez bir diziniz mi var?
8: Evet.
5: Burada durmanız gerekiyor. Şimdi etrafınızda dönün. Sizi baştan aşağı kontrol edeceğiz.
8: Pekala.
5: Rutin bir kontrol ve protez dizi.
8: 8 gün içinde ikincisi takılacak.
5: Aha, işe yaradıkları sürece sıkıntı yok. Sadece bütün sarı işaretleri kontrol etmeliyiz. Herhangi bir yeriniz ağrımıyor değil mi? Burayı tekrar kontrol edelim.
8: Umarım soyunmaya gerekmez.
5: Gerek yok. İyi yolculuklar. Buyurun.
8: Evet, teşekkürler.
0: Buyurun.
7: Başka bir şeritte Christian'ın meslektaşı bir yolcunun el bagajında sıra dışı bir şey görür.
9: Yanınızda ufak tefek şeyler var mı?
6: Motosiklet tamir kiti var.
10: Bir bakalım. İçinde bazı aletler olan bir çanta var. Buradaki siyah kutunun içinde. Evet, işte burada. Bir göz atalım bakalım.
6: Çok özel bir şeydir. Eğer zincir alüminyuma giriyorsa bu uçları onlara takabilirsiniz. Hepsi evet. Çok özel şeyler.
10: Ortağıma göstermem gerekecek. Bunlar uç parçaları ve kesmek için kullanılan matkaplar. Başkalarına zarar vermek için kullanılabilecek tüm keskin nesneler uçuş güvenliğini tehdit eder. Bakalım el kitabımız ne diyor? Uçağa matkap getiremezsiniz.
6: Aşağı inip kayıt yaptırayım
10: mı? Asıl sorun şu, burada farklı aletler olduğunu görüyorum. Matkapların uçağa alınmasına izin verilmiyor. Biraz keskinler.
6: Tamam.
10: Dolayısıyla buna izin yok.
6: Neler yapılabileceğini tahmin edebiliyorum.
10: Aletlerin kaydını yaptırmak her zaman iyisidir. Atmak için fazla iyi. Bagajınızı buradan alabilirsiniz.
6: Hepsi ötecek şimdi.
10: Hoşça kalın.
7: Adamın devam edebilmesi için aletlerini kaydettirmesi ve tekrar güvenlik kontrolünden geçmesi gerekiyor. Türkiye'den Oslo'ya giden bir uçakta bulunan bir yolcu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle uçak Kopenhag'a acil iniş yaptı.
2: Evet, uçak buraya geliyor. Merhaba.
11: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
11: Teşekkürler.
2: 27 Bravo.
11: Evet.
2: Uçakta bir doktor olması gerekiyor.
0: Merdiveni uçağa doğru yerleştiriyoruz. Kurtarma ekibinin hızla uçağa binmesi gerekiyor. Neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden kalp masajı ve hayat kurtarıcı ilk yardım için gerekli tüm ekipmanlarını getirdiler. Burada çok fazla insan var. Sadece birimiz onlarla gitmeli. Kalabalık etmemeliyiz. Kapı aralığında falan durabilir miyim? Bir kontrol edeyim. Yoksa zor olacak.
12: Olabildiğince yaklaşmaları gerekiyor.
11: Tamam, şimdi siz benimle gelin böyle.
0: Adamın bilincinin yerinde olduğunu hemen fark ettiler. Çoğu oradan ayrılabilir çünkü orada sadece doktora ihtiyaçları var. Sonra ilk müdahale ekiplerimiz içeri girer çünkü onu onlar dışarı çıkarabilir.
3: Şunu al. Sınırın hemen ötesine 4 tane taşıyoruz. Evet. Hazır mısınız?
2: Bu yüzden onu merdivenden aşağı taşıyoruz. Ambulansta onu takip edebilirler.
4: Ne zamandır hasta?
3: 1 saat kadar.
11: Tamam, hemen ambulansa alalım.
4: 1 saat mi?
3: Evet.
4: Bilinci kapanmadı mı?
11: Hastanedeki ekipler konuyla ilgili bilgilendirildi.
0: Uyanık olmasına sevindim. Bu iyi bir şey ama iyi hissetmediği belli oluyor.
7: Güvenlik protokolü uyarınca havalimanı polisi bu tür durumlarda her zaman hazır bulunur.
1: Polis pasaportları kontrol ediyor. Kalp krizi olduğunda bile yapılması aptalca gelse de yapılması gerekiyor.
12: İki Norveçli.
2: Evet, şurada oturan beyefendi, arkadaşı. Kalp hastası da şurada. İşte burada.
7: Hastanın durumu henüz belli değil. Gideyle Mikel refakatçiyle ve bagajlarıyla ilgileniyor.
2: Tek el bagajı bu. Şu anda ne kadar ciddi olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini görmek için onu takip ediyorlar.
6: Her şey çok çabuk oldu ve bitti. Düğmeye bastım ve görevliler geldi. Sonra bir doktor geldi ve iniş yapılmasına karar
2: tamam.
6: verdi.
2: Tamam. Düğmeye bastıktan sonra ne oldu peki?
6: Kendisini kötü hissettiği için düğmeye bastım. Ayağa kalkmak ister misin? Evet. İçecek bir şey ister misin dedik ama hayır, çok kötüyüm evet. dedi. Ve kötü olduğunu tekrar edip durdu. Evet. Kalbini tuttu.
2: Sonra kalbinde bir baskı mı hissetti? Evet. Tamam. Peki siz iyi misiniz? He?
6: Evet evet, ben iyiyim.
2: Evet. Tamam.
7: Neyse ki hastanın durumu beklenilenden daha iyi.
2: Ambulansta hayati değerlerini kontrol ettiler. Kalbi durmamış.
0: Anladım.
2: Ama aritmisi varmış. Onu daha detaylı muayene etmek ve ne olduğunu öğrenmek için hastaneye götürmek istediler. Bu çok normal.
0: Nereye gittiğinizi biliyor musun?
12: Ama gel.
0: Size hep birlikte ana kapıya kadar eşlik edeceğiz. Olur mu?
13: Teşekkürler yardımınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Kod 2 mi yoksa?
13: Evet, öyle olacak.
0: Ambulansı ve acil servis doktorunu ana kapıdan çıkaracağız. Kod 2 ile Amager'e gidiyorlar. Oraya gittiği için çok ciddi bir kalp krizi geçirmediğini düşünüyorum. Yani durum kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Umarım iyileşir. AG14'ten merkeze ambulans ve acil servis doktoru ayrıldı.
14: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Compeed sürtünme önleyici stikle, ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu.

0: Gide Stein ve kurtarma ekipleri hasta bir yolcusu nedeniyle iniş yapan uçağı karşılamaya hazır.
1: SAS kurtarma ekipleriyle birlikte içeri girebilmemiz için uçağın bu tarafındaki yolculardan yerlerinde kalmalarını rica etti. Ambulansa ihtiyaçları olup olmadığını göreceğiz.
0: Bayılan kadın uçaktan kendi başına ayrılabilecek kadar iyi durumda ama aktarma uçağına yetişemeyecek.
2: Muayene etmek için onu bekleme salonuna getirdiler.
1: Ambulansı aradık mı?
3: Gelmek üzere. 2,5 saat içinde Miami'ye gidecekler.
1: Peki, tamam.
3: Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ediyoruz.
0: 3 kuşaktan oluşan bir aile Amerika'ya gidiyor ve uçak yakında kalkacak. Bu yüzden ekipler kadının binip binemeyeceğini hemen öğrenmeli.
3: Solgun muydu?
4: Evet. Buz gibiydi.
3: Solgun ve soğuk. Ayrıca soğuk terledi.
5: Susadığını söyledi ve ondan sonra da...
4: Hasta mısın dedim, hastayım dedi.
3: Evet, doğru. Hasta olduğunu söyledi. Ambulans geldi mi? Şu anda burada mı? Size bakması için bir ambulans çağırdı. Ani bir hastalık. Vazovagal senkop gibi görünüyor. Bir çeşit tansiyon düşmesi. 2,5 saat içinde Miami'ye uçacaklar. Bazı ilaçlar alıyor. Tansiyon ve kolesterol ilaçları. İşte hepsi burada.
0: Ancak ekipleri tedirgin eden şey kardiyogramdaki düzensizlikler.
3: Bu yeni bir şeyse Atlantik üzerinde seyahat etmesi iyi bir fikir olmayabilir.
2: EKG'de kalp atışlarının normal olmadığını tespit ettiler. Kan pıhtısı olabilir diyorlar. Bu tehlikeli bir durum.
3: Sadece kapsamlı bir EKG çekeceğiz. Üzerinize etiket yapıştıracağız. Bu adamlar bu işte dünya şampiyonu. En iyi takım yani.
2: Zaten hasta olan birinin uçağa binmesini istemezsiniz.
6: Uçamayacaksınız. Olayların gidişatı öyle gösteriyor.
7: Uçamıyor muyuz?
6: Ben olsam uçmam. Onun yerine hastaneye gitmenizi öneriyorum. Evet, mutlaka gitmelisiniz.
1: Belki yeni bir bilet falan alabilirler. Değil mi?
6: Evet, mutlaka gitmelisiniz.
0: Aile burada mı kalacaklar yoksa giden olacak mı, buna karar vermeli.
3: Sizin için her ne uygunsa tartışıp ona karar verebilirsiniz. Hanımefendi, her halükarda hastaneye gitmesi gerekiyor. Aileden biri refakatçi olarak gelebilir.
1: Ne durumda olduklarını arayıp soracağım. Umarım yakında başlarız.
0: Harriet, Washington'a gidecek uçağın yolcu kabulünü hazırlıyor.
1: Merhaba, biniş konusunda ne durumda olduğunuzu bilmek istiyorum.
8: Kaptana soracağım.
1: Öyle mi? İznesiz başlatamam, üzgünüm. Tamam, harika, teşekkür ederim. Birazdan gelirler. Acele edip binişi başlatalım, olur mu?
0: Ama bir yolcu ona yaklaşıyor.
1: Hazırız.
7: Çıkış sırasından bilet almış ama sistemde bloke edilmiş.
1: Binişleri başlatmam gerekiyor. Sizinle ondan sonra konuşayım. SK-925 sefer sayılı Washington uçuşuna hoş geldiniz. E-120 kapısından öncelikle biniş için hazırız. Merhaba.
9: Merhaba.
1: Ağırlık ve denge nedeniyle koltuğunuz değiştirildi. Evet. Yolcuları öne ve arkaya kaydırmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Bu arada prosedür gereği koltuğunuzu değiştirmek zorunda kaldık. Bir uçak tamamen dolu değilse bazı koltuklar boş kalır. Önde ve arkada aynı sayıda yolcu olmasını isteriz.
9: Uzun boylu olduğum için biraz dizim ağrıyor. Ön sınıflarda boş yer yok mu acaba? Eğer mümkünse ayarlayabilir misiniz?
1: Uçakta kabin görevlileriyle konuşun. Belki yardımcı olurlar. Ama ağırlık dengesini bozmamak için orta bölmeyi kullanmayacağız.
0: Yolcuya bacaklarını uzatması için tam bir sıra veriliyor.
1: Sadece ekonomi sınıfı içinde koltuğunuzu kaydırabiliriz. Belli bir koltuğa ödeme yaptıysanız paranızı iade ederiz. Size 3 koltuk ayırdım. Sıra 48 tamamen size ait. Evet. Tüm yolcularımız SK-925 sefer sayılı Washington uçağına E-120 kapısından binebilirler. Merhaba. El bagajını yanınızda mı taşıyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi uçuşlar. Merhaba. El çantanızı yanınızda mı aldınız? Tamam. Teşekkür ederim. İyi uçuşlar. Şimdi kayıp yolcularla ne yapacağımızı bulmalıyız. İki kişi kayıp, üçü de geç indi. Biri Varşova'dan, ikisi Vilnius'tan. Yani bir sebepten dolayı burada değiller. Vilnius'tan gelen iki yolcunun gelmesi yakın. Çünkü kapıya 11.57'de geldiler ve buradan çıkmak için pasaport kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Şu anda saat 12.12 ve biz 12.25'te yola çıkıyoruz. Dolayısıyla acele etmeleri gerek.
0: Son yolcular gelmezse uçak onlar olmadan hareket edecek. Çünkü zaman çizelgesine uymak zorundalar.
1: Biraz endişe verici bir durum çünkü kalkış saati şimdi değiştirilirse elimizdeki sefer saatini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Ve bunu asla istemeyiz. O zaman kalkış daha da gecikir. Uçağın ne zaman kalkabileceğini belirleyen şey sefer saatidir. Evet, bekliyoruz. Biri sırt çantasını burada unutmuş. İçinde bir isim var mı? Soyadı mı var? Harika. Yanlarında götürebilirler. Koltuk değiştirmek zorunda kalan adamın çantasını unuttuğunu öğrendik. Umarız çantasına kavuşması bunu telafi eder. Sahibinin kim olduğunu bulduk. 48. sırada.
8: Tamam.
1: Merhaba.
8: Tamam.
1: Bunu ona verir misin?
8: Tamam. Kaçıncı sırada olduğunu
1: tamam,
8: öğrendiniz
1: bekliyorum.
8: Mi? Tamam.
1: 48 numara.
8: Tamam, biz hallederiz.
1: Tamam, teşekkür ederim. Bakalım son yolcular da gelmiş mi? Eğer gelmedilerse kalkış vakti gelmiş demektir.
0: Vilnius'tan gelen son yolcular hala gelmedi. Sefer saatine uymak için uçağın kalkması gerekiyor.
1: Hemen kapıyı kapatmalıyız. Son Washington uçağı. Transfer merkezi yeniden rezervasyon yapacak. Bu kadar. Biniş tamamlandı. Hazırsanız
3: evet,
1: kapıyı
3: evet.
1: Kapatacağız.
3: Tamam, uçuşa hazırız.
1: O zaman
3: hazırız.
1: Kapıyı kapatıyoruz.
8: Eğer durumu iyiyse yarına bir uçak bulabilirsiniz, değil mi?
0: Gide ve Steen'in yanı sıra en yaşlıları hastaneye gittiği için Amerika'ya giden aileye yardımcı olmak üzere bir nöbetçi müdür de hazır bulunuyor.
10: Yarın Miami'ye direkt uçuş yok ama ertesi güne var. Sizi ayın 18'inde aynı saatte olan uçuşa yönlendirmek istiyoruz.
4: Bugün ayın 16'sı.
10: Ya iki gün sonra yani. O uçuşa boş koltuğumuz olduğu için rahatlıkla size yardımcı oluruz.
2: Neyse ki durumun ne kadar ciddi olduğunu görmek için hastaneye gitmeyi seçtiler.
3: Şu anda ambulansta.
8: Tamam.
3: Kan pıhtısı mı diye kontrol edecekler.
8: Nabzı kan pıhtısına mı işaret ediyordu?
3: Kan pıhtısı olma ihtimali var.
8: Peki.
3: Ya ondan hastalandı ya da bilgimizin olmadığı eskiden gelen bir kalp hastalığı var. Bilmiyoruz.
0: Aile 3 gün içerisinde Miami'ye gidebilecek duruma gelebilecek mi? Bunu anlamak için burada kalıyor.

0: Üçüncü terminalde yürüteçli bir adam düşüyor.
1: Üçüncü terminalin kara tarafına ilk yardım ekipleri kod 1 ile gitsin.
2: Merkez AG-14 müdahale ediyor.
0: Güvenlikten Charlotte, Ree ve itfaiye ekibinden kurtarma görevlileri olay yerine koşuyor.
2: Işıkları açalım.
3: Nereye?
2: Kavşağa. Kaldırıma çık. Tam şuraya. Çoktan gelmişler. Merkez AG-14. Biz vardık.
4: Buraya bir tekerlekli sandalye lazım.
2: Getireyim mi? Şurada bir tane var. Evet.
5: Merhaba efendim. Sizi kaldırmaya çalışacağız. 1, 2, 3.
2: Ben sürerim işte, oldu. Evet.
5: Sadece oturun, oturabilirsiniz. Lütfen oturun.
6: Teşekkür ederim.
2: Evet. Tamam.
4: Sadece sizi kontrol edeceğiz, tansiyonunuzu ölçeceğiz.
6: Olur.
4: Tamam.
2: Ağrınız var mı?
6: Sırtımda.
2: Çok şaşırmış gibi görünüyor. Destek çağırmamıza gerek var mı? Seyahat edebilecek durumda mı? Öğreneceğiz.
5: 214'e 117.
4: Çok yüksek.
2: Tansiyonu ne kadar yüksekmiş öyle?

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: A101'de haftanın yıldızları. Ahir tam yağlı tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. Bim, bim.
8: Hadi abi, hadi topla.
9: Hadi.
10: Harikasınız ya.
8: Bakalım.
10: Hemen.
8: Hadi bakalım.
11: Çok iyi.
8: Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Müthiş. Müthiş. Bu tarafa at bana. Airdrop yap.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4 bin lira indirimle al.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Toprak Port'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Güvenlik kontrol noktasında yolculara yardım edip güvenli bir yolculuk geçirmelerini sağlarlar.
2: Bunların içinde birkaç film rulosu var. Kimin filmi bu? Danca mı İngilizce mi?
3: İngilizce.
2: İngilizce. Bunu kontrol etmeliyim, tamam mı? Evet. Bunlar eski film ruloları ve her fotoğrafçı bunları tarayıcıdan geçirmek istemez. Bu yüzden kutularından çıkarıp her şeyin normal olduğundan emin olmak için test ediyoruz. Bakalım, her şey yolunda. Sorun yok. İyi yolculuklar.
4: Kesinlikle bir teneke kutuya benziyor. Sen de görebiliyor musun?
2: Öyle görünüyor. Danca mı konuşuyorsunuz, İngilizce mi?
5: Anlayamıyorum,
2: tamam,
5: affedersiniz.
2: Bazı eşyaları kontrol etmemiz gerekiyor.
5: Ha, küçük olanları, tamam.
2: Sahibi yanında olmadan hiçbir bagajı açma yetkisine sahip değiliz. Evet, bunu taşıma izniniz yok. Şimdi içebilirsiniz. Hayır mı? Küçük zaten, sorun değil. O zaman atmak zorundayız. Atıyorum.
1: Christian bir şişe buluyor ama bu atılmayacak.
2: Boşaltmam gerek. Bu kadar su getirmenize izin verilmiyor ne yazık ki. Üzgünüm. Hoşçakalın. İçi su dolu bir şişeleri var. Şişe onlarda kalabilir. Evet, burada herhangi bir problem yok.
1: Vardiyası bitmeden önce Christian'ın unutulan eşyaları bırakması gerekiyor.
2: Saatlerdir buradalar. Nihayet kayıp eşya dolabına kaldırılacaklar. İnsanlar bavullarını da unutuyor. Bunda yasa dışı bir şey yok. Sadece unutmuşlar ve yollarına devam etmişler. Sonrasında da havalimanı ile irtibata geçip geri alma şansları var.
1: Bir adam 3. terminalde bayıldı ve tansiyonu çok yüksek.
6: Tansiyonunuz normal mi? Yüksek mi, düşük mü?
7: Yüksek.
6: Yüksek.
5: Tamam.
6: Peki ilaç kullanıyor musunuz?
7: Kullanmam gerek ama yanımda değil.
6: Yanınızda değil. Havalimanında düştüğünüzden beri neler yaşadınız?
1: Adam yürüteç yüzünden düştüğünü belirtiyor.
6: Çok mu hızlıydı? Sonra düştünüz mü?
7: Evet.
6: Hastalandığınız için ya da bayıldığınız için değil miydi?
7: Evet.
6: Çok hızlı gittiğin içindi demek.
7: Evet.
6: Tamam, sebebi belli oldu. Bugün uçuşunuz var mı?
1: Uçuşu yokmuş. Havalimanına bilet almak için gelmiş.
6: İtalya'ya cenazeye gitmek için bilet almaya geldiniz demek.
7: Evet.
8: Evet, bence de öyle. Belki tamir edilmesi gerekir.
6: Haklısın.
8: Evet.
9: 1813'ü arayacağım.
6: Tamam.
8: İyi fikir.
5: Yapabileceğim bir şey varsa söyleyin, olur mu?
7: Gülümse sadece.
5: Denerim.
7: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
5: Rica ederim.
8: Hoşuna gitti.
5: Evet, kesinlikle.
8: Bence de öyle.
9: Ambulans yolda. Evet.
6: Ambulans yolda.
8: Tamam. Bir ambulans sizi almaya geliyor.
5: Koyu sıcak bir kahve getirdim. Olur mu?
7: Olur.
5: Tamam. Güzel. Sadece kahve. Rahat olun. Rahat olun lütfen. Sadece varlığımızdan, halini hatırını sormamızdan ve ilgi göstermemizden etkilenmesi muhteşem. Kendinize iyi bakın, olur mu?
7: Denerim.
5: Güzel. Buradaki insanlar için biraz daha fazlasını yapabilmemiz çok anlamlı. O adam kalbime dokundu. Çok duygulandım.
1: Danimarka'da kar yağdı ve Kopenhag Havalimanı'na karla mücadele ekipleri göreve çağrıldı.
10: 1230 pistini boşaltıyoruz. Kule rüzgar nedeniyle orayı kullanmak istiyor.
11: Ekipler rapor verin lütfen. Ekipler rapor verin lütfen.
1: Karın hava trafiğini etkilememesi için havalimanı saha bakımından per pistleri temizlemeli.
10: Saat öğlen 12.30. Kar yağdığı için sabah 4'te buraya gelmem istendi. Bütün sabah kar yağdı. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün bununla uğraşacağız. Pilotlar hiç kar yağmamasını ya da en azından kaygan pistlere inmemeyi tercih ediyor. Biz kar savaşçıları için mümkün olduğunca çok karı temizlemek önemli. Böylece kar tutunamaz ve buza dönüşemez. Bu durumda karı kimyasallarla temizlememiz gerekir. Az miktarda yağan kar büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ancak sıcaklıklar aşırı düşmeye başlarsa buza dönüşecektir ve bu da bizi pek memnun etmez.
1: Buza dönüştüğünde suyun donma noktasını düşürmek ve pistleri buzdan arındırmak için buz çözücü bir sıvı kullanılır.
10: Başta kanatlar olmak üzere uçağın gövdesine uygulanan yukarı çıkan suyun donarak sıkışmasını ve böylece mekanizmaların çalışmasını engellemesini önleyen bir sıvıdır. Uçaklar alüminyumdan yapılıyor ve eğer tuz kullanırsak tuz alüminyuma çok sert etki eder. Tuz alüminyum üzerinde demir üzerinde olduğundan daha etkilidir.
11: Brüksel'den sonra geri dönüp Halfa'dan önce durmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Yol 419.
10: Biraz çılgınca başlayan bir günün sonuna yaklaştık. Sanırım 1230 pistini son bir kez daha yoklayacağım. Akşam vardiyası ekibi gelmeden bunu yapmalıyız.
1: Bjarne Paris'e giden bir uçağa binişi hazırlıyor. Kar sadece Danimarka'da yağmıyor.
2: Stockholm'da kar yağıyor ve bu uçuşta Stockholm'dan çok sayıda yolcu var. Bu yüzden oradaki kar nedeniyle uçakları havalandırmakta zorlanıyorlar. Şu anda uçak bizim kalkışımızdan sonra inecek gibi görünüyor. Ne olacağını da öğrenmeliyim.
3: Tamam, tamam. Onları pasif olarak işaretlersen her şey yoluna girecek.
2: Peki efendim.
1: Kalabalık bir grup başka bir aktarmalı uçuştan rötar yapınca Bjarne'nin amirleri yolcuları bekleyip beklememeyi değerlendiriyor. Bjarne bugün yolcuların bekleneceğini düşünmüyor.
2: Diğer bütün uçuşları etkileyecek bir gecikmeyle karşı karşıya olabiliriz. İşte oldu. Kapılar çalışıyor. Binişi başlatabiliriz. Uçuşumuza hoş geldiniz. A14 kapısından biniş için hazırız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Hepinize iyi uçuşlar dileriz. Aile misiniz? Buraya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İsmin nedir? Güzel. Nasılsın? İyi günler diliyorum. Paris'e gidecek başka kimse var mı? Oslo'dan mı geliyorsunuz? Güzel. İneli çok zaman geçmemiş yani.
12: Son uçak, evet, harika.
2: Evet, iyi uçuşlar.
1: Kalkış yaklaşıyor ve Bjarne'nin Stockholm'dan gelen yolcuları beklememesine karar verildi. Ancak Bjarne'nin eksik olan tek yolcuları onlar değil.
2: Az önce Gdansk'tan birkaç yolcu indi. Başaracaklarından şüpheliyim. Kısa süre önce indiler. Onlar da Gdansk'ta rötar yaptı. Yani yeniden rezervasyon yapmamız gerekebilir.
1: Ama Gdansk'tan gelen iki yolcu hızlı çıktı.
2: Paris'e mi uçuyoruz?
13: Evet.
2: Harika. Biletiniz var mı?
13: Bir dakika.
2: Buraya tutun. Çok güzel. İnanılmazsınız. Çok iyi koşuyorsunuz. Ben gişeden 559. Gdansk'tan Alfa 14'e gelen son iki yolcumuz da burada. Yani binişler tamamlandı. 99 yolcumuz var ve sizlere güvenli bir uçuş dileriz. Uçağı kaçıran yolcular için üzücü bir durum. Ancak onları varış noktalarına ulaştırmak için bir çözüm bulacağız.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sevince. Bakın.
5: Tam da lezzetlik. Sevince.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Yaşanacaksa.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kırsal yaşam özgürlüğü ve toprakla kurulan bağı akla getirir. Ama kırsal yaşam sandığınızdan daha az romantik ve çok daha zordur.
1: Elimdekiler zar zor bir ay yetecek
2: hayır,
1: kadar.
2: Hayır,
3: hayır.
1: Kumanda sıkıştı.
0: Elektrik kesintisi.
1: Elektrikler kesildi.
4: Genel bir kesinti gibi görünüyor. Jeneratörü çalıştıralım.
0: Sığır toplama.
5: Antonio, hey dostum, yükleyecek miyiz? Ne yapacağız?
6: Ne yükleyeceğiz? Süremiyoruz.
5: Gerçekten mi?
6: Gerçekten.
7: Buraya gel.
8: Buraya gel.
7: Hadi,
8: buraya gel.
7: Buraya gel.
5: Onları herkes yakalayabilir.

0: çiftlik hayatı işte böyle bir şey. Bir hayvancılık çiftliğinde özellikle yaz yaklaşırken gıda tedariğini öngörmek çok önemlidir.
1: Noah. Ne haber Noah?
2: Merhaba Maria, iyi günler. Beni aramışsın.
1: Evet, seni aradım çünkü yaz için planlarımı yapıyorum. Buradaki insanlar bu yıl hasat olamayacağını söyleyerek beni korkutuyorlar. Ve biraz yonca sipariş etmek istiyorum. Orada biraz yonca bulabilir misin? Bir bak lütfen. Çünkü hesapladım ve elimde ancak bir ay yetecek kadar var. İneklerim için en kaliteli yoncadan almam gerekiyor. Her zaman birinci sınıf olanı aldım. Kaliteli yem tüketmeleri benim için son derece önemli. Ne dersin, elinde bir şey var mı?
2: Şu anda yok. Çünkü çok yağmur yağdı ve tüm yem ıslak ve kötü durumda. Ayrıca iyi, temiz, yabani ot içermeyen yonca istiyorsun.
1: Evet, her zamanki gibi kaliteli olsun.
2: Aynen öyle. Bulursam seni ararım, merak etme. Bir aya kalmadan bir şeyler çıkar.
1: Sorun şu ki şimdi almak istiyorum çünkü fiyatlar yükselecek. Fiyatlar tavan yapacak çünkü yağmur yağıyor, yağmaya devam edecek. Hasat yapamıyorsun ve yaz için ineklere yem lazım.
2: Bakalım bir şey çıkacak mı?
1: Tamam. Net söyleyemiyorsun değil mi?
2: Öyle.
1: Tamam, bakabileceğin her yere bak. Bakalım bulabilecek miyiz? Teşekkür ederim.
2: Tamam, bulunca haber veririm.
1: Tamam, sonra görüşürüz, konuşuruz.
2: Görüşürüz.
1: Of. Güzel.
0: Casa Grande de Zanceda'da Holstein inekleri günde iki kez sağım rutini izliyor. Biri sabah, biri öğleden sonra. Öğleden sonra vardiyasında her şey normal seyrinde ilerliyor. Ta ki beklenmedik bir elektrik kesintisi personeli şaşırtana kadar.
3: Aa, hayır! Elektrik kesildi. Musluğu kapatacağım.
4: Tamam.
3: Elektrik kesildi. Dikkat edin.
0: Acil durumla karşı karşıya kalan ekip hızlıca harekete geçiyor. İlk yaptıkları şey süt tanklarının sıcaklığını kontrol etmek. Aşırı ısınma, alarmı tetiklemiş ve elektrik kesintisine neden olmuş olabilir.
5: Ne olduğunu öğrenmek için Dani'yi arayalım.
4: Tamamdır,
3: İşte bu. Mükemmel.
4: Evet.
0: Ayrıca odanın içinde tüm vanaların düzgün şekilde kapatıldığından ve süt sızıntısı olmadığından emin olmalısınız.
4: Süt dökülüyor.
5: Ama kapatırken... Hayır.
0: Tesisatın elektrik panosunu da arıza açısından kontrol etmek çok önemlidir.
5: Hangisi sağım makinesi? Hayır. Tabii ki değil. Ayrıca...
6: Fan hariç hepsi iyi, bir tek fan kapalı. Çiftlikle başımıza gelebilecek en kötü şey elektrik kesintisidir. Çünkü inekler sağılmadan duramaz. Ayrıca elektrik olmadan soğutmalı tanklarda depolanan süt anında bozulur. Susuz da kalırız. Yani her şeyden tamamen koparız. Elektrik bizim her şeyimiz.
0: Sağımhanede her şey kontrol altına alındığında bakım müdürünü bulmak en büyük öncelik halini alıyor.
5: Eğer sorun jeneratörle ilgili değilse başımız büyük belada.
7: Torn.
5: Ofislerdeki ve sağım odasındaki tüm ışıklar söndü. Asıl ciddi olan da bu. Süt inekleri bir gün bile sağılmazsa mastitis konusunda büyük bir sorun yaşarlar. Burada antibiyotikle tedavi edemeyiz. Yani bu bir hastalık ve kabul edilemez. İneklerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Bizim için önemli.
0: Acil durum karşısında Dani anında geliyor.
7: Ne oluyor?
3: Elektrik kesildi.
5: Ne oldu?
6: Elektrik kesildi.
3: Evet.
7: Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ettin mi peki? Genel bir elektrik kesintisi gibi görünüyor. Jeneratörü çalıştıralım. Jeneratörü çalıştırdık ve çalışmaya devam
5: ettik. Tamam, Dani ile birlikte gidip nasıl olduğunu göreceğim. Açıkçası bu... Ah, aman tanrım. Galicia çeşitli nedenlerden dolayı hava koşulları ve diğer faktörlerin yol açtığı elektrik kesintilerine zaten yatkın bir bölgeydi. Ve tüm çiftliklerin elektrik kesintileri için bir planı vardır çünkü ineklerin hiçbir koşulda sağılmadan kalamayacağını biliyoruz.
0: Sağım bölümünü tekrar çalışır hale getirmenin tek yolu acil durum jeneratörü. Eğer zamanında çalışmazsa ineklerin sağlığı ciddi şekilde etkilenebilir.
5: Mazot var mı Dani?
7: Evet, mazotumuz var. En son çalıştıralı epey zaman oldu. Olacak işte.
5: Fabrika sahiplerine üzülüyorum.
7: Tam da ihtiyacımız olan şeydi.
0: Luhan çiftliği, pahuna cinsi sığırların beslendiği bir çiftlik. Diğer çiftliklerden hayvanları toplayarak besler ve gelişimlerini sağlayarak et üretimi yapar.
8: Bakalım Laroles'teki Antonio'nun evine gidip hayvanları alabilecek miyiz? Umarım bugün şansımız yaver gider ve pazar gününü boşa harcamayız. Çünkü onları götürmemiz gerekiyor.
9: Evet, haklısın. Hedefimiz bu.
0: Bu sabah sığır çiftçileri Antonio'nun kendileri için ayırdığı pahuna ineklerini almak üzere onunla randevuları olan Equilibre sığır çiftliğine 150 kilometre yol kat ediyorlar.
9: Evet, vardık.
8: Antonio! Nerede bu adam?
10: Merhaba.
9: Nasılsın?
11: Merhaba.
8: Merhaba.
9: Antonio yok mu?
10: Antonio nerede? Koyunlarla birlikte.
11: Koyunlarla
10: evet.
11: mı?
10: Evet.
11: Peki, hayvanları toplayabilir miyiz diye bakmaya geldik.
10: Tamam. Hadi gidelim.
11: Onları arayacak mıyız?
10: Biraz uzaktadırlar. 10 dakika sonra orada oluruz. Evet, Antonio'nun şu anda 500 koyunu var, biliyor musun?
8: O da koyun gidiyor, öyle değil mi?
10: Evet. Biraz daha sola ve orada.
0: Antonio'nun yokluğu çiftçileri endişelendiriyor. Hayvanları bir an önce yükleyip bir sonraki çiftliğe geçmek istiyorlar.
8: Umarım indirme fırsatın olmuştur, işi olsa bile. Bu konuda bir şey biliyor musun?
10: Bilmiyorum.
8: Hiçbir fikrim yok.
10: Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Antonio'yu tanıyorsunuz, hiçbir fikrim
8: evet,
10: yok.
8: Evet, tanıyoruz
10: kendisine
8: tabii.
10: Kendisine soralım.
0: İki çiftçi eski tanıdıklar. Antonio koyunlarla ilgileniyorsa büyük olasılıkla elinde pahuna inekleri yok demektir.
8: Bak, buradaki koyunları zaten görebilirsin. Antonio!
12: Dostum.
8: Ne yapıyorsun dostum? Yükleyecek miyiz? Ne yapacağız?
12: Yükleyecek miyiz? Ne yükleyeceğiz?
0: Entre Cabritos çiftliği yaz aylarında keçilerinin dağın belirli bölgelerinde otlatılması yoluyla arazinin temizlenmesine ve olası yangınların önlenmesine katkıda bulunulması konusunda bir anlaşma yapmış durumda. Bu sabah Marta, keçilerin otladıkları toprağın iyileştirilmesine ve zenginleştirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu inceleyen bir biyolojik çeşitlilik uzmanına eşlik ediyor.
13: Otlatma yapıldığında ve yapılmadığında toprağın ne kadar zengin olduğunu görmek için numune alacağız. Ve nasıl değişeceğini, aslında nasıl değiştiğini göreceğiz. Çünkü değişimin hızı inanılmaz. Bir delik açıp bazı örnekler alacağız.
14: Tamam.
13: Böylece toprak biyoçeşitliliği analizi yapabileceğiz. Biz çobanlığın değerinin anlaşılmasını istiyoruz ve temelde bunu yapmak için bir tür sertifika görevi görecek veriler toplamamız gerekiyor.
14: Bugünlerde böcekler gördüm.
13: Evet.
14: Dışkıları taşıyan böcekler.
13: Bu böcekler birçok tür için besin kaynağıdır. Örneğin kuşlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla hayvancılık yapılmayan bölgelerde bu türler tehlike altında.
0: Araştırmacı toplanan toprak örneğini, keçi otlatmanın arazinin biyolojik çeşitliliği üzerindeki olumlu etkisini doğrulamak için genetik analize tabi tutacak.
14: Yaz aylarında keçilerle yaptığımız çalışma herhangi bir alanı tüketmemek, temiz bırakmak ve yenilenmesine izin vermek için rotasyon yönetimini içeriyor.
13: 4 yıl boyunca dokunmadan bırakırsanız sonuç böyle olur. Ve 8 yıl boyunca büyümesine izin verirseniz o zaman ortaya çıkacak olan yoğun ormanlardır. Ve bunlar sonuçta bir yangınla uğraşırken büyük bir tehlike oluşturabilir. İzleme çalışmalarımız yangınları kontrol etmeye çalışırken de çok fazla bilgi sağlıyor. Çünkü sonuçta yangını çok kolay yayabilen ağaç türleri de var. Bu tür ağaçların arasında keçi beslerken en az ilgilendiğimiz türler de tam bunlar.
14: Ayrıca şimdi keçileri başka bir yere götürmemiz gerekiyor. Orman korucularının söylediği gibi bir ormanlık alanı ve bazı yangın önleme şeritlerini temizlememiz gerekiyor. Bulundukları yerde mutlu olsalar da bu işleri yapmak için onları kesinlikle taşımamız gerekiyor. Merhaba Ozu. Nereye gidiyoruz Ozu? Temizliğe gidiyoruz.
15: Geride kalan var mı?
14: Hayır.
15: Tamam, harika.
14: Hepsi burada. Durumları iyi. Sakinler.
15: Bu bölgeden başlayalım. Bu tarafı temizleyip yangın önleme şeritleri oluşturacağız. Burası çok fazla büyümüş ve
14: evet.
15: yoğun. Önce o bölgenin tamamını temizleyeceğiz.
14: Evet.
15: Sonra geri döneceğiz. Orada bazı araziler var ama neyse, eğer birinin özel arazisine girerlerse
14: dostum,
15: onları dışarı çıkarırız.
14: Dostum, köpekleri de getirdik. Yangın önleme şeritleri bakım gerektirir. Çünkü bitki örtüsü büyür ve uzar. Bu yüzden çok yoğunlaşmasını önlemek için keçileri otlatıyoruz. Çıkan tüm taze otları yiyorlar. Eğer kuru otlar varsa keçiler onları da yiyor elbette. O doğum alanında biraz yonca bitkisi var. Bakalım oraya girip sorun çıkaracaklar mı?
15: Sorun şu ki çok fazla yeni yem var ve onlar biraz dağınık hale gelebilirler. Ama gözümüz üzerlerinde.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bir tane daha getir ve üstüne koy. Sonra da itelim.
1: Harika. Vay canına, ne kadar şanslıyım.
2: Herhangi bir sorun yaşamamak için balyaları römorka doğru şekilde yerleştirmek çok önemli.
3: Anne, şu ikisini it, onları it.
2: Bu tür işlerde zaman ve paradan tasarruf etmenin anahtarı iyi bir lojistik planlamadır.
0: 33 tane var. 10, 10 ve 10 alabilirsin. Sonra 3 tane kalır. 5 çarpı 2, 10.
2: Hesaplamalar her zaman doğru yapılmalı.
1: 3 eder.
0: Dinle, hayır. Birini öne ortada, diğerini arkaya 3'e koy. Çünkü 3 seferde 33 eder.
2: Tır yonca yeminin sadece 3'te 1'ini taşıyabilecek. Kalan yük yol kenarında bırakılacak.
0: Biraz daha git Maria.
1: Arkaya mı?
0: Evet evet, biraz daha. Böylece çok öne çıkmazlar.
1: Ay lanet olsun, çok uğraştıracak bu.
0: Balyanın ortasına biraz daha sokmak daha iyi. Hayır Maria, hayır hayır.
2: Yoncanın yarısından fazlası boşaltıldıktan sonra Maria'nın makinesinde sorunlar çıkmaya başlıyor.
1: Traktörün kolları aşınmış. Durum fena.
0: Hayır, hayır,
1: hayır.
0: Orada bırak Maria, orada bırak. Bu tarafa düşmesi, o tarafa düşmesinden daha iyi. Tamam, tamam, tamam.
1: Kumanda kolu takıldı anne. Olamaz. Ay.
2: Galicia'da bir elektrik kesintisi, Casa Grande de Zanceda sahamanesindeki faaliyetleri durdurdu. Acil durum jeneratörü çalışmıyor ve zaman daralıyor. Holstein ineklerinin sağlığı risk altında.
4: Mazot var mı?
5: Evet, içinde mazot var ama çalıştırmalı epey zaman oldu. Olacak iş değil.
4: Fabrika sahiplerine üzülüyorum.
5: Tam da ihtiyacımız olan şeydi.
4: Ne oldu?
5: Şey vardı, o bu ara sıra çalıştırılmalı. Yoksa...
4: Peki burada bir traktör aküsü falan kullanılabilir mi?
5: Evet, bu iyi bir fikir. Hadi traktörden bir tane alalım, hadi.
2: Çiftlik ekibi hızla organize oluyor ve Aranza sahamanedeki son haberleri aktarıyor.
4: Jeneratörün aküsü bitmiş.
6: Evet.
4: Ama neyse, sanırım traktördekini deneyecekler, onu sökecekler. Ve bunun yaklaşık 15 dakika süreceğini söylüyorlar.
6: Peki,
7: evet, yapacak
6: her şeyi
7: bir
6: göz
7: şey
6: önünde
7: yok.
6: Bulundurursak çok da fazla değil.
4: 15 dakika bekledik. Kaç parti var?
7: İki, işte bu.
4: Su da yok değil mi?
8: Hayır.
4: Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Basınç da yok.
7: Hiç yok, hiç yok. Bir damla bile yok.
2: Bu arada bakım ekibi aküyü traktörden jeneratöre aktarmak için gerekenleri temin etmek üzere acele ediyor.
5: Vicente, şuradaki el arabasını al. Ben anahtarları getireyim. İşte burada. Bu iki anahtarı alıp şuraya gidersek bir bakalım.
2: Dani ve Vicente zamana karşı yarışıyor. Sahamanenin uzun süre çalışmaması Holstein ineklerinin sağlığını tehdit ediyor.
9: İnekler asla sağlamadan duramaz çünkü yarın sabah hepsinde mastitis olur. Hepsi hastalanır.
5: Evet, bakalım bu sefer çalıştırabilecek miyiz? En azından sağmaya devam edebiliriz. Umarım elektrik yakında gelir. Çalışmıyor. İşte oldu. İşte. İşte oldu. Hadi bakalım. Bu şekilde deneyeceğim. Hadi.
2: Akü çıkarıldıktan sonra onu jeneratöre bağlamak ve sağım odasını çalışır hale getirmek bir acil durum önlemi.
5: Tamam, oraya koy. Önce şunu çıkar.
4: Böyle iyi ama değil mi?
5: Evet evet, böyle iyi.
4: Tamam. Mesele şu ki bu sadece bir parti. Sağılması gereken daha çok inek var.
5: Ne yapıyordunuz? Hala ilkinde miydiniz?
4: Evet.
5: Peki. Şimdi şuraya. Bir bakalım. Orada.
2: Akü takıldı. Geriye sadece jeneratörü çalıştırmak kaldı. Eğer çalışmazsa Casa Grande de Zanceda'daki Holstein ineklerinin sağlığı tehlikeye girecek.
5: Bakalım bu sefer şansımız yaver gidecek.
4: Göreceğiz.
9: Çalıştır.
2: Cordijo Luhan'daki sığır çiftçileri besi çiftlikleri için diğer çiftliklerden sütten kesilmiş inekleri toplamak zorundalar. Ama ilk duraklarındaki haberler iyi değil.
10: Antonio yok mu?
11: Antonio nerede?
8: Koyunların yanında.
11: Antonio!
10: Dostum!
11: Ne yapıyorsun dostum? Yükleyecek miyiz? Ne yapacağız?
10: Yükleyecek miyiz? Ne yükleyeceğiz? Hayır, yüklemeyeceğiz.

0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Özür dilerim. Ne istersen yaparım ama...
0: Seni aradım ama buradayken sana ulaşamıyorum.
1: Şey, bak burada ne var? Bütün koyunlarım burada. Elimdeki tek şey bu. Bana yardım eden hastalarda ne yapayım? Aynı anda iki yerde olamam. Bu çiftlik hayatı. Başka yolu yok. Bu tiyatro değil. Bu gerçek hayat. Gerçekten olabilecek bir şey. Bir adam birkaç ineği yüklemek için römorküyle, aracıyla 150 kilometre yol kat ediyor ve kırsalın, doğanın koşulları yüzünden başaramıyor. Kırsalda hayat böyle. Her gün böyle. Tıpkı şu anda benim burada olmam gibi yani. Ve işte bugün buzağı doğuracak iki inek gidiyor. Buzağı doğuracaklar. Biri çite takılıyor. Bu iş programda. Saat verilmez. Bakın saat takıyor muyum?
0: Şimdi ne yapıyoruz? Ne zaman alacağız?
1: Peki deneyelim
0: mi? Geri dönmek için çok uzaktayız Antonio.
1: Önümüzdeki birkaç gün içinde ayın sonuna doğru mümkün olup olmadığını deneyeceğiz. Kaç gün hasta kalacağını bilmiyorum ya da burada neler olduğunu da. Ay sonuna doğru deneyeceğiz.
2: Şimdi sertifikayı düzenlemen gerekecek değil mi?
1: Tabii. Şu diğeri.
2: Çünkü sertifika hayvanı tanımlayan bir belgedir.
0: Sertifikayla yaptığımız şey hareket edeceğimizi, hangi noktadan hangi noktaya gideceğimizi bildirmektir.
1: Henüz almadıklarını söyleyeyim. Bunu zaten ilettik. Birkaç gün bekleteceğiz ya da birkaç gün daha uzatabilirler. Ya da şartlar yerine getirilmişse, biz de işleri batırmamışsak olabilir. Bütün bu sorunları halledince toparlanıp sığırlarla yola çıkabiliriz.
2: Sonuçta kaç tane var? Kaç tane olacak?
1: Ben belki de son çiftçiyim. Son kovboy diyorlar. Hayvanlarımı tüm yıl boyunca bir milli parkta serbestçe otlatıyorum. Buradan 3 saatlik bir yolculuk. Hayvanlar şu anda yaklaşık 2000 metrede, 2000 ile 2600 arasında. Onları buradan alacağım ve şansım yaver giderse de bugün hepsini yakalarım. Şanssızım ve onları görene kadar 5 gün boyunca hayvan kovalayabilirim.
0: Hallederiz.
1: Bu uzun yolculuk boşa gittiği için üzgünüm.
0: Hayır dostum, dert etme.
1: Beni affedin lütfen.
0: Bu bir şanssızlıktı. Genellikle gittiğimizde bir şeylerle döneriz. Kırsalda sabırdan başka bir şeyimiz yok, öyle değil mi?
2: Katılıyorum.
3: Bu sefer çiftçiler eve eli boş döndüler. Hoşlarına gitmese de kırsal yaşamın kendine özgü zorlukları olduğunu ve bazen bunu kabul etmek zorunda olduklarını anlıyorlar.
0: Zavallı Antonio, inekleri toplayamadı. Koyunlarla da ne karmaşa yaşıyor ama, öyle değil mi?
2: Bu bizi sinirlendirdi çünkü uzun bir yolculuktu ve hoşuna gitse de gitmese de kayboldu.
0: Doğa karşısında yapabileceğim pek bir şey yok.
3: Cortio Luha'nın çiftçilerinin serbest inekleri toplayabilecekleri başka bir çiftlikleri daha var. Böylece bugünü ve gittikleri yolu kayıp olarak görmüyorlar.
0: Eğer hiçbir şey toplayamazsak yine bütün pazar gününü boşa harcamış olacağız. Neyse, umalım da şansımız yaver gitsin.
4: Artık temizliğe başlıyoruz çocuklar.
5: Bu tarafta çok fazla otlanmış. Ve oldukça kapalı olan alanda temizlik yapıp yangın önleme şeritleri oluşturuyoruz.
3: Entre Cabritos Hayvancılık Çiftliği'nde hayvanların görevi olası yangınların yayılmasını önlemek için ormanı temizlemek. Ve bunu otlayarak yapıyorlar.
4: Kızlar, çiftliklere girmeyelim, tamam mı?
5: Lütfen nazik olalım.
4: Başkasının arazisi, tamam.
5: Tamam, başladıklarında bir süre yanınızda kalırım, sonra
4: Pekala.
5: Gideceğim. Sonra birimiz önde birimiz arkada dururuz.
4: Gerçek şu ki arabaların, traktörlerin, bisikletçilerin, insanların geçebilmesi için iyi bir yol açılıncaya kadar buralarda otlamak ve temizlemek birkaç günümüzü alacak.
5: Eskiden burası bir yoldu.
4: Onlar yolu açana kadar birkaç gün boyunca buradan geçmek zorundayız. Yukarı aşağı, sonra aşağı yukarı.
5: Girmemeleri gereken yerlere giren kızlara dikkat edelim. Burada yakınlarda çiftlikler var ve keçiler oralara girebilirler.
4: Her zaman bir çiftliğe, tarlaya ve diğer şeylere doğru yayılma isteği duyuyorlar. Ve elbette ekinler epey yükselmiş durumda. Kenarlarda taze ot var ve bu onları sürekli kendine çekiyor. Bir yol var, öyle değil mi?
5: Oraya girmemeliler, kesinlikle. Çiftlik yakında kızlar. Dikkat edin, buradan yürümeleri gerek.
4: Bu taze otu nasıl buluyorlar?
5: Keçilerin yapması gereken şey bol bol otlanmak. İzin aldığımız ekolojik bölge boyunca istedikleri kadar otlanabilirler. Diğer arazilere girmemeleri için onları kontrol etmeliyiz çünkü iznimiz yok. Ayrıca buralarda keçilerin yememesi gereken ürünler de bulunabilir.
3: Ama bu keçiler bir çayırı diğerinden ayırt edemez. ve yiyecek gördükleri her yere girerler.
5: O arazi bizim değil, oraya giremeyiz. Davor'un arazisiydi sanırım.
4: Çağır şunları.
5: Hey, oraya değil.
4: Seslensene hadi. Hayır kızlar, hayır.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz ne?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Yaz kapıda. Ve yem rezervleri azalmışken Maria kamyondaki kalan yükü boşaltamazsa Holstein ineklerini besleyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
19: Kumanda kolu takıldı anne.
20: Ne oldu?
19: Kumanda kolu takıldı.
20: Biraz daha yumuşat.
19: Ama ne şey ne?
18: Saatler süren yoğun manevraların ardından...
19: Bilerek yapmadım.
18: Yorgunluk Maria'nın moralini bozmaya başlıyor.
19: Tamamen indi.
20: Evet.
19: Tamamen indi anne, şuna bak.
21: Çok yüksekte duruyorlar. Balyanın ortasına doğru daha fazla girsen iyi olur.
18: Makine arızası devam ediyor ve Annie annesinin yardımına koşuyor.
19: Nasılsın kızım?
20: Nasıl?
19: Sıkışmış, inanılmaz zor. Ama döner presle belki toparlayabiliriz değil mi? Şuradaki çok karmaşık, indiriyorum hemen. Aa, lanet olsun.
18: Maria indirmekte hala zorlanıyor.
21: Aşağı! Tamam. Biraz daha.
19: Ne gerginlik. Kollarım çok gergin.
18: Balyaların yüksekliği Maria'yı endişelendiriyor. Çünkü çiftliğe dönüş yolu oldukça virajlı ve yolları zor bir köyün içinden geçiyor.
19: Belen'in balkonuna girmeyelim, tamam mı? Çok dikkatli olmalıyım. Komşunun balkonunu yıkabiliriz.
18: Sadece bir balya daha indirmesi gerekiyor. Sonra nakliyeci yoluna devam edebilecek.
19: Tamam, hazır. Dikkatli.
20: Evet, şimdi.
18: Casa Grande de Zanceda'da elektrik tedariğini yeniden sağlamak için zamana karşı yarışıyorlar. Elektrik kesintisi sağım alanını felç etti. Hala bekleyen çok sayıda inek var ve süt zamanında sağılmazsa sağlıkları etkilenebilir.
22: Bakalım bu sefer şansımız yaver
23: gidecek. Bakalım öğrenebilecek miyiz?
22: Dua et. Evet, şimdi oldu.
23: Işık geldi, kırmızı olsa da.
22: Tamam.
23: Şanseda'da elektrik çok önemli çünkü tüm motorlar elektrikle çalışıyor. Sağ makinesinin motoru, tüm su pompalarımızın motorları ve tabii ki ihtiyaç duyduğumuz ışıklar. Bunlar bizim için son derece önemli. Oldu mu? Oraya bir şey bağlamamız gerekmiyor mu?
22: Evet, çiftlikte bir değişiklik yapılması gerekiyor ama çalışmaya başlaması için... Bir dakika kadar Beklememiz gerekecek.
18: Jeneratör artık sağım alanını yeniden çalıştırmak için gerekli gücü sağlayabilir.
22: Tamam işte oldu. Evet. Tamam, şemada değişikliği yapalım.
18: Ama önce elektrik dağıtım panosunu etkinleştirmek gerekiyor.
23: Hemen etkinleştir Dani, yoksa bu iş gecikecek. Yarım saat sonra çıkıyoruz.
22: Tamam işte burada bu
23: tamam
22: anahtar. Tam
23: edin.
22: Sola çeviriyoruz. Bu jeneratör, tam burada jeneratör yazıyor. Ve şimdi jeneratör anahtarını çevirmeliyiz.
18: Planlanandan yarım saat geç olsa da sağım yeniden başlıyor.
23: Evet, şimdi bütün monitörler
0: evet,
23: açık.
0: Evet, bitti.
18: Holstein inekleri gibi rutin bir yaşam süren hayvanlarda herhangi bir değişiklik süt üretimini doğrudan etkileyebilir.
22: Tamam, bu kadar değil mi? Tamam.
0: Teşekkürler
22: Dani. Rica ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa
0: tamam,
22: beni ara.
0: Tamam, teşekkürler.
22: Sonunda jeneratörü çalıştırdık ve çiftlikte çalışmaya devam edebiliriz. Her şey yolunda.
18: Jeneratör sayesinde sağım odası yeniden faaliyete geçse de çiftlikteki diğer hayvanlar su temini gibi elektriğe bağlı kaynaklardan mahrum kalmaya devam ediyor.
23: Aman tanrım, bu zağlar ne olacak? Lanet olsun, burada da suyun yok değil mi Dani?
18: Bu pazar, Cordio Luhan'daki sığır çiftçilerinin besit çiftlikleri için diğer çiftçilerden inekleri toplamaları gerekiyor. Ama ilk tedarikçileri onları boş bir römorkla geri yolladı.
1: Peki yükleyelim mi?
4: Özür dilerim. Ne isterseniz yapın ama...
1: Eğer hiçbir şey toplayamazsak, bütün pazar günümüz boşa harcanmış olacak. Neyse, şansımızı deneyelim. Kim bilir? Öyle değil mi?
18: En azından Karel Fakin çiftliğine vardıklarında sığır çiftçileri gördüklerini beğeniyorlar. Bu iyiye işaret.
5: Bak, bu yıl buradaki sığırlar ne kadar güzel. Bu yıl çok iyi kazanacak. Durumları iyi görünüyor.
1: Baban onlara su veriyor değil mi?
24: Evet. Şimdi bu tarafa gelecek.
25: Merhaba. Senden haber almak ne güzel. Nasıl gidiyor?
5: Güzel.
25: Nasılsın? Seni görmek çok güzel. Aradan geçen yıllara rağmen fena değiliz ha?
1: Bu yıl gerçekten iyi hayvanlarım var.
25: Fena değil.
1: Evet dostum.
25: Fena değil, fena değil, evet.
1: Başka bir deyişle, öğretmenin beklentisi her zaman yüksektir.
25: Sadece birkaç gündür ot yiyorlar, durum idare eder. Yağmur yağdı ama şu anda dışarıda gerçekten iyi bir sağanak yağmura ihtiyaçları vardı. O zaman tam bir bahar olurdu. Ama görüyorsun, geçen yıl bu yıldan çok daha iyiydi.
18: Selamlaşmalar ve nezaket sohbetinden sonra önemli konulara değiniyorlar. Pahuna inekleri ve ekonomik maliyetler.
5: Tamam, yükleyeceğimiz hayvanlar hazır değil mi?
24: Evet, işte buradalar.
5: Toplanma yerine girip römorku geriye çekeceğiz, anlaşıldı mı?
24: Evet, hadi.
5: Peki fiyat ne olacak?
25: Uzağılar,
5: kavga edecek
25: dostum,
5: miyiz?
25: Kavga
24: etmek evet,
25: zorunda
24: kavga
25: kalacağız.
24: Etmek zorunda kalacağız.
5: Kalacağız, öyle değil mi?
25: Seni bilmem ama kavgada her zaman kaybeden biz oluyoruz.
24: Sen hep öyle dersin, hayır, hep bak, öyle dersin.
25: Sen benden daha güçlüsün çünkü kavgada en zayıf olan her zaman kaybeder.
1: Bunlar tarladan yeni gelmiş, öyle
24: evet,
1: değil mi?
24: Evet, tabii ki.
1: Öyleyse sendika ücretini alalım tabii ve devam edelim. Pekala, ücreti alıyoruz ve geri çekileceğiz.
24: Tamam, hadi işimize bakalım.
18: Fiyat üzerinde anlaşmaya varıldı ve anlaşma tamamlandı. Şimdi iki pahuna cinsi sığırı alma zamanı.
25: Pola, buraya gel, hadi. Pola, gel buraya, hadi.
18: Sığır çiftçisi Horacio, hayvanı yardım almadan yakalamak için tecrübesine ve onunla olan bağına güveniyor.
25: Buraya gel.
5: Bu hayvanlarla uğraşmak gerçekten zor değil mi?
25: Kıpırdama. İnek nereye gidiyor? Gel buraya. Buraya gel. Gel dedim.
1: Çok güzel, öyle değil mi?
25: Oo, Pola, hadi gel. Gel buraya hadi. Tamam tamam, hadi kıpırda biraz. Hadi.
18: Pola ağalda beklerken geriye sadece Luhan çiftliğine besiye götürülecek diğer hayvanı getirmek kalıyor.
25: Dört tane bu tarafa geliyor. Yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı geldiklerine dikkat etmeliyiz. Çocuk da onlarla birlikte geliyor.
18: Bu sefer hayvanları alana kilitleme görevi genç sığır çiftçisi Victor'a düşüyor.
24: Bu tarafa, bu tarafa. Hadi bu tarafa, bana doğru. Hadi bu tarafa.
18: Stratejik davranmalı ve çeviklik göstermeli.
25: Çan takılı olanı görmedin mi? Tamam, ben şu an peşinden gidiyorum.
5: Herkes yakalayabilir.
1: Bu adam yakalıyor ve baksana nereye koşuyor.
18: Entre Cabritos hayvancılık çiftliğinde bugün otlayan hayvanların asıl görevleri yangınları önlemek için çalılıkları temizlemek. Ama girmelerinin yasak olduğu alanlar da var.
0: Karışıyorlar, karışıyorlar.
24: Hey, oraya değil.
0: Hayır kızlar, hayır dedim.
18: Çiftçiler sürüyü gütmek ve izin verilen alanlara geri getirmek için çoban köpeklerinin olağanüstü yardımına güveniyorlar.
0: Tamam Tate.
24: Hey!
18: Komşunun özel arazisi sürü için çok büyük bir cazibe. Çiftçiler sürünün oraya geri dönmesini istemiyorlarsa onları başka bir tarafa yönlendirmeliler.
24: Durun, durun. Aferin kızım, aferin kızım. Çok iyi.
0: Keçiler doğrudan komşunun yulaf tarlasına girmeye çalıştı. Ama köpeklerin yardımı ve bizim çabamızla hızlı bir şekilde dışarı çıktılar.
24: Alanına dikkat et. Geri dönüyorlar. Kıpırdama. Diğer tarafa gidelim. Bırakalım temizlemeye devam etsinler. Böylece onlar da mutlu olur, biz de.
0: Evet. Artık gitme zamanı.
24: Gidelim madem.
0: Gidelim.
24: Hadi ufaklık. Gidelim kızlar.
0: Keçileri çok çok kapalı olan eski bir yola götürüyoruz. Ve yolun üzerinde eski bir çiftlik evinin yanında sağda bir tarla var. Tahıl çok çabuk yandığı için tahılın etrafındaki her şeyi temizlemek istiyoruz.
18: Çiftçiler sürülerini yeni varış noktasına doğru yönlendiriyorlar. Ama vardıklarında bölgenin beklediklerinden daha kötü durumda olduğunu görüyorlar.
0: Bak burada ne kadar otlanmış. Burası tam bir felaket, tam bir barut fıçısı. Eğer bir yangın çıkarsa ortalık cehenneme döner. Dallara bakar mısın? Hepsi kırılmış. Bütün çalılar dallarla dolu. Yollar dallarla dolu. Ve aşağısı da tahılla dolu. Tahıl gerçekten de çok hızlı yanıyor. Her zaman yangın riski vardır ve tahılı biçen makinelerin bıçakları birbirine ve taşlara sürtünür. Bu yüzden böyle bir durum için çevreyi temiz tutmak çok önemlidir. Tarlalar arasında tahılın yanmasını engelleyemeyiz ama yamaçlara yayılmasını engelleyebiliriz. Bunu önleyebiliriz ve keçilerin de asıl işi bu.
24: Bu yolda dallar, cam, pislik, her şey var. Şuraya bak.
0: Şimdi bu toprağa çok dikkat etmeliyiz. Durumu çok kötü.
24: Evet.
0: Dikkat, dikkat, dikkat. O da ne?
24: Ne var?
0: Bir çekme halatı mı?
18: 33 balya yonca taşıyan bir kamyonu boşaltmak, direksiyon başında beceri ve yoğun konsantrasyon gerektiren bir iştir. Bir anlık dikkatsizlik her şeyi karmaşık hale getirebilir.
19: Evet şimdi.
20: Anne.
19: Yani farkında değilim, lanet
20: ama
19: olsun.
20: Ama ne yaptın?
19: Tamam, farkında değildim anne. Ne yaptığımı bilmiyorum.
20: Yoruldum çok peki. Bana ne oldu bilmiyorum. Aşağı inip onu almalısın. Beni doğuran anneye neler diyorum.
19: Vay canına, bizi neler bekliyor. Şimdi konuşabiliriz. Dikkatim dağıldı. Öne baktım kontrol etmek için. Bir araba gelirse diye. Sanırım bıçaklar çok yükseldi ve ipler kesilerek koptu. Ne dağınıklık, şuna bak. Jilet gibi. Bu düzelmez. Yonca bulmak için çok uğraştım. Sonra son anda bir talihsizlik. Ama neyse. Önemli olan onların elimde olması. Benim olması. Burayı bıçakla gevşeteceğim. İpleri sıkacağım ve bir şeyler yapmaya çalışacağız. İşte bu.
20: Bunun ağırlığını biliyor musun?
19: Her birinin ağırlığı ne kadar?
21: 800 kilo.
19: 800 kilo. Ne fenaymış.
21: Hadi Maria.
19: Hadi Noah.
21: Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi yolculuklar.
19: Her gün bir şeyler oluyor. Ciddi bir şey değil. Her sorunun bir çözümü vardır. Bir çözüm buluruz. Umarım eve giderken başka bir şey düşmez. Çünkü orada başımıza bela olacak bir balkon var. Ama neyse, doğru düzgün yavaş yavaş yapmaya çalışacağız. Her şeyin yolunda gitmesini umacağız.
18: Yük hareket halinde ve çiftliğe geri dönüyor. Ama Maria'nın aşması gereken bir engel daha var.
20: Balkon.
19: Balkon, bir bakalım.
20: Şuraya doğru yanaş.
19: Yakından bak, tamam mı? Sağ tarafa doğru kayıyorum. Ne diyorsun?
20: Devam et, devam et.
19: Çarpmıyor mu?
20: Çarpmadı. Hayır.
19: Yükü her zaman düzgün yüklemek önemlidir. Çünkü en ufak bir yük sol tarafta olursa çarparız. Bunu atlattık. Buna ne güzel yonca getirmiş. Çok güzel. Düşen balya maliyeti 800 küsür kilo. 200-210 euro arası. Sadece bir balya için. Görüyorsun değil mi? Maliyete bak.
20: Düşmemişler, bu harika.
19: Atlattık.
18: Hala bozulmuş balyayı nasıl kurtaracaklarını bulmaları gerekiyor. Ama Orneo çiftliğindeki süt inekleri tüm yaz boyunca en kaliteli yonca garantisine sahip. Galicia'da Casa Grande de Zanceda ani ve yaygın bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya. Ekip çiftliğin diğer alanları elektriksiz kalmasına rağmen sahım alanına elektrik sağlamayı başardı. Elektrik olmadan otomatik suluklar çalışmaz ve buzağlar susuz kalır. Aranza ve ekip onları bu hayat kaynağından mahrum bırakmamak için bir yol bulmak üzere harekete geçiyorlar.
23: Burada da su yok değil mi Dani? Basınçsız hortumları görünce fark ettim. Sorun suyu nereden bulacağımız?
22: Bilmiyorum.
23: Bu çiftlikte su olmadan yaşayamayacak biri varsa o da bizim küçüklerimiz. Buzağların sorunu dışarı çıkamamaları. Suyun olmadığı bir ahırda olmaları ve çok küçükler susuz kalıyorlar. Kesinlikle asidoz sorunu yaşarlar. İstedikleri kadar yem yerler ama su içemedikleri için geviş getiremezler ve sonunu düşünemiyorum. Bir düşünelim. Eğer hiçbir yerde su yoksa ve burada su olan tek yer sanırım tellerin orası. O kaynaklardan geliyor değil mi? Yer çekimiyle aşağı akıyor. Yukarıdaki toplama alanlarından, kaynaklardan geliyor. Tamam, bana yardım etmen gerekecek. Evet. Gelir misin benimle? Şuradaki hortumu kontrol edeceğiz. Bu eski bir Roma sistemi.
22: Evet.
23: Dünya değişiyor ama biz hep eskilerdeki yöntemlerle kurtuluyoruz.
18: Çiftlikteki tek musluk avlulardan biraz uzakta bulunan eski bir çeşmeden su alıyor. Ekibin tek yapması gereken suyu buzağlara nasıl ulaştıracağını bulmak.
23: Elektrik kesildiğinde buzağların suyu da bitti. Bu yüzden su getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü kaynağından su gelen tek musluk bu. Oraya götüreceğiz ve kovalarla idare edeceğiz. Hortumu mümkün olduğunca uzatacağız. Sonra da kovalarla taşıyacağız. Kafana dikkat et. Umarım hiçbirimiz yaralanmayız. İşte dönüyor, tamam. Güzel, mükemmel.
18: Zaman geçiyor. Ve buzağlar susuz daha fazla dayanamaz. Neyse ki ekibin koordinasyonu her şeyi değiştiriyor.
23: 1, 2, 3. Hadi bakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Dani geliyor mu bir bakalım. Böylece birlikte bitirebiliriz. Kovaları al. Burada her zaman yedek vardır. Ah, sonunda suyumuz var. Tanrı'ya şükür.
22: Ne zaman söylersen açarım.
23: Sadece suyu görmek bile beni mutlu ediyor. Ve bunun gibi birkaç tur daha gerekecek değil mi Dani?
2: Hayır.
23: Çünkü 4 tane suluk doldurmamız gerekiyor. Nasıl baktıklarına bakar mısın? Zavallılar çok susamış. Bu su bizim için altın değerinde. Akşamüstü, akşama doğru.
22: Getiririz.
23: Evet, her şey umarım yarın çözülür. Neyse ki hayvanlarımızın her şeyden önce geldiğini çok iyi bilen bir ekibimiz var ve bugün hepimiz fazla mesai yaptık. Burada en önemli şey onların sağlıklı ve iyi olmasıydı. Yiyecek ve suya rahatlıkla ulaşmaları gerekiyor. Ve tabii ki uyku yerlerinin olması da önemli. En azından bu küçükleri kapsıyor.
18: Casa Grande de Zanceda'da hayvan refahı her şeyden önemlidir. Çiftlikte elektrik kesintisi olsa bile ekip, hayvanlarının ihtiyaçlarının her zaman karşılanmasını sağlamak için verimli bir şekilde müdahale ediyor. Bu pazar, Cortijo Luha'nın sığır çiftçileri, çiftliklerinde daha sonra besi yapmak üzere pahuna cinsi sığırları toplamak zorundalar.
25: Yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı geliyorlar diye gözümüzü dört açmalıyız.
24: Buraya gel. Hadi buraya, buraya. Benim yanıma doğru.
25: Evet, dört
24: Hadi
25: tane
24: gel
25: var.
24: Gel buraya. Buraya gel.
25: Kendiniz de görebilirsiniz.
24: Gel bu tarafa.
25: Bu ırklar Hadi bu çabanın yanıma. Hakkını vermiyor.
18: Günün başarısı hayvanları ahıra toplayıp römorka yükleyebilme yeteneklerine bağlı.
25: Vera, patronu nasıl inciteceğini göreceksin. Dur, dur, dur diyorum ya. Dur, dur. Dur, dur. Yere, yere, dur. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Hadi. Hadi diyorum, hadi. Aferin, hadi. Devam, hadi. Bu tarafa.
18: Artık tüm inekler çitin içinde olduğuna göre geriye kalan tek şey Cortijo Luha'na gidecek iki pahuna ineğini ayırıp römorka yüklemek.
24: Antonio biraz ileri. 5 santimetre kadar.
25: Tamam söyle hadi.
24: Tamam tamam işte başlıyoruz.
18: Hadi, hadi. Kızım hadi.
25: Dela gel. Gel gel gel gel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Evet sonunda her şey yoluna girdi. İki güzel düveyle geri dönüyoruz. Pazar gününü iyi bir şekilde değerlendirebildik. En azından römorkta daha fazla elbette yerleri olacak.
18: Besicilik çiftliğinde ağırlık kazandıktan sonra bu iki pauna sığırı çok değer verilen mükemmel et kalitesiyle çiftliğe katkı sağlayacak. Teruel'de Entrecabritos hayvancılık çiftliğinin sürüsü yangınların yayılmasını önlemek için çalılıkları temizliyor. Ama dağlar sadece iyi bitki örtüsünden ibaret değil.
0: Dikkat dikkat dikkat, o da ne?
5: Demire benziyor. Bu bir tuzak. Burada, şuraya takılmış. Evet, yıllardır burada duruyormuş. Bak, tamamen paslanmış.
0: Evet, paslanmış ve kötü durumda.
5: İğrenç. Neyse ki keçilerin hiçbiri
0: evet,
5: takılmadı.
0: Evet, çünkü zaten iki tane oldu.
5: Biraz çöp bulduk. Bir cam parçası, plastik bir kapak. Az kalsın tuzağa basıyordum ama Marta tetikteydi. Hadi ama bu tuzak herhangi biri, bir çocuk hatta bir keçinin yakalanabileceği bir şey. Yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Keçinin tendonlarını kesebilirdi. Çok kötü olurdu.
5: Bunu bildirmeliyiz.
0: Orman korucularına söyleyebiliriz.
5: Orman idaresini ara. Olmazsa jandarmayı ara. Artık daha dikkatli olmalıyız. Başka var mı diye bakmamız
0: bu
5: lazım. Çünkü
0: saçma.
5: Bir tane varsa tehlikeli.
0: Evet.
5: Tehlikeli. Adımlarına dikkat et. Siz kızlar da dikkatli olun, tamam mı? Girmemeniz gereken yerlere adım atmayın.
0: Evet.
5: Temizlemelisiniz, tamam mı kızlar? Bu gerçekten çok kötü.
18: Şok ve öfke geçtikten sonra çiftçiler sürüleriyle birlikte işlerine geri döndüler. Keçiler huzur içinde otlarken çiftçiler onları gözlemleme fırsatını değerlendiriyorlar. Ve bir şey Marta'nın dikkatini çekiyor.
0: Şu şişliğe bak. Ne oldu sana? Kıpırdama, kıpırdama bilmiyorum.
5: Ne de olsa dağlardalar.
0: Bilmiyorum ufaklık.
5: Dağlar böyledir işte. Birkaç ısırık izi bulduk ve bunların akrep, engerek ya da başka bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Ama birkaç keçinin üzerinde ısırık izleri olan şişlikler var. Ama işte kırsaldayız, yani bu nispeten normal bir durum. Tedavisi biraz uğraştıracak olsa da.
18: Çalılıkların temizlenmesi bir günde tamamlanabilecek bir şey değil. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler önlerindeki işi takdir etmeliler.
5: O yol bir güvenlik alanı gibi bırakılmalı. Tamamen temizlenmeli. Her gün bir süre iki ya da üç kez üzerinden geçersek birkaç hafta içinde tamamen temizlenir. İyi bir duruma gelene kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü bu çabaya değer. Sanırım işin bitmesine 10 ya da 15 günden fazla var.
0: Tamam.
5: Burası oldukça temiz olacak.
0: Gölge bir yer bulduk ve...
5: Güneşte daha iyi olur. Hadi.
18: Sığır çobanları için dağda otlatma ve temizlik günleri hala devam ediyor. Yangın riskini azaltmak ve hem ekinleri hem de doğal çevreyi korumak için hayati bir görev.

0: Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
2: Ya ben
3: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
4: Ya da her şekilde görüşürüz.
3: O yüzden hiç utanma Kaya.
1: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Sırtaş ayran, sırtaş
7: ayran. Döneri gördüğün an.
8: Bir de sütaş ayran.
7: Gelsin sütaş ayran.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: break sonu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Food is forbidden.
10: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
11: Kalp damar ilaçları da var.
12: Reçetesi nerede?
13: Meyve yasak, komple yasak.
14: Hiç getiremezsin,
15: haberim yok.
13: Tamam, onları da bırak.
16: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
17: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
18: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
19: Ara. Oo, aferin.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
20: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli.
21: Evet şef.
20: Bu yemeğin lezzetli olması yetmez.
22: Doyurucu da olmalı.
21: Tamam şef.
20: Her bir porsiyon adil olmalı.
21: Evet şef.
20: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı, değil mi?
21: Evet şef.
20: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
21: Evet şef.
23: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağın bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
20: senin de tuzun olsun.

0: Herhangi bir konuda gerçekten ustalaşmak, yetkinleşmek zaman alır. Kendi kendini yetiştirmiş biri olarak yalnızca bildiklerinizi bilirsiniz. Hepsi budur. Yetkin bir ahşap ustası olmak çok zaman aldı. Bak, alet zıplayacak. Bu yüzden henüz tam tur olmadığını biliyorum. Bunu öğrenmek yıllarımı aldı. Yıllarımı. Tam tur. 70 küsur yaşındayım diyelim. 70'in üzerindeyim. Kaç yaşında olduğumu söylemeyeceğim ama 70'in üzerindeyim. Alete değil, buraya bakıyorum. Ahşabın hatlarını görebildiğim yere. Bak, şurada biraz kalınlık kalmış değil mi? Evet, yapabileceğinin en iyisini yapmalısın. Her gün, her gün bir önceki günden daha iyisini yapmak zorundasın. İşler böyle yürür. Bidumus Maximus. Bu Yunancaydı. Adım Erik Hollenbeck. Bu kör bir giriş kesimi olacak. Ailem ve ben Eureka, Kaliforniya'da Blue Ox atölyesini işletiyoruz. Bu inanılmaz, bunu yapabiliriz. Unutulmuş hazineleri alıyoruz, onlara hayat veriyoruz. Günaydın. Merhaba siyah beyaz. Ormanda çalışmaya başladığımda 16 yaşındaydım. Okulu bıraktım. Bana aptal olduğumu söyleyip durdular. Ben de dedim ki eğer aptalsam gidip ormanda çalışabilirim. Bu ağaç 1375 yaşındaydı. 40 yılı aşkın süredir ahşap işiyle uğraşıyorum. Buradan yaklaşık 8 blok ötede büyüdüm. Buralar büyümek için hayal edebileceğim en keyifli yerdi. Eureka, vahşi batının son örneği. Orijinal binalarımızın %68'i hala ayakta. Bu ülke çapında görülmemiş bir şey. Biz izole bir toplumuz. Buraya Redwood Curtain deniyor. Redwood Curtain var olduğumuz son 150 yıl boyunca hoş bir şekilde ayakta kalmayı başardı. 80'li yıllarda ekonomik yapı çöküyordu. Yeniden canlandırmak ve canlı bir şeyler yapmak için çok çaba harcanıyordu. İşletmelere gittim, onlara bir tramvay inşa edeceğimizi, eski kasabanın etrafında dolaşabileceklerini, insanları buraya getirmeye çalışmak için ücretsiz gezintiler yapabileceklerini anlattım. Bu işe yaradı, topluma umut ve insan getirdi, evet. Burada doğup büyümüş biri olarak bu benim için çok önemliydi. Yardım edebilmek, gerçekten muhteşem bir şey inşa edebilmek benim için çok önemliydi. Tramvay artık çalıştırılmıyor. Şimdi geri dönüp etkinliklerde kullanılması için yeniden yapacağız. Bu küçük meleğin yarısı. Sadece cilalanacak ve tüm çatı yeniden verniklenecek.
1: Benim adım Viviana Hollenbeck. Blue Ox'ın ortak sahibi ve kurucu ortağıyım. Tramvayda başka ne yapacağız Erik?
0: Eskiden kenarda ahşap yağmur oluğu vardı. Yavaş yavaş yerinden çıktı. 8 santim genişliğinde ahşap bir oluk koyacağız. Bunun altında da boylu boyunca aşağıya sarkan gözyaşı damlaları olacak. Şuradan aşağı sarkacak hepsi. Burada küçük bir ayrıntı var. Bu özellikle şu anda şehre neşe getirecek küçük bir parça olacak. İş arkadaşlarım Caesar ve Louise'le birlikte bunu başarmaya çalışacağız. Bu hafta sonu kızlarımız da bizimle birlikte tramvayda çalışmak için gelecekler. Merhaba bayanlar.
2: Merhaba baba.
3: Merhaba baba.
0: Size söküm aletleri getirdim.
2: Oo, en sevdiğimiz.
1: Bu bizim
2: böyle
1: favorimiz.
2: Evden asla bir tane almadan çıkmam.
0: Haklısın.
2: Babam beni arayıp tramvayı yeniden yapacağımızı söylediğinde gerçekten çok heyecanlandım.
0: Üst taraf tamam.
2: Tamam.
0: Altı sökeceğiz.
1: Sanki hayatımız boyunca bu tramvay üzerinde çalışıyormuşuz gibi geliyor. Burada büyürken babaların çocuklara öğrettiği top atma ya da spor yapma gibi normal şeyleri öğrenmedik.
2: Evet,
1: elimizde çekiçler ve kaynak makinesi vardı.
3: Tramvayın inşası inanılmaz bir maceraydı. Çünkü bu bir aile işiydi. Hepimiz birlikte çalıştık. Eric'in yaratıcı bir deha olarak işlerin üstesinden nasıl geldiğini gördük. Şimdi onu restore etmek ve insanların özel geziler için kiralamasına sunmak çok özel hissettiriyor.
0: Önce dış cephe kaplamasını sökeceğiz. İlk çıkarılacak olan şey de bu. Pervazları çekmeliyiz ve... bir dakika. Televizyonda çıplaklık sorun teşkil etmez değil mi? Çünkü bunu soyacağız şimdi.
2: Çok utanacağını sanmıyorum.
1: Montajda çıkarırız.
0: Tamam. Bakın. İşte neyle başladığımı görüyorsunuz.
2: Olması gerektiği gibi. Bu sesi seviyorum.
0: Dış cephe kaplaması çürümüş, bu yüzden mutlaka değişmesi gerekiyor.
3: Oo, bu çok kolay. Kolay olanı aldım
2: İlk
3: ben.
2: İlk ben alacaktım.
0: Tanrım.
3: Evet. Şarkı söylememi mi istersin?
2: Eğer gizemli bir şekilde ortadan kaybolmamı istiyorsan evet.
0: İşte pense.
1: Bir sorunumuz olabilir.
2: Burası çürümüş.
0: Tamam, bir dakika ben bir bakayım. Su yaptığınız her işin düşmanıdır. Özellikle de ahşap bir şey yapıyorsanız. Bunu 88'de ilk inşa ettiğimde su oluğu kontrplan kenarına akıyordu. Oradan da kontrplan uç damarına sızıyordu. Buna rağmen kontrplan üzerine vidaladım. 30 yıl önce yaptığım bir hataydı, o an bilmiyordum. Böylece kontrplağı tam kenarından kesebiliriz ve sonra montaj mekanizmamızı değiştirmemiz gerekebilir. Bu mükemmel bir kızıl ağaçmış.
3: Güzel kızıl ağaç.
0: Başlangıçta çevresine bir parça kızıl ağaç koymuştum. Şansımız şuradaki kızıl ağaç çürümez. Bu yüzden artık tutturacak bir şeyimiz var.
3: Sorun çözüldü. Evet.
2: Bu yüzden seni
0: yanımızda
2: tutuyoruz.
0: Artık başka sorun istemiyorum.
2: Tamam, tamam, tamam, artık sorun çıkmayacak.
0: Çatı sorununu çözebilmek için kontrplağı çürümeyen orijinal kızıl ağaca kadar kestik. Çürüyen yerlerini iyice temizledik. Böylece tutturacak bir şeyimiz oldu. Bu tramvay için hazırladığım yeni ve daha işlevsel bir oluk. Bu oluk sayesinde su yan taraftan aşağı akacak. Oluk üzerine dekoratif bir tablo da ekleyebilirsek oluğun orada daha güzel duracağını düşündüm. Sundurmalarda sütunların arasında bir tablo olur. Victoria dönemine ait bir binada tüm o süslü dekorasyon var ya, işte o. Bu 1890'da yapılmış bir Portland kazığı. Bu parmaklıklar için kazık olacak. Kazık ucunun bu kadar iyi bir alet olmasının nedeni ahşabın uç damarlarını kapatmasıdır. Ahşabı bir avuç dolusu pipet gibi düşünün. Su pipetin uzun tarafına istediği kadar girebilir, hiçbir zararı olmaz. Su pipetlerin ucuna kadar girdiğinde artık çürüme başlar. Bu yüzden kazığı doğrultarak suyu uçtaki tanelerden uzak tutuyoruz. Sonra bıçakla o mükemmel pürüzsüz kapalı pipetleri elde edebiliyoruz. Buna perdahlama deniyor. Ne kadar pürüzsüz olduğuna bakar mısınız lütfen? Tüm bunlar kafanızdan çıkan tasarımlar. Ben bir şey inşa etmeye başlarken onu hayalimde canlandırabilirim. Hazır halini görürüm. Sadece oraya ulaşmak için gerekli adımları atmak kalır. Bir tane daha ve tekrar aşağı inecek. İşinize ne kadar yürekten bağlı olduğunuz yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Bununla başlayacaktım, harika olacaktı ama sonra biraz fazladan zamanımız olduğunu gördüm. Bir dakika bekleyin dedim. Eğer, şimdi lütfen şunu izleyin. Gençken, ilk başladığımda işi bitirmek benim için en önemli şeydi. Çünkü sonunda bir maaş çeki vardı. Eğer bunu yapabilseydik, optik illüzyonu görene kadar bekleyecektik. Hadi şimdi gidip bakacağız. Bir süre sonra para artık o kadar önemli gelmemeye başlıyor. Şu ikisi arasındaki farka bakın lütfen. Tamamen aynı gibi görünüyorlar ama yine de dikkatli bakınca göz, bunları uzun ve ince, bunları ise maço adam koca şişko okey gibi görüyor. Son adımı attık ve birdenbire içinden hava gelmeye başladı. Şimdi göze daha da hoş geliyor. Bitmiş bir şey yok. Her zaman biraz daha iyisini yapabilirsin. Yeterince büyüdükten sonra o son küçük adımı başarabilir miyim diye düşünüyorsunuz. Sonunda onu da başarırsınız. Bekle, bir şey daha var, yapabilir miyim? Bu işin eğlenceli kısmı oluyor ve işin ödeme kısmı da burada. Ama aldığınız para değil. Bu güzel desenle geliyor, ardından aşağıya iniyor ve oluğa vidalanıyor. Şimdi sadece bir oluğumuz yok. Dekoratif güzel bir parçamız var. Bu benim gülen yüzüm. Ne kadar güzel değil mi?
2: Tramvayın restorasyonu çok büyük bir iş oldu. Yan panellerin değiştirilmesi, yeni döşeme parçaları, yıllar içinde kırılan veya çürüyen tüm eski eşyaların değiştirilmesi gibi pek çok şey yaptık.
4: Mükemmel.
2: Tamam. Topluyor muyuz?
4: Evet.
2: Far kutuları. Kaba kenar içeri mi dışarı mı?
0: Dışarı. Tanrı sana dünyanın en iyi tutkalcısını vermiş.
2: Aman Tanrım.

0: Evet beyler.
1: Bir sorunumuz var Erik.
0: Aa. Ne oldu burada?
2: Bilmiyorum.
0: Bunların hepsinin iyi olduğunu sanıyordum. Görünüşe göre kurtarılabilir bir tahta parçası değilmiş. Alt basamak tamamen çürümüş bakın.
3: Bu iyi değil.
0: Bununla da ilgilenilmesi gerekecek. Ne kadar?
1: 2,5 metre.
0: 2,5 evet. Tanrım.
1: Evet.
0: 3 metre. 3'e 12 bir evet. Şey almam gerekiyor. Belki de ihtiyacımız yoktur tutkalla. Ne dersin?
1: Evet, belki de iyidir.
0: Belki birazcık tutkallı hallederiz. Bu basamaklar su yükünün %100'ünü alıyor. Su tekerlekler tarafından yukarı atılıyor. Bunun bir çözümü yok. Her 5 ya da 10 yılda bir değiştirilmesi gereken parçalardan biri olacak. Senin cebinden çıkıyor ama.
1: Evet.
0: Tamam çocuklar, ben şimdi gidip basamaklar için malzeme bakacağım.
1: Tamam.
0: Eğer pervazı bitirebilirseniz ikisini de takabilirsiniz.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Mükemmel.
0: Mükemmel.
2: Baba, dış cephe kiremit yağı işine başlayabilir miyiz sence?
0: Başlayabilirsiniz.
2: Tamam. Ve tüm dış ahşaplar.
0: Tüm güzel işler evet.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Net.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Migros hepimize iyi gelecek.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Sadece durulalım.
19: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo valla.
20: Sen de sadece durula.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.

0: Tamam, işte başlıyoruz. Çürümüş basamağı tamir etmek için malzeme almaya gidiyoruz.
1: Günaydın Eric.
0: Günaydın. Vince sanırım.

0: Victoria dönemi mimarisinin en üst noktası. Burası Carter House. Buranın tüm işlerini biz yaptık. Mark için o binaların tüm işlerini biz yaptık. Şu anda Kartal evine gidiyoruz. Bu benim için çok çok eski bir projedir. Ve benim için ciddi bir tecrübe olmuştu. Bütün bu süslü dekoratif işleri ben yaptım. Yani kendi borumu öttürüyormuşum gibi geliyor. Tanrım korkunç, bunu yapmamalıyım. 16 yaşındayken okulu bıraktım. Okulu bıraktım çünkü okuyamıyordum. Hiçbir zaman da okuyamadım ve bana sürekli aptal olduğumu söylediler. Ben de düşündüm ki eğer aptalsam gidip ormanda çalışabilirim. Ormanda çalışarak iyi para kazanabilirim. 3'e 12'lik arıyoruz. Çoğu insan okuyamadığınız, heceleyemediğiniz ve kendinizi sürekli aptal hissettiğiniz bir okul ortamında büyümenin nasıl zor bir şey olduğunu bilemez. Size sürekli aptal olduğunu söylenir. Bu içinize işler. İşte 3'e 12'ler. Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet, teşekkür ederim. Yaptığımız işler için hiçbir zaman yeterli ücreti almadım. Çünkü her zaman bunun bir değeri olamayacağını düşündüm. Bir değeri olsaydı okuma yazma bilen insanlar bunu yaparlardı. Yani bir değeri olamaz. Merhaba Mike, nasılsın?
1: İyidir dostum.
0: 6 metre köknar.
1: Kare kenar mı?
0: Kare kenar. Çünkü kendi öz değerimi bilmiyordum. Tamam, işte geliyoruz. Ne kadar konforsuz olduğunu görüyorsun. Bu yüzden yavaş gidiyorum. Son 10 yıl içinde gerçekten hakkımı almaya, emeğimin karşılığını almaya başladım. 40 yıldır bu işin içindeyiz.
2: Pervazı yukarı kaldırdılar, arka tarafı da yukarı kaldırdılar. Çok şirin görünüyor.
0: Gerçekten inanılmaz. Şimdi kontrplağı geri kesiyoruz. Bu daha geniş oluğu takıyoruz yerine. Ondan sonra çatı kaplaması aşağı indiğinde kaplama oluk haline geliyor. Böylece su içeri giremeyecek. Çatı kaplaması bu oluk şeridinin içinde tam burada kalacak. Orijinalinde yaşadığımız bir sorunu tamamen çözdük. Tamam. Bu 1880'lerden kalma bir alet. Ve her iki yönde de kesebiliyor. Bu hareketle kesmek istiyorum çünkü talaş böylece dışarı doğru gidiyor. Yani tıpkı hayatta olduğu gibi ya böyle ya da talaşa karşı yapabilirsiniz. Ve size söylemeliyim ki böylesi daha kolay. Bu hayattaki en büyük kazanımlarımdan biri yetenekleri olan iyi bir insan olduğumu anlamam oldu. Yetenekli iyi bir insan. İşte parçamız burada beyler, hazır. Bunlar da yan tarafta yer alacak olan güzel tarihi fotoğraflar olacak.

0: Bu basamağı görüyor musun?
1: Çok güzel.
0: Evet. Devam edebilirsin.
1: Dur şunu bir deneyeyim.
0: Evet,
1: bakalım.
0: Kırık değil.
1: Evet. Üzerinde durulabiliyor. Evet. Tanrım. Ama tanrım.
0: Evet.
1: Dans etmeyi bilseydim keşke.
0: Evet, kesinlikle.
1: Tamam. Şimdi yapacağımız şey kalıpçıya gitmek. Sonra büyük kalıbı etrafından dolaştırmak olacak.
0: Tamam.
1: O basamakları ilk yaptığımda çok güzel pervazlarımız vardı. Alttaki o büyük kaide uzun zamandır kırıktı ve şimdi onu eşleştiriyoruz.

0: Şu anda kare kafa kalıplama makinesini kuruyorum. Bu neredeyse 100 yıllık bir makine. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyette olduğunu bildiğim 4 makineden yalnızca biri. Bu bizim ekmek teknemiz. Kare kafalı makineler büyük ve ağır kesimler yapabilen makinelerdir. Bu tahta gelirken bu bıçak bunun büyük kısmını kesiyor ve etrafından dolaşıyor. Burada o güzel keskin kenarı yapılıyor. Bakın. Sadece bu ülkedeki Victorian'leri değil, ülkenin tarihi güvenini çoğaltmak için de kesinlikle buna sahip olmalısınız. Şimdi emniyet tahtalarımızı buraya koyacağız. Böylece bıçakların çıkmasından endişelenmemize gerek kalmayacak. Bıçaklar fırlarsa bize değil, emniyet tahtalarına çarpacak. Abraham Lincoln için cenaze arabasını yeniden yarattık. Emily Dickinson'ın evi için oluk yaptık. Hazır.
1: Hazır.

0: Herhangi bir tarihi eseri kopyalamak istiyorsan daha önceki haliyle tıpatıp aynı olması gerekir. Yakın olamaz, benzeri olamaz, aynı olması gerekir.
1: Güzel.
0: Evet. Hala yapabiliyorum. Mükemmel mükemmel, şuna bak. Bu bir pervaz. Kare kafalı makineler bunu yapabiliyor. Bugün hiçbir kalıplama makinesi bunu yapamaz. Bu gerçekten çok iyi bir kalıplama. Ve siz çocuklar burayı temizleyebilirsiniz. Artık büyük bir karmaşa, evet, bıraktınız. Tamam, oturttun mu?
1: Aha. Tamam, bekle. Tamam. Nasıl yapacağını biliyor musun?
0: Evet, sanırım.
2: Nasıl yapacağını biliyor musun mu? Sihir. Olamaz.
0: Şimdi ne kadar güzel durduğunu göreceksiniz. Kenarları görüyor musun? Her şeyi tamamen değiştiriyor.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Her zaman bunun şimdiye kadar yapılmış en güzel Victoria dönemi pervazlarından biri olduğunu düşünmüşümdür. Usta bir zanaatkar olamazsınız. Bu bana o kelimenin her şeyi bildiğiniz anlamına geldiğini gösteriyor. Bilemezsiniz. Yeni parçalarımız gelmiş ve boyanmış.
1: Bunlar görüyorsun.
0: Vay canına.
1: Yepyeni.
0: Çok güzel. Evet, öğrenmeyi bıraktığım an... Üstüme toprak atmaya başlayabilirsin. Çünkü bitmiş demektir. Tamam kızım.
2: Babam bu sefer arabaya ekstra süslü dekoratif parçalar ekliyor. Yaklaşık 10 yıl önce metal dökmeyi öğrenmek için çok heyecanlanmıştı.
0: Burası eski bir dökümhane. 1920'li yıllarda inşa edilmiş.
2: Çalışma şekli şu. Alüminyumu alıyoruz. Dökümhanede hepsini eritiyoruz.
0: İşte dökümünü yaptığımız bir parça.
2: Çok güzel. Kumla doldurduğumuz cop and drag denen bir şey var. Gerçekten sertçe bastırıyoruz. Açıyoruz ve parçayı çıkarıyoruz. Çok güzel.
0: Şunu geri tak lütfen.
2: Evet, o kısmı sen yap. Nazikçe bir araya getiriyoruz. Ortasında bir delik oluyor.
0: Tamam.
2: O şeyin ne kadar kızardığını görebiliyor musun?
0: Oldukça iyi ha. Böyle tut.
2: Eritilmiş alüminyumu kumun içine döküyoruz ve yarığı dolduruyor.
0: Tamam, şimdi devam et. Bana karşı dökeceksin. İşte oldu.
2: Stres yok.
0: Açıp bakalım.
2: Kapa çeneni yalancı.
0: Şimdi parçayı ayırabiliriz.
2: Vay canına.
0: İyi iş Kara.
2: Evet. Mükemmel.
0: Mükemmel.
2: Altın varak için hazır.
0: Şimdi tramvay parlayacak. Sıra nasıl yapacağımı bilmediğim o son parçaya geldi. Ovallere başlandı mı, başlanmadı mı?
3: Oval olanlara başladılar.
0: Evet, ama tanrım şunlara bak.
3: Çok güzeller değil mi?
0: Adamım.
3: Yaşlı oduncuların bu fotoğrafına bayıldım.
0: Evet. Bu yaprak alüminyum ve bu renkleri elde etmek için onu ısıtıyorlar. Çok hoş değil mi? Nefis görünüyor. Tramvay şimdi... O zamanlar ihtiyaç duyduğunu bildiğim ama nasıl yapacağımı bilmediğim şeylere sahip.
4: 30 yıl uzun bir süre.
0: Uzun bir süre.
4: O zamandan bu yana öğrendiğim pek çok şey var.
0: Evet, bunu yapmak zorundayız. Takılması gereken bir parça daha kaldı. Sonrasında hazırız. Tamam, sen de. Onları düzelt. Bu mudur? Başardık. Başardık.
4: Evet, başardık.
0: Kazanan at biziz kızım. Evet, işte başlıyoruz. Umarım çalışır. Güzel kızım. Peki çocuklar.
4: Merhaba Bay Kondüktör.
0: Takımımızla gurur duyuyorum. Çünkü dünyaya sunmamız gereken şey işte bu. Bu küçük parça neşe getirecek. Mutluluk getirecek bütün şehre. Bir zanaatkar olarak aksilikler yaşadım. Hatta burada anlatamayacağım kadar çok aksilik yaşadım. Bunların her biri bir dersti. O benim okulumdu. Bununla gurur duyuyorum çünkü herkes bunu yapamayacağımı düşünüyordu. Artık bir uğraşımız var. Güzel işler ürettiğimiz bir atölyemiz var. Peki sıradaki macera ne? Yapacağımız bir sonraki büyük şey ne? Aptal bir ormancı, asla bir şey yapamazsın deme.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Burası tavuk dünya.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
6: Ice Break. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
13: gelecek. Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
18: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Opal madenciliği kolay değildir. Büyük makinelerin maliyeti de büyüktür. Kesinlikle opal bulmanız gerekir.
5: Turner's Rush madeninde Chill ailesi yıkama tesislerinde işlemek üzere tonlarca kaya çıkarıyor.
6: Bu bizim mikserimiz. Yıkama tesisi diyelim. Opal'deki kili yıkayarak temizliyor. Sonra buradan konveyörle buraya varile geliyor ve opalin etrafındaki tüm kiri aşındırıyor. Yıkama bizim en büyük darboğazımız ve bizi gerçekten yavaşlatıyor. Ne kadar çok mikseriniz olursa o kadar çok opal buluruz. Luca, şu matkabı alıp bu üstteki birkaç tanesini temizleyebilir misin?
4: Chris şu anda diğer mikseri tamir etmek için canını dişine takıyor. Böylece bu yıl iki makineyi çalıştırabileceğiz.
6: Varil oldukça ince, yumuşak toprağı yıkıyor olsaydık endişelenmezdim ama bizim toprağımız çok sert. Bu yüzden varili çok çabuk aşındıracak. Biz de varilin etrafına bir beton kaplama yapıyoruz.
7: Herkes işinin başında. Hepimiz biraz dağınık çalışıyoruz.
6: Bu hattın arkasında bir yığın var.
7: Evet, var.
6: Varil tamamen kirli ve paslanmış. Bu yüzden Luca yıllardır orada bulunan betonu kazıyacak. Temiz bir yüzey gerekiyor. İyi bir havalandırma ve toz maskesi gerekiyor. O tozu dışarı atmak gerek. Ciğerlerinizi doldurmasını istemezsiniz. Yoksa canınıza mal olabilir.
7: Bu işi kolaylaştırıyor.
6: Aa, güzel. Çocuklar ve Luca harika bir iş ahlakına sahipler, evet. Onlarla gurur duyuyorum. Makine gibisin. Luca Sydney'deki üniversitede görsel sanatlar okuyor. Ve bence bu işimiz için çok uygun.
7: Bunu yaparken aile işine yardım etmeyi sürdürmek bazen biraz zor olabiliyor. Sinyal yok, kablosuz ağ yok. Bu yüzden babam bana ihtiyaç duyduğunda onu duyup yardıma gidiyorum.
6: Luca. Geldi.
7: Zaman geçirdikçe daha fazla şey öğreniyorum. Bu bilgi birikimini geliştirebilmek çok güzel.
8: Bu program eğitimli hayatta kalma uzmanlarını içermektedir. Bunları kendiniz denemeyin. Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun. Hipokrat.
9: Kara ayı geçiyor. Önünü kesmeye çalışacağız. Çabuk hareket etmeliyim. Ağam hiçbir şeyi yakalamıyor. Bir hamle yapmalıyız. İşte orada. Yakala şu balığı bebeğim. Evet, işte bu. Hadi ama. Buradaki her küçük başarı sizi kesinlikle daha iyi bir noktaya taşır.
10: Aman tanrım.
11: Hayır. Aptallık. Her hamleni ve her adımını düşünmek zorundasın. Bu hatayı bir daha yapmayı göze alamam.
12: Bir oklu kirpi. Eti ve yağ önümüzdeki hafta boyunca bana güç verecek.
13: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
14: Çok zor olacak.
12: Kuzey Kutbu'nda 100 gün. Hiç kolay değil.
13: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
15: Kahretsin. Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
14: Evet.
16: Asla. Hayır.
15: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
12: Donmuş gibi görünüyor.
13: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
17: Barınağımı buldular.

0: Saçlarım dolaşmaya başladı. O yüzden hemen bir tarak yapmaya karar verdim. Bu dünyanın en kötü tarağı ama iş görüyor. Saçımı kesmem gerekiyor. İdare eder. Bıçak kullandığım için idare eder. Oldu. Tamam, burada kime iyi görünmem gerekiyor ki? Ateş yaktım. Şu balıklar için askılar yapacağım çünkü yukarıdaki miktar artık saçmalık boyutuna geçti.
1: Mark şu ana kadar 26 balık yakaladı.
0: Buraya yemek bulmanın zor olacağını düşünerek geldim. Ve çok yanılmışım. Bu tam anlamıyla rüya gibi. Gelip tüm yemeğini yakalamak, her şeyi kendin yapmak, hayatta kalmak. Pekala. 18 balık. Şu an koyacak yerim yok ama bir kızılderili çadır yapmalıyım. Raflarım dolu. Ve tütsülemeyi son dakikaya bırakmak istemiyorum. Bu güzel olacak. Tam ortaya bir ateş koy. Güzel ve küçük. Gerisini kapat. Buna bir erken uyarı düzeneği bağlayacağım. Ve gece ateş söndüğünde içeri girmeye çalışan küçük yaratıkları duyacağım. Çok basit. Buraya gelmeden 2 gün önce oğlum Max 1 yaşına bastı. İlk doğum gününde yanında olabilmek harikaydı. Çok şanslıyım ki harika bir annesi var. O tam bir azize. Onunla artık birlikte değiliz. Ayrıldık ve yollarımızı ayırdık. Ama o harika bir anne olmasaydı, oğlumun çok iyi olacağını bilmenin verdiği o huzurla burada 100 gün geçiremezdim. Yine de oğlum tam yürümeye ve çok az konuşmaya başlamışken ondan ayrılmak çok zor. Gerçekten çok zor. O zamanı asla geri alamayacağım. Ama burada olmamın ona hayata dair bir şeyler öğreteceğini umuyorum. Buna 3 aylık bir iş gezisi gibi bakacağım. Evet. Hiç fena değil. Güzel. Hatta yarım günlük.
1: 17. gün. Saat 14.16.
2: Pekala. İlkel bir dövme iğnesi yontmaya hazırlanıyoruz. Ne? Evet, tam da bunu yapacağız. Biraz yaban mersini sıkıp mürekkep yapacağım. Ve tek başınanın ilk dövmesini yapacağız. Hepiniz şimdi enfeksiyon kapacak diyorsunuzdur. Kapmaz. Böyle bir ortamda dövme yapmanın elbette enfeksiyon riski var, biliyorum. Eminim şu an bağışıklık sistemimde biraz zayıflamıştır. Ama bugün bir taşa çarpıp kafamı yararak da ölebilirim. O yüzden riski ve ödülü tartmanız lazım. Sanırım bu iş görecek. Şuna bakın. Evet, bununla mürekkebi işleyebiliriz. Hiç modern dövmem yok. Benden önce, hatta kayıtlı tarihten bile önce burada yaşamış kültürlere ait birçok dövmem var. Karibu kemiği ve yaban mersini dövmesi. Bunu daha önce farklı doğal maddelerle yapmıştım. Bir dövme stüdyosu kalitesinde mürekkep olmayacak ama doğal yollarla yapılmış kaba bir sanat eseri olacak. Şurası iyi. Buradan geçen bir hayvanın kemiğini kullanarak bu yerle bağ kurmanın en iyi yolu. Sadece buradan gelen doğal malzemeleri kullanıyorum. Ben tekrar toprağa dönene kadar benimle olacaklar. Sonra tüm döngü baştan başlayacak. İşte oldu. Tek başına 7. sezon için 1A ve 7. Çok iyi. Umarım A bitirebilirim. Bunun düzenli yiyecek temini konusunda çok faydası olacağını umuyorum. Evde olsa sadece kıyı oltası atardım, sorun olmazdı. Ama şimdiye kadar sadece bir balık yakalayabildim ve sular donmadan önce yakalayabildiğim kadar yakalamak istiyorum. Bu düzeneyi suya salmak işin sırrı olabilir. Ağ örmekte oldukça iyiyimdir. Mekik kullanmıyorum. Sadece elle düğümleme yöntemini kullanıyorum. Bunu bana eşim öğretmişti. Onu her gün düşünüyorum. Buradaki küçük işleri yaparken bile, odun kırarken, çiftlikte yaptığımız şeyler geliyor aklıma. Onu özlüyorum. Ama her şey bittiğinde bu paranın aileme gerçekten istediğimiz hayatı yaşatacağını da biliyorum. Yapılmış en güzel ağ değil ama ağ işte. Şimdi bu bebeği boya tenceresine atalım. Bu su çok berrak. Bence çoğu zaman balıklar yemi takip ederken beni orada dikilirken görüyorlar. Av hayvanı gibi davranıyorlar. Bu yüzden şu beyaz ağa su rengine boyayabilirsem çok yardım olacak. Yaban mersinlerim burada. Şuna bakın. Hadi boşaltalım. Umarım üzerindeki parlaklığı alır. Belki gece buralarda gezinirlerken fark etmezler bile. Pekala, şuna bakın. Gerçekten güzel. Su rengine yakın bir renk oldu. İş görür. Sevdim bunu, hem de çok. Hadi gidelim. Burası iyi görünüyor. Yaklaşık 60 santim ile 2,5 metre arasında su var. Balıklar muhtemelen bu kenarı takip ediyordur. Suya girelim bakalım ne olacak. Balıklar, sizin için geliyorum. Küçük dostlarım, size ihtiyacım var. Kazanmanın anahtarı her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir ve 100. günde orada olmak için %135'imi vereceğime emin olabilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Sadece bekliyoruz.
1: On sekizinci gün, sabah 10:07.

İyi bir barınak yeri bulmakta biraz zorlanıyordum. Ama bu noktadan memnunum. Suya biraz uzak ama rüzgardan korunmak için buna değer. Bu aralar çok canlı rüyalar görüyorum. Biri bu sabahkiydi. Barınak için yosun kazıyordum ve iki kaplumbağa buluyordum. Her biri şu kadardı. Uyandığımda bunun bir mesaj olduğunu düşündüm. Çünkü biraz moralim bozuktu. Yapacak çok işim var. Çok yavaşım diyordum. Ama o bir mesajdı. Yavaş olmanın sorun olmadığını hissettim, evet. Bu kaplumbağa kış geldiğinde yiyeceği ve barınağı olmadığı için donmadığı sürece yavaş olmasında hiçbir sorun yok. Hepsi bu. Kirpi çok işime yaradı. Ona minnettarım. Ama artık sadece et suyum kaldı ve bir sonraki öğünümü bulma vaktim geldi. Yeni bir tuzak kurdum. Umarım bu yeni alan verimli olur. Çok acıktım. Umarım bugün bir şeyler yakalamışızdır, umarım. Böyle bir şey yaptığınızda yiyeceğin ne kadar büyük bir hediye olduğunu anlıyorsunuz. İlk kemen tuzağına geldim ve boş çıktım. 100 günü tamamlamak zorluklarla dolu olacak. Sizi bir anda saf dışı bırakabilecek o kadar çok şey var ki. Çok fazla yiyeceğe ihtiyacınız var ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. İkinci tuzak. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leyslik.
8: Sevince. Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
9: gelecek. Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz ne?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
19: ...18. gün, saat 11.31. 8 kişi kaldı.
20: Yok artık. Yok artık. Yok artık. Aman Tanrım. Tuzaklarımdan birine bir tavşan yakalanmış. Aman Tanrım. Harika. Kement tam boynuna dolanmış. Kusursuz. Bu sabah biraz endişeliydim. O kirpinin hepsini bitirmiştim ve etkilerini hissetmeye başlamıştım. Bu yüzden bu tavşan için çok minnettarım. Aman Tanrım. Pekala. Hadi seni eve götürelim. Yüzüp temizleyelim.
19: ...18. gün, saat 15.22.
21: Az önce yayımla iki tavşan vurdum. Kamerayla sorun yaşadım. O yüzden yanıma almadım. O kamerayı çalıların arasından taşıyamam. O arkadaşı burada bırakacağım ve kamerayı alıp geleceğim. Bakalım size bu işin püf noktasını gösterebilecek miyim? Göreceğiz. Tavşan avcılığı 101. Birinci kural, tavşanlara sinsice yaklaşmayın. Tüm hayatlarını besin zincirinin en altında olduklarının bilincinde geçirirler. Eğer bir yırtıcı gibi hareket ederseniz ve sizi bir yırtıcı gibi görürlerse büyük ihtimalle kaçarlar. Hiçbir şeyi avlamaya niyeti olmayan büyük bir otoburmuş gibi etrafta dolanın. Bu tavşana sahte bir güvenlik hissi verecektir. Atışa hazır olana kadar göz teması kurmayın.
22: Do
21: Ve sonra çok yavaş hareketlerle dönüş atışınızı hazırlayın ve hazırlandıktan sonra atışınızı yapın. Tamam. Şimdi tavşanın tepesine bakalım. Seyirmesi normal, endişelenmeyin. Tamam, gidip şu tavşanları temizleyelim. Şuna bakın. Kahverengi çok hızlı bir şekilde beyaza dönüyor. Evet, gördüğünüz gibi bembeyaz. Bununla kesinlikle bir şeyler yapacağım. Evet, bu yağ, bunu boşa harcamamam gerek. Burada yağ her şey demektir. Hayatta kalmak için çok önemli. Afrika'dayken Hadzalardan etkili bir avcı olmanın ne kadar iyi ok attığınla değil, hayvanların hareketlerini ne kadar iyi okuyabildiğinle ilgili olduğunu öğrenmiştim. O hayvanların alışkanlıklarını bildiğinizde oka gelmesi an meselesidir. Evet, sanırım bunu bugün kızartacağım. Tencerede bir tavşan dudu, bir tavşan incik kemiği ve tüm iç organları var. Çok şanslıyım. Krallar gibi besleniyorum, evet. Bu karaciğer. Kızartması çok güzel olur. İlkel becerilerin öğrencisi olmamın sebebi bu. Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için kendime ve birkaç alete güvenmeyi seviyorum. Çok tatmin edici. Bununla birlikte gelen çok derin bir tatmin duygusu var. Bana çok şey kattığını hissediyorum. Çok iyi hissettiriyor.
19: Sabah 10:23.

0: Pekala, işte burada. İlk kez rengeyi likeni yiyeceğim. Daha önce hiç tatmamıştım. Kokusu hiçbir şeye benzemiyor. Tadı da kesinlikle hiçbir şeye benzemiyor. Asıl neye benzemediğini biliyor musunuz? Yağ. Bunda hiç yağ olduğunu sanmıyorum. Öğle yemeklerinde sadece balık kafası yiyordum ve aşırı yağlıydı. Bağırsak hareketlerimi feci bozdu. Bu yüzden rengeyi likeni yemeye başlamak zorunda kaldım. Dürüst olmak gerekirse fena değil. Bu diyetimin bir parçası olabilir. Bakalım buna nasıl tepki vereceğim. İçeride 36 kilo balığım var. Ve ben liken yiyorum. Bugün bir günlük veganlık yapacağım. Yine bir şeyler yakalayıp öldüreceğim ama sadece bitki yiyeceğim. Midem biraz sakinleşti. Biraz yaban mersini kökü alacağım ve bağırsaklarımdaki o fokurtuyu dindirmesi umuduyla onları kaynatacağım. Tabii eğer bulabilirsem. Hiçbir şey yok. Şimdi ayı patikasına geldik. Bayağı belirgin bir yol. Hiç şüphe yok. Burada artık normalleşmiş iki dışkı var. Şu ayı dışkısı. Ve şuradaki daha yeni olan. Ve bir tane daha var. Bu dün gece veya bu sabah olmuş. Barınağıma çok yakın. Tam buraya pislemeyi seviyor. Görünüşe bakılırsa bölgesini işaretliyor. Bunun olmasına izin veremem. Başıma gelebilecek en kötü şey bir ayının barınağımı darmadağın etmesi ve tüm yiyeceğimi çalması olur. Bu çok kötü bir gün olur. Ama onu bulamadım. Tetikte olmam gerek. O ayıyı yakalamalıyım. Yok artık. Ayı.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Finish Costa Multipower Sıvı Leke Çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hey.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Damla? Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
11: hesap basit. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
12: Food is forbidden.
13: Kalp damar ilaçları da var.
14: Meyve yasak, komple yasak.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

Aradaki mesafeyi kapatabileceğimi sanmıyorum. Çok hızlı kaçıyor. Bu çok sinir bozucu. Ne zaman ayrılsam meyve çalılığına giriyor. Hem de her seferinde. Neden ayrılıyorum ki? Meyve çalılığından ayrılma Mark. Belli ki olman gereken yer meyve çalılığı. Geri dönelim. Meyve çalılığında olmalıyım. O ayıyı istiyorsam dayanmalı ve onu avlamalıyım. Kış boyunca o protein kaynağına sahip olmak omuzlarımdan bir yükü kaldırır. Diyetimi değiştirirdi. Bu gerçekten güzel olurdu. 7-24 balık filetosu yerine biftek yemek harika olurdu. Pekala. Burası benim ana avlanma noktam. Çünkü ayıların en çok uğradığı yer burası. Umarım şanslı günümdeyimdir. Değilse de çok yakında. Bir ayı öldürmek çok şans ve çok sabır ister. Balıklarım var. Her gün ağıma geliyorlar. Bu devam edecek demek değil. Çok fazla yemek zorundayım. Eğer 100 gün dayanmak istiyorsam oraya gideceğim ve bir sonraki yemeğimi bulacağım.

Herkesin en sevdiği oyunu oynama zamanı. Ağda balık var mı? Büyük soru şu. Balık var mı? Umarım vardır. Yiyecek her zaman sorun olacak. Kesinlikle yorgunluk etkilerini hissetmeye başladım ve bugün ilk kez başım döndü. Ama devam etmek zorundayım. Kalori almak için kalori yakmanız gerekiyor. Her şey olabilir. Zarfı alayım lütfen. Teşekkürler. Ve cevap hayır. Balık yakalayamadık. Bir şeyler yemeliyim. Kaya işkembesi yiyorum. Sanırım bu yeni bir şey olacak. İşkembe kelimesini sevmiyorum. Bu standart reklamcılık. Benim için dedem doğa sevgisini ateşleyen kişiydi. Çünkü onunla küçükken çok takılırdım. Dedem ve büyük dayım büyük buhran döneminde büyümüşler. Çok zor zamanlar geçirmişler. Tuzak kurma, avcılık, balıkçılık, toplayıcılık konularında çok becerikli insanlardı. Onları nereye bırakırsan bir şekilde işin içinden çıkarlardı çünkü çıkmak zorundaydılar. Onlardan çok şey öğrendim. Siyah kaya işkembesi böyle yenir. Önce bulduğun paslı, eski bir teneke kova olmalı. Onu kaynatıyorsun. Sonra ona bakmıyorsun bile. Sadece yutuyorsun, biraz sallıyorsun. Sonraki lokmaya geçiyorsun. Bu iyi, çok iyi. Çok iyi. Tıpkı flaminyon gibi tadı var. Doyamıyorum, çok lezzetli. Al, bir dene ha. Hadi, hadi bir lokma al. Dene, dene, tadı çok güzel. Hadi, bir ısırık ha. Hadi, hepsi bana kaldı. İstemediğine inanamıyorum doğrusu. Şimdi kendimi yenilenmiş, tazelenmiş ve tok hissediyorum. Hepsi yalan.

Rüya görmek. Rüya görmek burada büyük bir lüks. Burada özlediğim her şeyi yapıyorum. İnsanlarla takılıyorum. Çeşitli yiyecekler yiyorum. Bu gerçek bir eğlence. Ama aynı zamanda bir kısır döngü de var. Mesela dün gece rüyamda oğlumun yanımdaki küçük merdivenin üzerinde olduğunu gördüm. Bu gerçekten benim için çok ama çok güzel bir rüyaydı. Tam burada yanımda duruyordu. Uyanmadan önce bunun tadını çıkardım. Ona sarıldım. Sağa dönmek istedim ve sonra bambaşka bir rüyaya gittim. Burada sürekli savaşlar veriyorum. Sürekli. O manyetik çekim. Her gün o savaşla mücadele etmek zorundayım. Yalnız kalma sürecinin bir parçası. Barınağımın girişine bir kapı yapmam lazım. Turist olmak gerekirse en çok hava durumundan korkuyorum. Sinekler hiç rahat vermiyor. Tek umudum iyi yapılmış bir barınağın bunun üstesinden gelmemi sağlaması. Evet, tamam. Şimdi bana kısa bir parça lazım. Evet, sen bu iş için uygun görünüyorsun. Seni şuradan keselim. Lanet sinek kulağıma girdi. Ah tanrım. Sağlık ekibini çağırsam ve

0: gelip müdahale edip onu kulağımdan çıkarmaları gerekirse bu beni yarışmadan çekebilecekleri anlamına geliyor. Evet tamam, sineklerden uzaklaşalım. Ah, hiçbir şey göremiyorum. İçeride hareket ettiğini hissedebiliyorum.
1: Kulak zarı son derece hassastır ve en ufak bir zorlamayla bile yırtılabilir.
0: Ah, hadi ama.

0: İlk yardım çantam nerede? Birkaç şey denemeliyim. Şu ışığı kulağıma doğru tutalım. Evet, bakalım ışığa gelecek mi?
1: Işık böcekler için yön bulma yardımı görevi görerek onların dengede kalmalarını ve düz uçmalarını sağlar.
0: Hadi küçük dostum, ışığa gel. Bu yönteme pek de güvenmiyoruz. Daha fazla hasar vermek istemiyorum. Ama bu sineği çıkarmam lazım. Böyle bir şey yüzünden bu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmak hiç istemiyorum. Sanırım sıradaki hamle yıkama yapmak. Şırıngaya biraz su çekeceğim. Kafamı aşağı eğip kulağımı suyla dolduracağım ve sonra boşaltacağım. O çıkana kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Pekala, umarım geçer.

0: Artık hareket etmiyor. Kahretsin. Onu göremiyorum ama rahatlamaya başladığımı söyleyebilirim. Pekala. Bu biraz beklenmedik bir durumdu. Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? Ah, bu çok daha iyi hissettiriyor. Kulağıma kaçan bir sinek burada zor becerilerin, ateş yakıp yiyecek toplayarak hayatta kalabilmenin başarılması en kolay şeyler olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Asıl zor olan, kısa vadeli hayatta kalma sırasında seni saf dışı bırakabilecek diğer tüm küçük detaylar. Umarım bir daha olmaz.
1: 20. gün, 13.44.
0: Hayatta kalabilmenin başarılması en kolay şeyler olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Asıl zor olan, kısa vadeli hayatta kalma sırasında seni saf dışı bırakabilecek diğer tüm küçük detaylar. Umarım bir daha olmaz.

Ah, rüzgar çıktı. Gözlerimi kırpmalıyım. Tamam. Pekala. Hazır. Tamam. Başla. Ah Tanrım. Normalde bakışmada çok iyiyimdir ama sanırım gözlerim kurudu. Pekala, işte başlıyoruz. İş başına millet. İş başına dostum. Çömlek yapmalıyım. Hem de bir sürü. İşte kil deliği burada. Bir tane tencerem var. Bu harika ama burada saklama kapları her şey demek. Eğer pişirme yapabileceğim ve sonra da saklayabileceğim kapaklı birkaç çömlek yapabilirsem bu muhteşem olur. Aa, bu çok güzel. Bakın ne kadar güzel ve yapışkan. Bulduğum için çok mutluyum. Kil toplarımı gördünüz mü? Şunlara bakın. Çok güzeller değil mi? Harika oldular. Tamam. Kaplara ihtiyacım var. Hızlıca küçük bir test sargısı yapacağım. Çok güzel şekilleniyor. Şimdi katkı maddesini ekleyeceğim. Çok ıslak ya da çok kuru olmamalı. Her şey mükemmel nem oranına sahip olmakla ilgili. Bunu yuvarlayıp sıkıştırıyoruz. Bu özellikle pişirme kapları için kullanılan özel bir yöntem. Yüzey alanı daha geniş olduğu için ısıyı daha iyi dağıtır. Kil bulmayı umuyordum çünkü burada olmak bir ıstırap şölenine dönüşmek zorunda değil. Tüm ihtiyaçlarımın karşılanması ve rahat olmam tamamen mümkün. Ne kadar rahat ve evinde hissedersen kışı o kadar iyi atlatırsın. Pişirmede sağlam kalan tek bir kap bile elde etsem büyük bir başarı saymam için yeterli olur. Bir kovan gibi görünüyor değil mi? Umarım bir gün barınağım tamamlandı ve bir süre et asılı duruyor noktasına gelirim. Ve sadece öylece takılabilirim. Ama bakalım olacak mı? O noktaya ulaşmadan önce uzun bir yol var. Bu geceki kil kaplar tamamdır. Hava karardı. İki kap. Ah, iki kap. Çok güzel. Elleri ısıtma zamanı.

0: 21. gün, sabah 10.51.
1: Hala karışık duygular içindeyim. Bir kayadan kazıyıp kaynatıp yediğiniz o siyah pisliğin bir sınırı olmalı. Bazen hayatta neyi daha çok istediğini anlaman gerekiyor. Ne istediğini bildiğini sanırsın. Ama sonra bakarsın ki o değilmiş. Bugün ne istediğimden oldukça eminim. Bir bakalım. Bunun gerçekten istediğim şey olup olmadığını bilmiyorum. Evet, evet. Sanırım gerçekten istediğim şey bu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengi...

0: Yeni ilk günkü gibi korur.
1: Damla. Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Evet, ben Keith. Ne istediğimi biliyorum. Her şey içinde bol malzemeli, büyük boy bir pizza. Evet, bu telefon o işler için bile çalışmıyor. Zaten buralara paket servisi getirecek biri de yok. Yani o iş yaş. Hadi, işe koyulalım. Tuzak hattını kontrol etmek istiyorum. Bu küçük alana bir sürü kapan gizledim. Bunun işe yarayacağını düşünmüştüm. İyi bir kurulum, neredeyse piyango oynamak gibi. Büyük kazanç için her şeyi ortaya koyuyorsun ama çevrem verimli değildi. Kafamdaki plan tutmadı. Yakalanması gerçekten zor küçük yaratıklar. Kış kapıda. Oyalanacak zaman yok. Aman. Bu bir mucize. Sonunda bir sincabı kapanla yakaladım. Tuzak kurma becerilerimi gerçekten sorgulamaya başlamıştım ve ben çok iyi tuzak kurarım. Vay canına, oraya iyice dolanmış. Tebrik ederim çocuklar. Sizi yakalamak gerçekten çok zor. Vay canına. Teşekkür ederim küçük dostum. Kar da yağmaya başladı. Bu harika. En azından yiyecek bir şeyim var. Yaban mersini ve kaya çamuru yemekten çok sıkılmıştım. Müthiş. Bu kesinlikle moral oldu. Bu ufaklıklar tuzak konusunda beni çileden çıkarıyordu. Sanki benimle dalga geçiyor gibiydiler. Ama bunu yiyince kaybettiğim enerjiyi geri kazanacağım. Karaciğer. Pek karaciğer sevmem ama alışıyorum. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin, her zaman neşeli olmalısın. Zor zamanları atlatmanın tek yolu budur. Vay canına. İşte bakın. Küçük bir sincap budu. Tadı harika. Gerçekten harika. Yarın bütün gün sincap çorbamız olacak. 100 gün sadece bir gün daha ve bir gün daha ve sonunda o 100. gün olacak. Bu 1 milyon dolar. Keşke altı bacaklı bir sincap bulup yakalayabilsem. Harika olurdu.

0: Duyuyor musunuz? Bu sessizliğin sesi. Derin sessizliğin. Umarım o ağda bir balık vardır. O yiyecek deposunu oluşturmak her şey demek olacak. Hiç ufak tefek süs eşyaları ya da aletler falan yapmama gerek yok. Biraz yiyecek depolamalıyız. İşte burada. Evet, evet, evet. İki balık aldık. Kutsandık. Büyük bir şekilde tam burada. Kocaman bir göl alabalığı ve kocaman bir Mersin balığı. Aman tanrım, şimdi daha iyi hissediyorum. Hiç balık alamayınca endişelenmeye başlamıştım. Evet, bu iyi bir balık avı. Bu ağı şimdilik toplamalıyız. Bu güzel sabahın sessizliğini bozmaktan nefret ediyorum. Ama bugün yapılacak çok şey var. Şuna bakın. 100 günü atlatmak için her küçük parça önemli. Bu kötü bir nokta. Evet. Buzlandığında bunu yaptığımı hayal bile edemiyorum. Bu hala bebeklik dönemi. Hala brandamızın altında yaşıyoruz. Bu çok yakında sona erecek. Özellikle kış gelirken. Balıkçılık, kalıcı yapı ve yiyecek toplama. Kar yağana kadar böyle devam edecek. Evet, bu büyük bir şey. Morina balığı da gerçekten çok iyi. İşte şimdi başlıyoruz. Ne büyük bir nimet. Bunun gibi 20 tane daha ver. 100 gün sonra görüşürüz.
1: Yirmi ikinci gün, sabah 9:12.

ne geceydi ama ne gece. Rüyamda bal kabağı turtası yediğimi gördüm. Dün gece buraya geldiğimden beri en kötü geceydi. Kesinlikle. Mideme çok kötü kramp giriyor. Zihinsel olarak genellikle güçlü biriyimdir ama dün geceki durum beni gerçekten sarstı. Ama kalkıp işimi yapacağım. Zihnimi doğru odakta tutmalıyım. Bakalım çorba ne durumda? Muhtemelen ısınması lazım. Belki birazcık daha. Soğuk sincap çorbası. Hiç istemeyeceğiniz bir durum. Sıcak olmalı. Sıcak, sıcak, sıcak. Bir sincap yakalamak, rahatlamak demek. Sadece meyveler ve kaya çamuru dışında özü olan bir şeyler yiyeceğini bilmek. Ve bu kadar zorlaştıran o zihinsel bariyeri yıkmak. Çünkü o zihinsel bariyeri korumaya devam edersen o zaman çoktan başarısız oldun demektir. Şimdi önceden imkansız olan şey tam burada, elimde ve kesinlikle mümkün. Yani sanırım her şey yoluna girecek. Mide krampları yine fena başladı. Şundan biraz içmeye çalışacağım. Belki biraz yardımcı olur.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hey!
2: Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
1: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
3: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
4: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
3: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
5: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Şimdi kalkama.
9: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı bil.
13: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
14: Kalp damar ilaçları da var.
15: Reçetesi nerede?
16: Meyve yasak, komple yasak.
17: Hiç getiremezsin, haberim yok.
16: Tamam, onları da bırak.
18: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
19: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
20: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
21: Ara. Oo, aferin.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
23: Aman Tanrım. O sincap kaç gündür yediğim tek şeydi. Berbat ağrılar çekiyorum. Mideme kramplar giriyor. Kesinlikle kötü durumdayım. Biraz su almam lazım. Kusacak bir şey kalmadı Tanrı aşkına. Lanet olsun. Neler oluyor bilmiyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Yaşadığım ağrıyla hiçbir sıvıyı midemde tutamıyorum. Susuzluk şaka değil. Ve zorlarsam çok daha kötü olabileceğini bilecek kadar da akıllıyım.
24: Sıvı kaybı, vücudun normal işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının yetersiz kalması nedeniyle organ yetmezliğine yol açabilir.
23: Merhaba, ben Keith. Midemle ilgili bir sorunum var. Ne yazık ki çekiliyorum.

0: Tanrım. Bunu asla atlatamayacağım. Kazanmayı isterdim ama uzun vadeli iyileşme süreci ve eski haline dönmek, inanın bana, hiçbir para buna değmez. İşte geldiler. Planladığım şey kesinlikle bu değildi. Bu sadece karın krampı değil. Sanırım kusabileceğim her şeyi kustum. O da çoğunlukla suydu. Evet, sınırımıza dayandık. Öyle görünüyor. Hastalık yüzünden eleneceğimi hiç düşünmemiştim. Aslına bakarsanız bu elenmenin olabilecek en kötü yolu. Burada gelecek için hiçbir umut yok ve kafamın içinde bunun yarattığı o utanç hissi var. Tüm rüya bitti. Harika oldu. Eşimi hayal kırıklığına uğratmak istememiştim. Dünyada isteyeceğim son şey buydu. Ama burada kesinlikle kontrol sizde değil, çünkü doğa anayla karşı karşıyasınız ve burada başınıza gelecek herhangi bir şeyi kontrol edebileceğinizi sanıyorsanız ne yaptığınızı bilmiyorsunuz demektir.
1: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece burada Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'la birlikteyim. Bu bölüm insanların son zamanlarda bir hayli aşina olduğu bir şeyle başlamıştı. Kendi saçını kesmek. Mark, bize biraz ipucu verebilir misin? İnsanın kendi bakımını yapması nasıl bir duygu?
2: Tamam, öncelikle şunu söyleyeyim. Oraya giderken saçımı kesmek gibi bir planım yoktu. Yarışmaya hazırlanmakla, hayatta kalma planlarıyla o kadar meşguldüm ki oraya gittiğimde saç kestirmeyi unuttuğumu fark ettim. Ve size şimdiden söyleyeyim, bunu bir çakıyla yapmanızı tavsiye etmem.
1: Anlıyorum ama o çakıda da insanın saçını kesmesi bana biraz zor geliyor, değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi, 22. güne kadar geri gideceğiz bu bölümde. Kelly, sana bir sormak istiyorum. Bu noktada macera seni nasıl hissettiriyor?
3: Ben gayet iyi hissediyorum. Orada olmak beni heyecanlandırıyor. Deneyimi seviyorum. O noktada çok şey yapmış olmak istiyordum. Barınağımın tamamen bitmesini ve bol miktarda yiyecek biriktirmiş olmayı istiyordum. Ama Kuzey Kutbu kışına hazırlanmak için yapılacak çok şey var. Oyunun gerisinde kaldığımı hissediyorum. Kaplumbağa rüyası bana hayır sorun değil dedi. Yavaş hareket etmenin doğru şey olduğunu fark ettirdi. Sadece sakin olacağım.
1: Tam da bu noktada tuzak telini yanına aldığına çok memnun olduğundan eminim.
3: Evet, o tuzak teli paha biçilemezdi.
1: İşin püf noktası neydi? Kapanın tasarımı mı, ilmek mi, yoksa doğru yere yerleştirme mi? Başarının anahtarı neydi?
3: Tuzak hattım çok başarılıydı ve bunun sebebinin iş sürücü olarak çok zaman harcamam olduğunu düşünüyorum. Kış işlerimden biri de iz sürmek. Hayvanların nerede hareket ettiğini ve tavşanların nerede hareket ettiğini görebiliyorum. Bu yüzden kapanı nereye koyacağımı biliyorum. Yerleştirme, tavşan davranışını anlama ve teli kapanı nasıl kurduğunuz da önemli.
1: Roland, sonunda ağına balık girdiğini görüyoruz. Balık tutmaya başladığında nasıl hissetmiştin?
4: Canlanmam gerekiyordu meyve yiyorsun ve birkaç karınca yemekle bu iş dönmüyordu. Balıklar gelmeye başlayınca elinizde ciddi bir besin kaynağı oluyor. Ama o ağı suyun içinde güvenle tutmak zor. Daha sığ yerleri denedim bu yüzden. Ağı kaybedersem geri alabilirim dedim ama oralarda hiç balık yoktu. O derin uçurumu bulmamız gerekiyor. Ben o noktaya tehlike kayası adını taktım çünkü ağı oraya yerleştirmek bayağı tehlikeliydi. Evet, ama balıklar gelmeye başlayınca kendimi güçlü hissettim.
1: Mark, bazı görüntülerde yosun yediğini görüyoruz. Çünkü çok fazla balık tüketiyorsun ve yağ alımını da dengelemen gerekiyor. Bize bahsetsene.
2: Durmadan balık yiyordum ve orada sahip olduğumdan emin olmak istediğim tek şey yağdı. ve yeterince aldığımdan da emindim. Bu da sindirim sistemimi alt üst etti. 13 veya 14. gündü. Gece saat 1 civarında uyku tulumunun içinde işler çirkinleşti. Çok kötü ishal olmuştum. Uyandım ve tüm uyku tulumum tamamen batmıştı. Korkunç bir deneyimdi. Tamam, bu kadar yeter. Bu bir daha asla olmayacak dedim. Vücuduma balıktan başka bir şeyler daha sokmam gerekiyordu.
1: Anlıyorum. Joel, kulağa kaçan sinek meselesini konuşmalıyız. Evde izlerken biz bile bunu hissettik. Ne kadar sinir bozucu olduğunu hayal edebiliyorum. Bize durumu bir anlatır mısın? Neler hissettin?
5: Kulağıma girdiği an, daha önce kulağınıza bir şey kaçtığında hissettiğiniz o his gibiydi. Ama başımı sallarken ve parmağımı sokup hissetmeye çalışırken gerçekten iç kulağıma kadar girdiğini fark ettim ve o sineği kavrayamıyordum. Kelimenin tam anlamıyla iç kulağımda uçuyordu ve beni gerçekten deli ediyordu ve onu çıkaramıyordum. O yüzden küçük bir endişe anı yaşadım çünkü aklımdan geçen şey şuydu. Bu şey kulağımda uçmaya devam ederse beni çıldırtır ama eninde sonunda ölür. Ama ölürse kulak enfeksiyonuna yol açar mı diye düşünmeden edemedim. İşte beni endişelendiren şey buydu. O enfeksiyonun oluşmasını istemiyordum. Gördüğünüz gibi birkaç şey denedim ama su dökmek anında rahatlama sağladı. Çünkü yaptığım şeyin onu direkt boğmak olduğunu düşünüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra uçmayı bıraktı ve işi bitti. Sonunda rahatlamıştım ve kendimi çok iyi hissettim.
1: İyi başardın. Kelly, o kili bulduğun anı konuşmamız gerek.
3: Harikaydı. Kille oyun oynama günü ilan ettiğim için çok heyecanlıydım. Kaplar orada her şey demek. Yiyecek toplamaya başladığında yiyeceği olan hepimizin muhtemelen depolama sorunları vardı. Yiyeceği nereye koymalı, nasıl saklamalı? Ayrıca temelde sadece bir adet 2 litrelik tenceremiz vardı ve başka bir tencereye sahip olmak, bir tencerede yiyecek varken diğerinde yıkanmak veya içmek için su olabileceği anlamına geliyor. Birden fazla kaba sahip olmak hayatı çok daha kolaylaştırıyor. Bu yüzden kil bulmayı umuyordum ve bırakıldığım bölgeyi keşfettiğim ilk gün bu kil kaynağını buldum ve daha heyecanlı olamazdım.
1: Sırada güvenlik ekipmanlarımız var, kamera ekipmanları. Herkes tek başınanın kendi kendine çekildiğini biliyor. Güvenlik ekibi sizlerden bir saat uzaklıkta. İnsanların farkında olamayabileceği şey, kampınızdan ayrılıp dışarı çıkarken yanınıza almanız gereken güvenlik ekipmanlarının ne kadar çok olduğu. Kate, bize bu konuda biraz daha bilgi verebilir misin? Hep birlikte izleyelim.
0: Evet, bugün yola çıkmak üzereyim. Size ne taşımak zorunda olduğumu göstermek istiyorum. İki kameram var. Küçük ve büyük kamera. Tripodla birlikte. Bunlar için ekstra hafıza kartları, ekstra pillerim var. Mikrofonlar için ekstra piller. Sonra küçük güvenlik çantam var. Sarı transponder. Eğer işler kötü giderse beni bulabilsinler diye. Bir uydu telefonu. İşler süper kötü giderse diye. Sonra uzaklaştığımda taşımam gereken bu küçük sırt çantam var. Ve içinde güvenlik ekipmanından başka hiçbir şey yok. Turnikeler, tam ilk yardım çantası, ayı korkutucular, ayı spreyi ve sonra yayım, oklarım. Onlar da yanımda. Güvenlik konusunda sizi kolluyorlar ama ormanda sessizce hareket etmeye çalışırken kesinlikle bir sürü şey taşımanız gerek.
1: Anlıyorum ki o ekipmanları da her yere taşımak bir hayli zor olsa gerek.
0: Evet, ben teknolojik alet edevat taşımaya alışkın bir adam değilim. Benim kitabımda az çoktur. Kendimi orada yük beygiri gibi hissettim. Ne kadar çok yer kaplıyorsanız o kadar çok şey sağa sola çarpıp ses çıkartıyor ve avı ürkütüyor. Av kaçırmak için yardıma ihtiyacım yoktu. O kamera tripodumu bir ağaca 3-4 kere dolamak istedim. Ne zaman açmaya kalksanız o korkunç sesi çıkartıyordu. Tanrım, bu şeyden nefret ediyorum. Kamera ekipmanı gerçekten çok kötüydü.
1: Mark, merak ediyorum acaba sen de mi aynı şekilde hissediyorsun?
2: Dostum, bu işe bambaşka bir boyut katıyor. Çok sinir bozucu çünkü dışarı çıkıp avlanmaya, hayatta kalmaya, doğayla iç içe yaşamaya ve bunu normalde yaptığın gibi yapmaya alışıksın ama tüm bunları taşımıyorsun. Ama mecburuz, iyi ki yanımızdaydı. Bazen yapmak istediğiniz şeyi yapma becerinizi kesinlikle engelliyordu.
1: Roland, günün sonunda taşımak zorunda olduğun bütün o güvenlik ekipmanlarını yanında gezdirmek mantıklı geliyor mu sana?
4: Ya çözüm bulursun ya da tüm o güvenlik ekipmanı olmadan ölürsün. Ama bir de elinde sürekli kamera var. Bu seni tek kollu bir adam yapıyor. Bir elimiz arkamızda bağlıyken yapıyoruz çünkü bir el her zaman kamerada.
1: Keith, sırası gelmişken o acı veren çekilme kararını konuşmamız gerek. Her şeyden önce çekilmekle ve pizza sipariş etmekle dalga geçmende bir ironi olduğunu düşünüyor musun? Neden böyle bir şey yaptın?
0: Evet, geriye bakınca gülmek zorundayım ve aynı zamanda bunun biraz uğursuz bir işaret olup olmadığını da merak ediyorum. Çünkü bundan bir iki gün sonra fiziksel olarak bir duvara çarpmaya başladım. Zihinsel olarak hala iyiydim ama vücudum hiçbir şeyi kabul etmiyordu.
1: İzleyicilerimizden çok sorular gelmiş. Seni almaya geldiklerinde ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Pes etmenin hemen ardından neler oluyor?
0: Herkes çekilince 24 saat sonra evindesin sanıyor. Bu kesinlikle öyle değil. Bana tüm krampları durdurmak için iğne yaptılar ve kampa geldiğimde hala kusuyordum. Sonra yeniden beslenme programına giriyorsunuz çünkü vücudunuz kontrol edemeyeceğiniz tek şey ve nasıl tepki vereceğini bilemezsiniz. Çünkü onu daha önce oradaki gibi bir strese hiç sokmamışsınızdır. Kampa döndüğünüzde tıbbi müdahale görüyorsunuz ya da en kötü senaryoda hastaneye uçuruluyorsunuz. Meseleyi boyutlandırmak gerekirse 24 saatte 6 kilo aldım. Ne kadar susuz olduğumu anlatmak için bu yeterli.
1: Keith, sana son bir sorum daha var. Kendi kendine yaptığın o ilkel dövme var ya, üzerinde 25 gün için 25 tane nokta vardı. Ama 22. günde çekildin. Bu durum için kalıcı bir hatırlatma oldu mu bu? Yani şu anda kendini iyi mi hissediyorsun yoksa kötü mü hissediyorsun?
0: İlkel mürekkep hakkında harika olan şey de bu. Üzerine hemen giderseniz tutmaz. Birkaçını çıkarabildim.
1: Ben de tam onu soracaktım. Tamamını mı sildirdin yoksa başka bir şey mi düşünüyorsun mesela?
0: Çok dikkatli olmak lazım. 3 noktayı çıkarabilirsiniz çünkü hayatımın geri kalanında o dövmeye bakıp 25 gün demek istemedim. Çünkü o noktada hedefim buydu. Ama vücudunuz sonunda ne zaman biteceğini size söylüyor.
1: Bölümün sonuna geldik. Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'a teşekkür etmek istiyorum. Katılımcıların deneyimleri hakkında konuştuk ve böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Sadece durulalım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
17: Abi, ne yapıyoruz şu an?
18: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
23: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
24: Tam da leyslik. Sevince.
25: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
26: gelecek. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
27: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra
0: Mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Bu salı binde Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Krema 175 lira. Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 14 lira 75 kuruş.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Doha'dan gelen yolcunun valizinden çıkan kötü koku gümrük arama noktasına yayılıyor.
1: Food is forbidden.
0: Venezuela'dan gelen konteynerin içinde narkotik madde olduğundan şüphe ediliyor.
2: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
3: Ala. Oo, aferin.
0: Rusya'dan gelen yolcunun valizinde çok sayıda ilaç tespit ediliyor.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Reçetesi nerede?
0: Senegal'den gelen mangolar X-ray'de ortaya çıkıyor.
6: Yasak.
5: Haberim yok.
6: Meyve yasak, komple yasak. Hiç getiremezsin.
5: Haberim yok.
6: Tamam, onlar da bırak.
0: Çin'den gelen konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphe duyuluyor.
2: Kutu niye böyle abi? İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden popüler oyuncaklar çıkıyor.
7: 3 tane çocuğa 150 tane fazla değil. Evet. Başka eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
0: Azerbaycan'dan gelen yolcunun kaçak yolla getirdiği etler gün yüzüne çıkıyor.
8: Ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden güzellik merkezi çıkıyor.
9: Getirdiğin cihazlar çok pahalı. Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak.
0: Doha'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun valizlerinde çok sayıda gıda taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcu X-ray taramasında şüpheli bulunan valizlerini gümrük arama masasına koyuyor ve gümrük muhafaza memuru valizleri açmaya hazırlanıyor.
10: We speak Turkish or English? No English.
0: Yolcu Türkçe ya da uluslararası dil olan İngilizceyi bilmediğini söylerken sıkı şekilde streçle kaplanmış ilk valiz açılıyor.
10: Nasıl koydun ki buraya ya?
0: Ve valizin içinde sadece gıda ürünleri olduğu tespit ediliyor.
2: İki valiz gördüğü de aynı mı?
4: Aynen.
0: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında her iki valizinde aynı görüntüyü verdiğini meslektaşından öğreniyor ve valizdeki büyük koliyi dışarı çıkartıyor. Koli açılırken aramaya yardım etmek için gelen bir diğer memur koliden yayılan kokuyu fark ediyor ve kısa süre sonra kokudan ciddi anlamda etkileniyor.
10: What is it?
4: Food.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği koliden çürümeye yüz tutmuş birçok yaprak ve baharat çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru kokunun daha fazla etrafa yayılmaması için koliyi açmayı bırakıyor ve yolcunun diğer valizine geçiyor. Bakalım bu valizden ne gibi gıdalar çıkacak?
10: Şunu aç.
0: Yolcu strece sarılmış valizini masadan indirmeye çalışırken memur yolcuyu durduruyor ve valiz içindeki ambalajları tek tek dışarı çıkartıyor.
10: Bekle.
0: Valizden yüzlerce ambalaj çıkıyor olması yolcunun beraberinde getirdiği gıdaları ülke içinde ambalajlayacağının en büyük göstergesi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Venezuela'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Rotasından dolayı şüpheli bulunan konteyner gümrük işlemleri başlamadan inceleme altına alınıyor ve risk analizi kapsamında mührü kırılıyor.
5: Evet. Diğer kapağı da aç.
11: Kahve sanırım.
5: Büyük kahve abi. Evet.
0: Kahve çekirdeklerinin yasaklı madde saklamaya çok uygun olduğunu düşünen memurlar, rastgele seçtikleri birkaç çuvalı açmaya ve içeriğini kontrol etmeye karar veriyor. Yükü şüpheli kılan şeylerin en başında yükün sahibi olan firmanın daha önce Türkiye'ye hiç ürün göndermemiş olması.
5: Firma ilk defa olmasa da çok az işlemi var. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
12: Yani
5: bir açalım bir çuval.
12: Tamam, bir tane açalım.
5: Şöyle bir bakalım içine abi, paket görüntüsü var mı? Yani X-ray'de görünen bir şey yok ama.
0: İlk aramada şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar tüm konteynerin boşaltılmasına ve kahve çekirdeklerinin narkotik köpek tarafından incelenmesine karar veriyor.
12: Tamam.
5: Köpek aramasından sonra tekrar değerlendiririz.
12: Dışarı çıkarsınlar çünkü. Ne?
5: Kahvenin çeşidi aynı. Ama paketlemesi farklı.
12: Şunlarda falan etiket falan var. Bu farklı bir etiket olur. Diğerlerinden farklı bir şey olur. Onları gözden kaçırmayalım da.
5: Tamam, şimdi bu kadar, başlayalım indirmeye. Fazla yüksek yapmayalım.
0: Memurlar yer operasyon ekiplerini yönlendirdikten sonra üretici firmanın bilgilerini bir kez daha kontrol etmeye karar veriyor.
12: Firmaya mı bakıyorsun?
5: Firmaya bakıyorum. Yani
12: firmayı bir araştıralım o zaman.
5: Arkadaşlar zaten risk analizinde baktı firmaya da, internet sitesi var mı diye ayrıca bakıyorum.
12: Anladım. Tamam.
5: Görünürde bir şey yok. Analizi yapıldı. X-ray'e de her halükarda giriyor zaten bizim için. O bölgeden gelen konteynerlerin hepsi girer. X-ray'de bir yoğunluk tespit edilmedi, şüpheli yoğunluk. Ama analiz olarak arkadaşlar ayrıca bakılmasını da istedi. Çünkü firma çok fazla işlemi yok. Diğer kahve göndericilerine göre. O yüzden analizden bakıyoruz yani. Şimdi analiz olduğu için bütün konteyneri boşaltacağız zaten. Köpek araması olacak. Yani hep bütün konteyneri köpekle arayacağız zaten.

0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Ambalajlar valizden alındıktan sonra ambalajların altında kalan ve üzerinde kara yazan küçük bir kutu dikkat çekiyor.
1: Kara kuku.
0: Memur kara yazılı kutuyu açtıktan sonra kutunun içinde Endonezya'ya ait Hindistan cevizi sütü olduğunu tespit ediyor.
2: Evet, bu süt.
0: Strece sarılmış ikinci koliyi açan memur yine gıda ürünleriyle karşılaşıyor. Kolilerdeki gıda ürünleri dışarı çıktıkça ortama yayılan koku herkesi etkilemeye başlıyor. Ve gümrük arama noktasının havalandırması tam güç çalıştırılıyor. Ve ikinci kolinin içinden de yine boş ambalajlar çıkıyor. Yolcunun valizinden çıkan tüm gıdalar biraz sonra kontrollü imha kutusuna atılacak. Ancak henüz tüm valizler açılmadı. Yolcunun sıradaki valizini de aramak isteyen memur meslektaşından yardım istiyor. Ve yolcunun üçüncü valizi masaya taşınıyor.
3: Murat, bir valiz daha.
2: Tamam, onu da alır mısın lütfen? Buraya alır mısın? Şimdi aç. Open. Fatih, şu valizi de getirsene. Ha, şu.
0: Ve yolcunun valizi açıldığı anda da yine ortaya oldukça fazla gıda ürünü çıkıyor.
2: Sadece yiyecek getirmiş.
0: Hazır çorbalar, kabartma tozları, Hindistan cevizi sütleri ve kremaları derken ortaya şimdi de bir torba küçük şişe çıkıyor.
3: Hey, baksana. Murat, çantası da var.
0: Memur küçük şişeleri torbadan çıkartırken bir diğer memur şişelerin ne olduğunu internet üzerinden araştırıyor.
2: Tamam, bunu alabilirsin. Al bunu.
0: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Saatler süren çalışmanın ardından yer operasyon ekipleri tüm konteyneri arama sahasına boşaltıyor ve narkotik köpek eğitmeni çağrılıyor.
4: Şimdi nereden gelmiş biliyor musunuz eşyayı?
5: Abi, eşyalar Venezuela'dan geliyor. İthalat.
4: Venezuela'dan kahve.
5: Kahve çekildi ya, aynen. Taze bir şekilde. Zaten açtık. Şimdi daha yeni eşyalar ara olduğu için.
4: Ben bir etrafa bakayım. Bayağı da fazla paletimiz var yani. Şimdi biz köpekle geldik zaten de.
0: Eğitmen çuvalları kontrol ettikten sonra köpeğin rahat arama yapabilmesi için bazı kararlar alıyor.
4: Etrafı boşaltıp bir uzun şiş bulalım. Tamam mı? Köpeğin tamam, en azından kahveyi de yere dökmeyecek şekilde. Üstten şöyle delersek eğer havası çıkar, eğer bir şey varsa bile, ya da bir şey varsa bize denk gelir yani o. Bizim şişimiz var değil mi arabada? Bir şiş getirin, delelim biz o zaman, ondan sonra köpek tamam. Daha ararız yani. Birkaç tamam. Tane şiş varsa daha iyi olur. Ben getirip şiş getireyim.
0: Ve dedektör köpeğin rahat koku alabilmesi için çuvalların üzerine delikler açılıyor.
6: Ön tarafı deldim zaten.
5: Delmeye başladı herhalde.
0: Bir memur çuvalların üzerine minik delikler açarken diğer memur onlarca başarılı operasyona katılmış narkotik köpeği Lara'yı arama sahasına getiriyor.
4: Ben devam edeyim istiyorsan, sen köpeği hazırla.
6: Tamam, ben oradan başlayayım.
4: Aynen, köpeği hazırla. Nasıl o tekrar diyorum.
7: Gel üstüme.
1: Eyvallah.
3: Gel. Şöyle bir tüylerine bakayım senin. Hı? Aferin, sağ
1: ol. Gel kısmaya.
0: Ve Lara eğitmeninin işaretiyle kahve çuvalları içinde yasaklı madde avına başlıyor.
1: Ara. Oo, aferin.
3: Çık.
5: Ara. Bravo.
0: Palet üzerine yerleştirilmiş kahve çuvallarını her yönden koklayan Lara, kısa süre içinde bir noktada yoğunlaşıyor.
6: Aferin benim kızıma.
0: Lara'nın yoğunlaştığı veya ayrılmak istemediği çuvallar birazdan memurlar tarafından açılacak ve içlerinde yasaklı madde olup olmadığı kontrol edilecek.
6: Çok iyisin ya bugün. Oo, bravo.
0: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız.
2: Şey olarak ne? Kıymetli bir şey mi?
6: Oo, bravo.
0: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız.
2: Şey olarak ne? Kıymetli bir şey mi?

0: küçük torbalara konulmuş baharatlar çıkıyor.
1: Aç bunu.
0: Memur yolcunun beraberinde taşıdığı sırt çantasını incelerken yolcuyu da gıda ürünleri hakkında sorguluyor.
1: Why do you have so food? Why? Where do you come from now?
0: Yolcunun getirdiği tüm gıda ürünlerini tespit eden memur, yolcuya bu eşyaların ülkeye girişinin yasak olduğunu bildiriyor.
1: Lady, the food is forbidden by the Turkish custom code. Okay, you cannot take them. We are going to take them, all of them here. We are going to keep them here. You understand? What language do you speak? Are you Indonesian? From Indonesia? Okay, wait for me.
0: Ve memur yolcuyla sağlıklı iletişim kurabilmek için yolcunun konuştuğu dilin ne olduğunu soruyor.
1: No, food is forbidden. Food is no.
2: Yes.
1: All of them, all the food. All the food. Give me your passport now.
0: Ve sanal tercüman aracılığıyla eşyalarına el konulduğunu aktarıyor.
1: Thank you.
0: Yolcunun pasaportu alındıktan sonra kontrollü imha tutanağı hazırlanıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
1: Lady, come.
0: Yolcu tutanağa imza attıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor ve el konulan gıda ürünleri kontrollü imha kutusuna atılıyor.
1: Okay, you can go now.
0: Yolcu ülkeye giriş yaparken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Ve Lara kahve çuvalları üzerindeki aramayı tamamlıyor. Sırada Lara'nın şüphelendiği çuvallar var.
3: Şunu bir güzel kokladı abi, buna bakalım.
4: Bu muydu? Biraz aynen. Yoğunlaştım bunda. Tamam.
3: Güzel bunu... kokladı, bakalım.
0: Lara'nın arama yaparken fazla vakit harcadığı çuvallar ayrı bir noktaya taşınıyor ve yırtılıyor.
3: Şuna da bir bakalım. Şimdi aralardan birkaç tane seçiyorum.
0: Açılan çuvallarda şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar şimdi de yasaklı madde tespit mendilini kullanıyor ve mendili bazı çuvallara temas ettiriyor.
4: Var mı başka şüphelendiğin? En
3: yok
4: son
3: abi, genel olarak dedin. Kontrol ediyorum bu... içinde herhangi bir paket falan
4: var mı? Bir tane varsa şöyle farklı şekilli çuval açabiliriz. Tamam, bu olabilir, sertlik görüyorsan.
0: Eğer mendilin üzerinde mavi renk belirirse, bu kahve çekirdekleri içinde yasaklı madde olduğu anlamına gelecek.
4: Ha, aynen aynen. Tamam, bekleyelim istersen.
3: Kaç tane daha yapalım.
0: Mendil mavi renk almıyor ve arama bitiriliyor.
4: Konteyner Venezuela'dan geliyor. Yani Venezuela'da, Güney Amerika'da. Güney Amerika'dan gelen yüklerimiz bizim için uyuşturucu, narkotik yönünden şüphelidir zaten. Emdirme olabiliyor. Emdirme için kokain mendilini sürdük zaten konteynerdeki kahvelerin içine. Onlar da herhangi bir renk değiştirme olmadı mendilden. Şu an için konteynerde risk bizim açımızdan tespit edilmedi yani.
0: Venezuela'dan gelen kahveler konteynere geri yüklenirken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken bir yolcunun valizinde çok sayıda ilaca benzeyen eşya tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Valiz aranmaya başlarken yolcu beraberinde ilaç getirdiğini beyan ediyor ve çantasından ilaçlara ait bir belge çıkartıyor. İncelemeyi yapan memur, belgelerin sağlık raporları ve Rusya'daki hekim tarafından yazılmış reçeteler olduğunu tespit ediyor. Ve memur, reçetedekiyle valizden çıkan ilaçların isimlerini karşılaştırıyor. Yolcunun çok sayıda ilaç taşıyor olması şüpheli bir durum.

0: Ancak valizdeki ilaçların çoğu reçeteli gibi. Valizin diğer yarısında da arama yapan memur bir dizi ilaç daha buluyor. Belli ki bu yolcunun sağlık durumu pek iyi değil. Valizden çıkan ilaçların hepsi gümrük arama masasına konulduktan sonra arama masasına gelen bir diğer memur belgeleri yeniden incelemeye başlıyor. Çünkü belgeler sahte olabilir.
1: Beyefendi, reçetesi de var. Yine bak istersen ama şunlar...
2: Nereden geliyorsunuz?
3: Şey ilacı.
4: What?
3: Ne ilacıymış bu?
1: Aminim valla kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
1: Burada. Aminim.
3: Kendisine mi ait? Sahteliğe falan. Bak valla.
1: Aynısı hep aynı ya. Kalp damar hep. Şu psikiyatri ilacı değil mi?
4: Kırışlık ne kadar şurada?
1: Sakinleştirici gibi. Sakinleştirici.

tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Şunlar ne? Şunlardan çok var.
7: Bunlar da yüksek ihtimalle değişeni şeydir, kalpten ardırın.
0: Ve memur sanal tercüman aracılığıyla yolcuyu sorgulamaya karar veriyor.
6: Kalbinizde mi bir rahatsızlık var?
0: İlaçları ve raporları inceleyen, üstüne yolcuyu sanal tercüman aracılığıyla sorgulayan memurlar, yolcunun kalp ve damar hastası olduğunu, aynı zamanda çok sayıda psikolojik ilaç da kullandığını tespit ediyor. Beyanlarında bir tutarsızlık görmeyen memurlar, yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Senegal'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için gümrük kontrol noktasından geçerken bir yolcunun getirdiği eşyaların arasında gıda ürünleri olduğu tespit ediliyor ve yolcudan eşyalarını gümrük arama masasına taşıması isteniyor.
8: Meyve var değil mi?
9: Evet, onlar da. Sen şu, bir de şunu ver.
10: Bu meyve yok.
8: Nereden geliyorsun?
10: Senegal.
8: Senegal. Pasaportunu alabilir miyim?
10: Alabilirim.
8: Yasak.
9: Haberim yok.
8: Meyve yasak, komple yasak. Hiç
9: getiremezsin. Haberim yok.
8: Tamam, onları da bırak.
0: Yolcu getirdiği tropik meyvelerin hediye olduğunu söylerken durumu tespit etmek isteyen memur bir torbayı açıyor ve içinde onlarca mango olduğunu görüyor.
8: Daha önce geldin mi Türkiye'ye?
10: Evet.
8: Gelmişsin. Nedir bu? Bunda yok.
10: Evet, bu da.
8: Ayakkabı var bunda.
0: Eşyaları arasında yapılan aramada yolcunun sadece tropik meyve getirmediği, aynı zamanda ülkesine ait bir çay da getirdiği tespit ediliyor.
8: Sigara mı bu?
9: Yok, çay.
8: Ha, çay.
9: Bizim çay.
8: Tamam. Meyve nerede?
9: Meyve burada. Tam meyve değil.
8: Bunlar ne?
0: Mavi torbayı detaylıca arayan memur, şimdi de baharat poşetlerini buluyor ve yolcuya baharatların ülkeye giremeyeceğini söylüyor.
8: Pasaportunu alsa, bunlar imha edilecek. Gıdanın ülkeye sokulması yasak. Sen pasaportunu al. Şu valizi de açalım, şunu da ver.
9: Bunlar mı?
8: Evet.
0: Mangolar ve baharatlara el konulurken yolcunun küçük valizi de açılıyor ve içinde yasaklı bir şey olup olmadığına bakılıyor.
8: Açar mısın onu da?
10: Açarım abi.
8: Teşekkür ederim. Tamam, bunu da kapatabilirsin.
9: Yeni öğrendim bunu.
8: Bir dahakine getirmezsin.
9: Getirmem ki.
8: Tamam.
9: Bu kadar para verdim.
8: Zaten hepsi çürümüş, bozulmuş hepsi.
9: Ya arkadaşı istiyor mu onun için?
8: Yani
9: bir tane arkadaşım var burada. Bana dedi hediye getir bana.
8: Hediye?
9: Ha, hediye getir bana.
8: Ona da söylersin yasak olduğunu.
9: Söyleyeceğim tabii, söyleyeceğim.
8: Tamam mı? Şunu da. Bunların hepsi imha edilecek.
9: Tamam mı?
8: Gıdanın ülkeye sokulması yasak.
9: Tamam, ben sadece haberim varsa bir daha getirmiyorum.
8: Tamam.
9: Haberim yok, onu için getir.
0: Yolcu, gümrük kuralları hakkında uyarıldıktan sonra ülkeye girmesine izin veriliyor.
9: Kolay gelsin.
8: Teşekkürler.
0: El konulan mango ve baharatlar kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Risk analizi kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen konteyner, gümrük muhafaza ekipleri tarafından arama sahasına alınıyor ve açılıyor. İçindeki yükün beyannameyle uyuşmadığından şüphelenen memurlar, tüm kolilerin dışarı çıkmasına karar veriyor ve yer operasyon ekipleri hummalı bir çalışmaya başlıyor. Konteynerin boşaltılmasını an be an takip eden kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, çıkan kolilerin paletlere konulmasını ve arama sahasına taşınmasını istiyor.
4: Serbest, serbest.
0: Gümrük firması yetkilisi konteynerin beyannamesini gümrük muayene memuruna teslim ediyor ve memur kontrollerine başlıyor.
8: Biz başlayalım açmaya. Siz o arada
4: tamam hocam, kontrol. Biz içeriye bakalım.
0: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteynerin içinde şüpheli eşya ararken gümrük muayene memuru açılan kolilerden çıkan eşyaların seri numaralarını kontrol ederek beyanname ile uyuşup uyuşmadığına bakıyor.
8: Şimdi kontrol edelim.
0: Gümrük firması yetkilisi bazı parçaların beyannamedeki yerlerini bularak memura gösteriyor.
8: Bunu faturadan ve beyandan gösterin. Nerede tarifelendirdiğinizi.
0: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteynerin içindeki aramayı bitirdikten sonra arama sahasına yayılmış olan eşyaları incelemeye başlıyor.
4: Tamam abi, dışarıya bakalım.
8: Burada koliler var mı üzerinde adet bilgisi? Bunu faturadan ve beyandan bulalım bunları da.
5: Şurada 5. kalem.
8: Onu da bulabilir misin? Tamam. Beyanda hemen. Tamam.
4: Değerlendirelim.
5: Şu ilk kartlar.
8: 80 ışım 9 aksam. Başka bir şey var mı?
4: İçerisi aynı.
8: Yine bağlantı parçaları var. Vidalar var. Aynı kablo şekilde bunlar da beyana uygun.
5: Kablo 85.4.
8: CCTV 1.25.
0: Güvenlik kamera sistemlerinde kullanılan kabloların beyannamede yer aldığı tespit edildikten sonra gümrük muayene memuru konteynerin içine girerek diğer eşyaların kontrollerine başlıyor. Yeniden havalimanındayız. Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray taramasında bir yolcunun valizinde çok sayıda oyuncak olduğu tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Yolcunun valizi açıldığı anda ortaya her paketi 1000 lira veya üzerinde olan oyuncak bebekler çıkıyor.
11: Yok, satın mı lazım?
0: Tabii. Oyuncakların değerli olduğunu bilen memur hızlıca yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
7: Ne kadar bunun bir tanesi ortalama?
11: 200 son biliyorum. 200 son.
7: Kaç tane var burada?
11: 150 falan var.
0: Yolcu sorgu sırasında 150 adet oyuncak getirdiğini beyan ediyor. Bu da yolcunun bu eşyaları ticari amaçla getirdiğini ortaya çıkartıyor.
7: Bir tanesi ortalama 1000 lira falan Türkiye'de.
11: Evet, o yüzden burada yok, o yüzden oradan getiriyorum.
7: Sayalım be.
0: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
7: Yani iki valiz. Nereden geliyorsun? Getirdim diyor. Kırgızistan'dan geliyorsunuz.
11: Evet, şimdi Kırgızistan'dan.
12: Hangi okula getirdiniz burada?
11: Hayır, İstanbul'a değil. Ben Antalya'dan yaşıyorum.
0: Yolcunun kaçakçılık yaptığından kuşku duyan memur sorgusunu derinleştiriyor.
6: Tamam. Ne için getirdiniz?
11: Ben kendime getirdim. Bende çocuklar var. Evet, onlar bir...
6: Nerede çalışıyorsunuz?
11: Ben çalışmıyorum.
6: Peki, hangi çocuklar için? Yani kendi çocuklarınız.
11: Evet.
6: Kaç tane çocuğunuz var?
11: Üç.
6: Üç tane çocuğa 150 tane fazla değil.
11: Evet.
6: Eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız. Hadi en iyi ihtimalle hani bir kreşte çalışırsınız, okulda çalışırsınız. Ona da bildirimde beyanda bulunmanız gerek falan filan.
0: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
11: Burada çok pahalı. Biz video çekiyoruz, o yüzden aldım ben.
0: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
12: Kamera kasalarımız...
4: Tabanı da aynı mı abi?
8: Aynı, tabanı da aynı. 4-5 lira gidiyor.
13: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
14: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Abi gördün mü?
11: Yok, ilk defa görüyorum.
10: Abi bundan da numara isteyelim.
11: Tamam, bundan da numara alırız. Başka alacağımız numara kaldı mı?
10: Bu niye böyle abi?
11: Bu parçalanmış herhalde, ondan koymuşlar içine.
10: Evet, destek olsun diye yapmış.
11: Destek olsun diye yapmıştım.
10: Tamam abi.
11: Bunlar da mı 19?
10: Tamam.
11: Farklı olur. Yaşta.
12: Gümrük muayene memuru kolilerin üzerindeki numaraları beyanname ile karşılaştırdığında şüpheli bir şeye rastlamıyor.
11: GC 190, A250, 106.00.
10: Burada Ordu, Trabzon, 19, Bursa var abi. Var
11: evet,
10: mı orada?
11: Var.
12: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri şüphelendikleri bazı parçaların seri numaralarını da beyanname üzerinden kontrol ediyor ve konteynerin içindeki aramaya dahil oluyor.
11: Bu neymiş?
12: Konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphelenen ekipler kuşkulu bir durumla karşılaşmıyor ve konteynerin ülkeye girmesine izin veriyor.
11: Tamam, şu an içeride bakacağımız başka bir eşya yok.
10: Biz içeride farklı bir şey göremedik beyan harici yönünden. Fakat şu eşyada acaba beyan uygun mudur değil midir? İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
11: Eşyayı 8. kalemde beyan ettiğini bildirdi yükümlüsü. Ben de incelemeyi düşündüğüm bir eşya. Bir numune alalım, eşyayı inceleyelim. Hangi işlemleri yaptığını, hangi işe yaradığını öğrenip ona göre tarife cetvelindeki yerini belirleriz.
10: Tamamdır. Tarife olarak siz bir değerlendirin.
11: Tabii.
10: Biz de daha sonra sizinle iletişime geçelim. Eğer bir problem yoksa işlemlerine devam eder. Varsa tutanağa bağlarız.
11: Tamamdır.

0: Bey kolay gelsin.
1: Alo.
0: Bu Batı CFS'de yaptığımız muayenede tereddütte kaldığımız bir eşya vardı. Onun incelemesini yaptım. Yani eşyanın tarife yönüyle herhangi bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum. Buna göre işlemlerine devam edeceğim. Sizin için uygun mudur?
1: Evet hocam, biz de beyan yönünden bir sıkıntı göremedik. Eğer tarife de sizin için uygunsa bir problem yok. Blokeyi kaldırıyorum eğer uygunsa.
0: Benim için uygundur.
1: Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Konteyner, yer operasyon ekipleri tarafından geri yüklenirken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
3: Sıkıntı, problem yani. Onun arkadaşlarla bir yerden...
4: Yani o sadece oyuncak.
3: Olabilir. Şimdi her şeyin bir limiti var. Yani getirebileceğiniz... Bu ülkeye girmesi yasak bir eşya değil. Onda sıkıntı yok. Ama miktar ve değeri belli bir limitin üzerinde olduğu zaman adli işlem olur yani. Ona da arkadaşlarımıza haber vereceğiz. Kaçak istihbarat ekibi var, muayene memurumuz var. Değer biçilecek, işte gerekirse savcıyla görüşülecek, talimat alınacak. Ona göre bir işlem yapılacak. İdari ya da adli. Ona şu an biz karar veremiyoruz. Biz haber vereceğiz. Onlar da bir değerlendirsin. Tamam. Şu an yani bu şekilde biz sizi ülkeye gönderemeyiz, alamayız. Çünkü miktar çok. Beyanda bulunmamışsınız. Yeşil hattan biz sizi çevirmişiz.
5: Yani sadece bunun için yani, gitmişsiniz oraya.
3: Evet.
6: Evet.
5: Evet.
7: Tamam.
6: Aynen. Annem yaşlı. Onun için geldim. Bir de şey aldım. Çünkü
5: sadece
6: çocuklar...
5: Sadece bunları almak için gitmişsiniz gibi bir izlenim var. Değil mi? Kendinize ait kıyafet şu iki parça değil mi?
6: Evet. Çünkü ben çok az aldım şey. Çocuklar istiyorlar.
5: 103 tane çocuğum var ama 150 adet var. Bir çocuğa 50 tane.
6: Evet. Çünkü neden? Çok ucuz.
5: Hayır, bunlara çocukların iki valiz ne yapabilir? Ne yapacak yani üç çocuk?
6: Video çekiyorlar. Ama yani çok rahatsız ediyorsunuz şimdi, ben çok stresliyim.
2: Valizdeki oyuncaklar hakkında bilgi verilen kaçakçılık ve istihbarat memuru arama noktasına geliyor. Bu yolcu için hiç iyi bir durum değil.
8: Mevzu nedir?
5: Kırgızistan'dan geliyor.
8: Evet.
5: Yaklaşık 150 adet diyor. Türkiye fiyatı bunun bir tanesi 1200-1300 lira.
6: Ama bunu satmaya için
7: diyor ama 3 tane çocuğu
8: çocuklarına var. Getirdim.
6: Evet.
8: Tamam, bir tane getirirsin. 5 tane getirirsin. Kaç tane çocuğun var?
5: 3 çocuğa 150 fazla biraz.
6: Şimdi onlar çok popüler. O yüzden getirdim.
5: Şimdi ne amaçla kullanıyor mesela o TikTok?
6: Sadece video çekiyorlar.
5: Ne yapıyor mesela? Bununla videoda ne yapabiliyor? Yapıştırıyor mu duvara?
6: Açıyorlar. Hepsini açıyorlar.
5: Hepsini açıyorlar.
6: Evet. Hepsini açıyorlar.
5: Gösteriyorlar.
6: Evet.
2: Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular uçaktan indikten sonra valizleri şut altı bölümündeki X-ray kontrolünden geçiyor ve bir yolcunun valizlerinde oldukça şüpheli eşyalar olduğu tespit ediliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları gümrük arama noktasında yolcunun eşyalarını incelemeye başlıyor.
7: Hepsini tek tek açacağız.
2: Yolcunun tekerlekli çantasından kutu kutu parfümler çıkmaya başlıyor. Parfümlerin yanı sıra yolcunun kozmetik ürünler de taşıdığının anlaşılmasıyla yolcuya bu bilgi doğrulatılıyor.
7: Bunlar hepsi kozmetik ürünleri.
6: Kozmetik.
7: Kozmetik.
6: Kozmetik.
7: Hepsi mi kozmetik ürünler?
6: Kozmetik, masaj, aparat, masaj.
2: Yolcu ortaya çıkanların kozmetik ürünler olduğunu kabul ediyor. Ve diğer memurun açmak üzere olduğu valizde de ayak masaj aleti olduğunu itiraf ediyor.
3: Bu nedir?
6: Masaj, ne aparat? Masaj. Burada işte nerede?
2: Thank you. Ayak masaj aleti valizden çıkartılırken siyah poşetleri açan memur, içlerinde güzellik merkezlerinde kullanılan yüz serumlarının olduğunu fark ediyor.
7: O şey mi? Bu cihaz mı? Cihaz mı? İçinde var mı? Şey mi?
2: Muafiyet sınırlarını oldukça aşan ve yolcu beraberi eşya sınıfına girmeyen eşyaları getiren bu yolcunun getirdiklerinin değeri acaba ne kadar?
9: Hadi bir cihaz gibi.
7: Bu şurada.
9: Neymiş?
7: Türkler şu kendi sitesini yalı 65 bin lira diyor.
9: Öyle mi?
7: Ha, evet. Şimdi bu cihaz mı? Sadece bu, evet. Kendi sitesinde o şekilde fiyatları da. Muayene memur arkadaş çağırsana.
2: Yolcunun eşyaları arasından başka makineler de çıkarken memurlar gümrük muayene memurunun cihazları değerlendirmesine karar veriyor.
7: Şeyde de var. Aynen, onu da aç.
2: Memurlar valizde 150 adet oyuncak olup olmadığını kendi aralarında konuşurken yolcu gerçeği gösterir şekilde yüzünü kaçırmaya başlıyor. Yolcunun hareketleriyle valizdeki oyuncakların 150 adetten fazla olduğunu anlayan kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuyu gümrük muhafaza amirliğine götürmeye karar veriyor.
8: Sen Türkçe okuma yazma biliyor musun?
5: Biliyor.
8: Okuyabilirsin yani. Ona göre tercüman çağıralım veya çağırmayalım. Söyle yani, sonra sorun yaşamayalım. Okuyabilir.
6: Evet, lazım bana.
8: Tamam, içeride bakarız, bir test ederiz.
2: Yolcu eşyasını topladıktan sonra gözetimli bir şekilde amirliğe götürülüyor. Ve oyuncakların sayımı başlıyor. Bakalım oyuncak bebek sayısı yolcunun söylediği gibi 150 adet mi çıkacak? Beraberinde 196 adet oyuncak bebek getiren ve bunları beyan etmeden ülkeye kaçak yolla sokmaya çalışan yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatılıyor. Tanesi 1000 liradan fazla olan 196 adet oyuncağa el konuluyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Valizden çıkan küçük çuvallar açıldığında da içlerinden bel bölgesine masaj yapan kemerler çıkıyor.
7: Geçende de gördüm.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Hayat şeyim.
4: Evet abi, şu altında da...
3: Şu altında da bir cihaz var.
5: Gümrük arama noktasına gelen gümrük muayene memuru, cihazları ve kozmetik ürünleri incelerken yolcunun henüz açılmayan diğer valizi de açılıyor.
4: Yok, bak şeyden miydi? Sauna gibi şeyden mi?
3: He? Masaj aleti eşya nasıl?
4: Yok, masaj da geçen de böyle geldiydi bu.
6: Pasti.
4: Ona bir baksın.
5: Ve valizden özel olarak ambalajlanmış bir dizi kutu çıkıyor.
4: İlk tarafından çok gelmeye başladım. Var mı şey? Açıyorum masajı.
3: Başka yok.
5: Memur ambalajı açtıktan sonra içindeki kutuların yine güzellik merkezlerinde kullanılan kozmetik ürünler olduğunu belirliyor.
4: Oksijen arttırıyor. 3 tane bunlar var. Bunlar.
5: Hücresel oksijen arttırıcı cihazları gören memur, rastgele seçtiği bir kutuyu açtığında da özel izne tabi olan yüz serumlarını buluyor.
4: Set şeklinde bu. Böyle klinik şekilde olan şeyler bunlar.
3: Pasaport.
5: Yolcunun pasaportu alınıyor ve üzerinde bir inceleme başlatılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor. Azerbaycan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda et ve süt ürünü getirdiği tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına alınarak valizi açılıyor.
7: Dondurucu et vesaire yasak yani. Bu şekilde çıkartmamız lazım. Şöyle detaylı yaptığımızda...
5: Memur elini valizin içine attığı anda valizin son derece ıslak olduğunu ve ıslaklığın dondurulmuş et ürünlerinden geldiğini belirliyor.
7: Bunlar ülkeye girişi yasak olduğu için imha.
5: Siyah poşetlere sarılmış kalıp halindeki etler poşetlerinden çıkartıldığı anda gerçek manzara ortaya çıkıyor.
7: Bu tabii bizim için yasak yani. Önce getirmesi de yasak.
8: Girişi yasak maalesef.
5: Bozulmaya müsait et ve süt ürünlerinin oldukça zehirleyici gıdalar olduğunu bilen memur, yolcunun tüm etlerine el koyuyor ve yolcudan pasaportunu vermesini istiyor.
7: Biletinizi ve pasaportunuzu alayım.
8: Gezmek için geldim.
7: Ha, gezmek amaçlı. Tamam. Beyefendi, yapılan pasaport kontrollerinde zaten ilk defa ülkemize geldi. İlk defa geldin sanki. İlk defa gelmiş zaten. Tam böyle bekleyin, ben şey yapayım. İmha şeylerimizi ölçelim, içelim. Hala yapılan detaylı aramalarda valizde et ve benzeri şeylerin çektiği görülmekte zaten. Tamam, kapatabilirsiniz. Onda var bir şey. Ona da bakalım.
5: Yolcunun küçük valizini de arayan memur başka et ürünüyle karşılaşmıyor. Ve yolcuya etlerin kontrollü olarak imha edileceğinin bilgisini veriyor.
7: Şimdi biz bu eti dediğim gibi hani ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz yani ekiplerimiz tarafından. Bu hem sizin sağlığınız için geçerli hem de buradaki vatandaşlarımızın sağlığı için geçerli. Bunu da tutanakla zaten size bir tutanın örneğini de vereceğiz. Siz bekleyin, ben şey yapayım, tutanağı getireyim. Tamam. Biletinizi alayım.
8: Bilet online.
7: Online mi? Tam gösterme şansınız var mı?
8: Var.
7: Şöyle bakalım.
5: Memur yolcunun bilgilerini kontrollü imha tutanağına işliyor ve yolcudan tutanağa imza atmasını istiyor.
7: Şuraya isim, soy isim bir de imza alabilir miyim? Kilosunu vesaire tarttıktan sonra bunu şey yapacağız, kayıt altına alıp yolcuya gerekli bilgileri sağlayacağız zaten.
5: Etler tartıldığında miktarın 3 kilogram olduğu tespit ediliyor ve tüm etler kontrollü imha kutusuna atılmak üzere toplanıyor.
7: Dediğim gibi bunlar imha edilmek üzere devlet müsaadesiyle el konuldu. Kesinlikle böyle bir şey yasak. Geçmiş olsun, devam edebilirsiniz. Biz de bunları zaten şey yapacağız, imha edeceğiz.
8: Bunlar benim canım.
7: Tamam işte getirme ya. Ya sizin ya da bir başkasının hiç önemli değil yani. İnsan sağlığı söz konusu olduğu zaman hiç önemli değil yani şahıslar. Tamam geçmiş olsun.
5: Yolcu boş valiziyle ülkeye giriş yaparken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Gümrük muayene memuru valizden çıkanları fotoğrafladıktan sonra değerlerini tespit etmek için arama noktasından ayrılıyor. Ve yolcunun valizinden çıkanlar kaçakçılık ve istihbarat amirine bildiriliyor.
4: Yani 3 tane cihaz var. Bunlar hep kozmetik ürünler.
8: Bakayım.
4: Nereden geliyorsunuz?
8: Bişkek.
4: Bişkek'ten geliyor. Bişkek yolcusu. Eşyalar hep aynı marka. Muayene arkadaş da şey yaptı. O da bir değerlendiriyor. Fiyat, kıymet olarak ne çıkar? Çeşitli olarak çok fazla. Yani bir yolcu en fazla 600 milim krem getirebilir.
8: Aynen. Yani makine olması...
4: Makine ayrı bir şey yani. İki tane var zaten onun. Şurada ayrıyetten bir yeleği var iki tane.
5: Yapılan değerlendirme sonucunda yolcuya durum aktarılıyor.
4: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı. Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak. Geliyor mu arkadaşın?
8: Tamam eşyaları toplayın, ofise geçelim.
4: Öyle mi?
8: Dosya tamam. Olacak.
4: Tamam.
8: Sen eşyalarını yerleştirebilir misin?
4: Seni savcına sevk ediyoruz. Hakkında kaçakçılıktan işlem yapacağız. Bu eşyalar çok fazla. Anladın mı? Tamam tercümanla şey yapalım.
8: Tamam topla eşyaları.
5: Gümrük muayene memuru yolcunun valizinden çıkan eşyaların toplam değerinin 1,5 milyon Türk lirası olduğunu tespit ediyor. Ve kaçakçılık ekipleri yolcuya 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıyor. Yolcu eşyalarıyla gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Burada yolcunun ifadesi alınacak ve eşyalarına el konulacak.
4: Bu çantalar mı ya şimdi ya? Getirdik mi koyalım?
5: Valizden çıkan eşyalar tek tek belgelendikten sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve savcılık makamından gelen talimatla yolcu savcılığa sevk ediliyor. Valizden çıkan ayak masaj aleti, fizik tedavi tens cihazı, bel inceltme korseleri ve tüm kozmetik ürünlere el konulurken izledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
0: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
5: Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
4: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
5: Harikaymış ya.
0: Daha neler var?
4: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
4: Mobilin bankası Akbank.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
11: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
12: Ah dostum.
13: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
14: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
12: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
13: Güneşin dokunduğu her yer.
12: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
13: Bu inanılmaz.
12: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
13: Evet.
14: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
13: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
12: Bu harikaydı.
13: Bu uçağı seviyorum.
12: Öne.
13: Ah! Onu kameraya aldın mı?
12: Dostum, evin bu mu?
13: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
12: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
14: Bir yıl önce...
12: Güzel değil mi?
13: Evet, fena değil.
14: Parker Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenciyle anlaştı.
13: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
15: Teşekkürler, bu harika.
13: Mükemmel.
15: Harika.
13: Duymadın mı?
12: Hayır.
13: Oraya su basmış.
12: Ah dostum.
14: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
12: O zaman plan ne?
13: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
12: Cidden mi?
13: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
12: Brezilya.
13: Brezilya fena değil mi?
12: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
13: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
12: Evet.
13: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.
14: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
2: Evet, evet, öyle, evet.
16: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
14: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
2: Hayır.
16: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
14: Ha, doğru, sağ ol.
2: Orada görüşürüz.
14: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Rose. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

0: Sen yine mi acıktın?
1: Meydanım, bana bakar mısın?
0: Depresyonda olduğun için çok yiyorsun.
1: Meydan!
0: Efendim?
1: Meydan!
0: Efendim anne?
1: Susadım tatlım.
0: Geliyorum. İlacını mı istiyorsun?
1: Evet hayatım.
2: Oyun oynamak ister misin canım?
0: Babamın gelmesini bekliyorum.
2: Sence baban ne iş yapıyor?
0: Doktor değil mi? İnsanları iyileştiriyor.
2: Senin baban insanları öldürüyor.
0: Hayır.
2: Onları mı seviyorsun? Katilleri.

0: Beni rahat bırak, git oyna.
1: Anne!
0: Git dedim.

0: gitti.
1: Adım Lucifer Suffin. Kocan ailemi katletti.
0: Söyledim ya, o gitti.
1: Biliyorum. Bu ona çok acı verecek.

0: Manzara nasıl?
1: Gittikçe sevmeye başladım. Daha hızlı gidebilir misin?
0: Daha hızlı gitmeye gerek yok. Dünya kadar vaktimiz var.

0: İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
2: Çok eğlenceli. Arkana bakmadan edemiyorsun değil mi?
1: Ne?
2: Kimse gelmiyor.
1: Arkama baktığın falan yok.
2: Evet bakıyordum.
1: Hayır, şimdi bunu mu tartışacağız? Orada ne yakıyorlar?
0: Sırlarını, dileklerini, geçmişlerinden kurtuluyorlar. Eski

0: yerden kurtulmak yenilerini getirir.
1: Nerelere gittin öyle? Bugün. Su kenarındayken. Hı? Anlat bana.
2: Vesper'ı anlatırsan ben de sana anlatırım.
1: Bu yüzden mi buradayız?
2: Onu Akropolis'e gömdüler.
1: Bunu ben de biliyorum.
2: Onu affedebilir misin? Bizim için.
1: Onu uzun zaman önce arkamda bıraktım.
2: Arkamıza baktığımız sürece geçmişten kurtulamayız. Artık onu unutmalısın. Çok zor olsa da.
1: Yani bir geleceğimiz olacaksa?
2: Hı hı.
1: Ben her şeyi unutursam sen de...
2: Sana tüm sırlarımı anlatırım.
1: Tamam.
2: Maskeli adam.

0: O işi halletmeye gidiyorum. Sonra kahvaltı için geri geleceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ardından da bana nereye gideceğimizi söylersin.
1: Evet.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Lind'in mezarı neresiydi?
1: Peki, tamam. Baksana, bu bir Lind'in mezarına götür.
2: Gelin. Aşağı doğru ineceğiz. Beni takip edin. İşte geldik. Burası.

Özledim seni. Beni affet.

0: İçerideyiz.
1: İlerleyin.
2: Onu görmedim.
3: İyi misin?
4: SL5 vardı ya, hani bu sabah kullandığım biyolojik silah çiçek hastalığı virüsünü gördün mü? Ben onu şeye... Ya, kahretsin.
3: Valdo, çiçek virüsü kabını görmedin sanırım, değil mi?
5: Bu leziz bir çorbaydı. Şimdi ise çöpe gitti. Şaka bile olsa bu aptalca. Domates çorbam ikinizin beynini bir araya getirseniz bile ulaşamayacağınız kadar karmaşıktır.
4: Valdo, bu büyük kabalık.
5: Bak söyleyeyim, bir gün çayınıza Ebola virüsü katacağım. Sonra da yüzünüzden kan ve ter boşalırken karşınızda kahkahalarla güleceğim.
3: Güzel.
4: Vay canına.
3: Sakin olsana biraz.
4: Korkunç bir hayal gücü var, öyle değil mi?
5: Doktor Obruchev.
6: Geliyorlar.
5: Kim?
6: Spectre.
5: Safin.
6: Onları durdurmaya çalışma. Uzun zamandır beklediğimiz şey bu. Biyo güvenlik seviye 4 soğutucusuna girip silah çıkarmanı isteyecekler. Ne yaptığını kimse görmemeli. Seni öldürmeyecekler. Çünkü sana ihtiyaçları var.
5: Beni öldürmeyecekler. Konuştuğumuz gibi dosyaları aktarıyorum şu anda. Ve şimdi tamamlandı. Bununla ne yapacağım?
7: Yut onu. Hoşça kal.
5: Yut derken? Evet. Hayvanları çok, çok severim. Hoşça kal.
8: No.
9: İlerleyin. İlerleyin.
4: Lütfen, biz bilim insanıyız, silahsızız. Ne istiyorsunuz?
10: Valdo Obruchev.
5: Merhaba.
10: Biyogüvenlik seviye 4 soğutucusunu aç.
5: Sonra ben bu...
10: Silahını bana ver.
5: Silah, ne silahı? Ben, bizde silah falan...
10: Herakles.
5: Çift kimlik doğrulaması gerekir ama...
10: Hangisi?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros,
10: aa, biz sizi tanıştırmadık.
11: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
12: Sütaş ayran, sütaş ayran.
13: Döneri gördüğün an,
14: bir de sütaş ayran.
13: Gelsin sütaş ayran.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla, kötü kokuları podla, kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Burası tavuk

0: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiği dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Bankam Tonbank.
7: Ha, bu da ne? Emniyet kemeri mi? Bu... Vay canına.

0: Ben yapamam. Bu asansör değil ama.
1: Mıknatıs.

0: Efendim, az önce çok sıra dışı bir şey...
1: Evet, gördüm. Yüce Tanrım.
0: Efendim? Herakles projesi nedir? Bu laboratuvar kayıtlarda yok.
1: Evet, yok.
0: Büyük zayiat var.
1: Gaz sızıntısı olmuş.
0: Başbakanı uyarmalı mıyım?
1: Gaz sızıntısı olmuş, hallederim. Monepeni. 007 nerede?

0: Evet, bu ne büyük sürpriz Felix.
1: James.
0: O sarışın kim?
1: Logan Ash, Dışişleri Bakanlığı, memnun oldum. Hakkında çok şey duydum. Yani ben çok büyük hayranım.
2: Babil, lanet polis.
3: Bana bir iyilik yap dostum.
0: Senin haberin yok mu? Artık emekliyim.
3: Gizli serviste olsaydım bunu senden istemezdim.
0: Ne demek bu?
3: James, seçilmiş liderlerimiz kum havuzunda pek uslu durmuyorlar. James, buralarda baş başa konuşabileceğimiz sakin bir yer biliyor musun?
0: Sakin mi? Var.
3: Paketi alabilirsin diye umuyordum.
0: 5, 4. Paket nerede?
3: Kısa bir seyahat. Küba'ya. Orayı seversin.
0: Oh, demek severim.
1: Valdo Obruchev.
3: Adını hiç duymadığını söyleyeceğiz.
0: Adını hiç duymadım. 2, 3.
3: Hayat çok güzel.
1: Adını hiç duymadın mı? Sen MI6'te görev yaparken iltica etmemiş miydin?
3: Obruchev 3 gün önce Londra'daki gizli bir MI6 laboratuvarından kaçırıldı. 2 gün önce Santiago de Cuba'da yapılan bir yüz tanıma taramasına yakalandı.
1: En iyi kısmı atlıyor. Spectre.
3: Orada bir kaynağım var. Toplandıklarını söylüyor.
1: Tesadüf mü?
3: Hadi ama. Eski günlerdeki gibi.
0: 3, 2.
1: Gerçekten bu iş için biçilmiş kaftansınız. Adamımız sensin.
0: Sıra bende.
4: Merhaba.
0: Sek.
5: Tamamdır.
0: Scotch. Sen bu mormonu nereden buldun?
3: Siyasi atama. Benim seçeneğim değil. Görünüşe göre zeki artık öncelikli değil.
0: Çok fazla gülümsüyor.
3: Bunu doğru ellere teslim etmemizi sağla.
0: Ne yani? Doğru el dediğin sen misin?
3: Güzel bir yüzden ibaret değil.
0: Güzel yüzlülere güvenmeyi uzun zaman önce bıraktım Felix.
3: Evet, duydun. Kötü şans.
0: Kötü karar.
3: Evet. Bugünlerde iyi ile kötüyü, kahramanla haini ayırt etmek çok güç. Sana ihtiyacım var. Bu konuda güvendiğim tek kişi sensin. Öylesine söylemiyorum. Aileme gidip dünyayı yeniden kurtardığımı söylemek istiyorum. Peki ya sen?
0: Seni tekrar görmek güzeldi Felix.
3: En azından numaramı al.
0: Numaram bende var.
4: Başın dertte mi?
0: Sürekli olarak.
4: Seni bırakayım mı?
0: Tabii, neden olmasın?
4: Sıkı tutun.
0: Adın ne?
4: Nomi, senin?
0: James, bana James de. Ne iş yapıyorsun Nomi?
4: Dalgıcı.
0: Ne için dalıyorsun?
4: Eski enkazlara zaafım var.
0: Hı hı. O zaman doğru kişiylesin. Önden buyur.

0: Evin güzelmiş.
1: Teşekkürler.
0: Orası yatak odası mı?
1: Evet öyle.

0: Oh, çıkaracağın ilk şey ne olduğunu hiç düşünmemiştim ama.
1: Evet. Epey aksiyon meraklısı bir adama benziyorsun Bay Bond.
0: Artık lütfen sadede gelsek.
1: Profesyonel nezaket gereği buradayım.
0: Pek de nazik sayılmazsın ama değil mi? Arabamı bozdun. Komutan Bond diyeceksin. Bunu biliyorsun. 00.
1: 2 yıl.
0: Çok yeni.
1: Ama üstün başarı.
0: Ah yüce tanrım.
1: Emekli olduğundan beri dünya dönmeyi sürdürdü komutan Bond. Fark etmemiş
0: olabilirsin. Fark ettim diyemem. Benim naçizane fikrim. Dünya pek de değişmedi.
1: Öyle diyebilirsin. Burası cennetten bir köşe. Bu ambiyanslı yuva falan. Ama belli ki senin sadece öldürmeye vaktin var. Yaşamak için bir nedenin yok. Yani Valdo Obruchev sana yasak. Yoluma çıkarsan dizine bir kurşun sıkarım. Sağlam olana.
0: Kendine birkaç soru daha sorman gerek. MI6 ve CIA birbiriyle iletişim kurmadan aynı adamın peşinde. Bu hiç iyi değil. Bak ne diyeceğim. M'e selam söyle. Ama artık onun için çalışmıyorum.
1: Ona kendin söyle. Bu arada ben herhangi bir 00 değilim. Ben 007'yim. Galiba onu da emekliye ayırdılar sandın.
0: Alt tarafı bir sayı.
1: Evet. Küba'da görüşür müyüz?
2: Nasıl gidiyor ki?
3: Birkaç büyük dosya Obruchev'in hard diskinden silinmiş görünüyor. Gelişmiş bir algoritma üzerinde çalışıyormuş ve...
2: Dosyaları kurtarabilir misin?
3: Çalışıyorum.
2: Kurtarabildiğini bana ver, sonra sürücüyü yok et.
3: Ne oldu hakkında daha fazla bilgim olsaydı...
2: Teşekkür ederim, hepsi bu kadar.
4: Bir dakika, başbakan yine arıyor.
2: 007, ona bir şey söyle ne olursa. 007.
0: Şekerim, birkaç şey var.
2: Bond.
0: Yeni 007'inle tanıştım. Zararsız genç bir kadın. Konu Obruchev. Onu maaşa bağladın, öyle değil mi?
2: Bu işe bulaşma. Seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Ama var. Spectre. Mallory. Ne yaptın sen?
4: Sıfır sorunu mu?
2: CIA avantajlı durumda. Bana Blofeld'i bul.
4: Sadece psikiyatristiyle konuşuyorum.
2: Biliyorum. Yani. Canlı yayını aç demek istedim.
5: Ortada duruyorlar. Sonra onu getiriyorlar.
4: Hep böyle işte. Kafayı yemiş durumda.
5: Taç giyme töreni.
2: Güzel.
3: Bu ne şimdi?
5: Görüntüleri hatırlıyorum.
2: Hiçbir şey.
5: Her yer olabildiğince temiz. Herkes eğlence peşinde. İkisi de beni duysun istiyor. Sürpriz olsun.

0: Pekala. Felix, ben varım.
1: Kabul etti. Santiago'da tanışmanı istediğim genç bir hanım var.

0: Küba'ya hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Bu tarafa demirleyin lütfen. La luna salió
1: Paloma?
3: Geciktin.
1: Ben...
3: Gidelim.
1: Şapkayla ilgili şey Paris.
3: Ha? Ne şapkası? Ah, Eko Digo Sisi. Gergin olunca her şeyi unutuyorum. Bu aldığım en büyük iş çünkü.

0: Odan burası mı?
1: Burası özel bir mahzen. Tamam, gel buraya.
0: Sence o işi yapmadan önce birbirimizi biraz daha tanımamız gerekmez mi?
1: Oh, ben hayır. Şey, affedersin. Üzgünüm.
0: Ah, pekala.
1: Sen hallet.
0: Teşekkür ederim. İzninle. Bu iş muhteşem olacak.
1: Biliyorum. 3 hafta eğitim gördüm.

0: Bir şeyler içelim.
1: Güzel fikir.
0: İki kokteyl alalım. Çalkalayın, karıştırmayın.
2: Tabii efendim.
1: Seni duymam için.
0: Neye içiyoruz?
1: Felix'in.
0: Felix'e. Hatırlat da ona puro alayım.
1: Gitsek mi?
0: Olur.
1: Hadi.
3: Tak. Tak. Tak.
4: Bu numune senin için yeterli mi?
3: Bunu kullandıysa evet. Şimdi işliyor. Ayaksı. Affedersiniz. Eldivenler berbat gerçekten. Çok kaygan. Özür dilerim.
4: Daha ne kadar var?
3: Aha. Spectre için yeni ve mutlu bir geleceği. İşte artık hazır.

0: Sen o tarafa git, ben buradan gideyim. Bu da ne böyle? Spektre Bong'a ayini mi? Sen hiç böyle bir partiye katıldın mı?
1: İşin asıl adamı sanıyorsun.
0: Dikkatini dağıtmamaya bak. Rus bilim insanımızı aradığımızı unutma.
1: Bir sürü spektre ajanı görüyorum.
0: Evet. Anlaşılan hepsi burada.
2: Vay canına.
3: Harika görünüyor. Merhaba.
1: Arkadaşın mı?
0: Tepegöz. Onunla İtalya'da karşılaşmıştık. Gerçekten gözümü açan bir deneyimdi. Hepsi kulaklık takıyor.
2: Tarıyorum.
4: Sen buraya gelmiyorsun. Ama burada her şey olabildiğince iyi. Hiç merak etme. Düşündüğünden çok daha iyi. Kutlayın beni. Doğum günüm. Bu benim partim. Bu benim taç giyme töreni.
1: Doğum günü çocuğu kim?
0: Ben Stavro Blofeld.
2: O burada mı?
4: Şimdi dostum.
0: Hayır o.
4: Müziği takip et.
0: Londra'da hapishanede.
1: Onu nereden biliyorsun?
0: Onu oraya ben tıktım.
4: Hasretle kucaklayayım. Lezzetli bir sürpriz olsun. Elimizdeki yeni güçlü insanlar.
2: Gördüm onu. Şu bizim Rus bilim insanını.
0: Peşinde misin?
4: Buradayım.
2: Peşindeyim.
0: Peşinden ayrılma.
4: Küçük gözümle her şeyi görüyorum. Küçük gözüm merhaba diyor. İşte şimdi görüyorum. Evet, Olimpos'taki tanrılar gibi gün ışığına çıkıyoruz. Bizim dışlanan adamımızın sonu. Benim derdim, benim kardeşim James Bond. Elveda James. Kaçamazsın. Artık çok geç. Derinin altına işledi bile. Telaşa kapılmayın. Bize zarar vermez. Bu sadece onun için. Çok lezzetli.
5: Efendim?
6: İşe yarıyor. İşe yarıyor. Sadece Spectre ölüyor. Merhaba. Sen benim şeyim misin refakatçim?
2: Hı?
6: Hayır mı? Ol. Şey.
0: Koş! Teşekkürler. Bunu ben alayım.
2: O neydi öyle?
7: Yakalayın onu.
0: Gitme vakti. Hadi koş.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu 65 lira.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
7: dondurma. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit. Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
17: Çıkışları tutun!
18: Dur!
17: Kaçmalarına izin vermeyin!
19: Yakaladın mı?
18: Yaklaştım.
20: Hayır!

0: Meşgul olduğunu biliyorum ama burada perdeyi kapatıyoruz artık.
1: Araba ayarlıyorum. Nereye gelsin?
2: Hemen geliyorum.

0: götürüyorsun?
1: Annene geri götürüyorum tabii.
0: Annem mi? Ay ay ay ay ay ay.
1: İşte oradasın.
2: Orada kal. İyi misin?
1: Çok iyiyim.
2: Uçağını ödünç alıyorum. Üzgünüm.

0: be. Etrafını sarıldı. Teslim olun.
1: Burası kestirme.
0: Teslim olun.
1: Burası son durağım. Hoşça kal.
2: Mükemmeldin.
1: Sen de öyle. Bir dahakine daha uzun kal.
2: Olur.
1: Hey, Felix'in prosunu aldın.
2: Teşekkür ederim. Yürü.
1: Ciao.
2: Ciao. Hadi gidelim.
3: Hayır. Hayır. Ben ona asla binmem.
2: Üzgünüm ama başka seçeneğimiz yok. Bin hadi. Pekala, nasıl çalışıyor bu? Tamam.
3: Bayım, az önce sizin hayatınızı kurtardım, değil mi? Lütfen bunu unutmayın. Şimdi lütfen bana neler olup bittiğini söyler misiniz? Beni nereye götürüyorsunuz?
2: Güvenli bir yere.

0: En azından zormuş gibi yapsın.
1: Sağ ol Felix. Beni tuzağa gönderdin değil mi?
0: Ne tuzağı?
1: Spectre öldü. Otur.
0: Kim öldü?
1: Hepsi.
0: Güzel.
1: Nedir bu? Bana açıkla.
2: Sizin gibi birine nasıl tarif edebilirim bunu bilmiyorum.
1: Sadece dene.
2: Bu mükemmel...
1: Mükemmel olan ne?
2: Ne olacak? Suikastçı...
3: Teşekkür ederim Bond. Görevim bitti. Buradan sonrası...
1: Neden beni öldürmedi?
3: Sorularına cevap vermek zorunda.
1: Neden Spectre?
3: Bond, lütfen
1: kes sesini.
0: Konuş hadi.
2: Çünkü asıl hedef kesinlikle siz değildiniz.
0: Hedef o muydu? Neden?
2: Ben kararlaştırdığımız gibi DNA'yı değiştirdim. Şimdi planımız tamamlandı.
1: Hey. Biz dediğin kim?
3: Kesinlikle yasak. Artık çizgiyi
1: açıyorum. Sana Spectre'yi öldürmeni mi emretti?
3: Sakın
1: bunun arkasında
3: verme.
1: M mi var?
0: Çok Felix! Eş! Kapa çeneni!
2: M yaratmama yardım etti. Ama kullanmak için gereken...
1: Kimde var peki? Kimde var? Bluefield'de mi? Peki orada olacağımı nereden biliyordu?

0: Safin'e çalışıyorum, anladın mı?
1: Evet, ben Doktor Obruchev.
0: Kim olduğunu biliyorum.
2: Seni bilmem ama içimden bir ses eş bizim tarafımızda olmayabilir diyor.
3: Sanırım senin etrafındakiler hakkında konuşmamız gerek.
2: Senden tarafım.
3: Çok kanaman var.
1: Peki, biz nereye gidiyoruz?
0: Uçağa bin doktor.
2: Bu benim son görevim olabilir, ne dersin?
3: Bana yardım etmemek için mazeret arıyorsun derim. İşte o. Paloma sana iletmem için bir puro verdi. Sen de onu içeceksin.
2: Güzel, ama şimdilik sende kalsa iyi olur.
3: Buradan kıpırdama. Üzerine baskı yapmaya devam. Ben de bize bir çıkış yolu bulayım.
2: Burada olacağım.
3: Biliyor musun Felix? Artık böyle buluşmasa...
0: Aslında ben onun çok büyük hayranıydım.
3: Felix!

0: Vaziyet iyi görünmüyor. Hadi Felix. Bundan daha kötüsünü de gördük. Hadi.
1: Tıpkı çocukluğumdaki gibi. Karides teknesindeki...
0: Sen Milwaukee'lisin.
1: Öyle miyim? Asıl onu uydurdum sanıyordum. Beni bırak. İşim bitti.
0: Hayır.
1: Bırak beni. Bu işi hallet. Evet. Evet.
0: Tamam.
1: Evet. Tüm bunlara değsin. James, hayatımız güzel. Öyle değil mi?
0: En iyisi. Felix. Felix. Felix.

0: Adınız?
1: Bond. James Bond.
2: Emeklilik nasıl gidiyor?
1: Çok sakin.
3: Merhaba. Obruchev nerede?
2: İkinizin anlaşacağını biliyordum.
4: Rapor geldi 007.
3: Teşekkür ederim.
4: Oo. 007?
3: Bu canını sıkmıştır. Nerede o?
1: Beni terk etti. Başka biri için.
3: Yani onu tamam. Kaybettin.
2: Girebilirsin.
1: Teşekkürler.
2: Korkarım. Yalnızca o.
1: Oh, canın mı sıkıldı?
3: Onu niye vurduğunu anladım.
2: Evet ama herkes en az bir kez deniyor.
1: Bu masa gitgide büyüyor mu? Yoksa sen mi küçülüyorsun?
5: Bizi bıraktığında üzülen birileri olmadığını görmezden gelemem tabii Bond. Ama öylesine şebeke dışına çıktın ki mutlaka ölmüştür diye düşündük. Şimdi ise aslında kanlı canlı olduğunu, CIA için çalıştığını öğrenmek gerçekten büyük şok oldu.
1: Büyük bir nezaketle rica ettiler.
5: Aslında yeteneğini kaybetmemiş olman çok yazık. Yoksa bu belanın içinde olmazdık.
1: Bu belayı sen sardın. Blofeld, Küba'da beni öldürmeye çalıştı ama biri onun planını çaldı. Ve senin silahını her kim çaldıysa Spectre'yi ortadan kaldırmak için kullandı. Şimdi silahın kayıp ve kimin elinde olduğunu bilen de yok. Oyuna neden döndüğümü artık anlamışsındır.
5: Konuyu araştırıyoruz.
1: Obruchev'i kaçıran adamı teşhis edebilirim.
5: Karşılığında ne istiyorsun?
1: Blofeld'ti.
5: İmkansız. Şu an Belmarş.
1: Evet. Ta Belmarş'tan Küba'daki Spectre toplantısını yönetiyordu.
5: Nasıl?
1: Yapma.
5: Nasıl? Kimsenin erişimi yok ki.
1: Sen neden onu kapatmadın? Neden Herakles'i kapatmadın? Söylesene.
5: Ülkemin çıkarları doğrultusunda cevap veririm.
1: Peki senin ya Felix Leiter'a?
5: Felix Leiter'a da asla cevap vermem.
1: Öldüğü için olmasın.
5: Üzgünüm. Leiter'e saygı çok büyüktü. Dinle, elinde bir bilgi varsa benimle paylaşmandan mutlu olurum.
1: Beni Belmarş'a gönder.
5: Spectre'nin yaşayan tek üyesi bu Lafat. Bunu riske
1: atma. Ama yozlaşmış bir bilim insanıyla DNA hedefli silah geliştirme riskini göze alıyorsun. 10 yıl boyunca.
5: Obruchev'in başka biri için çalıştığını gösteren hiçbir ipucu yoktu. Benim yanımda.
1: Tanrım, tam da şimdi susadın ha.
5: Benimle böyle konuşmaya hakkın yok. Muhakemem hakkında imalarda bulunmaya hakkın yok. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa burayla ilgin kalmadı. Üzerine düşeni yaptın. Hizmetlerin için teşekkür ederim. Bir kez daha güle güle. Manepeni 007'yi içeri gönder. Gidebilirsin Bond.
1: Masa kesinlikle aynı. Teşekkür ederim.
5: Belmarş'a git. Blofeld'ın dinlediği, baktığı ve dokunduğu her şeyin taranmasını istiyorum. O hücrenin her köşesini ara. Hatta tüm hapishaneyi tara. Dahası o herifi tepeden tırnağa tara.
3: Emredersiniz. Eldivenlerimi alayım.
2: James? Akşam için planın var mı?

0: Demek ölmedin.
1: Merhaba Q, seni özledim.
2: Nefis kokuyor.
1: Birini mi bekliyordun?
0: Hayır, affedersin. Buraya ilk kez gelecek. 20 dakikaya kadar burada olur. Yemeğe odaklanmam gerekiyor.
1: İçinde ne varsa söylemen gerek.
0: Hayır, sofra kurmam gerek.
1: Biliyorsun bu aralar çok tüy döküyorlar.
0: Çok net konuşacağım. Sana yardımcı olmaya yetkim yok. Ve yemin...
2: Konu Herakles'le ilgili.
0: Tahminimce Emin bundan haberi yok.
2: Hayır ama bir şeyler oluyor Q. Ne olduğunu öğrenmemiz gerek.
0: İşimin saati de günü de yok.
1: Teşekkür ederim.
0: Bond?
1: Evet?
0: Bu neredeydi biliyor musun?
1: Sanırım her yerdeydi.
0: O zaman Sandbox'a.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir veri tabanı. Hayır, ona dokunma lütfen.
1: Verileri ne?
0: DNA. Birçok bireyin. Ne üzerinde çalışıyor?
1: Kapatması gereken bir konuda.
0: Bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Fazlası var. Gizli dosyalar. Patlamadan hemen sonra Obruchev'in hard diskinden ne kurtarabileceğime bakmam istenmişti. İçimden bir his bunun kayıp parça olduğunu söylüyor. Evet. Diskin tamamı. Yani Obruchev biriyle Spectre'nin hepsini öldürmek için mi çalışıyordu?
1: Hepsini değil.
2: Blofeld.
1: Bana diğer dosyaları gösterir misin?
0: Hı hı. Bir dakika. Sadece Spectre olamaz. Aman tanrım. Binlerce kişi.
1: Kim onlar?
0: Kategorilere ayrılmış. Düzenlemek için zaman
2: Dünya
0: gerekiyor.
2: Dünya çapında DNA bilgilerini barındıran veri tabanlarına yönelik bilgisayar saldırıları yaşandı. Biz de izini sürüyorduk.
1: Bizim mi?
2: Bizi saf dışı bıraktıklarını düşünemiyorum. Onlar her kimse.
1: Ama Blofeld kim olduklarını bilecektir. Q, beni Belmarş'a sokman gerek.
2: Ama konuşacağı yalnızca bir kişi var.
1: Kim? Hem kimsenin erişimi yok.
0: Sahi mi?
2: Öyle mi?
1: Ne oluyor?
0: Dünya havaya uçmadan güzel bir akşam geçirebilir miyim lütfen?
1: Kimin erişimi var? Kimin?
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Yeni bir hasta. Tuhaf biri.
2: Öyle deme lütfen. Üzgünüm geciktim. Yeni bir hasta beklemiyordum.
4: Sürpriz olduysa özür dilerim.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
11: Şampiyon!
10: Şahanesin Gemini.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Hayır. Sürprizleri severim.
1: Bir psikiyatriste göre çok çekicisiniz. Hastalarınız için tehlikeli olsa gerek.
0: Genelde kendileri için daha tehlikelidirler.
1: Yüksek otu değil mi? Çok güzel. Siz mi seçtiniz?
0: Evet, çok samimi buluyorum.
1: Eğer yüksek otu yemeye kalkarsanız bu durumda kalbiniz durur.
0: O zaman ben de yemem. Çiçeklerle ilgili çok bilginiz var mı?
1: Babamın bahçesi vardı. Bana o öğretti. Ben küçükken vefat etti ama ben ilgilenmeyi sürdürdüm.
0: Ebeveyn kaybetmek zordur. Özellikle küçük yaştaysanız.
1: Evet. Ölümün çocuklar üzerinde daha büyük bir etkisi vardı. Öyle değil mi?
0: Sizde nasıl bir etki bıraktı?
1: Çok derin. Ama bir keresinde bir hayat kurtardım. Bence bunun etkisi daha fazla.
0: Peki neden?
1: Birinin hayatını kurtarmak sizi ona sonsuza dek bağlar. Tıpkı öldürmek gibi. O size ait olur. Kendimle ilgili konuşmayı pek beceremem, o yüzden hatıra kutusunu getirdim. İlginizi çeker diye düşündüm.
0: Bazen nesneler hatıralardan daha fazla şey çağrıştırırlar.
1: Buzun altından bakan gözlerini hiç unutmadım. Bana ihtiyaçları vardı. Yıllar sonra tekrar görmek beni şok etti. Hala bana ihtiyaçları var. Onlara kapıldım diyebilirim.
0: Ne istiyorsun?
1: Sadece bir iyilik. Bunu bana borçlusun.
0: Sen annemi öldürdün.
1: Senin baban da benim bütün ailemi öldürdü ama. Ebeveynler, maskeyi takıp birini ziyaret etmeni istiyorum. Sana zarar vermez. Sen bunu yapabilecek tek kişisin.
0: Hayır. Senin için neden bir şey yapayım ki?
1: Çünkü ben en sevdiğin kişiyi öldürme arzusu duyan bir insanım.
0: Sevdiğim herkesi zaten kaybettim. Elinde beni tehdit edecek hiçbir şey yok.
1: Bunu duymak çok üzücü Madeline. Ama bu doğru değil. Bunu yapabilecek misin?
0: Hayır. Şimdi neden bir şey yapayım?
1: Çünkü ben en dediğin kişiyi öldürme ayan bir insanım.

0: Madeline Swan, gerçekten mi?
1: Evet, bize verdiğin bilgiyi ciddiye aldık fakat bu 5 yıl önceydi. Bir sonuç çıkmadı.
0: Çok zeki ve bir şeyleri gizlemede de çok başarılıydı.
1: Yararlı bir kaynak. Blofeld'in konuşmayı kabul ettiği tek psikiyatrist. Kararı kendim vermem gerek.
0: Asıl sorun kararların zaten.
1: O silah hayat kurtarmak ve ajanlarımızın maruz kalabileceği ikincil hasarı ortadan kaldırmak içindi. Her seferinde temiz ve isabetli bir atış. Ama bu kayıt dışı kalmalıydı. Ulusal güvenliğimizde yeterince açık var zaten. Onunla ne yapılacağı öğrenilirse...
0: Çok insan öldürülür.
1: Bak. Bir hata varsa sorumluluğu açık ve net şekilde bana aittir. Hayatımı bu ülkeyi savunmaya adadım. Bu ülkenin ilkelerini savunmaya inanıyorum. Evet. Ama eskiden düşmanla aynı odaya girerdik, gözlerinin içine bakabilirdik. Oysa şimdi... Düşman sanki havada süzülüyor. Neyin peşindeler bilmiyoruz.
0: Blofeld. Hedeflerinin veri tabanına erişmeyi başardık.
1: Biz mi? Ha, lanet olsun. Anlıyorum. Peki Blofeld'den sonra ne istiyorlar?
0: Söylemesi zor. Tahminimce dünya liderlerini, masum sivilleri, özgürlüğü, böyle şeyleri işte.
1: Oo, güzel. Her zamanki gibi.
0: Her zamanki gibi.
1: Blofeld'in Küba'daki ajanlarıyla bir biyonik göz sayesinde iletişimde olduğu bilgisine ulaşabildik.
0: Bir şey değil.
1: Spectre'nin tahribatı büyük sonuçlar doğuracak. Bunu her kim yaptıysa çok tehlikeli ve çok güçlü olacak. Edinebileceğimiz tüm bilgilere ihtiyacımız var.
0: Peki.
2: Efendim? Bond. Demek söylentiler doğru. İyi görünüyorsun.
0: Tanner.
2: Bir gelişme oldu.
3: Birbiri ardına yere seriliyorlardı. En azından çok sinir bozucuydu diyebilirim.
2: Olayı bir de yakından görmek vardı değil mi?
4: İçeride Bond var lütfen.
2: Ne? Bond. Tanrım, seni uzun zamandır emeklilik nasıl gidiyor?
1: Kapat çeneni Q, yanında kaldığını biliyorum. Senin de temiz olmadığını biliyorum.
3: Ne oldu?
2: 00 olarak tekrar görevde.
3: 00 ne?
1: Neler buldun?
3: Q, cenazelerde bulunan kurbanlardan elde ettiğim kan örnekleri üzerinde çalıştı. Şuna bakın.
1: Peki neye bakıyoruz?
5: Küba'da ölen Spectre ajanlarından birinin cenazesini görüyorsunuz.
3: Bunlar da cesetle fiziksel temas kuran aile üyeleri. Hepsinin kan örneklerinde Herakles'e rastladık.
1: İyi iş çıkardın Nami.
3: Sağ olun efendim. 00 kaç?
4: Onlar nedir?
2: Onlar mini robot.
5: Evet.
2: Bunlar deriyle en ufak bir temasta bile sisteminize girebilen mikroskobik biyorobotlar.
1: Belirli kişileri hedef alacak şekilde DNA ile programlandılar. Herakles, cephaneliğimizdeki en etkili silah olarak tasarlandı. Hedeflenen kişiye ulaşana kadar insanlara zarar vermeden geçip gider.
2: Ama Obruchev nanorobotları hedefle bağlantılı herkesi öldürecek şekilde değiştirdi.
3: Herkesi mi?
2: DNA temelli olduğu için bazı ek değişikliklerle evet. Aile üyelerini, belli genetik özelliktekileri, bireylerden etnik gruplara kadar geniş bir yelpazeyi hedef alabilecek nükleotit varyantları ve polimorfizmleri. Yeterli sayıda insana bulaşırsa...
0: O insanlar silaha dönüşüyor.
1: Kesinlikle kitle imha silahı olarak tasarlanmamıştı. Sadece... Başbakanı aramam gerek. Tanır, cenazeye katılan aileleri karantinaya al.
2: Emredersiniz.
1: Q, Blofeld'in biyonik gözüne sız. Bakalım ne bulacaksın. Dileğin gerçekleşti. Blofeld'e git. Bakalım neler öğreneceksin. Ve o hamam böceği Obruchev'i de bul.
3: Emredersiniz. Ardında bir iz bırakmadı.
0: Logan Ash. Dışişleri Bakanlığından. Yani eskiden öyleydi. Onu bulursan Obruchev'i bulursun. Da. Bol şans.
3: So...

0: Dışarıda bekliyorum. Sen önemli hazırlığını bitirmeye bak.
1: Birazdan gelirim.
0: Tamam.

0: Blofeld gözünün kilidi açıldı. Alınan medya akışına erişiliyor.
1: İkinizin bir geçmişi var biliyorum ama yıllardır gözümüz hep onun üzerindeydi. Çok uyumlu davrandı.
2: Bond sana içeride tuhaf davranırsa onun için işleri kolaylaştırmayarak bana büyük iyilik yapmış olursun, tamam mı?
3: Tamam.
1: Adam ülkenin elindeki en değerli varlık. Blofeld'le de bir geçmişin olduğunu biliyorum ama aklını karıştırmasına izin verme. Kontrolünü kaybettiğini hissedersen...
4: Tanner, rahat ol. Kontrolümü falan... kaybetmem. Doktor Swan, günaydın.
3: Bay Bond.
4: Sıfır sıfır yedi.
5: Özel hücre 2'nin kilidi açıldı. Özel hücre 2'nin kilidi açıldı.
1: Biz burada ayrılıyoruz. Bol şans.
2: Bize bir isim öğrenin.
4: Eski dostla bu kadar sık görüşebilmek güzel olmalı.
3: Son derece yakınız.
2: Oh, çok acayipti. Kadınlar üzerinde hep böyle etkili mi?
1: Yarı yarıya. Hiç belli olmuyor.
5: Özel hücre 2'nin kilidi açıldı.
6: Yüksek güvenlikle tekrar.
4: Titriyorsun.
3: Hiç ideal bir durum değil.

0: Kapıyı açın. Kapıyı açın. Bırak.
1: Ne oldu?
0: James. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Beni buna zorlama. Lütfen.
1: Tamam, kapıyı açın. Kapıyı açın.
2: Açın.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Eve. Onunla konuş.
2: Bekle.
0: Kız olmadan konuşmaz.
2: Sadece bekle. Özel teslimat.

0: James.
1: Merhaba Blofeld. Belki yardımcı olabilirsin. Küba'daki parti müthişti. Bu arada mutlu yıllar.
0: Teşekkür ederim.
1: Olup bitenleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Oradaydın ya da buradaydın. Dünyanın en güçlü insanlarıyla, arkadaşlarınla hepsi aynı yerdeydi. Benim boynumda bir ilmek, senin ellerinde ise var olan en değerli silah vardı. Adeta senin büyüklüğünün bir kanıtı gibiydi. Ernst Stavro Blofeld'in temsil ettiği her şeyin bir kutlamasıydı.
0: Evet, James.
1: Evet. Bir anda her şey tepetaklak oldu, değil mi?
0: Tatlı James, ne istiyorsun?
1: Düşmanların yaklaşıyor Blofeld. Buradaki ters köşe şu, eğer bana kim olduklarını söylersen, hayatını kurtarabilirim.
0: Benim koruyucum meleğim, ümitsiz vakaların peşinde koşanım. Şimdi benimkilerin bile peşindesin. Ancak yanlış soruyu soruyorsun. Evet, Küba hayal kırıklığıydı. Ama hepimiz doğum günümüzde ağlarız. Kendine biz neden buradayız diye sormalısın.
2: 472 nolu medya dosyasına erişiliyor.
3: Çok şık görünüyorsun Bond.
2: 473 474 475 476, 477, 478, 479, 479.
4: Loganesh, çok memnun oldum.
1: Bu o.
4: Kaybın için gerçekten çok üzgünüm. Herhalde kimi temsil ettiğimi biliyorsundur. Sana bir fırsat sunuyoruz.
5: Dönüp dolaşıp bana geliyorsun. Seni bir daha görmeyeceğim derken...
6: Evet.
5: Kader bizi tekrar bir araya getiriyor.
1: Git.
6: Tamam. Ne olduğunu anla.
5: Senin düşmanım benim düşmanımdır.
0: Nasıl oldu bu?
1: Yeterince uzun yaşayınca.
0: Halimize bak. Bir delikte iki ihtiyar bize kimin numara çektiğini bulmaya çalışıyoruz. Kız seni hala seviyor biliyor muydun? Onun kalbini kırdın ve sana ihanet ettin.
1: Konuyla ilgisi yok.
0: O kadar çabuk karar vermezdim. Kendin söylemiştin bir şeyler saklama konusunda başarılı. Sakladığı sırlar gün ışığına çıkınca ki çıkacak. Bu da senin ölümün olacak.
1: Sadece bir isim ver.
0: Madeline.
1: Lütfen ama. Lütfen. Oyun yok.
0: Madeline. Bak ne diyeceğim. Siz ikiniz bana gelin. Çift terapisi olur. Sana gerçeği söylediğinde yüzünün halini görmek isterim.
1: Bana kim olduklarını söyle Blofeld. Sonra gideceğim. Seni rahat bırakacağım.
0: Ama ben gitmek istemiyorum ki. Birbirimizi en baştan tanıyoruz işte. İyi, peki. Yaklaş. Sen sıra dışı bir hastaydın. Sana bir şey vermem gerekir ki onca yolu boşa gelmemiş oğlu. Yaklaş.
7: Dikkatli ol Bond.
0: Ben yaptım.
1: Spectre'ı sen mi yok ettin?
0: Hayır. Vesper'ın mezarı. Madeline bir şey yapmadı. O işi ben yaptım. Ziyaret edeceğini biliyordum ve tam zamanını bekliyordum. Madeline büyük bir iyi niyetle seni oraya yönlendirdi. Sen de onu benim için terk ettin. Benim için.
1: Bir önemi yok.
0: Hayır, elbette önemli. O hala önemli, öyle değil mi? Benim zavallı sersemim. Sen hep çok ama çok duygusaldın.
5: İşe yaramıyor.
7: Sen devam et.
0: Boşa harcadığın zaman yerine enfes bir hayatın olabilirdi. Tüm bunlara neden olan şeylerin cevaplarını gelip bende araman o kadar güzel, o kadar özel ki. Oysa her şeyi bilen tek kişi o. Madeline. İhtiyacın olan sırlar onda. Hem de hepsi. Seni öldürmeme gerek yoktu. Seni zaten mahvetmiştim. Sana boş bir dünya vermek istedim. Senin bana verdiğin gibi. Az kalsın pişman olmamı sağlayacak kadar. Az kalsın.
1: Geber.
0: Hı?
3: Geber Blofeld, geber.
8: Olamaz. Kapıyı aç. Bond. Bond. Bond. Açın kapıyı. Bond.
0: Sersem.
8: Sen kim olduğunu sanmış.
1: Evet. Suçlu nasıl sorgulanır biliyorum.
8: Sorgulama artık.
1: Tanner, bana nutuk çekme.
8: Bond, kahrolası kitapta yazan en önemli kuralı ihlal etmiş bulunuyorsun. Orada dur.
9: Korkarım onlara ihtiyacım olacak.
8: Öldü.
9: İyi ki onunla kan bağın falan yok. Yoksa sen de ölmüştün.
1: Bu nasıl çıkar?
9: Çıkmaz, çıkaramazsın. Nanorobotlar ne yazık ki ömürlüktür. Herakles, bir kere bünyene girdi mi sonsuza kadar kalır.
1: Arabayı buldular mı?
10: İzini sürdük ama Madeleine terk etmiş. Dairesini de aradılar, eve hiç gitmemiş. Madeleine de onlardan mı?
1: Bilmiyorum.
10: James, nereye gitmiş olabilir, bir fikrin var mı?
1: Yok. Onu hiç tanımıyorum.

0: Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
2: Ya ben
3: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
1: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot, Ice Break.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
19: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
22: Ne?
23: Kazancım net, sigortam net.
24: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
25: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
26: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
27: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
28: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
29: Sevince. Bakın.
30: Hamda leslik. Sevince.
31: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
32: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
33: Fotoğrafımızı çeksene ya.
34: Taşıdık halkama.
35: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
36: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Hayır.
5: Peki niye geldin?
2: Sen söylediğin için.
5: Hatırlayacağını sanmıyordum.
2: Her şeyi hatırlıyorum. Zehri kimin verdiğini söylemen gerek Madeleine.
5: Öldü mü?
2: Evet, öldü.
5: Güzel.
2: Bana ihanet etmediğini söyledi.
5: Anlaşılan insanlara pek güvenmiyorsun.
2: Sen de öyle.
5: Denememiz aptallıktı.
2: Oysa istemiştim. Buraya gelmemi istedin mi ya da... Blofeld'i neden öldürmeye kalktın? Zehri sana kim verdi? Ne kadardır onlara çalışıyorsun bilmiyorum. Ama biliyorum ki hayatımın 5 dakikasında her şeyi seninle yapmak istediğimi hissetmiştim. Sana güvenmediğimden değil. Sadece öyle hissettim. Biliyorum buraya zehri sana kimin verdiğini öğrenmeye geldim. Ama buradan ayrılmadan önce bilmeni istiyorum. Seni çok sevdim. Her zaman seveceğim. Ve seni bulmamı sağlayan hayatımın hiçbir anından pişmanlık duymuyorum. Seni o trene bindirdiğim an hariç.
5: En kötü özelliğin ne biliyor musun?
2: Zamanlamam mı?
5: Yapma.
2: Mizah anlayışım mı?
5: Yapma.
2: Ne?
5: Sen.
2: Muhteşem görünüyorsun.

0: Efendim, Loganation yerini tespit ettik. 007 konuşmak istiyor.
1: Tebrikler 007.
2: Sağ olun efendim. Yakalamak veya öldürmek için izin verin.
1: Amerikalılarla netleştirdik mi? İzin verildi. Sorduğun için teşekkür ederim.
2: Kurallara uyuyorum.
1: Selefin pek uymazdı ama.
2: Hakkını vermeliyim. İpucunu bana komutan Bond verdi.
1: İkinizin anlaştığını gördüğüme sevindim.
2: Sağ olun.
1: Doktor Swan'ın yerini bulduk mu?
0: Korkarım hayır efendim.
1: Teşekkür ederim.
3: Bir ses duyarsan ne yapacaksın söyle.
4: Saklanacağım.
3: Aferin, çok iyi. İyi geceler.
4: İyi geceler.
3: Beyefendiye de söyle.
4: İyi geceler.
5: İyi geceler.
3: Kapa gözlerini. Senden değil.
5: Ama tamam da gözleri mavi. Yani ben...
3: Senden değil.
5: Peki.
3: Sana bir şey göstereceğim.
5: Bir çocuk daha mı? Baban ve gizli odaları ne oluyor? Anlat bana.
3: Seni buraya getirmek istemiştim. Her şeyi anlatacaktım. Blofeld babamı bu aileyi öldürmesini emretmiş. Çocuk hayatta kalmış. Adı Lucifer Safin. Ben küçükken buraya babamı öldürmeye geldi. Fakat beni ve annemi buldu. Benim hayatımı başladı. Şimdi geri geldi.
5: Peki ne istiyor?
3: İntikam. Beni.
5: Kimdi bunlar?
3: Spectre'ın zehircileri. Babam onlar için bir ziyafet verdi. Ve tatlıda onların kendi tarifini kullandı. Dioksin. Çok acı çekmiş olmalılar. Olay Safin'in hayatını kararttı. Ailenin bir adası vardı. Oraya zehir bahçesi diyorlardı.
5: Ah demek Blofeld onlardan alıp çalıştırmaya devam etmiş. Şimdi Safin onu geri alıyor. Q, hemen Lucifer Safin'i bul. Nerede olduğu bilinmiyor, fotoğrafı da yok. Ama sana çocukluk fotoğraflarından göndereceğim. Bir de adamın resmi var. Şimdi elinden geleni yap. Oraya gitmek için de büyük bir uçağa ihtiyacım olacak. Birazdan bulunduğum konumu paylaşırım.
3: Peki onu bulacak mısın?
5: O adamı bulmamızı gerektiren binlerce sebep var. Onu öldürmem için bana bir neden verdin.
4: Ben acıktım.
6: Bu çok kötü.
7: Evet, sana söylemiştim ama bana inanmadın. Şimdi bunu yemek zorundasın.
6: Mümkün değil.
7: Burada her şeyi ben yapıyorum. Artık seni de çalıştıracağım.
6: Hayır, hayır, hayır. Ben bunu yemeyeceğim. Hayır.
7: Seçeneğin yok küçük dostum. Burada kuralları ben koyarım.
5: Beğendin mi?
6: Hayır, bu hiç adil değil.
4: Fena değil.
6: Kandırdın.
7: Hayır. Sana sadece gerçeği geç söyledim.
6: Şimdi ne olacak peki?
7: Şimdi sıra senden sonrakine geliyor.
5: İzninle. Evet.
1: Bond.
8: Adayı buldunuz mu?
9: Evet. Burası Japonya ile Rusya arasında ihtilaflı sularda yer alan ada zincirinin bir parçası. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir tesis var. Anlaşılan tarihçesi oldukça eskiye dayanıyor.
0: Efendim, Japonya Gizli Servisi adada şüpheli faaliyetler olduğuna dair rapor gönderdi. Q, sana yolladığım uydu fotoğraflarını ekrana ver. Bunlar birkaç gün önce çekildi. Eğer Safine oradaysa...
1: O zaman Herakles de oradadır.
9: Uçak nereye gelsin Bond?
8: Bekle Q.
5: 007 Loganash'ın yerini tespit edebildi mi?
2: Ona oldukça yaklaştı. Sana konumunu gönderiyorum.
5: Hmm. Logan eşi takip ettiğini sanıyordum, beni değil.
8: Ne? Eşin peşinde.
10: James, neredesin sen?
3: Arkaya otursun.
5: Tamam. Oldu işte.
4: Nereye gidiyoruz?
3: Maceraya gidiyoruz. Sıkı tutun.
5: Q, o uçağa ihtiyacım var. Hemen. Orland NATO üssüne yakınım. Gönderebilecek misin?
9: Evet. Evet, orada olacak.
5: Teşekkürler.
4: Anne. Bak, sivrisinek ısırdı.
3: Bir şey olmaz.
4: Dudu, sivrisinekleri sever misin? Dudu, hadi söyle. Sivrisinekleri sever misin? Koluma baksana, ısırmış. Anne, sivrisineklerin arkadaşı var mıdır?
3: Bilmiyorum.
4: Bence yoktur.

sıkı tutun.

0: Burada kalın. Ben hemen dönerim. Buraya giren biri olursa hemen vur. Tabii ben hariç. Sessiz ol, tamam mı? Çık çıkarma tatlım.
1: Nereye gittiler?

0: 他的事。
1: Hamleler iyiymiş Bond. Ama onu durduramayacaksın. Hadi bana yardım et kardeşim.
2: Bir kardeşim vardı. Adı Felix Leiter.

0: Araç lazım mı?
1: Nerelerdeydin?
0: Senin ipucunun peşinde. Ash?
1: Öldü. Doktor Swan ellerinde. Kızı da öyle.
0: Ben bir kızı olduğunu bilmiyordum.
1: Hem uçağımı gönderdi mi?
0: Uçağımız. Seninle geliyorum.
1: Teşekkürler 007.

0: Matt, how about you?
1: Month?
2: Seni de yataktan kaldırdık.
3: Görevin amacı 3 bölümden oluşuyor. Herakles'in varlığını doğrulamak, Obruchev ve Safin'i öldürmek, Doktor Swan ve kızını adadan kurtarmak. Bon, umarım oradadırlar.
0: Teşekkürler efendim.
2: Efendim? 007'nin komutan Bond'a tekrar tahsisine izin istiyorum. Sadece bir sayı.
3: Pekala, kabul. İyi şanslar.
4: Bond, saatin. Sınırlı yarı çaplı bir elektromanyetik darbe içeriyor. Yeterince yaklaşırsanız kabloladaki devreler kısa devre yapar. Hı hı.
0: Peki ne kadar güçlü?
4: Bu oldukça güçlü.
0: Oldukça güçlü mü? Ne demek?
4: Doğru
0: bu?
4: Düzgün kontrol etme şansım olmadı. Dikkatli ol. Pekala, bu Q'dar. Bulunduğun alanın haritasını çıkarır. Ha, oraya dokunma. Akıllı kan sizi ve hayati fonksiyonlarınızı takip edecek. Bond, iş başında bu iğneyi aldırmazsın herhalde. Yapalım mı?
0: 3-4 saattir bir damla bile içmedim.
2: Vay canına. Hiç senlik değil.
4: Ah! Güzel. Sanırım kurnaz kuş nasıl çalışır biliyorsun.
0: Hayır, bilmiyorum.
2: Yer çekimi.
5: Yol verin, yol verin. Devam edin.

0: Tekrar hoş geldiniz Bay Safin. Aileniz de hoş gelmiş.
1: Gelişmeler ne durumda?
0: Çok çok iyi Bay Safin, çok çok iyi.
1: Peki talebim hazırlandı mı?
0: Svetlana.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Rize turist çayı 259 lira. 5 litre hayat su 43 lira.
5: Ucuz, hep ucuz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
7: basit. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net!
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Devam edin.
1: Nedir o?
0: Sigorta. Senden düşen birkaç saç deliğiyle artık hayatım benim ellerimde. Tabii seninki de.
1: Küçük bir kıza tehdit savuracak kadar zarar görmüş olamazsın.
0: Sen daha mı az zarar görmüştün? Bir katili seviyorsun. Reddettiği halde onun çocuğunu doğurdun. Hayatın boyunca saklandın, yalan söyledin. Her şeyi yaparsın sen.
1: Hayatta kalmak için.
0: Seni anladığım gibi sen de beni anlarsın.
2: Yürü.
0: Babamın bahçesi. Onun zehirli hazinesi. Kızına da göstereyim. Onu bana ver.
1: Hayır.
0: Onu koruyabilirim.
1: Matilde, söylediğim şeyi unutma. Dokunmak yok. Matilde.
0: Zehirli bir bahçe. Ama son derece güvenli. Burayı babam yaptı. Bitkilerini çok severdi. Onlara şarkı söylerdi. Sevdiklerimden birini göstermek isterim. Bu bitkilerden bazıları çok tehlikeli ama insanlara hepsi zarar vermez. Burada pek çok şey yapabilen bitkim var. Bu sana ne söylenirse yaptıranlardan. Asla yaramazlık yapmazsın. Hep uslu durursun. Yaramazlık yapmamalısın Matilde. Annen de yapmamalı tabii. Asla. Burayı sevdin mi?
3: Hayır.
0: Sevmeyi öğreneceksin ama. Ben burada büyüdüm. Sen de öyle. Ne güzel bir çocuksun sen. Çay içme zamanı geldi.
1: Hayır.
0: Anlamasını sağlayayım.
1: Hayır, hayır, bizi ayıramazsın. Matilde!
3: Anne!
1: Sana söylediğimi unutma. Seni bulacağım tatlım. Tamam mı?
0: Endişelenme. Burada ben varım.
4: Adayı görür görmez irtifayı düşür. Radarın altında seyret.
5: Daha önce bunlardan biriyle uçmuş muydun?
6: Hayır.
7: Paraşütü ve kanatları açmayı sakın unutma. Yer çekimi her zaman dostun değildir.

0: Dışarı çıkıyoruz Q.
1: Tamam, güzel. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma denizaltı üstüne girmelisiniz.
2: Fazla faaliyet yok gibi görünüyor ama yine de kameralara dikkat. Saatini kullan Bond.
3: Güç kaybı.
4: Neler oluyor?
5: Güç kaybı. Sorun var. Şunu
3: güç
5: hemen...
3: kaybı.
5: Sistemi kameralar... yeniden başlat.
3: Güç kaybı.
4: Alt taraftaki kameralar kapandı.

0: Tamam. Hah, işte oldu.
1: Efendim, içerideler.
2: Evet, görüyoruz.
1: Pekala, tesisi görüyor olmalısınız.
3: Hangisi Bond?
1: Şey olana Bond'a, üç uçlu olan.
4: Yerleşim planı.
0: Tamam. Şu anda toksik atlı karıncanın kenarındasın.
1: Asıl faaliyet merkezin göbeğinde olmalı. Yani tam da senin üzerinde.

0: Tehlike alarmı fark edildi. Herkes güvenli alana geçsin.
1: Bond. Bond, bir şey var. Tam üzerinde büyük bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir tür...
2: Duvarlar çok kalın olmalı.
1: Bond? Bond! 007 beni duyuyor musun?
3: Teması kaybettik.
1: Kör noktaya girdiler efendim. Nereye girdiklerine dair hiçbir fikrim yok.
3: Tekrar temas kur.

0: Namir, şu kapılara baksana.
1: Burası füze sığınağıymış.
0: Evet. Gidelim. Herkes oraya geçsin. Köşeye geçin hemen.
2: Ne?
0: Kıpırdayın.
2: Nasıl?
0: Çabuk. Yere yatın.
2: Alarm.
1: Yerde kal.
2: Ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Laboratuvarı havaya uçuramazsınız. Lütfen. Bu bir intihar olur hadi ama. Yapmayın. Bu adadan canlı çıkamazsınız.
1: Orası çiftlikti.
0: Burası da fabrika.

0: Toplu üretim yapıyorlar. Nomi, şuna bir baksana.
1: Dinleyin, bunu durduramazsınız bayım. Büyük bir planımız var, biliyor musunuz? Çok büyük.
2: Nedir yani bu?
0: Bir simülasyon. Sadece bireylere saldırmıyor.
2: Bunlar milyonları öldürecek.
1: Bu sefer bir çantaya sığmayacak hanımefendi.
2: Bu adam sinirlerimi zıplatıyor.
0: O zaman sustur.
1: Oh! Burnum!
0: Tesisin tamamını yok etmek zorundayız.
3: Şiddete hiç gerek yok.
1: Bay Safin, patlayıcı kullanıyorlar.
2: Kapa çeneni.
3: Bay Bond. Sizde bana ait olan bir şey, bende de size ait olan bir şey var. Hadi yukarı gelin de bunu bir konuşalım. İki yetişkin gibi.
0: Safin, nerede o? Eğer geri gelmezsem, pisliğin tamamını patlat.
2: Bunun için yeterince patlayıcımız yok.
0: Ama onlar bunu bilmiyor.

0: Bunu içmeni söyledi. Sağlığın için.
1: Ona güveniyor musun? Bana senin son efendini öldürttü. Neden ona katılmanı istedi sanıyorsun?
0: Sanırım. Bunu içmeni istiyor.
1: Sadece bana kızımı geri vermesini istiyorum.
0: Uslu durursan onu göreceksin. İç hadi.
1: Bu çiçek ne yapıyor biliyor musun? İnsanı kör ediyor. Gözüne bir damla kaçsa bir daha asla göremezsin. Bir gözünün kaybı felakettir. İkisini kaybetmek...
0: Oyun oynama.
1: Bu oyun değil.

0: Hoş geldin. Silahı bırak. Tabancanı da. Dikkat. Ufaklık kuş kadar hafif.
1: Tamam.
0: Otur.
2: Her şey düzelecek. Söz veriyorum, her şey düzelecek.
0: James Bond. Şiddetin tarihi. Öldürmeye yetkili. Ernst Blofeld'le kan davalı, Madeleine Swann'e sevdalı. Sanki kendi yansımamla konuşuyorum.
2: Biz oldukça farklı seçimler yaptık.
0: Hayır. Sadece aynı amaç uğruna farklı yöntemler geliştirdik. Yeteneklerin seninle yok olacak. Benimkiler ölümümden sonra bile yaşayacak. Oysa hayat ardında bir şey bırakmaktan ibarettir. Öyle değil mi ama? Çirkinleşmeye hiç gerek yok. Benim bebeğimi rahat bırak, ben de seninkini. Ne dersin?
2: Sanırım haklısın.
0: Teşekkürler.
2: Sanırım ikimiz aynıyız. Her şeyin elimizden alınması nasıl bir duygu ikimiz de biliyoruz. Savaşa başlamadan olsa bile. Aslında bir şansımızın olması güzel olurdu, öyle değil mi? Hepimizin bir şansı olmalı. Fakat inşa ettiğin bu şey herkesi o korkunç savaş alanına itiyor. Kimsenin şansı kalmıyor.
0: İnsanın itiraf etmek istemediği şey çoğu insanın başına bir şey gelmesini istemesidir. Özgür irade ve bağımsızlık mücadelesiyle ilgili birbirimize yalan söylüyoruz ama aslında bunu istemiyoruz. Nasıl yaşayacağımızın söylenmesini ve fark etmeden ölmeyi istiyoruz. Bence insanlar unutulmak ister. Bazılarımız bunu onlar için gerçekleştirmek adına doğar. İşte buradayım. Onların görünmez tanrısı. Derilerinin altına sızıyorum ben.
2: Tanrı rolünü üstlenenlere tarih mi?
0: Birbirimize yalan söylüyoruz ama aslında bunu istemiyoruz. Nasıl yaşayacağımızın söylenmesini ve fark etmeden ölmeyi istiyoruz. Bence insanlar unutulmak ister. Bazılarımız bunu onlar için gerçekleştirmek adına doğar. İşte buradayım.

0: Dünyayı daha iyi hale getirmek için insan kökünü kurutuyoruz. Fakat ben biraz daha... titizim. Kefalet ödemeden dünyanın gelişmesini istiyorum. Ama sen aynı kalmasını istiyorsun. Kabul edelim. Ben seni işlevsiz kıldım.
1: Hayır. Dünyada senin gibiler olduğu sürece bu imkansız. Ve o titiz başarılarının muazzamlığına baktığımız zaman yaptığın tek şey öfkeli küçük adamlardan oluşan uzun bir kuyrukta beklemek.
0: Ama ben öfkeli değilim. Sadece tutkuluyum. Patlayıcıları etkisiz hale getir, adayı terk et. Ben de sana bu kıymetli küçük meleği vereyim, ister misin?
1: Ya Madeline?
0: O kalacak.
1: İzin vermem, biliyorsun.
0: Aa, çok kötü ama bu. Kabul edeceğini umuyordum. Tek umudunun sen olduğunu biliyor.
1: Hayır, bunu sen söylüyorsun.
0: Bu dünyada hangi anne öz çocuğu için kendini feda etmez?
1: Senin annen öyle mi yaptı?
0: Annem boylu boyunca yatarken onun ölümünü izledim.
1: Dur! Bekle, bekle! Ne istersen yapacağım.
0: Elbette yapacaksın.
1: Özür dilerim. Üzgünüm.
0: Seçimin çok basit Bay Bond. Kızının gözleri önünde mi ölmek istersin? Yoksa kızın senin gözlerinin önünde mi ölsün?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Babana bak Matilde. Güç budur işte.
1: Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
2: James! Kızım nerede?
3: Çok iyi.
4: Dudu!

0: Madem seni korumamı istemiyorsun, o zaman git.
1: Yürüyün. İlk müşterileriniz gelmek üzere.

0: Efendim?
1: Şüpheli bir hareketlilik tespit ettim. Birçok yüksek hızlı nakli aracı adaya doğru ilerliyor. Menşei bilinmiyor. 007'den hala haber yok.
2: Hadi Bond, hangi cehennemdesin?
3: Umutsuz durumdayız hanımefendi. Lütfen.
4: Bond. Bond. Partiye beklenenden fazla kişi katılıyor.
3: Hanımefendi, lütfen bırakın. Ben gideyim. Beni bırakın. Lütfen bırakın beni. Buradan çıkma şansımız asla yok. Hey, elimde halkınız için küçük bir şişe var. Batı Afrika diasporasına yeter de artar. Bu iyi bir şey yani. Sizin ırkınızı yeryüzünden tamamen imha etmek için bir laboratuvara ihtiyacım yok.
4: Neyin zamanı biliyor musun?
3: Ne?
4: Ölme zamanı.
5: Gidin, gidin! En alt kata inmiş olmalılar.

0: Orada bir merdiven olması anne. Gerek.
1: Anne, minik Dudu'yu kaybettim.
2: Matilde, canım. Her yerde seni aradım. Neredeydin tatlım?
1: Senin söylediğin gibi saklandım. Seni seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
0: Gitmeliyiz.
2: Hadi.
3: BenQ, duyuyor musun? Cevap ver 007, BenQ.

0: This place, it stays with me.
1: Hey! Dur dur dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
15: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
14: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
16: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Tam da leslik.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Sanırım rotamız kalabalık.
9: Galiba hasar aldık.
8: İki Rus uçağıydı, yükselmemiz gerek.
10: Anlıyorum. Elimden geleni yapacağım. Lütfen biraz bekleyin. Efendim, donanma hatta Japonlar ve Ruslar ensemde boza pişiriyor. Bizim C-17'nin ihtilaflı adada niye daireler çizdiğini öğrenmek istiyorlar.
11: Onlara henüz bir şey söyleme.

0: Hah, tam zamanında.
1: Nomi, biliyorsun. Madeline ve Mathilde, onlar benim...
0: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ailem.
3: Q, orada mısın?
4: Evet, Bond.
1: Yakın çevremizde kraliyet donanmasına ait herhangi bir gemi var mı?
4: Evet, neden?
3: Bu konuma derhal bir saldırı düzenlememiz gerekecek. Zira adanın tamamı Herakles'in üretim tesisi.
5: Füze saldırısı için iznimiz yok değil mi?
4: Bond, bilmen gereken bir şey daha var.
3: Tanımlanamayan birçok gemi oraya doğru ilerliyor.
0: Hepsi Herakles'in peşinde. Ne kadar uzaktalar?
3: 20 dakika kadar.
6: Q?
7: Beni attı. 007.
1: Hem?
7: Operasyonumuz uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. Ne yapabileceğimize bakacağız.
1: Hadi. Gidelim. Dışarısı çok soğuk olacak. Şimdi, bunu üzerine almanı istiyorum. Seni sıcak tutar. Bu işi bitirmeliyim. Bizim için.
2: Biliyorum.
1: Fazla gecikme.
0: Bana emanetler. Bunun yardımı olabilir.
1: Teşekkürler.

0: Q, konuş benimle.
1: Ya, davetsiz misafirlerimiz 15 dakikalık mesafedeler.
2: Bond, benim. Durum diplomatik açıdan karışık.
0: Seçeneğimiz yok. İşaret verince ateş açın.
2: Ateş açarsak Ruslar, Japonlar, hatta Amerikalılar bir cevap bekleyecektir.
0: Siz de cevap vermezsiniz.
2: Mantıklı düşün Bond. Dünyayı topyekün savaştan kurtarmaya çalışıyorum.
0: Mallory, eğer bunu yapmazsak kurtaracak bir şey kalmayacak. İşaretimle ateş açın.
1: 007 bir sorun daha var. Az önce girdiğin oda...
0: Biliyorum, biliyorum. Patlamaya dayanıklı kapıları açmalıyım.
3: Yoksa füzelerimiz trambolinden sekmiş gibi geri tepecek.
2: Evet.
0: Biliyorum, biliyorum.
2: Kontrol
3: odasını bul. O kapıların üzerindeki kulede olmalı. Füzelerin ateşlenmesine yaklaşık olarak 9 dakika var.
1: Gemiler gelmeden halledebilecek misin?
0: Dünya kadar zamanım var.

0: beni duyuyor musun?
1: Evet. Evet Q.
2: Duyuyorum.
3: Rugby maçı yapıyor gibisin.
1: Birine senin saatini gösterdim. Fena halde gözü kaldı.
3: Tamam, güzel. Peki kontrol odasını buldun mu?
1: Rusçam biraz paslanmış ama sanırım buldum.

0: Tamam Q.
1: Bir araştırma yaptım. Eski şemaya
0: göre... Q, benim ihtiyacım olan...
1: Evet. Bond. Alo.
0: Elektrik.
1: Elektrik. Tamam. Altyapı 1950'lere ait
2: olmalı. Bu yüzden aşırı karmaşık ve grafit anahtarlama sistemi olacak.
1: Şimdi bunları devreye sokma sırası son derece
2: hassas olmalı.
1: Bir kontrol paneli arıyorsun. Orada bir tane kontra ağırlık balatası olmalı. Beni dikkat edin, 007. Yapman gereken ilk şey...
0: Hallettim. Şimdi... Sanırım

0: Evet halloldu. Füzeleri ateşleyin.
1: Sen çıkana kadar olmaz.
0: QM'e füzeleri hemen ateşlemesini söyle.
2: Tamam, tamam, tamam. Anlaşıldı.
1: M, Bond ateşleyin dedi.
3: HMS Dragon.
4: Amiral.
3: Efendim?
4: Ben M.
3: Talimatlarınızı bekliyorum efendim.
4: Ateşlemeye izin veriyorum.
3: Anlaşıldı. Ateşleme başlıyor.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.

Her yeri darmadağın ettin. Bir hayvan gibi. İkimiz de şimdi kalp kırıklığıyla zehirlendik. Ellerimizle yarattığımız trajedinin iki kahramanı. Dokunduğumuz her şey lanete olacağız. Yanaklarını okşamamız, öpmemiz onları anında öldürecek. Evet. Madeline. Evet. Matilde.

Bunu bana sen yaptırdın işte. Bu senin seçimindi.

0: Q, orada mısın?
1: Bond, hele şükür.
0: Onlar güvende mi?
1: Evet, güvendeler. Bond, adadan çıktın mı?
0: Kapılarla ilgili ufak bir sorun var. Hemen hallederim.
2: Hayır hayır, Bond. Füzeler çoktan ateşlendi. Oradan hemen çıkmalısın.
0: Q, acaba bunu nasıl yok edebilirim?
1: Eğer silo kapıları açıksa füzeler halleder.
0: Hayır hayır hayır. Yani açabiliyorsak nasıl? Sonra nasıl kapatırız?
1: Sen de kapatamayacağını en az benim kadar biliyorsun. O kalıcı, yani ebedi. O yüzden imha etmek zorundayız. Hadi ama James, adadan hemen uzaklaş. Hedefin yakınında değilsen zararsızdır.
0: Evet. Ama işe yaramayacak.
2: Hayır, olamaz. Madeline için mi?
0: Sorun değil Q. Hiç sorun değil. Madeline'i hatta alır mısın?
1: Evet, tabii. Ne kadar aptalım.
3: İşte.
1: Nomi, cevap ver. Madeline'i verir misin?
3: Madeline. James.
0: Madeline.
3: Buradayım. Neredesin? Hallettin mi? James.
0: Evet, evet, evet. O öldü. İkiniz de orada mısınız?
3: Evet.
0: Ne güzel. Güvendesiniz.
3: Oradan güzel. Çıktın mı?
0: Hayır. Ben bunu başaramayacağım.
3: Ne?
0: Hayır.
3: Ama söz vermiştin. Ben... O adadan hemen çık. Yapabilirsin, biliyorum. Artık her şey yolunda. Bize zarar verecek kimse kalmadı.
0: Madeline. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel şeyi yapmışsın. Mükemmel bir kız. Çünkü onu sen doğurdun.
3: Olamaz. Zehir. Sen zehirlendin.
0: Evet.
3: Mutlaka bir yolu vardır. Bir yolu olmalı. Biraz daha zaman gerek. Keşke biraz daha zamanımız olsa.
0: Dünya kadar zamanın var.
3: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ama bir araya gelmeli ve anmalıyız diye düşündüm. Ve ben bunu çok uygun buluyorum. İnsanoğlunun amacı yaşamaktır. Var olmak değil. Günlerimi uzatmaya çalışarak boşa harcamayacağım. Ben zamanımı değerlendireceğim. James'e.
1: James'e.
2: James'e.
1: James'e.
0: James'e. Pekala. İş başına.

0: Matilde.
1: Efendim?
0: Sana bir hikaye anlatacağım. Bir adamla ilgili. Adı Bond. James Bond.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri evet. Sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Premier'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

0: Sen yine mi acıktın?
1: Megalın bana bakar mısın?
0: Depresyonda olduğun için çok yiyorsun.
1: Megalın!
0: Efendim?
1: Megalın!
0: Efendim anne?
1: Susadım tatlım.
0: Geliyorum. İlacını mı istiyorsun?
1: Evet hayatım.
2: Oyun oynamak ister misin canım?
0: Babamın gelmesini bekliyorum.
2: Sence baban ne iş yapıyor?
0: Doktor değil mi? İnsanları iyileştiriyor.
2: Senin baban insanları öldürüyor.
0: Hayır.
2: Onları mı seviyorsun? Katilleri.

0: Beni rahat bırak, git oyna.
1: Anne!
0: Git dedim.

0: Bay White evde mi?
1: Hayır, gitti.
0: Adım Lucifer Suffin. Kocan ailemi katletti.
1: Söyledim ya, o gitti.
0: Biliyorum. Bu ona çok acı verecek.

0: manzara nasıl?
1: Gittikçe sevmeye başladım. Daha hızlı gidebilir misin?
0: Daha hızlı gitmeye gerek yok. Dünya kadar vaktimiz var.

0: İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
2: Çok eğlenceli. Arkana bakmadan edemiyorsun değil mi?
1: Ne?
2: Kimse gelmiyor.
1: Arkama baktığın falan yok.
2: Evet bakıyordum.
1: Hayır, şimdi bunu mu tartışacağız? Orada ne yakıyorlar?
0: Sırlarını, dileklerini. Geçmişlerinden kurtuluyorlar. Eskilerden kurtulmak yenilerini getirir.
1: Nerelere gittin öyle? Bugün. Su kenarındayken. Hı? Anlat bana.
2: Vesper'ı anlatırsan ben de sana anlatırım.
1: Bu yüzden mi buradayız?
2: Onu Akropolis'e gömdüler.
1: Bunu ben de biliyorum.
2: Onu affedebilir misin? Bizim için.
1: Onu uzun zaman önce arkamda bıraktım.
2: Arkamıza baktığımız sürece geçmişten kurtulamayız. Artık onu unutmalısın. Çok zor olsa da.
1: Yani bir geleceğimiz olacaksa?
2: Hı hı.
1: Ben her şeyi unutursam sen de...
2: Sana tüm sırlarımı anlatırım.
1: Tamam.
2: Maskeli adam.

0: O işi halletmeye gidiyorum. Sonra kahvaltı için geri geleceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ardından da bana nereye gideceğimizi söylersin.
1: Evet.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Lind'in mezarı neresiydi?
1: Peki, tamam. Baksana, bu bir Lind'in mezarına götür.
2: Gelin. Aşağı doğru ineceğiz. Beni takip edin. İşte geldik. Burası.

Özledim seni. Beni affet.

Bluffett'in selamı var. Biliyor musun? Madeleine, o Spectre'ın kızı. Madeleine, Spectre'ın kızı.

0: Davullarınızı çoktan indirdim Bay Bond. Eşinizin isteği üzerine.
1: Haklıydın. Unutmak çok zor.
2: James. Ne oldu? Ne oldu?
1: Burada olduğumu nereden biliyorlar?
2: Ne Madeline, diyorsun?
3: Burada olduğumu nereden biliyorlar?
2: Kimden bahsediyorsun?
3: Peki, nasıl biliyorlardı?
2: Seni anlamıyorum. James. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım.
1: Gidiyoruz.
2: Sana söylemem gereken bir şey var.
1: Eminim vardır.

0: Evet aşkım. Baban seninle gurur duyardı. Fedakarlığın bizim zaferimiz olacak.
1: Anlamıyorum.
0: Tebrik ediyorum.
2: Alo.
3: Koyunları salla evlat.
2: Neden?
3: Aksi takdirde seni öldürürüm.
1: James, niye? Sana niye ihanet edeyim?
4: Hepimizin sırları var. Ancak seninkini henüz bilmiyoruz.
2: Hadi.

James, James dinle beni. Öyle düşünüyorsan ölmeyi yeğlerim.

0: James.
1: Peki.

0: بلده.
1: Peki. Bitti mi yani?
0: Evet, bitti.
1: İyi olduğunu nasıl bileceğim?
0: Bilmeyeceksin. Beni bir daha görmeyeceksin.

0: İçerideyiz.
1: İlerleyin.
2: Onu görmedim.
3: İyi misin?
4: SL5 vardı ya, hani bu sabah kullandığım biyolojik silah çiçek hastalığı virüsünü gördün mü? Ben onu şeye... Ya, kahretsin.
3: Valdo, çiçek virüsü kabını görmedin sanırım, değil mi?
5: Bu leziz bir çorbaydı. Şimdi ise çöpe gitti. Şaka bile olsa bu aptalca. Domates çorbam, ikinizin beynini bir araya getirseniz bile ulaşamayacağınız kadar karmaşıktır.
4: Valdo, bu büyük kabalık.
5: Bak söyleyeyim, bir gün çayınıza Ebola virüsü katacağım. Sonra da yüzünüzden kan ve ter boşalırken karşınızda kahkahalarla güleceğim.
3: Güzel.
4: Vay canına.
3: Sakin olsana biraz.
4: Korkunç bir hayal gücü var, öyle değil mi?
5: Doktor Obruchev.
6: Geliyorlar.
5: Kim?
6: Spectre.
5: Safin.
6: Onları durdurmaya çalışma. Uzun zamandır beklediğimiz şey bu. Biyo güvenlik seviye 4 soğutucusuna girip silah çıkarmanı isteyecekler. Ne yaptığını kimse görmemeli. Seni öldürmeyecekler. Çünkü sana ihtiyaçları var.
5: Beni öldürmeyecekler. Konuştuğumuz gibi dosyaları aktarıyorum şu anda. Ve şimdi tamamlandı. Bununla ne yapacağım?
7: Yut onu. Hoşça kal.
5: Yut derken? Evet. Hayvanları çok, çok severim. Hoşça kal.
8: Ne oldu? Ekranlar da karardı.
9: İlerleyin. İlerleyin.
4: Lütfen, biz bilim insanıyız, silahsızız, ne istiyorsunuz?
10: Valdo Obruchev.
5: Merhaba.
10: Biyo güvenlik seviye 4 soğutucusunu aç.
5: Sonra ben bu...
10: Silahını bana ver.
5: Silah, ne silahı? Ben, bizde silah falan...
10: Herakles.
5: Çift kimlik doğrulaması gerekir ama...
10: Hangisi?
5: O...
4: Hadi, hadi izin verme. Sakın onlara izin verme lütfen.

basınma işlemi devam ediyor. Türk Kuşlar

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Hadi abi, hadi topla.
5: Hadi.
6: Harikasınız ya.
7: Bakalım.
6: Hemen.
5: Hadi bakalım.
8: Çok iyi.
5: Çok iyi.
8: Çok iyi.
5: Çok iyi. Çok
8: iyi.
5: Fotoğrafı at bana. Airdrop yap.
3: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Sadece durula.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece Duru'la.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan Doruk'ta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
17: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Ebru için yenilendi Akbank.
10: Evi aldık da tamiri montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
9: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
10: Harikaymış ya.
11: Daha neler var?
9: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
12: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
9: Mobilin bankası Akbank.
13: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275 lira.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
14: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
19: Ha, bu da ne? Emniyet kemeri mi? Bu... Vay canına.

0: Ben yapamam. Bu asansör değil ama.
1: Mıknatıs.

0: Efendim, az önce çok sıra dışı bir şey...
1: Evet, gördüm. Yüce Tanrım.
0: Efendim? Herakles projesi nedir? Bu laboratuvar kayıtlarda yok.
1: Evet, yok.
0: Büyük zayiat var.
1: Gaz sızıntısı olmuş.
0: Başbakanı uyarmalı mıyım?
1: Gaz sızıntısı olmuş, hallederim. Monepeni. 007 nerede?

0: Evet, bu ne büyük sürpriz Felix.
1: James?
0: O sarışın kim?
1: Logan Ash, Dışişleri Bakanlığı, memnun oldum. Hakkında çok şey duydum. Yani ben çok büyük hayranım.
2: Bobby, lanet polis.
3: Bana bir iyilik yap dostum.
0: Senin haberin yok mu? Artık emekliyim.
3: Gizli serviste olsaydım bunu senden istemezdim.
0: Ne demek bu?
3: James, seçilmiş liderlerimiz kum havuzunda pek uslu durmuyorlar. James, buralarda baş başa konuşabileceğimiz sakin bir yer biliyor musun?
0: Sakin mi? Var.
3: Paketi alabilirsin diye umuyordum.
0: 5, 4. Paket nerede?
3: Kısa bir seyahat. Küba'ya. Orayı seversin.
0: Oh, demek severim.
1: Valdo Obruchev.
3: Adını hiç duymadığını söyleyeceğiz.
0: Adını hiç duymadım. 2, 3.
3: Hayat çok güzel.
1: Adını hiç duymadın mı? Sen MI6'de görev yaparken iltica etmemiş miydin?
3: Obruchev 3 gün önce Londra'daki gizli bir MI6 laboratuvarından kaçırıldı. 2 gün önce Santiago'da Küba'da yapılan bir yüz tanıma taramasına yakalandı.
1: En iyi kısmı atlıyor. Spectre.
3: Orada bir kaynağım var. Toplandıklarını söylüyor.
1: Tesadüf mü?
3: Hadi ama. Eski günlerdeki gibi.
0: 3, 2.
1: Gerçekten bu iş için biçilmiş kaftansınız. Adamımız sensin.
0: Sıra bende.
4: Merhaba.
0: Sek.
5: Tamamdır.
0: Skoç. Sen bu mormonu nereden buldun?
3: Siyasi atama. Benim seçeneğim değil. Görünüşe göre zeki artık öncelikli değil.
0: Çok fazla gülümsüyor.
3: Bunu doğru ellere teslim etmemizi sağla.
0: Ne yani? Doğru el dediğin sen misin?
3: Güzel bir yüzden ibaret değil.
0: Güzel yüzlülere güvenmeyi uzun zaman önce bıraktın Felix.
3: Evet, duydun. Kötü şans.
0: Kötü karar.
3: Evet. Bugünlerde iyi ile kötüyü, kahramanla haini ayırt etmek çok güç. Sana ihtiyacım var. Bu konuda güvendiğim tek kişi sensin. Öylesine söylemiyorum. Aileme gidip dünyayı yeniden kurtardığımı söylemek istiyorum. Peki ya sen?
0: Seni tekrar görmek güzeldi Felix.
3: En azından numaramı al.
0: Numaram bende var.
4: Başın dertte mi?
0: Sürekli olarak.
4: Seni bırakayım mı?
0: Tabii, neden olmasın?
4: Sıkı tutun.
0: Adın ne?
4: Naomi, senin?
0: James, bana James de. Ne iş yapıyorsun Naomi?
4: Dalgıcı.
0: Ne için dalıyorsun?
4: Eski enkazlara zaafım var.
0: Hı hı. O zaman doğru kişiylesin. Önden buyur.

0: Evin güzelmiş.
1: Teşekkürler.
0: Orası yatak odası mı?
1: Evet öyle.

0: Oh, çıkaracağın ilk şeyin olduğunu hiç düşünmemiştim ama.
1: Evet. Epey aksiyon meraklısı bir adama benziyorsun Bay Bond.
0: Artık lütfen sadede gelsek.
1: Profesyonel nezaket gereği buradayım.
0: Pek de nazik sayılmazsın ama değil mi? Arabamı bozdun. Komutan Bond diyeceksin. Bunu biliyorsun. 00.
1: 2 yıl.
0: Çok yeni.
1: Ama üstün başarı.
0: Ah, yüce tanrım.
1: Emekli olduğundan beri dünya dönmeyi sürdürdü komutan Bond. Fark etmemiş
0: olabilirsin. Fark ettim diyemem. Benim naçizane fikrim. Dünya pek de değişmedi.
1: Öyle diyebilirsin. Burası cennetten bir köşe. Bu ambiyanslı yuva falan. Ama belli ki senin sadece öldürmeye vaktin var. Yaşamak için bir nedenin yok. Yani Valdo Obruchev sana yasak. Yoluma çıkarsan dizine bir kurşun sıkarım. Sağlam olana.
0: Kendine birkaç soru daha sorman gerek. MI6 ve CIA birbiriyle iletişim kurmadan aynı adamın peşinde. Bu hiç iyi değil. Bak ne diyeceğim. M'e selam söyle. Ama artık onun için çalışmıyorum.
1: Ona kendin söyle. Bu arada ben herhangi bir 00 değilim. Ben 007'yim. Galiba onu da emekliye ayırdılar sandın.
0: Alt tarafı bir sayı.
1: Evet. Küba'da görüşür müyüz?
2: Nasıl gidiyor ki?
3: Birkaç büyük dosya Obruchev'in hard diskinden silinmiş görünüyor. Gelişmiş bir algoritma üzerinde çalışıyormuş ve...
2: Dosyaları kurtarabilir misin?
3: Çalışıyorum.
2: Kurtarabildiğini bana ver, sonra sürücüyü yok et.
3: Ne oldu hakkında daha fazla bilgim olsaydı...
2: Teşekkür ederim, hepsi bu kadar.
4: Bir dakika, başbakan yine arıyor.
2: 007, ona bir şey söyle ne olursa. 007.
0: Şekerim, birkaç şey var.
2: Bond.
0: Yeni 007 ile tanıştım. Zararsız genç bir kadın. Konu Obruchev. Onu maaşa bağladın, öyle değil mi?
2: Bu işe bulaşma. Seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Ama var. Spectre. Mallory. Ne yaptın sen?
4: Sıfır sıfır sorunu mu?
2: CIA avantajlı durumda. Bana Blofeld'i bul.
4: Sadece psikiyatristiyle konuşuyorum.
2: Biliyorum. Canlı yayını aç demek istedim.
5: Ortada duruyorlar. Sonra onu getiriyorlar.
4: Hep böyle işte. Kafayı yemiş durumda.
5: Taç giyme töreni.
2: Güzel.
3: Bu ne şimdi?
5: Öğrencileri hatırlıyorum.
2: Hiçbir şey.
5: Her yer olabildiğince temiz. Herkes eğlence peşinde. İkisi de beni duysun istiyor. Sürpriz olsun.

0: Pekala. Felix, ben varım.
1: Kabul etti. Santiago'da tanışmanı istediğim genç bir hanım var.

0: Küba'ya hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Bu tarafa demirleyin lütfen.
3: La luna salió temprano.
1: Paloma?
4: Geciktin.
1: Ben...
4: Gidelim.
1: Şapkayla ilgili şey Paris.
4: Ha? Ne şapkası? Ah, El Código Sisi. Gergin olunca her şeyi unutuyorum. Bu aldığım en büyük iş çünkü.

0: Odan burası mı?
1: Burası özel bir mahzen. Tamam, gel buraya.
0: Sence o işi yapmadan önce birbirimizi biraz daha tanımamız gerekmez mi?
1: Oh, ben hayır. Şey, affedersin. Üzgünüm.
0: Ah, pekala.
1: Sen hallet.
0: Teşekkür ederim. İzninle. Bu iş muhteşem olacak.
1: Biliyorum. 3 hafta eğitim gördüm.

0: Bir şeyler içelim.
1: Güzel fikir.
0: İki kokteyl alalım. Çalkalayın, karıştırmayın.
2: Tabii efendim.
1: Seni duymam için.
0: Neye içiyoruz?
1: Felix'in.
0: Felix'e. Hatırlat da ona puro alayım.
1: Gitsek mi?
0: Olur.
1: Hadi.
3: Tak. Tak. Tak.
4: Bu numune senin için yeterli mi?
3: Bunu kullandıysa evet. Şimdi işliyor. Ayaksı. Affedersiniz. Eldivenler berbat gerçekten. Çok kaygan. Özür dilerim.
4: Daha ne kadar var?
3: Aha. Spectre için yeni ve mutlu bir geleceği. İşte artık hazır.

0: Sen o tarafa git, ben buradan gideyim. Bu da ne böyle? Spektre Bonga ayini mi? Sen hiç böyle bir partiye katıldın mı?
1: İşin asıl adamı sanıyorsun.
0: Dikkatini dağıtmamaya bak. Rus bilim insanımızı aradığımızı unutma.
1: Bir sürü Spektre ajanı görüyorum.
0: Evet. Anlaşılan hepsi burada.
2: Vay canına.
3: Harika görünüyor. Merhaba.
1: Arkadaşın mı?
0: Tepegöz. Onunla İtalya'da karşılaşmıştık. Gerçekten gözümü açan bir deneyimdi. Hepsi kulaklık takıyor.
2: Tarıyorum.
4: Sen buraya gelmiyorsun. Ama burada her şey olabildiğince iyi. Hiç merak etme. Düşündüğünden çok daha iyi. Kutlayın beni. Doğum günüm. Bu benim partim. Bu benim taç giyme törenim.
1: Doğum günü çocuğu kim?
0: Ben Stavro Blofeld.
2: O burada mı?
4: Şimdi dostum.
0: Hayır o.
4: Müziği takip et.
0: Londra'da hapishanede.
1: Onu nereden biliyorsun?
0: Onu oraya ben tıktım.
4: Hasretle kucaklayayım. Lezzetli bir sürpriz olsun. Elimizdeki yeni güçlü insanlar...
2: Gördüm onu. Şu bizim Rus bilim insanını.
0: Peşinde misin?
4: Buradayım.
2: Peşindeyim.
0: Peşinden ayrılma.
4: Küçük gözümle her şeyi görüyorum. Küçük gözüm merhaba diyor. İşte şimdi görüyorum. Evet, Olimpos'taki tanrılar gibi gün ışığına çıkıyoruz. Bizim dışlanan adamımızın sonu. Benim derdim, benim kardeşim James Bond. Elveda James.
2: Olamaz.
1: Gecenin gözdesi sensin.
4: Kaçamazsın. Artık çok geç. Derinin altına işledi bile. Telaşa kapılmayın. Bize zarar vermez. Bu sadece onun için. Çok lezzetli.
5: Efendim?
6: İşe yarıyor. İşe yarıyor. Sadece Spectre ölüyor. Merhaba. Sen benim şeyim misin refakatçim?
2: Hı?
6: Hayır mı? Ol.
0: Koş! Teşekkürler. Bunu ben alayım.
2: O neydi öyle?
7: Yakalayın onu!
0: Gitme vakti. Hadi koş!
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet!
14: Aman tanrım!
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: olabilir mi?
1: Lanet olsun.
0: Yakala onu. Ben onları oyalarım.
2: Çıkışları tutun.
3: Dur.
2: Kaçmalarına izin vermeyin.
4: Yakaladın mı?
3: Yaklaştım.
5: Hayır.

0: Meşgul olduğunu biliyorum ama burada perdeyi kapatıyoruz artık.
1: Araba ayarlıyorum. Nereye gelsin?
2: Hemen geliyorum.

0: nereye götürüyorsun?
1: Annene geri götürüyorum tabii.
0: Annem mi? Ay ay ay ay ay ay.
1: İşte oradasın.
2: Orada kal. İyi misin?
1: Çok iyiyim.
2: Uçağını ödünç alıyorum. Üzgünüm.

0: Etrafını sarıldı. Teslim olun.
1: Burası kestirme.
0: Teslim olun.
1: Burası son durağım. Hoşça kal.
2: Mükemmeldin.
1: Sen de öyle. Bir dahakine daha uzun kal.
2: Olur.
1: Hey, Felix'in prosunu al.
2: Teşekkür ederim. Yürü.
1: Ciao.
2: Ciao. Hadi gidelim.
3: Hayır, ben ona asla binmem.
2: Üzgünüm ama başka seçeneğimiz yok. Bin hadi. Pekala, nasıl çalışıyor bu? Tamam.
3: Bayım, az önce sizin hayatınızı kurtardım, değil mi? Lütfen bunu unutmayın. Şimdi lütfen bana neler olup bittiğini söyler misiniz? Beni nereye götürüyorsunuz?
2: Güvenli bir yere.

0: En azından zormuş gibi yapsın.
1: Sağ ol Felix. Beni tuzağa gönderdin değil mi?
0: Ne tuzağı?
1: Spectre öldü. Otur.
0: Kim öldü?
1: Hepsi.
0: Güzel.
1: Nedir bu? Bana açıkla.
2: Sizin gibi birine nasıl tarif edebilirim bunu bilmiyorum.
1: Sadece dene.
2: Bu mükemmel...
1: Mükemmel olan ne?
2: Ne olacak? Suikastçı...
3: Teşekkür ederim Bond. Görevim bitti. Buradan sonrası...
1: Neden beni öldürmedi?
3: Sorularına cevap vermek zorunda.
1: Neden Spectre?
3: Bond, lütfen
1: kes sesini.
0: Konuş hadi.
2: Çünkü asıl hedef kesinlikle siz değildiniz.
0: Hedef o muydu? Neden? Ben
2: kararlaştırdığımız gibi DNA'yı değiştirdim. Şimdi planımız tamamlandı.
1: Hey. Biz dediğin kim?
3: Kesinlikle yasak. Artık çizgi
1: M sana Spectre'yi öldürmeni mi emretti?
3: Sakın
1: bunun arkasında
3: verme.
1: M mi var?
2: Çok Felix! Eş! Kapa çeneni! M yaratmama yardım etti. Ama kullanmak için gereken...
1: Kimde var peki? Kimde var? Bluefield'da mı? Peki orada olacağımı nereden biliyordu?

0: Safin'e çalışıyorum, anladın mı?
1: Evet, ben Doktor Obruchev.
0: Kim olduğunu biliyorum.
2: Seni bilmem ama içimden bir ses eş bizim tarafımızda olmayabilir diyor.
3: Sanırım senin etrafındakiler hakkında konuşmamız gerek.
2: Senden tarafım.
3: Çok kanaman var.
1: Peki biz nereye gidiyoruz?
0: Uçağa bin doktor.
2: Bu benim son görevim olabilir, ne dersin?
3: Bana yardım etmemek için mazeret arıyorsun derim. İşte o. Paloma sana iletmem için bir puro verdi. Sen de onu içeceksin.
2: Güzel ama şimdilik sende kalsa iyi olur.
3: Buradan kıpırdama. Üzerine baskı yapmaya devam. Ben de bize bir çıkış yolu bulayım.
2: Burada olacağım.
3: Biliyor musun Felix? Artık böyle buluşmasa...
0: Aslında ben onun çok büyük hayranıydım.
3: Felix! Vaziyet iyi görünmüyor. Hadi Felix. Bundan daha kötüsünü de gördük. Hadi!
2: Tıpkı çocukluğumdaki gibi. Karides teknesindeki...
3: Sen Milwaukee'lisin.
2: Öyle miyim? Asıl onu uydurdum sanıyordum. Beni bırak. İşim bitti.
3: Hayır.
2: Bırak beni. Bu işi hallet. Evet. Evet.
3: Tamam.
2: Evet. Tüm bunlara değsin. James, hayatımız güzel. Öyle değil mi?
3: En iyisi. Felix.

0: Adınız?
1: Bond. James Bond.
2: Emeklilik nasıl gidiyor?
1: Çok sakin.
3: Merhaba. Obruchev nerede?
2: İkinizin anlaşacağını biliyordum.
4: Rapor geldi 007.
3: Teşekkür ederim.
4: Oo. 007?
3: Bu canını sıkmıştır. Nerede o?
1: Beni terk etti. Başka biri için.
3: Yani onu kaybettin.
2: Girebilirsin.
1: Teşekkürler.
2: Korkarım. Yalnızca o.
1: Oh, canın mı sıkıldı?
3: Onu niye vurduğunu anladım.
2: Evet ama herkes en az bir kez deniyor.
1: Bu masa gitgide büyüyor mu? Yoksa sen mi küçülüyorsun?
5: Bizi bıraktığında üzülen birileri olmadığını görmezden gelemem tabii Bond. Ama öylesine şebeke dışına çıktın ki mutlaka ölmüştür diye düşündük. Şimdi ise aslında kanlı canlı olduğunu, CIA için çalıştığını öğrenmek gerçekten büyük şok oldu.
1: Büyük bir nezaketle rica ettiler.
5: Aslında yeteneğini kaybetmemiş olman çok yazık. Yoksa bu belanın içinde olmazdık.
1: Bu belayı sen sardın. Blofeld, Küba'da beni öldürmeye çalıştı ama biri onun planını çaldı. Ve senin silahını her kim çaldıysa Spectre'yi ortadan kaldırmak için kullandı. Şimdi silahın kayıp ve kimin elinde olduğunu bilen de yok. Oyuna neden döndüğümü artık anlamışsındır.
5: Konuyu araştırıyoruz.
1: Obruchev'i kaçıran adamı teşhis edebilirim.
5: Karşılığında ne istiyorsun?
1: Blofeld'ti.
5: İmkansız. Şu an Belmarş.
1: Evet. Ta Belmarş'tan Küba'daki Spectre toplantısını yönetiyordu.
5: Nasıl?
1: Yapma.
5: Nasıl? Kimsenin erişimi yok ki.
1: Sen neden onu kapatmadın? Neden Herakles'i kapatmadın? Söylesene.
5: Kimin çıkarları doğrultusunda cevap veririm.
1: Peki ya Felix Leiter'a?
5: Felix Leiter'a da asla cevap vermem.
1: Öldüğü için olmasın.
5: Üzgünüm. Leiter'e saygı çok büyüktü. Dinle, elinde bir bilgi varsa benimle paylaşmandan mutlu olurum.
1: Beni Belmarş'a gönder.
5: Spectre'nın yaşayan tek üyesi bu Lafayette. Bunu riske
1: atma. Ama yozlaşmış bir bilim insanıyla DNA hedefli silah geliştirme riskini göze alıyorsun. 10 yıl boyunca.
5: Obruchev'in başka biri için çalıştığını gösteren hiçbir ipucu yoktu. Benim yanımda.
1: Tanrım, tam da şimdi susadın ha.
5: Benimle böyle konuşmaya hakkın yok. Muhakemem hakkında imalarda bulunmaya hakkın yok. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa burayla ilgin kalmadı. Üzerine düşeni yaptın. Hizmetlerin için teşekkür ederim. Bir kez daha güle güle. Manepeni 007'yi içeri gönder. Gidebilirsin Bond.
1: Masa kesinlikle aynı. Teşekkür ederim.
5: Belmarş'a git. Blofeld'ın dinlediği, baktığı ve dokunduğu her şeyin taranmasını istiyorum. O hücrenin her köşesini ara. Hatta tüm hapishaneyi tara. Dahası o herifi tepeden tırnağa tara.
3: Emredersiniz. Eldivenlerimi alayım.
2: James? Akşam için planın var mı?

0: Demek ölmedin.
1: Merhaba Q, seni özledim.
2: Nefis kokuyor.
1: Birini mi bekliyordun?
0: Hayır, affedersin. Buraya ilk kez gelecek. 20 dakikaya kadar burada olur. Yemeğe odaklanmam gerekiyor.
1: İçinde ne varsa söylemen gerek.
0: Hayır, sofra kurmam gerek.
1: Biliyorsun bu aralar çok tüy döküyorlar.
0: Çok net konuşacağım. Sana yardımcı olmaya yetkim yok. Ve yemin...
2: Konu Herakles'le ilgili.
0: Tahminimce Emin bundan haberi yok.
2: Hayır ama bir şeyler oluyor Q. Ne olduğunu öğrenmemiz gerek.
0: İşimin saati de günü de yok.
1: Teşekkür ederim.
0: Bond?
1: Evet?
0: Bu neredeydi biliyor musun?
1: Sanırım her yerdeydi.
0: O zaman Sandbox'a.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir veri tabanı. Hayır, ona dokunma lütfen.
1: Verileri ne?
0: DNA. Birçok bireyin. Ne üzerinde çalışıyor?
1: Kapatması gereken bir konuda.
0: Bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Fazlası var. Gizli dosyalar. Patlamadan hemen sonra Obruchev'in hard diskinden ne kurtarabileceğime bakmam istenmişti. İçimden bir his bunun kayıp parça olduğunu söylüyor. Evet. Diskin tamamı. Yani Obruchev biriyle Spectre'nin hepsini öldürmek için mi çalışıyordu?
1: Hepsini değil.
2: Blofeld.
1: Bana diğer dosyaları gösterir misin?
0: Hı hı. Bir dakika. Sadece Spectre olamaz. Aman tanrım. Binlerce kişi.
1: Kim onlar?
0: Kategorilere ayrılmış. Düzenlemek için zaman
2: dünya
0: gerekiyor.
2: Dünya çapında DNA bilgilerini barındıran veri tabanlarına yönelik bilgisayar saldırıları yaşandı. Biz de izini sürüyorduk.
1: Bizim mi?
2: Bizi saf dışı bıraktıklarını düşünemiyorum. Onlar her kimse.
1: Ama Blofeld kim olduklarını bilecektir. Q, beni Belmarş'a sokman gerek.
2: Ama konuşacağı yalnızca bir kişi var.
1: Kim? Hem kimsenin erişimi yok.
0: Sahi mi?
2: Öyle mi?
1: Ne oluyor?
0: Dünya havaya uçmadan güzel bir akşam geçirebilir miyim lütfen?
1: Kimin erişimi var? Kimin?
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Yeni bir hasta. Tuhaf biri.
2: Öyle deme lütfen. Üzgünüm geciktim. Yeni bir hasta beklemiyordum.
4: Sürpriz olduysa özür dilerim.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulman...
6: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Hayır, sürprizleri severim.
6: Bir psikiyatriste göre çok çekicisiniz. Hastalarınız için tehlikeli olsa gerek.
5: Genelde kendileri için daha tehlikelidirler.
6: Yüksekotu değil mi? Çok güzel. Siz mi seçtiniz?
5: Evet, çok samimi buluyorum.
6: Eğer yüksekotu yemeye kalkarsanız bu durumda kalbiniz... durur.
5: O zaman ben de yemem. Çiçeklerle ilgili çok bilginiz var mı?
6: Babamın bahçesi vardı. Bana o öğretti. Ben küçükken vefat etti ama ben ilgilenmeyi sürdürdüm.
5: Ebeveyn kaybetmek zordur. Özellikle küçük yaştaysanız.
6: Evet. Ölümün çocuklar üzerinde daha büyük bir etkisi vardı. Öyle değil mi?
5: Sizde nasıl bir etki bıraktı?
6: Çok derin. Ama bir keresinde bir hayat kurtardım. Bence bunun etkisi daha fazla.
5: Peki neden?
6: Birinin hayatını kurtarmak sizi ona sonsuza dek bağlar. Tıpkı öldürmek gibi. O size ait olur. Kendimle ilgili konuşmayı pek beceremem, o yüzden hatıra kutusunu getirdim. İlginizi çeker diye düşündüm.
5: Bazen nesneler hatıralardan daha fazla şey çağrıştırırlar.
6: Buzun altından bakan gözlerini hiç unutmadım. Bana ihtiyaçları vardı. Yıllar sonra tekrar görmek beni şok etti. Hala bana ihtiyaçları var. Onlara kapıldım diyebilirim.
5: Ne istiyorsun?
6: Sadece bir iyilik. Bunu bana borçlusun.
5: Sen annemi öldürdün.
6: Senin baban da benim bütün ailemi öldürdü ama. Ebeveynler, maskeyi takıp birini ziyaret etmeni istiyorum. Sana zarar vermez. Sen bunu yapabilecek tek kişisin.
5: Hayır. Senin için neden bir şey yapayım ki?
6: Çünkü ben en sevdiğin kişiyi öldürme arzusu duyan bir insanım.
5: Sevdiğim herkesi zaten kaybettim. Elinde beni tehdit edecek hiçbir şey yok.
6: Bunu duymak çok üzücü Madeline.

0: Ama bu doğru değil. Öyle değil mi?
1: Madeline Swan, gerçekten mi?
2: Evet, bize verdiğin bilgiyi ciddiye aldık. Fakat bu 5 yıl önceydi. Bir sonuç çıkmadı.
1: Çok zeki ve bir şeyleri gizlemede de çok
2: yararlı
1: başarılıdır.
2: Yararlı bir kaynak. Blofeld'in konuşmayı kabul ettiği tek psikiyatrist. Kararı kendim vermem gerek.
1: Asıl sorun kararların zaten.
2: O silah hayat kurtarmak ve ajanlarımızın maruz kalabileceği ikincil hasarı ortadan kaldırmak içindi. Her seferinde temiz ve isabetli bir atış. Ama bu kayıt dışı kalmalıydı. Ulusal güvenliğimizde yeterince açık var zaten. Onunla ne yapılacağı öğrenilirse...
1: Çok insan öldürülür.
2: Bak. Bir hata varsa sorumluluğu açık ve net şekilde bana aittir. Hayatımı bu ülkeyi savunmaya adadım. Bu ülkenin ilkelerini savunmaya inanıyorum. Evet. Ama eskiden düşmanla aynı odaya girerdik, gözlerinin içine bakabilirdik. Oysa şimdi... Düşman sanki havada süzülüyor. Neyin peşindeler bilmiyoruz.
1: Blofeld. Hedeflerinin veri tabanına erişmeyi başardık.
2: Biz mi? Ha, lanet olsun. Anlıyorum. Peki Blofeld'den sonra ne istiyorlar?
1: Söylemesi zor. Tahminimce dünya liderlerini, masum sivilleri, özgürlüğü, böyle şeyleri işte.
2: Oo, güzel. Her zamanki
1: gibi. Her zamanki gibi.
2: Blofeld'in Küba'daki ajanlarıyla bir biyonik göz sayesinde iletişimde olduğu bilgisine ulaşabildik.
1: Bir şey değil.
2: Spectre'nin tahribatı büyük sonuçlar doğuracak. Bunu her kim yaptıysa çok tehlikeli ve çok güçlü olacak. Edinebileceğimiz tüm bilgilere ihtiyacımız var.
1: Peki.
3: Efendim? Bond. Demek söylentiler doğru. İyi görünüyorsun.
1: Tanner.
3: Bir gelişme oldu.
4: Birbiri ardına yere seriliyorlardı. En azından çok sinir bozucuydu diyebilirim.
3: Olayı bir de yakından görmek vardı değil mi?
5: Aa, içeride Bond var lütfen.
3: Ne? Aa, Bond. Tanrım, seni uzun zamandır emeklilik nasıl gidiyor?
2: Kapat çeneni Q, yanında kaldığını biliyorum. Senin de temiz olmadığını biliyorum.
4: Ne oldu?
3: 00 olarak tekrar görevde.
4: 00 ne?
2: Neler buldun?
4: Q, cenazelerde bulunan kurbanlardan elde ettiğim kan örnekleri üzerinde çalıştı. Şuna bakın.
2: Peki neye bakıyoruz?
6: Küba'da ölen Spectre ajanlarından birinin cenazesini görüyorsunuz.
4: Bunlar da cesetle fiziksel temas kuran aile üyeleri. Hepsinin kan örneklerinde Herakles'e rastladık.
2: İyi iş çıkardın Nami.
4: Sağ olun efendim. 00 kaç?
5: Onlar nedir?
3: Onlar mini robot.
6: Evet.
3: Bunlar deriyle en ufak bir temasta bile sisteminize girebilen mikroskobik biyorobotlar.
2: Belirli kişileri hedef alacak şekilde DNA ile programlandılar. Herakles, cephaneliğimizdeki en etkili silah olarak tasarlandı. Hedeflenen kişiye ulaşana kadar insanlara zarar vermeden geçip gider.
3: Ama Obruchev nanorobotları hedefle bağlantılı herkesi öldürecek şekilde değiştirdi.
4: Herkesi mi?
3: DNA temelli olduğu için bazı ek değişikliklerle evet. Aile üyelerini, belli genetik özelliktekileri, bireylerden etnik gruplara kadar geniş bir yelpazeyi hedef alabilecek nükleotit varyantları ve polimorfizmleri. Yeterli sayıda insana bulaşırsa...
1: O insanlar silaha dönüşüyor.
2: Kesinlikle kitle imha silahı olarak tasarlanmamıştı. Sadece... Başbakanı aramam gerek. Tanır, cenazeye katılan aileleri karantinaya alın.
3: Emredersiniz.
2: Q, Blofeld'in biyonik gözüne sız. Bakalım ne bulacaksın. Dileğin gerçekleşti. Blofeld'e git. Bakalım neler öğreneceksin. Ve o hamam böceği Obruchev'i de bul.
4: Emredersiniz. Ardında bir iz bırakmadı.
1: Logan Ash. Dışişleri Bakanlığı'ndan. Yani eskiden öyleydi. Onu bulursan Obruçev'i bulursun. Da. Bol şans.
4: Sağ ol.

0: Dışarıda bekliyorum. Sen önemli hazırlığını bitirmeye bak.
1: Birazdan gelirim.
0: Tamam.

0: Blofeld gözünün kilidi açıldı. Alınan medya akışına erişiliyor.
1: İkinizin bir geçmişi var biliyorum ama yıllardır gözümüz hep onun üzerindeydi. Çok uyumlu davrandı.
2: Bond sana içeride tuhaf davranırsa onun için işleri kolaylaştırmayarak bana büyük iyilik yapmış olursun, tamam mı?
3: Tamam.
1: Adam ülkenin elindeki en değerli varlık. Blofeld'le de bir geçmişin olduğunu biliyorum ama aklını karıştırmasına izin verme. Kontrolünü kaybettiğini hissedersen.
4: Tanner, rahat ol. Kontrolümü falan. Kaybetmem. Doktor Swan, günaydın.
3: Bay Bond.
4: Sıfır sıfır yedi.
5: Özel hücre 2'nin kilidi açıldı. Özel hücre 2'nin kilidi açıldı.
1: Biz burada ayrılıyoruz. Bol şans.
2: Bize bir isim öğrenin.
4: Eski dostla bu kadar sık görüşebilmek güzel olmalı.
3: Son derece yakınız.
2: Oh, çok acayipti. Kadınlar üzerinde hep böyle etkili mi?
1: Yarı yarıya. Hiç belli olmuyor.
5: Hah. Özel hücre 2'nin kilidi açıldı.
6: Yüksek güvenlikle
4: titriyorsun.
3: Hiç ideal bir durum değil.

0: Kapıyı açın. Kapıyı açın. Bırak.
1: Ne oldu?
0: James. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Beni buna zorlama. Lütfen.
1: Tamam, kapıyı açın. Kapıyı açın.
2: Açın.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Eve.
3: Onunla konuş.
2: Bekle.
3: Kız olmadan konuşmaz.
2: Sadece bekle. Özel teslimat.

0: James.
1: Merhaba Blofeld. Belki yardımcı olabilirsin. Küba'daki parti müthişti. Bu arada mutlu yıllar.
0: Teşekkür ederim.
1: Olup bitenleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Oradaydın ya da buradaydın. Dünyanın en güçlü insanlarıyla, arkadaşlarınla hepsi aynı yerdeydi. Benim boynumda bir ilmek, senin ellerinde ise var olan en değerli silah vardı. Adeta senin büyüklüğünün bir kanıtı gibiydi. Ernst Stavro Blofeld'in temsil ettiği her şeyin bir kutlamasıydı.
0: Evet, James.
1: Evet. Bir anda her şey tepetaklak oldu, değil mi?
0: Tatlı James, ne istiyorsun?
1: Düşmanların yaklaşıyor Blofeld. Buradaki ters köşe şu, eğer bana kim olduklarını söylersen, hayatını kurtarabilirim.
0: Benim koruyucum meleğim. Ümitsiz vakaların peşinde koşanım. Şimdi benimkilerin bile peşindesin. Ancak yanlış soruyu soruyorsun. Evet, Küba hayal kırıklığıydı. Ama hepimiz doğum günümüzde ağlarız.
2: Kendine biz neden buradayız diye sormalısın.
3: 472 nolu medya dosyasına erişiliyor.
4: Çok şık görünüyorsun Bond.
3: 473 474 475 476 477 478 479
5: Loganesh, çok memnun oldum.
6: Bu o.
5: Kaybın için gerçekten çok üzgünüm. Herhalde kimi temsil ettiğimi biliyorsundur. Sana bir fırsat sunuyoruz.
2: Dönüp dolaşıp bana geliyorsun. Seni bir daha görmeyeceğim derken...
7: Evet.
2: Kader bizi tekrar bir araya getiriyor.
6: Git.
7: Tamam. Ne olduğunu anla.
2: Senin düşmanım benim düşmanımdır.
0: Nasıl oldu bu?
1: Yeterince uzun yaşayınca.
0: Halimize bak. Bir delikte iki ihtiyar bize kimin numara çektiğini bulmaya çalışıyoruz. Kız seni hala seviyor biliyor muydun? Onun kalbini kırdın ve sana ihanet ettin.
1: Konuyla ilgisi yok.
0: O kadar çabuk karar vermezdim. Kendin söylemiştin bir şeyler saklama konusunda başarılı. Sakladığı sırlar gün ışığına çıkınca ki çıkacak. Bu da senin ölümün olacak.
1: Sadece bir isim ver.
0: Madeline.
1: Lütfen ama. Lütfen. Oyun yok.
0: Madeline. Bak ne diyeceğim. Siz ikiniz bana gelin. Çift terapisi olur. Sana gerçeği söylediğinde yüzünün halini görmek isterim.
1: Bana kim olduklarını söyle Blofeld. Sonra gideceğim. Seni rahat bırakacağım.
0: Ama ben gitmek istemiyorum ki. Birbirimizi en baştan tanıyoruz işte. İyi, peki. Yaklaş. Sen sıra dışı bir hastaydın. Sana bir şey vermem gerekir ki onca yolu boşa gelmemiş oğlu. Yaklaş.
6: Dikkatli ol Bond.
0: Ben yaptım.
1: Spectre'ı sen mi yok ettin?
0: Hayır. Vesper'ın mezarı. Madeline bir şey yapmadı. O işi ben yaptım. Ziyaret edeceğini biliyordum ve tam zamanını bekliyordum. Madeline büyük bir iyi niyetle seni oraya yönlendirdi. Sen de onu benim için terk ettin. Benim için.
1: Bir önemi yok.
0: Hayır, elbette önemli. O hala önemli, öyle değil mi? Benim zavallı sersemim. Sen hep çok ama çok duygusaldın.
1: İşe yaramıyor.
6: Sen devam et.
0: Boşa harcadığın zaman yerine enfes bir hayatın olabilirdi. Tüm bunlara neden olan şeylerin cevaplarını gelip bende araman o kadar güzel, o kadar özel ki. Oysa her şeyi bilen tek kişi o. Madeline. İhtiyacın olan sırlar onda. Hem de hepsi. Seni öldürmeme gerek yoktu. Seni zaten mahvetmiştim. Sana boş bir dünya vermek istedim. Senin bana verdiğin gibi. Az kalsın pişman olmamı sağlayacak kadar. Az kalsın.
1: Geber.
0: Hı?
4: Geber Blofeld, geber.
8: Olamaz. Kapıyı aç. Bond. Bond. Bond. Açın kapıyı. Bond.
0: Sersem.
8: Sen kim olduğunu sanmış?
1: Evet, evet, evet. Suçlu nasıl sorgulanır
8: sorgulama
1: biliyorum.
8: Sorgulama artık.
1: Tanner, bana nutuk çekme.
8: Bond, kahrolası kitapta yazan en önemli kuralı ihlal etmiş bulunuyorsun. Orada dur.
9: Korkarım onlara ihtiyacım olacak.
8: Öldü.
9: İyi ki onunla kan bağın falan yok. Yoksa sen de ölmüştün.
1: Bu nasıl çıkar?
9: Çıkmaz, çıkaramazsın. Nanorobotlar ne yazık ki ömürlüktür. Herakles, bir kere bünyene girdi mi sonsuza kadar kalır.
1: Arabayı buldular mı?
7: İzini sürdük ama Madeleine terk etmiş. Dairesini de aradılar, eve hiç gitmemiş. Madeleine de onlardan mı?
1: Bilmiyorum.
7: James, nereye gitmiş olabilir, bir fikrin var mı?
1: Yok. Onu hiç tanımıyorum.

0: Silah benim için mi?
1: Hayır.
0: Peki niye geldin?
1: Sen söylediğin için.
0: Hatırlayacağını sanmıyordum.
1: Her şeyi hatırlıyorum. Zehri kimin verdiğini söylemen gerek Madeleine.
0: Öldü mü?
1: Evet, öldü.
0: Güzel.
1: Bana ihanet etmediğini söyledi.
0: Anlaşılan insanlara pek güvenmiyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Denememiz aptallıktı.
1: Oysa istemiştim. Buraya gelmemi istedin mi ya da... Blofeld'i neden öldürmeye kalktın? Zehri sana kim verdi? Ne kadardır onlara çalışıyorsun bilmiyorum. Ama biliyorum ki hayatımın 5 dakikasında her şeyi seninle yapmak istediğimi hissetmiştim. Sana güvenmediğimden değil. Sadece öyle hissettim. Biliyorum buraya zehri sana kimin verdiğini öğrenmeye geldim. Ama buradan ayrılmadan önce bilmeni istiyorum. Seni çok sevdim. Her zaman seveceğim. Ve seni bulmamı sağlayan hayatımın hiçbir anından pişmanlık duymuyorum. Seni o trene bindirdiğim an hariç.
0: En kötü özelliğin ne biliyor musun?
1: Zamanlamam mı?
0: Yapma.
1: Mizah anlayışım mı?
0: Yapma.
1: Ne?
0: Sen.
1: Muhteşem görünüyorsun.

0: Efendim, Logan Ash'in yerini tespit ettik. 007 konuşmak istiyor.
1: Tebrikler 007.
2: Sağ olun efendim. Yakalamak veya öldürmek için izin verin.
1: Amerikalılarla netleştirdik mi? İzin verildi. Sorduğun için teşekkür ederim.
2: Kurallara uyuyorum.
1: Selefin pek uymazdı ama.
2: Hakkını vermeliyim. İpucunu bana komutan Bond verdi.
1: İkinizin anlaştığını gördüğüme sevindim.
2: Sağ olun.
1: Doktor Swan'ın yerini bulduk mu?
0: Korkarım hayır efendim.
1: Teşekkür ederim.
3: Bir ses duyarsan ne yapacaksın söyle.
4: Saklanacağım.
3: Aferin, çok iyi. İyi geceler.
4: İyi geceler.
3: Beyefendiye de söyle.
4: İyi geceler.
5: İyi geceler.
3: Kapa gözlerini. Senden değil.
5: Ama tamam da gözleri mavi. Yani ben...
3: Senden değil.
5: Peki.
3: Sana bir şey göstereceğim.
5: Bir çocuk daha mı? Baban ve gizli odaları ne oluyor? Anlat bana.
3: Seni buraya getirmek istemiştim. Her şeyi anlatacaktım. Blofeld babama bu aileyi öldürmesini emretmiş. Çocuk hayatta kalmış. Adı Lucifer Safin. Ben küçükken buraya babamı öldürmeye geldi. Fakat beni ve annemi buldu. Benim hayatımı bağışladı. Şimdi geri geldi.
5: Peki ne istiyor?
3: İntikam. Beni.
5: Kimdi bunlar?
3: Spectre'ın zehircileri. Babam onlar için bir ziyafet verdi. Ve tatlıda onların kendi tarifini kullandı. Dioksin. Çok acı çekmiş olmalılar. Olay Safin'in hayatını kararttı. Ailenin bir adası vardı. Oraya zehir bahçesi diyorlardı.
5: Ah demek Blofeld onlardan alıp çalıştırmaya devam etmiş. Şimdi Safin onu geri alıyor. Q, hemen Lucifer Safin'i bul. Nerede olduğu bilinmiyor, fotoğrafı da yok. Ama sana çocukluk fotoğraflarından göndereceğim. Bir de adamın resmi var. Şimdi elinden geleni yap. Oraya gitmek için de büyük bir uçağa ihtiyacım olacak. Birazdan bulunduğum konumu paylaşırım.
3: Peki onu bulacak mısın?
5: O adamı bulmamızı gerektiren binlerce sebep var. Onu öldürmem için bana bir neden verdin.
4: Ben acıktım.
6: Bu çok kötü.
7: Evet, sana söylemiştim ama bana inanmadın. Şimdi bunu yemek zorundasın.
6: Mümkün değil.
7: Burada her şeyi ben yapıyorum. Artık seni de çalıştıracağım.
6: Hayır, hayır, hayır. Ben bunu yemeyeceğim. Hayır.
7: Seçeneğin yok küçük dostum. Burada kuralları ben koyarım.
5: Beğendin mi?
6: Hayır, bu hiç adil değil.
4: Fena değil.
7: Sana sadece gerçeği geç söyledim.
6: Şimdi ne olacak peki?
7: Şimdi sıra senden sonrakine geliyor.
5: İzninle. Evet.
1: Bond.
8: Adayı buldunuz mu?
9: Evet. Burası Japonya ile Rusya arasında ihtilaflı sularda yer alan ada zincirinin bir parçası. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir tesis var. Anlaşılan tarihçesi oldukça eskiye dayanıyor.
0: Efendim, Japonya Gizli Servisi adada şüpheli faaliyetler olduğuna dair rapor gönderdi. Q, sana yolladığım uydu fotoğraflarını ekrana ver. Bunlar birkaç gün önce çekildi. Eğer Safin oradaysa...
1: O zaman Herakles de oradadır.
9: Uçak nereye gelsin Bond?
8: Bekle Q.
5: 007 Logan Ash'in yerini tespit edebildi mi?
10: Ona oldukça yaklaştı. Sana konumunu gönderiyorum.
5: Hmm. Logan eşi takip ettiğini sanıyordun, beni değil.
8: Ne? Eşin peşinde.
10: James, neredesin sen?
3: Arkaya otursun.
5: Tamam. Oldu işte.
4: Nereye gidiyoruz?
3: Maceraya gidiyoruz. Sıkı tutun.
5: Q, o uçağa ihtiyacım var. Hemen. Orland NATO üssüne yakınım. Gönderebilecek misin?
9: Evet. Evet, orada olacak.
5: Teşekkürler.
4: Anne. Bak, sivrisinek ısırdı.
3: Bir şey olmaz.
4: Dudu, sivrisinekleri sever misin? Dudu, hadi söyle. Sivrisinekleri sever misin? Koluma baksana, ısırmış. Anne, sivrisineklerin arkadaşı var mıdır?
3: Bilmiyorum.
4: Bence yoktur.

سكة.

0: Burada kalın. Ben hemen dönerim. Buraya giren biri olursa hemen vur. Tabii ben hariç. Sessiz ol, tamam mı? Çık çıkarma tatlım.
1: Nereye gittiler?

0: 他得岁数。
1: Hamleler iyiymiş Bond. Ama onu durduramayacaksın. Hadi bana yardım et kardeşim.
2: Bir kardeşim vardı. Adı Felix Leiter.

0: Araç lazım mı?
1: Nerelerdeydin?
0: Senin ipucunun peşinde. Ash?
1: Öldü. Doktor Swan ellerinde. Kızı da öyle.
0: Ben bir kızı olduğunu bilmiyordum.
1: Hem uçağımı gönderdi mi?
0: Uçağımız. Seninle geliyorum.
1: Teşekkürler 007.

0: Matt, how about you?
1: Bond?
2: Seni de yataktan kaldırdık.
3: Görevin amacı 3 bölümden oluşuyor. Herakles'in varlığını doğrulamak, Obruchev ve Safin'i öldürmek, Doktor Swan ve kızını adadan kurtarmak. Bond, umarım oradadırlar.
0: Teşekkürler efendim.
2: Efendim? 007'nin komutan Bond'a tekrar tahsisine izin istiyorum. Sadece bir sayı.
3: Pekala, kabul. İyi şanslar.
4: Bond, saatin. Sınırlı yarı çaplı bir elektromanyetik darbe içeriyor. Yeterince yaklaşırsanız kabloğdaki devreler kısa devre yapar. Hı-hı.
0: Peki ne kadar güçlü?
4: Bu oldukça güçlü.
0: Oldukça güçlü mü? Ne demek?
4: Doğru
0: bu?
4: Düzgün kontrol etme şansım olmadı. Dikkatli ol. Pekala, bu Q'dar. Bulunduğun alanın haritasını çıkarır. Ha, oraya dokunma. Akıllı kan sizi ve hayati fonksiyonlarınızı takip edecek. Bond, iş başında bu iğneyi aldırmazsın herhalde. Yapalım mı?
0: 3-4 saattir bir damla bile içmedim.
2: Vay canına. Hiç senlik değil.
4: Güzel. Sanırım kurnaz kuş nasıl çalışır biliyorsun.
0: Hayır, bilmiyorum.
2: Yer çekimi.
5: Yol verin, yol verin. Devam edin.

0: Tekrar hoş geldiniz Bay Safin. Aileniz de hoş gelmiş.
1: Gelişmeler ne durumda?
0: Çok çok iyi Bay Safin, çok çok iyi.
1: Peki talebim hazırlandı mı?
0: Svetlana.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Devam edin.
1: Nedir o?
0: Sigorta. Senden düşen birkaç saç deliğiyle artık hayatım benim ellerimde. Tabii seninki de.
1: Küçük bir kıza tehdit savuracak kadar zarar görmüş olamazsın.
0: Sen daha mı az zarar görmüştün? Bir katili seviyorsun. Reddettiği halde onun çocuğunu doğurdun. Hayatın boyunca saklandın, yalan söyledin. Her şeyi yaparsın sen.
1: Hayatta kalmak için.
0: Seni anladığım gibi sen de beni anlarsın.
2: Yürü.
0: Babamın bahçesi. Onun zehirli hazinesi. Kızına da göstereyim. Onu bana ver.
1: Hayır.
0: Onu koruyabilirim.
1: Matilde, söylediğim şeyi unutma. Dokunmak yok. Matilde.
0: Zehirli bir bahçe. Ama son derece güvenli. Burayı babam yaptı. Bitkilerini çok severdi. Onlara şarkı söylerdi. Sevdiklerimden birini göstermek isterim. Bu bitkilerden bazıları çok tehlikeli ama insanlara hepsi zarar vermez. Burada pek çok şey yapabilen bitkim var. Bu sana ne söylenirse yaptıranlardan. Asla yaramazlık yapmazsın. Hep uslu durursun. Yaramazlık yapmamalısın Matilde. Annen de yapmamalı tabii. Asla. Burayı sevdin mi?
3: Hayır.
0: Sevmeyi öğreneceksin ama. Ben burada büyüdüm. Sen de öyle. Ne güzel bir çocuksun sen. Çay içme zamanı geldi.
1: Hayır.
0: Anlamasını sağlayayım.
1: Hayır, hayır, bizi ayıramazsın. Matilde!
3: Anne!
1: Sana söylediğimi unutma. Seni bulacağım tatlım. Tamam mı?
0: Endişelenme. Burada ben varım.
4: Adayı görür görmez irtifayı düşür. Radarın altında seyret.
5: Daha önce bunlardan biriyle uçmuş muydun?
6: Hayır.
7: Paraşütü ve kanatları açmayı sakın unutma. Yer çekimi her zaman dostun değildir.

0: Dışarı çıkıyoruz Q.
1: Tamam, güzel. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma denizaltı üstüne girmelisiniz.
2: Fazla faaliyet yok gibi görünüyor ama yine de kameralara dikkat. Saatini kullan Bond.
3: Güç kaybı.
4: Neler oluyor?
5: Güç kaybı. Sorun var. Şunu
3: güç
5: hemen...
3: kaybı.
5: Sistemi kameralar... yeniden başlat.
3: Güç kaybı.
4: Alt taraftaki kameralar kapandı.

0: Tamam. Hah, işte oldu.
1: Efendim, içerideler.
2: Evet, görüyoruz.
1: Pekala, tesisi görüyor olmalısınız.
3: Hangisi Bond?
1: Şey olan ha Bond, ha, üç uçlu olan.
4: Yerleşim planı.
0: Tamam. Şu anda toksik atlı karıncanın kenarındasın.
1: Asıl faaliyet merkezin göbeğinde olmalı. Yani tam da senin üzerinde.

0: Tehlike alarmı fark edildi. Herkes güvenli alana geçsin.
1: Bond. Bond, bir şey var. Tam üzerinde büyük bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir tür...
2: Duvarlar çok kalın olmalı.
1: Bond? Bond! 007 beni duyuyor musun?
3: Teması kaybettik.
1: Kör noktaya girdiler efendim. Nereye girdiklerine dair hiçbir fikrim yok.
3: Tekrar temas kur.

0: Naomi, şu kapılara baksana.
1: Burası füze sığınağıymış.
0: Evet. Gidelim. Herkes oraya geçsin. Köşeye geçin hemen.
2: Ne?
0: Kıpırdayın.
2: Nasıl?
0: Çabuk. Yere yatın.
2: Alarm.
1: Yerde kal.
2: Ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Laboratuvarı havaya uçuramazsınız. Lütfen. Bu bir intihar olur hadi ama. Yapmayın. Bu adadan canlı çıkamazsınız.
1: Orası çiftlikti.
0: Burası da fabrika.

0: Toplu üretim yapıyorlar. Nomi, şuna bir baksana.
1: Dinleyin, bunu durduramazsınız bayım. Büyük bir planımız var, biliyor musunuz? Çok büyük.
2: Nedir yani bu?
0: Bir simülasyon. Sadece bireylere saldırmıyor.
2: Bunlar milyonları öldürecek.
1: Bu sefer bir çantaya sığmayacak hanımefendi.
2: Bu adam sinirlerimi zıplatıyor.
0: O zaman sustur.
1: Oh! Burnum!
0: Tesisin tamamını yok etmek zorundayız.
3: Şiddete hiç gerek yok.
1: Bay Safin, patlayıcı kullanıyorlar.
2: Kapa çeneni.
3: Bay Bond, sizde bana ait olan bir şey, bende de size ait olan bir şey var. Hadi yukarı gelin de bunu bir konuşalım. İki yetişkin gibi.
0: Safin, nerede o? Eğer geri gelmezsem, pisliğin tamamını patlat.
2: Bunun için yeterince patlayıcımız yok.
0: Ama onlar bunu bilmiyor.

0: Bunu içmeni söyledi. Sağlığın için.
1: Ona güveniyor musun? Bana senin son efendini öldürttü. Neden ona katılmanı istedi sanıyorsun?
0: Sanırım. Bunu içmeni istiyor.
1: Sadece bana kızımı geri vermesini istiyorum.
0: Usta durursan onu göreceksin. İç hadi.
1: Bu çiçek ne yapıyor biliyor musun? İnsanı kör ediyor. Gözüne bir damla kaçsa bir daha asla göremezsin. Bir gözünün kaybı felakettir. İkisini kaybetmek...
0: Oyun oynama.
1: Bu oyun değil.
2: Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Hoş geldin. Silahı bırak. Tabancanı da. Dikkat. Ufaklık kuş kadar hafif.
1: Tamam.
0: Otur.
2: Her şey düzelecek. Söz veriyorum, her şey düzelecek.
0: James Bond. Şiddetin tarihi. Öldürmeye yetkili. Ernst Blofeld'le kan davalı, Madeleine Swann'e sevdalı. Sanki kendi yansımamla konuşuyorum.
2: Biz oldukça farklı seçimler yaptık.
0: Hayır. Sadece aynı amaç uğruna farklı yöntemler geliştirdik. Yeteneklerin seninle yok olacak. Benimkiler ölümümden sonra bile yaşayacak. Oysa hayat ardında bir şey bırakmaktan ibarettir. Öyle değil mi ama? Çirkinleşmeye hiç gerek yok. Benim bebeğimi rahat bırak, ben de seninkini. Ne dersin?
2: Sanırım haklısın.
0: Teşekkürler.
2: Sanırım ikimiz aynıyız. Her şeyin elimizden alınması nasıl bir duygu ikimiz de biliyoruz. Savaşa başlamadan olsa bile. Aslında bir şansımızın olması güzel olurdu. Öyle değil mi? Hepimizin bir şansı olmalı. Fakat inşa ettiğin bu şey herkesi o korkunç savaş alanına itiyor. Kimsenin şansı kalmıyor.
0: İnsanın itiraf etmek istemediği şey çoğu insanın başına bir şey gelmesini istemesidir. Özgür irade ve bağımsızlık mücadelesiyle ilgili birbirimize yalan söylüyoruz ama aslında bunu istemiyoruz. Nasıl yaşayacağımızın söylenmesini ve fark etmeden ölmeyi istiyoruz. Bence insanlar unutulmak ister. Bazılarımız bunu onlar için gerçekleştirmek adına doğar. İşte buradayım. Onların görünmez tanrısı. Derilerinin altına sızıyorum ben.
2: Tanrı rolünü üstlenenlere tarih merhamet etmez.
0: Sen oynamıyor musun? İkimiz de dünyayı daha iyi hale getirmek için insan kökünü kurutuyoruz. Fakat ben biraz daha titizim. Kefalet ödemeden dünyanın gelişmesini istiyorum. Ama sen aynı kalmasını istiyorsun. Kabul edelim. Ben seni işlevsiz kıldım.
2: Hayır. Dünyada senin gibiler olduğu sürece bu imkansız. Ve o titiz başarılarının muazzamlığına baktığımız zaman yaptığın tek şey öfkeli küçük adamlardan oluşan uzun bir kuyrukta beklemek.
0: Ama ben öfkeli değilim. Sadece tutkuluyum. Patlayıcıları etkisiz hale getir, adayı terk et, ben de sana bu kıymetli küçük meleği vereyim, ister misin?
2: Ya Madeleine? Dünyada senin gibiler olduğu sürece bu imkansız. Ve o titiz başarılarının muazzamlığına baktığımız zaman yaptığın tek şey öfkeli küçük adamlardan oluşan uzun bir kuyrukta beklemek.
0: Ama ben öfkeli değilim. Sadece tutkuluyum.

0: tek umudunun sen olduğunu biliyor.
1: Hayır, bunu sen söylüyorsun.
0: Bu dünyada hangi anne öz çocuğu için kendini feda etmez?
1: Senin annen öyle mi yaptı?
0: Annem boylu boyunca yatarken onun ölümünü izledim.
1: Dur! Bekle, bekle! Ne istersen yapacağım.
0: Elbette yapacaksın.
1: Özür dilerim. Üzgünüm.
0: Seçimin çok basit Bay Bond. Kızının gözleri önünde mi ölmek istersin? Yoksa kızın senin gözlerinin önünde mi ölsün?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Babana bak Matilde. Güç budur işte.
1: Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
2: James! Kızım nerede?
3: Çok iyi.
4: Dudu!

0: Madem seni korumamı istemiyorsun, o zaman git.
1: Yürüyün. İlk müşterileriniz gelmek üzere.

0: Efendim?
1: Şüpheli bir hareketlilik tespit ettim. Birçok yüksek hızlı nakliye aracı adaya doğru ilerliyor. Menşeyi bilmiyor. 007'den hala haber yok.
2: Hadi Wong, hangi cehennemdesin?
3: Umutsuz durumdayız hanımefendi. Lütfen.
4: Bond. Bond. Partiye beklenenden fazla kişi katılıyor.
3: Hanımefendi, lütfen bırakın. Ben gideyim. Beni bırakın. Lütfen. Bırakın beni. Buradan çıkma şansınız asla yok. Hey, elimde halkınız için küçük bir şişe var. Batı Afrika diasporasına yeter de artar. Bu iyi bir şey yani. Sizin ırkınızı yeryüzünden tamamen imha etmek için bir laboratuvara ihtiyacım yok.
4: Neyin zamanı biliyor musun?
3: Ne?
4: Ölme zamanı.
5: Gidin, gidin! En alt kata inmiş olmalılar. Orada bir merdiven olması
6: anne.
5: Gerek.
6: Anne, minik Dudu'yu kaybettim.
7: Matilde, canım. Her yerde seni aradım. Neredeydin tatlım?
6: Senin söylediğin gibi saklandım. Seni seviyorum.
7: Ben de seni çok seviyorum.
5: Gitmeliyiz.
7: Hadi.
0: Ben Q, duyuyor musun? Cevap ver 007, Ben Q.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan

0: faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
3: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Sanırım rotamız kalabalık.
1: Galiba hasar aldık.
0: İki Rus uçağıydı. Yükselmemiz gerek.
2: Anlıyorum. Elimden geleni yapacağım. Lütfen biraz bekleyin. Efendim, donanma, hatta Japonlar ve Ruslar ensemde boza pişiriyor. Bizim C-17'nin ihtilaflı adada niye daireler çizdiğini öğrenmek istiyorlar.
3: Onlara henüz bir şey söyleme.

0: Tam zamanında.
1: Nomi, biliyorsun Madeline ve Mathilde onlar benim...
0: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ailem.
3: Q, orada mısın?
4: Evet, Bond.
1: Yakın çevremizde kraliyet donanmasına ait herhangi bir gemi var mı?
4: Evet, neden?
3: Bu konuma derhal bir saldırı düzenlememiz gerekecek. Zira adanın tamamı Herakles'in üretim tesisi.
5: Füze saldırısı için iznimiz yok değil mi?
4: Bond, bilmen gereken bir şey daha var.
6: Tanımlanamayan birçok gemi oraya doğru ilerliyor.
0: Hepsi Herakles'in peşinde. Ne kadar uzaktalar?
6: 20 dakika kadar.
7: Q.
8: Beni attı. 007.
1: Hem?
8: Operasyonumuz uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. Ne yapabileceğimize bakacağız.
1: Hadi. Gidelim. Dışarısı çok soğuk olacak. Şimdi, bunu üzerine almanı istiyorum. Seni sıcak tutar. Bu işi bitirmeliyim. Bizim için.
2: Biliyorum.
1: Fazla gecikmem.
0: Bana emanetler. Bunun yardımı olabilir.
1: Teşekkürler.

0: Q, konuş benimle.
1: Ya, davetsiz misafirlerimiz 15 dakikalık mesafedeler.
2: Bond, benim. Durum diplomatik açıdan karışık.
0: Seçeneğimiz yok. İşaret verince ateş açın.
2: Ateş açarsak Ruslar, Japonlar, hatta Amerikalılar bir cevap bekleyecektir.
0: Siz de cevap vermezsiniz.
2: Mantıklı düşün Bond. Dünyayı topyekün savaştan kurtarmaya çalışıyor.
0: Mallory, eğer bunu yapmazsak kurtaracak bir şey kalmayacak. İşaretimle ateş açın.
1: 007 bir sorun daha var. Az önce girdiğin oda...
0: Biliyorum, biliyorum. Patlamaya dayanıklı kapıları açmalıyım.
3: Yoksa füzelerimiz trambolinden sekmiş gibi geri tepecek.
2: Evet.
0: Biliyorum, biliyorum.
2: Kontrol
3: odasını bul. O kapıların üzerindeki kulede olmalı. Füzelerin ateşlenmesine yaklaşık olarak 9 dakika var.
1: Gemiler gelmeden halledebilecek misin?
0: Dünya kadar zamanım var.

0: beni duyuyor musun?
1: Evet. Evet Q.
0: Duyuyorum.
2: Rugby maçı yapıyor gibisin.
1: Birine senin saatini gösterdim. Fena halde gözü kaldı.
2: Tamam, güzel. Peki kontrol odasını buldun mu?
1: Rusçam biraz paslanmış ama sanırım buldum.

0: Tamam Q.
1: Bir araştırma yaptım. Eski şemaya göre...
0: Q, benim ihtiyacım olan...
1: Evet. Bond. Alo.
0: Elektrik.
1: Elektrik. Tamam. Altyapı 1950'lere ait
2: olmalı. Bu yüzden aşırı karmaşık ve grafit anahtarlama sistemi olacak.
1: Şimdi bunları devreye sokma sırası son derece
2: hassas olmalı.
1: Bir kontrol paneli arıyorsun. Orada bir tane kontra ağırlık balatası olmalı. Beni dikkat edin SF07. Yapman gereken ilk şey...
0: Hallettim. Şimdi... Sanırım.

0: Evet halloldu. Füzeleri ateşleyin.
1: Sen çıkana kadar olmaz.
0: Şu eme füzeleri hemen ateşlemesini söyle.
2: Tamam, tamam, tamam. Anlaşıldı.
1: Em, Bond ateşleyin dedi.
3: HMS Dragon.
4: Amiral.
3: Efendim.
4: Ben Em.
3: Talimatlarınızı bekliyorum efendim.
4: Ateşlemeye izin veriyorum.
3: Anlaşıldı. Ateşleme başlıyor.

Hayır, hayır, hayır, hayır.

Her yeri darmadağın ettin. Bir hayvan gibi. İkimiz de şimdi kalp kırıklığıyla zehirlendik. Ellerimizle yarattığımız trajedinin iki kahramanı. Dokunduğumuz her şey lanete olacağız. Yanaklarını okşamamız, öpmemiz onları anında öldürecek. Evet, Madeline. Evet, Matilde.

Bunu bana sen yaptırdın işte. Bu senin seçimin.

0: Q, orada mısın?
1: Bond, hele şükür.
0: Onlar güvende mi?
1: Evet, güvendeler. Bond, adadan çıktın mı?
0: Kapılarla ilgili ufak bir sorun var. Hemen hallederim.
2: Hayır, Bond. Füzeler çoktan ateşlendi. Oradan hemen çıkmalısın.
0: Q, acaba bunu nasıl yok edebilirim?
1: Eğer silo kapıları açıksa füzeler halleder.
0: Hayır. Yani açabiliyorsak nasıl? Sonra nasıl kapatırız?
1: Sen de kapatamayacağını en az benim kadar biliyorsun. O kalıcı, yani ebedi. O yüzden imha etmek zorundayız. Hadi ama James, adadan hemen uzaklaş. Hedefin yakınında değilsen zararsızdır.
0: Evet. Ama işe yaramayacak.
2: Hayır, olamaz. Madeline için mi?
0: Sorun değil Q. Hiç sorun değil. Madeline'i hatta alır mısın?
1: Evet, tabii. Ne kadar aptalım.
3: İşte.
1: Nomi, cevap ver. Madeline'i verir misin?
3: Madeline. James.
0: Madeline.
3: Buradayım. Neredesin? Hallettin mi? James.
0: Evet. O öldü. İkiniz de orada mısınız?
3: Evet.
0: Ne güzel. Güvendesiniz.
3: Oradan güzel. Çıktın mı?
0: Hayır. Ben bunu başaramayacağım.
3: Ne?
0: Hayır.
3: Ama söz vermiştin. Ben o adadan hemen çık. Yapabilirsin, biliyorum. Artık her şey yolunda. Bize zarar verecek kimse kalmadı.
0: Madeline. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel şeyi yapmışsın. Mükemmel bir kız. Çünkü onu sen doğurdun.
3: Olamaz. Zehir. Sen zehirlendin.
0: Evet.
3: Mutlaka bir yolu vardır. Bir yolu olmalı. Biraz daha zaman gerek. Keşke biraz daha zamanımız olsa.
0: Dünya kadar zamanın var.
3: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ama bir araya gelmeli ve anmalıyız diye düşündüm. Ve ben bunu çok uygun buluyorum. İnsanoğlunun amacı yaşamaktır. Var olmak değil. Günlerimi uzatmaya çalışarak boşa harcamayacağım. Ben zamanımı değerlendireceğim. James'e.
1: James'e.
2: James'e.
1: James'e.
0: James'e. Pekala. İş başlamış.

0: Matilde.
1: Efendim?
0: Sana bir hikaye anlatacağım. Bir adamla ilgili. Adı Bond. James Bond.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Doha'dan gelen yolcunun valizinden çıkan kötü koku gümrük arama noktasına yayılıyor.
1: Food is forbidden.
0: Venezuela'dan gelen konteynerin içinde narkotik madde olduğundan şüphe ediliyor.
2: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
3: Ara. Oo, aferin.
0: Rusya'dan gelen yolcunun valizinde çok sayıda ilaç tespit ediliyor.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Reçetesi nerede?
0: Senegal'den gelen mangolar X-ray'de ortaya çıkıyor.
6: Yasak.
5: Haberim yok.
6: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin. Haberim yok.
6: Tamam, onları da bırak.
0: Çin'den gelen konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphe duyuluyor.
7: Kutu niye böyle abi? İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden popüler oyuncaklar çıkıyor.
8: 3 tane çocuğa 150 tane fazla değil. Evet. Başka eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
0: Azerbaycan'dan gelen yolcunun kaçak yolla getirdiği etler gün yüzüne çıkıyor.
9: Ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden güzellik merkezi çıkıyor.
10: Getirdiğin cihazlar çok pahalı. Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak.
0: Doha'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun valizlerinde çok sayıda gıda taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcu X-ray taramasında şüpheli bulunan valizlerini gümrük arama masasına koyuyor ve gümrük muhafaza memuru valizleri açmaya hazırlanıyor.
11: We speak Turkish or English? No English.
0: Yolcu Türkçe ya da uluslararası dil olan İngilizceyi bilmediğini söylerken sıkı şekilde streçle kaplanmış ilk valiz açılıyor.
12: Nasıl koydun ki buraya ya?
0: Ve valizin içinde sadece gıda ürünleri olduğu tespit ediliyor.
13: İki valiz gördü de aynı mı?
14: Aynen.
0: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında her iki valizinde aynı görüntüyü verdiğini meslektaşından öğreniyor ve valizdeki büyük koliyi dışarı çıkartıyor. Koli açılırken aramaya yardım etmek için gelen bir diğer memur koliden yayılan kokuyu fark ediyor ve kısa süre sonra kokudan ciddi anlamda etkileniyor.
15: What is it?
16: Food.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği koliden çürümeye yüz tutmuş birçok yaprak ve baharat çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru kokunun daha fazla etrafa yayılmaması için koliyi açmayı bırakıyor ve yolcunun diğer valizine geçiyor. Bakalım bu valizden ne gibi gıdalar çıkacak?
1: Şunu aç.
0: Yolcu strece sarılmış valizini masadan indirmeye çalışırken memur yolcuyu durduruyor ve valiz içindeki ambalajları tek tek dışarı çıkartıyor.
1: Bekle.
0: Valizden yüzlerce ambalaj çıkıyor olması, yolcunun beraberinde getirdiği gıdaları ülke içinde ambalajlayacağının en büyük göstergesi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Venezuela'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Rotasından dolayı şüpheli bulunan konteyner gümrük işlemleri başlamadan inceleme altına alınıyor ve risk analizi kapsamında mührü kırılıyor.
2: Evet. Diğer kapağı da aç.
12: Kahve sandım.
2: Büyük kahve abi. Evet.
0: Kahve çekirdeklerinin yasaklı madde saklamaya çok uygun olduğunu düşünen memurlar, rastgele seçtikleri birkaç çuvalı açmaya ve içeriğini kontrol etmeye karar veriyor. Yükü şüpheli kılan şeylerin en başında yükün sahibi olan firmanın daha önce Türkiye'ye hiç ürün göndermemiş olması.
2: Firma ilk defa olmasa da çok az işlemi var. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
9: Yani
2: bir açalım bir çuval.
9: Tamam, bir tane açalım.
2: Şöyle bir bakalım içine abi, paket görüntüsü var mı? Yani X-ray'de görünen bir şey yok ama.
0: İlk aramada şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar tüm konteynerin boşaltılmasına ve kahve çekirdeklerinin narkotik köpek tarafından incelenmesine karar veriyor.
9: Tamam.
2: Köpek aramasından sonra tekrar değerlendiririz.
9: Dışarı çıkarsınlar çünkü. Ne?
2: Kahvenin çeşidi aynı. Ama paketlemesi farklı.
9: Şunlarda falan etiket falan var. Bu farklı bir etiket olur. Diğerlerinden farklı bir şey olur. Onları gözden kaçırmayalım da.
2: Tamam, şimdi bu kadar. Başlayalım indirmeye. Fazla yüksek yapmayalım.
0: Memurlar yer operasyon ekiplerini yönlendirdikten sonra üretici firmanın bilgilerini bir kez daha kontrol etmeye karar veriyor.
9: Firmaya mı bakıyorsun?
2: Firmaya bakıyorum.
9: Yani firmayı bir araştıralım o zaman.
2: Arkadaşlar zaten risk analizinde baktı firmaya, da internet sitesi var mı diye ayrıca bakıyorum.
9: Anladım. Tamam.
2: Görünürde bir şey yok. Analizi yapıldı. X-ray'e de her halükarda giriyor zaten bizim için. O bölgeden gelen konteynerlerin hepsi girer. X-ray'de bir yoğunluk tespit edilmedi, şüpheli yoğunluk. Ama analiz olarak arkadaşlar ayrıca bakılmasını da istedi. Çünkü firma çok fazla işlemi yok. Diğer kahve göndericilerine göre, o yüzden analizden bakıyoruz yani. Şimdi analiz olduğu için bütün konteyneri boşaltacağız zaten. Köpek araması olacak. Yani hep bütün konteyneri köpekle arayacağız zaten.

0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Ambalajlar valizden alındıktan sonra ambalajların altında kalan ve üzerinde kara yazan küçük bir kutu dikkat çekiyor.
1: Kara koku.
0: Memur kara yazılı kutuyu açtıktan sonra kutunun içinde Endonezya'ya ait Hindistan cevizi sütü olduğunu tespit ediyor.
2: Evet, bu süt.
1: Kesinlikle.
0: Strece sarılmış ikinci koliyi açan memur yine gıda ürünleriyle karşılaşıyor. Kolilerdeki gıda ürünleri dışarı çıktıkça ortama yayılan koku herkesi etkilemeye başlıyor. Ve gümrük arama noktasının havalandırması tam güç çalıştırılıyor. Ve ikinci kolinin içinden de yine boş ambalajlar çıkıyor. Yolcunun valizinden çıkan tüm gıdalar biraz sonra kontrollü imha kutusuna atılacak. Ancak henüz tüm valizler açılmadı. Yolcunun sıradaki valizini de aramak isteyen memur meslektaşından yardım istiyor. Ve yolcunun üçüncü valizi masaya taşınıyor.
3: Burada bir valiz daha var.
2: Tamam, onu da alır mısın lütfen? Buraya alır mısın onu? Şimdi aç. Open. Fatih, şu valizi de getirsene. Ha, şu. Zannetmiyorum.
0: Ve yolcunun valizi açıldığı anda da yine ortaya oldukça fazla gıda ürünü çıkıyor.
2: Sadece yiyecek getirmiş.
0: Hazır çorbalar, kabartma tozları, Hindistan cevizi sütleri ve kremaları derken ortaya şimdi de bir torba küçük şişe çıkıyor.
2: Hey, baksana.
3: Murat çantası da var.
0: Memur küçük şişeleri torbadan çıkartırken bir diğer memur şişelerin ne olduğunu internet üzerinden araştırıyor.
2: Tamam, bunu alabilirsin. Al bunu.
0: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Saatler süren çalışmanın ardından yer operasyon ekipleri tüm konteyneri arama sahasına boşaltıyor ve narkotik köpek eğitmeni çağrılıyor.
4: Şimdi nereden gelmiş biliyor muyuz eşyayı?
5: Abi eşyalar Venezuela'dan geliyor. İthalat.
4: Venezuela'dan kahve.
5: Kahve çekildi ya, aynen. Taze bir şekilde. Zaten açtık. Şimdi daha yeni eşyalar ara olduğu için.
4: Ben bir etrafa bakayım. Bayağı da fazla paletimiz var yani. Şimdi biz köpekle geldik zaten de.
0: Eğitmen çuvalları kontrol ettikten sonra köpeğin rahat arama yapabilmesi için bazı kararlar alıyor.
4: Etrafı boşaltıp bir uzun şiş bulalım. Tamam mı? Köpeğin tamam, en azından kahveyi de yere dökmeyecek şekilde. Üstten şöyle delersek eğer havası çıkar eğer bir şey varsa bile. Ya da bir şey varsa bize denk gelir yani o. Bizim şişimiz var değil mi arabada? Bir şiş getirelim, delelim biz o zaman. Ondan sonra köpek tamam. De ararız yani. Birkaç tamam. Tane şiş varsa daha iyi olur. Ben getirip şiş getireyim.
0: Ve dedektör köpeğin rahat koku alabilmesi için çuvalların üzerine delikler açılıyor.
6: Ön tarafı deldim zaten.
7: Gelmeye başladı herhalde.
0: Bir memur çuvalların üzerine minik delikler açarken diğer memur onlarca başarılı operasyona katılmış narkotik köpeği Lara'yı arama sahasına getiriyor.
4: Ben devam edeyim istiyorsan, sen köpeği hazırla.
6: Tamam, ben oradan başlayayım.
4: Aynen, köpeği hazırla. Nasıl tekrar gidiyorum.
8: Kesme.
1: Eyvah.
7: Gel. Şöyle bir tüylerine bakayım senin. Hı? Aferin sana.
1: Taks buraya.
0: Ve Lara eğitmeninin işaretiyle kahve çuvalları içinde yasaklı madde avına başlıyor.
7: Ara. Oo, aferin. Çık.
5: Ara. Bravo.
0: Palet üzerine yerleştirilmiş kahve çuvallarını her yönden koklayan Lara, kısa süre içinde bir noktada yoğunlaşıyor.
6: Aferin benim kızıma.
0: Lara'nın yoğunlaştığı veya ayrılmak istemediği çuvallar birazdan memurlar tarafından açılacak ve içlerinde yasaklı madde olup olmadığı kontrol edilecek.
6: Çok iyisin ya bugün. Oo, bravo.
0: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız.
2: Şey olarak ne? Kıymetli bir şey mi?
0: Açılan bir diğer koliden de küçük torbalara konulmuş baharatlar çıkıyor.
2: Aç bunu.
0: Memur yolcunun beraberinde taşıdığı sırt çantasını incelerken yolcuyu da gıda ürünleri hakkında sorguluyor.
2: Why do you have so food? Why? Where do you come from now?
0: Yolcunun getirdiği tüm gıda ürünlerini tespit eden memur, yolcuya bu eşyaların ülkeye girişinin yasak olduğunu bildiriyor.
2: Lady, the food is forbidden by the Turkish custom code. Okay, you cannot take them. We are going to take them, all of them here. We are going to keep them here. You understand? What language do you speak? Are you Indonesian? From Indonesia? Okay, wait for me.
0: Ve memur yolcuyla sağlıklı iletişim kurabilmek için yolcunun konuştuğu dilin ne olduğunu soruyor.
2: No, food is forbidden. Food is no.
8: Yes.
2: All of them, all the food. All the food. Give me your passport now.
0: Ve sanal tercüman aracılığıyla eşyalarına el konulduğunu aktarıyor.
2: Thank you.
0: Yolcunun pasaportu alındıktan sonra kontrollü imha tutanağı hazırlanıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
2: Lady, come.
0: Yolcu tutanağa imza attıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor ve el konulan gıda ürünleri kontrollü imha kutusuna atılıyor.
2: Okay, you can go now.
0: Yolcu ülkeye giriş yaparken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Ve Lara kahve çuvalları üzerindeki aramayı tamamlıyor. Sırada Lara'nın şüphelendiği çuvallar var.
6: Bunu bir güzel kokladı abi, buna bakalım.
4: Bu muydu? Biraz aynen. Yoğunlaştım bunda. Tamam.
6: Güzel kokladı, bakalım.
0: Lara'nın arama yaparken fazla vakit harcadığı çuvallar ayrı bir noktaya taşınıyor ve yırtılıyor.
6: Şuna da bir bakalım. Şimdi aralardan birkaç tane seçiyorum.
0: Açılan çuvallarda şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar şimdi de yasaklı madde tespit mendilini kullanıyor ve mendili bazı çuvallara temas ettiriyor.
4: Var mı başka şüphelendiğin?
6: En yok son abi, genel olarak dedim, kontrol ediyorum bu, içinde herhangi bir paket falan var mı?
4: Bir tane varsa şöyle farklı şekilli çuval falan. Tamam, bu olabilir sertlik görüyorsan.
0: Eğer mendilin üzerinde mavi renk belirirse, bu kahve çekirdekleri içinde yasaklı madde olduğu anlamına gelecek.
4: Ha, aynen aynen. Tamam, bekleyelim istersen.
6: Kaç tane daha yapalım.
0: Mendil mavi renk almıyor ve arama bitiriliyor.
4: Konteyner Venezuela'dan geliyor. Yani Venezuela'da, Güney Amerika'da. Güney Amerika'dan gelen yüklerimiz bizim için uyuşturucu, narkotik yönünden şüphelidir zaten. Emdirme olabiliyor. Emdirme için kokain mendilini sürdük zaten konteynerdeki kahvelerin içine. Onlar da herhangi bir renk değiştirme olmadı mendilden. Şu an için konteynerde risk bizim açımızdan tespit edilmedi yani.
0: Venezuela'dan gelen kahveler konteynere geri yüklenirken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken bir yolcunun valizinde çok sayıda ilaca benzeyen eşya tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Valiz aranmaya başlarken yolcu beraberinde ilaç getirdiğini beyan ediyor ve çantasından ilaçlara ait bir belge çıkartıyor. İncelemeyi yapan memur, belgelerin sağlık raporları ve Rusya'daki hekim tarafından yazılmış reçeteler olduğunu tespit ediyor. Ve memur, reçetedekiyle valizden çıkan ilaçların isimlerini karşılaştırıyor. Yolcunun çok sayıda ilaç taşıyor olması şüpheli bir durum. Ancak valizdeki ilaçların çoğu reçeteli gibi. Valizin diğer yarısında da arama yapan memur bir dizi ilaç daha buluyor. Belli ki bu yolcunun sağlık durumu pek iyi değil. Valizden çıkan ilaçların hepsi gümrük arama masasına konulduktan sonra arama masasına gelen bir diğer memur belgeleri yeniden incelemeye başlıyor. Çünkü belgeler sahte olabilir.
8: Beyefendi reçetesi de var. Yine bak istersen ama şunlar...
9: Nereden geliyorsunuz?
10: Ne ilacı?
2: Bot?
10: Ne ilacıymış bu?
8: Aminim valla kalp damar ilaçları da var.
10: Reçetesi nerede?
8: Burada. Aferin.
10: Kendisine mi ait? Sahteliğe falan bakalım.
8: Aynısı hep aynı ya. Kalp damar hep. Şu psikiyatri ilacı değil mi?
11: Hırsızlık ne kadar başlıyor ben?
8: Sakinleştirici gibi. Sakinleştirici.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Şunlar ne? Şunlardan çok var.
10: Bunlar da yüksek ihtimalle değişen şeydir. Karttan ardından.
11: Ve memur sanal tercüman aracılığıyla yolcuyu sorgulamaya karar veriyor.
9: Kalbinizde mi bir rahatsızlık var?
11: İlaçları ve raporları inceleyen, üstüne yolcuyu sanal tercüman aracılığıyla sorgulayan memurlar, yolcunun kalp ve damar hastası olduğunu, aynı zamanda çok sayıda psikolojik ilaç da kullandığını tespit ediyor. Beyanlarında bir tutarsızlık görmeyen memurlar, yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Senegal'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için gümrük kontrol noktasından geçerken bir yolcunun getirdiği eşyaların arasında gıda ürünleri olduğu tespit ediliyor ve yolcudan eşyalarını gümrük arama masasına taşıması isteniyor.
12: Meyve var değil mi?
13: Evet, onlar da. Şu bir de şunu ver.
14: Bu meyve yok.
12: Nereden geliyorsun?
14: Senegal.
12: Senegal. Pasaportunu alabilir miyim?
14: Alabilirim.
12: Yasak.
13: Haberim yok.
12: Meyve yasak, komple yasak. Hiç
13: getiremezsin. Haberim yok.
12: Tamam, onları da bırak.
11: Yolcu getirdiği tropik meyvelerin hediye olduğunu söylerken durumu tespit etmek isteyen memur bir torbayı açıyor ve içinde onlarca mango olduğunu görüyor.
12: Daha önce geldin mi Türkiye'ye?
13: Evet.
12: Gelmişsin. Nedir bu? Bunda yok.
13: Evet, bu da.
12: Ayakkabı var bunda.
11: Eşyaları arasında yapılan aramada yolcunun sadece tropik meyve getirmediği, aynı zamanda ülkesine ait bir çay da getirdiği tespit ediliyor.
12: Sigara mı bu?
13: Yok, çay.
12: Ha, çay.
13: Bizim çay.
12: Tamam. Meyve nerede?
13: Meyve burada. Tamam. Bu meyve değil.
12: Bunlar ne?
11: Mavi torbayı detaylıca arayan memur şimdi de baharat poşetlerini buluyor ve yolcuya baharatların ülkeye giremeyeceğini söylüyor.
12: Pasaportunu alsa, bunlar imha edilecek. Gıdanın ülkeye sokulması yasak. Sen pasaportunu al. Şu valizi de açalım, şunu da ver.
13: Bunu mu?
12: Evet.
11: Mangolar ve baharatlara el konulurken yolcunun küçük valizi de açılıyor ve içinde yasaklı bir şey olup olmadığına bakılıyor.
12: Açar mısın onu da?
13: Açarım abi.
12: Teşekkür ederim. Tamam, bunu da kapatabilirsin.
13: Yeni öğrendim bunu.
12: Bir dahakine getirmezsin.
13: Getirmem ki.
12: Tamam.
13: Bu kadar para verdim.
12: Zaten hepsi çürümüş, bozulmuş hepsi.
13: Ya arkadaşı istiyordu onun için.
12: Yani
13: bir tane arkadaşım var burada. Bana dedi hediye getir bana.
12: Hediye?
13: Ha, hediye getir bana onun için.
12: Ona da söylersin yasak olduğunu.
13: Söyleyeceğim tabii, söyleyeceğim.
12: Tamam mı? Şunu da al. Bunların hepsi imha edilecek.
13: Tamam mı?
12: Gıdanın ülkeye sokulması yasak.
13: Tamam, ben sadece haberim varsa bir daha getirmiyorum.
12: Tamam.
13: Haberim yok, onu için getirdim.
11: Yolcu, gümrük kuralları hakkında uyarıldıktan sonra ülkeye girmesine izin veriliyor.
13: Kolay gelsin.
12: Teşekkürler.
11: El konulan mango ve baharatlar kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Risk analizi kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen konteyner gümrük muhafaza ekipleri tarafından arama sahasına alınıyor ve açılıyor. İçindeki yükün beyannameyle uyuşmadığından şüphelenen memurlar tüm kolilerin dışarı çıkmasına karar veriyor ve yer operasyon ekipleri hummalı bir çalışmaya başlıyor. Konteynerin boşaltılmasını an be an takip eden kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, çıkan kolilerin paletlere konulmasını ve arama sahasına taşınmasını istiyor.
2: Serbest, serbest.
11: Gümrük firması yetkilisi konteynerin beyannamesini gümrük muayene memuruna teslim ediyor ve memur kontrollerine başlıyor.
12: Biz başlayalım açmaya. Siz o arada
2: tamam hocam, kontrol. Biz içeriye bakalım.
11: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteynerin içinde şüpheli eşya ararken gümrük muayene memuru açılan kolilerden çıkan eşyaların seri numaralarını kontrol ederek beyanname ile uyuşup uyuşmadığına bakıyor.
12: Şimdi de kontrol edelim.
11: Yetkilisi konteynerin beyannamesini gümrük muayene memuruna teslim ediyor ve memur kontrollerine başlıyor.
12: Biz başlayalım açmaya. Siz o arada
2: tamam hocam, kontrol. Biz içeriye bakalım.
11: Kaçakçılık tamam. Ve istihbarat ekipleri konteynerin içinde şüpheli eşya ararken gümrük muayene memuru açılan kolilerden çıkan eşyaların

0: veriyor.
1: Bunu faturadan ve beyandan gösterin. Nerede tarifelendirdiğinizi.
0: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteynerin içindeki aramayı bitirdikten sonra arama sahasına yayılmış olan eşyaları incelemeye başlıyor.
2: Tamam abi, dışarıya bakalım.
1: Burada koliler var mı üzerinde adet bilgisi? Bunu faturadan ve beyandan bulalım bunları da.
3: Şurada 5. kalem.
1: Bunu da bulabilir misin? Tamam. Beyanda hemen. Tamam.
2: Değerlendirelim.
3: Şu ilk kartlar.
1: 80 aşım, 9 aksam.
4: Başka bir şey var mı?
2: İçerisi aynı abi.
1: Yine bağlantı parçaları var. Vidalar var. Aynı şekilde bunlar da beyana uygun.
3: Tablo 85.4.
1: CCTV 1.25.
0: Güvenlik kamera sistemlerinde kullanılan kabloların beyannamede yer aldığı tespit edildikten sonra gümrük muayene memuru konteynerin içine girerek diğer eşyaların kontrollerine başlıyor. Yeniden havalimanındayız. Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray taramasında bir yolcunun valizinde çok sayıda oyuncak olduğu tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Yolcunun valizi açıldığı anda ortaya her paketi 1000 lira veya üzerinde olan oyuncak bebekler çıkıyor.
5: Yok, satın mı lazım?
0: Tabii. Oyuncakların değerli olduğunu bilen memur hızlıca yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
6: Ne kadar bunun bir tanesi ortalama?
7: 200 son buluyorum. 200 son.
6: Kaç tane var burada?
7: 150 falan var.
0: Yolcu sorgu sırasında 150 adet oyuncak getirdiğini beyan ediyor. Bu da yolcunun bu eşyaları ticari amaçla getirdiğini ortaya çıkartıyor.
6: Tanesi ortalama 1000 lira falan Türkiye'de.
7: Evet, o yüzden burada yok, o yüzden oradan getiriyorum.
6: Sayalım be.
0: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
6: Yani iki valiz. Nereden okula getirdim diyor. Kırgızistan'dan geliyorsunuz.
7: Evet, şimdi Kırgızistan'dan.
6: Hangi okula getirdiniz burada?
7: Hayır, İstanbul'a değil. Ben Antalya'dan yaşıyorum.
0: Yolcunun kaçakçılık yaptığından kuşku duyan memur sorgusunu derinleştiriyor.
8: Tamam. Ne için getirdiniz?
7: Ben kendimi getirdim. Bende çocuklar var. Evet, onlar bir.
8: Nerede çalışıyorsunuz?
7: Ben çalışmıyorum.
8: Peki hangi çocuklar için? Yani kendi çocukların.
7: Evet.
8: Kaç tane çocuğunuz var?
7: 3.
8: 3 tane çocuğa 150 tane fazla değil mi?
7: Evet.
8: Eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız. Hadi en iyi ihtimalle hani bir kreşte çalışırsınız, okulda çalışırsınız. Ona da bildirimde beyanda bulunmanız gerek falan filan.
0: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
7: Burada çok pahalı. Biz video çekiyoruz, o yüzden aldım ben.
0: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
1: Kamera kasalarımız...
2: Tabanı da aynı mı abi?
4: Aynı, tabanı da aynı. 4-5 lira gidiyor.
2: Bu ne abi? Gördün mü?
4: Yok, ilk defa görüyorum.
2: Abi neyin bundan için? Da numara isteyelim.
4: Tamam, bundan da numara alırız. Başka alacağımız numara kaldı mı?
2: Tuttu niye böyle abi?
4: Bu parçalanmış herhalde, ondan koymuşlar içine.
2: Evet, destek olsun diye yapmışlar.
4: Destek olsun diye yapmışlar.
2: Tamam abi.
4: Onlar da mı 19?
2: Tamam.
4: Farklı olur. Bir şey açtı.
0: Gümrük muayene memuru kolilerin üzerindeki numaraları beyanname ile karşılaştırdığında şüpheli bir şeye rastlamıyor.
1: GC 190 A250 106.00.
2: Burada Ordu, Trabzon, 19 Bursa var abi. Var
1: evet,
2: mı orada?
1: Evet, var.
0: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri

0: Şüphelendikleri bazı parçaların seri numaralarını da beyanname üzerinden kontrol ediyor ve konteynerin içindeki aramaya dahil oluyor.
1: Bu neymiş?
0: Konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphelenen ekipler kuşkulu bir durumla karşılaşmıyor ve konteynerin ülkeye girmesine izin veriyor.
1: Tamam, şu an içeride bakacağımız başka bir eşya yok.
2: Biz içeride farklı bir şey göremedik beyan harici yönünden. Fakat şu eşyada acaba beyana uygun mudur değil midir? İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
1: Eşyayı 8. kalemde beyan ettiğini bildirdi yükümlüsü. Ben de incelemeyi düşündüğüm bir eşya. Bir numune alalım, eşyayı inceleyelim. Hangi işlemleri yaptığını, hangi işe yaradığını öğrenip ona göre tarife cetvelindeki yerini belirleriz.
2: Tamamdır. Tarife olarak siz bir değerlendirin.
1: Tabii ki.
2: Biz de daha sonra sizinle iletişime geçelim. Eğer bir problem yoksa işlemlerinde devam eder. Varsa tutanağa bağlarız.
1: Tamamdır.

0: Bey kolay gelsin.
1: Alo.
0: Bu Batı CFS'de yaptığımız muayenede tereddütte kaldığımız bir eşya vardı. Onun incelemesini yaptım. Yani eşyanın tarife yönüyle herhangi bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum. Buna göre işlemlerine devam edeceğim. Sizin için uygun mudur?
1: Evet hocam, biz de beyan yönünden bir sıkıntı göremedik. Eğer tarife de sizin için uygunsa bir problem yok. Blokeyi kaldırıyorum eğer uygunsa.
0: Benim için uygundur.
1: Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Konteyner, yer operasyon ekipleri tarafından geri yüklenirken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
3: Sıkıntı, problem yani. Onun arkadaşlarla bir yerden...
4: Yani o sadece oyuncak.
3: Olabilir. Şimdi her şeyin bir limiti var. Yani getirebileceğiniz... Bu ülkeye girmesi yasak bir eşya değil. Onda sıkıntı yok. Ama miktar ve değeri belli bir limitin üzerinde olduğu zaman adli işlem olur yani. Ona da arkadaşlarımıza haber vereceğiz. Kaçak istihbarat ekibi var, muayene memurumuz var. Değer biçilecek, işte gerekirse savcıyla görüşülecek, talimat alınacak. Ona göre bir işlem yapılacak. İdari ya da adli. Ona şu an biz karar veremiyoruz. Biz haber vereceğiz. Onlar da bir değerlendirsin. Tamam. Şu an yani bu şekilde biz sizi ülkeye gönderemeyiz, alamayız. Çünkü miktar çok. Beyanda bulunmamışsınız. Yeşil hattan biz sizi çevirmişiz.
5: Oyuncak var yani. Sadece bunun için yani, gitmişsiniz oraya.
3: Evet.
6: Evet.
5: Evet.
7: Tamam.
6: Aynen. Annem yaşlıyor. Onun için geldim. Bir de şey aldım. Çünkü
5: sadece
6: çocuklar...
5: Sadece bunları almak için gitmişsiniz gibi bir izlenim var. Kendinize ait kıyafet şu iki parça değil mi?
6: Evet. Çünkü ben çok az aldım şey. Çocuklar istiyorlar.
5: 103 tane çocuğum var ama 150 adet var. Bir çocuğa 50 tane.
6: Evet. Doğru. Çünkü neden? Çok ucuz.
5: Hayır, bunlara çocukların iki valiz ne yapabilir? Ne yapacak yani üç çocuk?
6: Video çekiyorlar. Ama yani çok rahatsız ediyorsunuz şimdi, ben çok stresliyim.
2: Valizdeki oyuncaklar hakkında bilgi verilen kaçakçılık ve istihbarat memuru arama noktasına geliyor. Bu yolcu için hiç iyi bir durum değil.
8: Mevzu nedir?
5: Kırgızistan'dan geliyor.
8: Evet.
5: Yaklaşık 150 adet diyor. Türkiye fiyatı bunun bir tanesi 1200-1300 lira.
6: Ama bunu satmaya için
7: diyor ama 3 tane çocuğu var.
8: Çocuklarına getirdim.
6: Evet.
8: Tamam, bir tane getirirsin. 5 tane getirirsin. Kaç tane çocuğun var?
5: 3 çocuğa 150 fazla biraz.
6: Şimdi onlar çok popüler. O yüzden getirdim.
5: Şimdi ne amaçla kullanıyor mesela o TikTok?
6: Sadece video çekiyorlar.
5: Ne yapıyor mesela? Bununla videoda ne yapabiliyor? Yapıştırıyor mu duvara?
6: Açıyorlar. Hepsini açıyorlar.
5: Hepsini açıyorlar.
6: Evet. Hepsini açıyorlar. Evet.
5: Gösteriyorlar.
6: Evet.
2: Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular uçaktan indikten sonra valizleri şut altı bölümündeki X-ray kontrolünden geçiyor ve bir yolcunun valizlerinde oldukça şüpheli eşyalar olduğu tespit ediliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları gümrük arama noktasında yolcunun eşyalarını incelemeye başlıyor.
7: Hepsini tek tek açacağız.
2: Yolcunun tekerlekli çantasından kutu kutu parfümler çıkmaya başlıyor. Parfümlerin yanı sıra yolcunun kozmetik ürünler de taşıdığının anlaşılmasıyla yolcuya bu bilgi doğrulatılıyor.
7: Bunlar hepsi kozmetik ürünleri.
6: Kozmetik.
7: Kozmetik.
6: Kozmetik.
7: Hepsi mi kozmetik ürünler?
6: Kozmetik, masaj ne aparat, masaj.
2: Yolcu ortaya çıkanların kozmetik ürünler olduğunu kabul ediyor. Ve diğer memurun açmak üzere olduğu valizde de ayak masaj aleti olduğunu itiraf ediyor.
7: Bu nedir?
6: Masaj ne aparat? Masaj. Burada işte nerede?
2: Thank you. Ayak masaj aleti valizden çıkartılırken siyah poşetleri açan memur içlerinde güzellik merkezlerinde kullanılan yüz serumlarının olduğunu fark ediyor.
7: O şey mi? Bu cihaz mı? Cihaz mı? İçinde var mı? Şey mi?
2: Muafiyet sınırlarını oldukça aşan ve yolcu beraberi eşya sınıfına girmeyen eşyaları getiren bu yolcunun getirdiklerinin değeri acaba ne kadar?
9: Ayrı bir cihaz gibi.
7: Bu şurada.
9: Neymiş?
7: Türkcell'de şu kendi sitesinin yolu 65 bin lira diyor.
9: Öyle mi?
7: Ha, evet. Şimdi o cihaz mı? Yani sadece bu, evet. Kendi sitesinde o çekildi fiyatları da. Muayene memur arkadaşı çağırsana.
2: Yolcunun eşyaları arasından başka makineler de çıkarken memurlar gümrük muayene memurunun cihazları değerlendirmesine karar veriyor.
7: Şeyde de var. Aynen, onu da aç.
2: Memurlar valizde 150 adet oyuncak olup olmadığını kendi aralarında konuşurken yolcu gerçeği gösterir şekilde yüzünü kaçırmaya başlıyor. Yolcunun hareketleriyle valizdeki oyuncakların 150 adetten fazla olduğunu anlayan kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuyu gümrük muhafaza amirliğine götürmeye karar veriyor.
8: Sen Türkçe okuma yazma biliyor musun?
5: Biliyor.
8: Okuyabilirsin yani. Ona göre tercüman çağıralım veya çağırmayalım. Söyle yani, sonra sorun yaşamayalım. Okuyabilir.
6: Evet, lazım bana.
8: Tamam, içeride bakarız, bir test ederiz.
2: Yolcu eşyasını topladıktan sonra gözetimli bir şekilde amirliğe götürülüyor. Ve oyuncakların sayımı başlıyor. Bakalım oyuncak bebek sayısı yolcunun söylediği gibi 150 adet mi çıkacak? Beraberinde 196 adet oyuncak bebek getiren ve bunları beyan etmeden ülkeye kaçak yolla sokmaya çalışan yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatılıyor. Tanesi 1000 liradan fazla olan 196 adet oyuncağa el konuluyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Valizden çıkan küçük çuvallar açıldığında da içlerinden bel bölgesine masaj yapan kemerler çıkıyor.
7: Geçende de gördüm. Ayak şimdi. Evet abi. Şu altında da,
10: şu altında da bir cihaz var.
2: Gümrük arama noktasına gelen gümrük muayene memuru cihazları ve kozmetik ürünleri incelerken yolcunun henüz açılmayan diğer valizi de açılıyor.
7: Yok, bak şeyden miydi? Sauna gibi şeyden mi?
10: He? Masaj aleti eşya nasıl?
7: Yok, masaj da geçende de geldiydi bu.
6: Pasteydi.
7: Ona bir baksın.
2: Ve valizden özel olarak ambalajlanmış bir dizi kutu çıkıyor.
7: Şeyler adına çok gelmeye başladı bu. Var mı şey? Açıyorum masaj aleti.
10: Başka yok.
2: Memur ambalajı açtıktan sonra içindeki kutuların yine güzellik merkezlerinde kullanılan kozmetik ürünler olduğunu belirliyor.
7: Oksijen arttırıcı. 3 tane bunlar var. Bunlar.
2: Hücresel oksijen arttırıcı cihazları gören memur rastgele seçtiği bir kutuyu açtığında da özel izne tabi olan yüz serumlarını buluyor.
7: Set şeklinde bu. Böyle klinik şekilde olan şeyler bunlar. Açıyor mu? Bunda bir tane daha var. Pasaport.
2: Yolcunun pasaportu alınıyor ve üzerinde bir inceleme başlatılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor. Azerbaycan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda et ve süt ürünü getirdiği tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına alınarak valizi açılıyor.
11: Dondurucu et vesaire yasak yani. Bu şekilde çıkartmamız lazım. Şöyle detaylı yaptığımızda
2: memur elini valizin içine attığı anda valizin son derece ıslak olduğunu ve ıslaklığın dondurulmuş et ürünlerinden geldiğini belirliyor.
11: Bunlar ülkeye girişi yasak olduğu için imha.
2: Siyah poşetlere sarılmış kalıp halindeki etler poşetlerinden çıkartıldığı anda gerçek manzara ortaya çıkıyor.
11: Bu tabii bizim için yasak yani. Önce getirmesi de yasak.
12: Girişi yasak maalesef.
2: Bozulmaya müsait et ve süt ürünlerinin oldukça zehirleyici gıdalar olduğunu bilen memur, yolcunun tüm etlerine el koyuyor ve yolcudan pasaportunu vermesini istiyor.
11: Biletinizi ve pasaportunuzu alayım.
8: Gezmek için ya.
11: Ha, gezmek amaçlı. Tamam. Beyefendinin yapılan pasaport kontrollerinde zaten ilk defa ülkemize geldi. İlk defa geldin sanki. İlk defa gelmiş zaten. Tam böyle bekleyin, ben şey yapayım. İmha şeylerimizi ölçelim, içelim. Hala yapılan detaylı aramalarda valizde et ve benzeri şeyler çıktı görülmekte zaten. Tamam, kapatabilirsiniz. Onda var bir şey. Ona da bakalım.
2: Yolcunun küçük valizini de arayan memur başka et ürünüyle karşılaşmıyor ve yolcuya etlerin kontrollü olarak imha edileceğinin bilgisini veriyor.
11: Şimdi biz bu eti dediğim gibi hani ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz yani ekiplerimiz tarafından. Bu hem sizin sağlığınız için geçerli hem de buradaki vatandaşlarımızın sağlığı için geçerli. Bunu da tutanakla zaten size bir tutanın örneğini de vereceğiz. Siz bekleyin, ben şey yapayım, tutanağı getireyim. Tamam. Biletinizi alayım.
8: Bilet online.
11: Online mi? Tam gösterme şansınız var mı?
8: Var.
11: Şöyle bakalım.
2: Memur yolcunun bilgilerini kontrollü imha tutanağına işliyor ve yolcudan tutanağa imza atmasını istiyor.
11: Şuraya isim, soy isim bir de imzalanır mıyım? Kilosunu vesaire tarttıktan sonra bunu şey yapacağız, kayıt altına alıp yolcuya gerekli bilgileri sağlayacağız zaten.
2: Etler tartıldığında miktarın 3 kilogram olduğu tespit ediliyor ve tüm etler kontrollü imha kutusuna atılmak üzere toplanıyor.
11: Dediğim gibi bunlar imha edilmek üzere devletimiz tarafından el konuldu. Kesinlikle böyle bir şey yasak. Geçmiş olsun, devam edebilirsiniz. Biz de bunları zaten şey yapacağız, imha edeceğiz.
8: Umur benim için.
11: Tamam işte getirme ya. Ya sizin ya da bir başkasının hiç önemli değil yani. İnsan sağlığı söz konusu olduğu zaman hiç önemli değil yani şahıslar. Tamam, geçmiş olsun.
2: Yolcu boş valiziyle ülkeye giriş yaparken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Gümrük muayene memuru valizden çıkanları fotoğrafladıktan sonra değerlerini tespit etmek için arama noktasından ayrılıyor. Ve yolcunun valizinden çıkanlar kaçakçılık ve istihbarat amirine bildiriliyor.
7: Hani 3 tane cihaz var. Bunlar hep kozmetik ürünler. Nereden geliyorsunuz?
6: Bişkek.
7: Bişkek'ten geliyor. Bişkek yolcusu. Eşyalar hep aynı marka. Muayene arkadaş da şey yaptı. O da bir değerlendiriyor. Fiyat, kıymet olarak ne çıkar? Çeşitli olarak çok fazla. Yani bir yolcu en fazla 600 milim krem getirebilir.
8: Ya bir de makine olması.
7: Makine ayrı bir şey yani. İki tane var zaten onun. Şurada ayrıyetten bir yeleği var, iki tane.
2: Yapılan değerlendirme sonucunda yolcuya durum aktarılıyor.
7: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı. Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak. Evet. Geliyor mu arkadaşın?
8: Tamam, eşyaları toplayın, ofise geçelim. Heh,
7: öyle mi?
8: Dosya tamam. Olacak.
7: Tamam.
13: Sen eşyalarını yerleştirebilir misin?
7: Seni savcılığa sevk ediyoruz. Hakkında kaçakçılıktan işlem yapacağız. Bu eşyalar çok fazla. Anladın mı? Tamam, tercümanla şey yapacağız.
13: Tamam, topla eşyaları.
2: Gümrük muayene memuru, yolcunun valizinden çıkan eşyaların toplam değerinin 1,5 milyon Türk lirası olduğunu tespit ediyor. Ve kaçakçılık ekipleri yolcuya 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıyor. Yolcu eşyalarıyla gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Burada yolcunun ifadesi alınacak ve eşyalarına el konulacak.
7: Bu çantalar mı yaşınmıyor? Kesildik mi koyalım?
13: Şu makineye koyalım.
2: Valizden çıkan eşyalar tek tek belgelendikten sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve savcılık makamından gelen talimatla yolcu savcılığa sevk ediliyor. Valizden çıkan ayak masaj aleti, fizik tedavi tens cihazı, bel inceltme korseleri ve tüm kozmetik ürünlere el konulurken izledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Yine buradayız. Opal bulmak güzel evet. Dostum.
1: Gravin Opal Sahaları, New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
2: Ölçüyorduk, yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet doğru. Şuradaki köşe, Chris o köşe işte.
2: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım ha.
2: İyi fikir bence.
1: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum sizi ararız.
2: Ha evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
0: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
2: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal işinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
0: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
3: Bu kara büyü mü?
0: Kara büyü dostum.
3: Vay canına.
2: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
0: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil, o dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
2: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1,000,000 kazandık. Kazanmak güzel.
3: İşte o kadar.
4: Sağ ola.
0: Sağ ola çocuğum.
3: Sağ ola.
0: $1,000,000 yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
2: Biz büyük bir şirket değiliz. Biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30,000 harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
4: Tek işimiz burada opal bulmak değil, aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
5: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
2: Vay canına.
5: Yeni taşlar ve tasarımlar.
0: Geçen yıl $1,000,000 hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
3: Bence $500,000 yaparsak...
2: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
3: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
0: Orada poç yok mu?
3: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
1: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarının sezon finalinde.
2: Aman tanrım. Şuna bakın. Gözlerime inanamıyorum. Daha önce hiç bu kadar altın görmemiştim.
3: Bu dağ aslanının işini bitirmek için son şansımız olacak. Ya şimdi ya da hiç. Vay canına. Lanet olsun. Şuna bakın. Nasıl da tırmanıyor. İnanılmaz.
4: Hazır mısın? Eğer batmazsa çok şaşıracağım.
5: Binlerce inek dağladım. Ama kendi ineğini dağlamak bambaşka bir ismiş. Şuna bak.
4: Hiha!
6: Lanet olsun.
7: Ne oluyor?
6: Su getir. Hadi. Bu benim ekmek teknem. Sahip olduğum her şey bu. Bu olmazsa ben biterim.

0: Montana'daki Tobacco Root dağlarının zirvelerindeyiz.
1: Şu lanet şeyi kapatmam gerekiyor.
0: Jack Harrod, güneybatı Montana dağlarında onlarca dağ aslanı avlayarak kariyerinin en yoğun kışını geçirdi.
1: Ah! İşte burada. Hadi bakalım.
0: Sezonun son günündeyiz. Şu ana dek elinden kaçmayı başaran erkek bir dağ aslanıyla yarım kalan bir hesabı var.
1: Ayak izinin boyutu aynı. Yani bu kesinlikle o dağ aslanı. Bu çok ama çok tehlikeli bir hayvan. Vadide dolaşmasını asla istemiyoruz.
0: Bu erkek dağ aslanı muhtemelen sadece bir değil.
1: Aa, evet, şuna bakın. Ağaçta bir yavru var.
0: Bölgedeki iki genç yavru ailesinden de sorumlu.
1: Bu çiftliğin yakınlarında yavrularıyla birlikte bulduğum ikinci dişi.
0: Aşağıdaki hayvan sürülerini kırıp geçirebilecek geleceğin avcıları. Jake bu devasa dağ aslanı izlerine ilk kez 4 hafta önce rastladı. Ancak onları ilk avlamaya çalıştığında başı büyük derde girdi.
1: Yok artık, şuraya bakın. Şu anda bir ayının peşindeler. Bu ayı köpeklerimi paramparça edebilir. Ayının buralarda olmadığından emin olmam gerekiyor. Köpekleri salmadan önce etrafta birkaç tur atacağım.
0: Baharın yaklaşmasıyla birlikte siyah ayılar yavaş yavaş kış uykusundan uyanıyor. Jake köpeklerini ölümcül olabilecek bir durumdan kurtarmayı başarmış olsa da bu tekrar yaşamak isteyeceği bir şey değil.
1: Bu ayılar kış uykusundan uyandıklarında ilk istedikleri şey yiyecek ve sudur. O yüzden burası kontrol etmek için uygun bir nokta. Burada ayak izi arıyorum. Buradan birkaç tavşan geçmiş. Öyle görünüyor ama o ayıdan bir iz göremedim.
0: Tehlike geçtiğine göre Jake 3 köpekten oluşan ekibini dağ aslanının izine salıyor.
1: Hadi kızım, aferin. Hadi. Göreyim sizi. Hadi Lefty, yakala onu. Buradan, buradan. Hadi yakalayın onu. Aferin size, aferin.
0: 8 saat sonra güneş batacak. Montana'nın dağ aslanı avı sezonu da resmi olarak bitmiş olacak. Yani kıyasıya bir maratona başlıyorlar.
1: Bugün tüfeği de yanıma alacağım. İşi şansa bırakmıyoruz. Dağ aslanının işini bitirmek için son şansımız olacak. Ya şimdi ya da hiç.
2: Wind River Sıradağları, Wyoming.
0: Wyoming'deki Wind River Sıradağları'nın mineral bakımından zengin tepelerindeyiz. Kış geri çekiliyor ve kar örtüsü neredeyse tamamen erimiş.
3: Şu an tahminimce aşağı yukarı 3-4 gram kadar altınım var.
0: Bahar'ın ufukta görünmesiyle birlikte Josh Kirk altın hummasına tutuldu.
3: Muhtemelen $400-500 eder. O altın yatağını bulmam gerekiyor.
0: Amatör bir altın avcısı olan Josh, yıllarını altın madeni arazilerini araştırmaya ve dağlarda aktif ham altın kaynağı aramaya adadı. Dün aylardır keşif yaptığı bir derede birkaç parça altın buldu ve bu onu umutlandırdı.
3: Biraz altın çıktı bile. Şuradaki altınları görüyor musunuz? Bunlar epey büyük parçalar.
0: Ama emeğinin karşılığını alabilmesi için çok daha zengin bir yatak bulması gerekiyor.
3: Bugün son günüm. Topraktan altın çıkarmam gerek.
0: Josh'un ailesinden ve bizon çiftliğinden ayrı geçirecek kısıtlı bir zamanı var. Son gününde sistemli bir şekilde derenin yukarısına doğru ilerlemesi ve nehrin her kıvrımını test etmesi gerekecek. Umudu, altın yoğunluğunun artması ve onu kaynağa daha da yaklaştırması yönünde.
3: Derenin yukarısına çıkıyorum. Orada altın olduğunu biliyorum. Burada varsa orada kesin vardır. Çünkü buradan oraya gelmiş olmalı. Asıl damarı bulmak istiyorum.
0: Josh'un bu gezideki gizli silahı, eleme kapasitesini 3 katından fazla artıran el yapımı bir savak kutusu.
3: Çok heyecan verici. Bu savak kutusuyla elekten geçirebileceğimden çok daha fazla toprak işleyebiliyor.
0: Tüm ekipmanını derenin yukarısına taşımak için deneyimli bir yük katırı kullanıyor.
3: Yavaş, yavaş ol.
0: Ancak haritası çıkarılmamış bir arazide, otlarla kaplı bir derenin kıvrımlarını ve dönüşlerini takip etmek çok zor.
3: Her yerde çalı çırpı var. Devrilmiş ağaçların üzerinden tırmanıyorum. Oh, sakin ol. Yavaş, hop, yavaş. Ah. Savak kutumun üst kısmı koptu. Bütün üst taraf öylece düşüverdi.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
0: Idaho'nun engebeli sığır yetiştirme bölgelerinin yükseklerindeyiz.
1: Bir süredir bunu dört gözle bekliyordum. Bu kış yaptığımız onca şeyden sonra işi bitirmiş olmak insanı tatmin ediyor.
0: Harry ve Kid Yuren kardeşler, Southwood Dağları'nın gölgesinde yaşadıkları çocukluktan beri kurdukları hayali gerçekleştirmek için bütün kış çalıştılar.
1: Buradaki ineklerin durumu iyi.
0: Aylarca süren çaba ve birikimden sonra nihayet küçük bir sığır sürüsü alacak paraları var. Ardından çiftliklerini kuracaklar.
1: Ailemiz bu topraklarda her zaman sığır yetiştirdi. 1860'lardan beri ineklerimiz var. Babamın, büyük babamın, büyük büyük babamın bile inekleri vardı. Bu böyle devam etti. Idaho'da bunu başarabilen 7. nesil olmalıyız. Merhaba komşu. İneklere bakmaya hazır mısın?
4: Ben hazırım. Siz hazır mısınız?
1: Hem de nasıl.
0: Yeni girişimlerinin temelini atacak 40 baş sığırı seçmek için bir komşularının çiftliğine geldiler.
1: İri buzağları olan inekler istiyoruz. Bu da kazancımızın bir parçası olacak. Hadi bakalım gidelim.
0: Eğer doğru seçimleri yaparlarsa önümüzdeki yıl bu zamanlar başarıya giden yolda olabilirler.
5: Arazimiz var, yerimiz var, bilgimiz de var. Paramızı sığırlara yatırmak bizim için iyi bir adım olmalı. Ancak böyle işlerde her zaman risk vardır.
0: Çiftçi satmaya razı olduğu ana sürüsünden 200 başlık bir grubu ayırdı. Şimdi Harry ve Kid en güçlü anne buzağı çiftlerini seçip ayırmak istiyor.
1: Şu ikisi gayet iyi değil mi?
5: Evet.
1: İnek buzağı çiftlerini ayırmak zor olabiliyor. Çünkü sütten kesilmiş inekler ya da henüz doğurmamış olanlar da onlarla birlikte koşmak istiyor. Lanet olsun. Çiftleri ayırma taktiğimiz şu. Bütün sürüyü yönlendirmek ve gözünüze kestirdiğiniz çiftleri aralarından çekip almaktır. Böylece arkada kalırlar. Bu yavru bu tarafa gelmeli. Mera'ya gidiyor. Mera'ya gidiyor. Şu ufaklığı sahiplenen kimse yok. Hadi ufaklık. Anneni bul. Bu çiftlerin çoğunu ayırdık. Hepsini oradaki sürüye geri götürüyoruz. Bence yine de iyilerini seçtik.
5: Bana da gayet iyi göründüler.
1: Hepsi iyi annelik yapıyor gibi.
0: İnekleri ve buzağları kendi arazilerine yerleştirdikten sonra kardeşler yapbozun son parçasını da tamamlayacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki bahar sürünün mevcudunu iki katına çıkaracak damızlık bir boğa getirecekler.
4: Umarım işinize yararlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
4: Ne demek?
1: Harry ile birlikte istediğimiz inekleri aldık. Acele etmeden kafamıza yatanları seçtik. Hala yapacak çok işimiz var. Şimdi onları eve götürme vakti.
5: Ana sürüden en iyilerini seçip ayırdık.
1: Kesinlikle harika bir alışverişti. İneklerin efendisiyiz.
0: Montana'nın Yak Vadisi'ndeyiz. Sıcaklar artıyor ve karlar erimeye başladı. Bu da aylardır katı buz olan nehirlerin ilk kez yeniden özgürce akmasını sağlıyor.
6: Akıntı gayet iyi.
0: Nihayet Tom'un bütün kış bitirmek için uğraştığı projeyi test edecek kadar sıcak bir gün geldi.
6: Bu kano harika görünüyor.
0: $5,000 değerinde otantik, oyma bir kano.
6: Gerçekten iyi iş çıkardınız çocuklar.
0: Tabii yüzerse.
6: Batarsın, dibi boylarsın.
7: Biliyorum. Hadi şunu çevirip yavaş yavaş hazırlıklarımızı yapalım artık.
0: Tom'un arkadaşı Will Stringfellow, kanoyu yapmak için 9 metrelik o ağacı devirmesine yardım etmişti. Geri döndü ve sağlam olduğundan emin olmak için onu bir gölete taşımasına yardım edecek.
7: Tamam.
6: En azından hareket ediyor.
7: Evet, evet. Bu kano 130-140 kilo kadar vardır. O yüzden alçak bir römork lazım. Bizi zorlayacağı kesin.
0: Tom ve Will bu ağır ağacı ormandan çıkarmak için haftalar önce bir plan yapmıştı.
7: Çok şey öğrendik. Şimdi bu kütük silindirlerin üzerinde yürüteceğiz.
0: Kütük silindirler tekerleğin icadından çok önce binlerce yıl boyunca ağır nesneleri taşımak için kullanılmıştır. Her yaştan insanın devasa yükleri kas gücüyle taşımasına yardımcı olan basit bir yöntemdir.
7: Hazır. 1, 2, 3. Dur düşmesin. Alttaki silindirler bizi kurtaracak malzemeler olacak. Arkadakini çıkarıp öne koyarak bu ilkel yöntemi sürdüreceğiz. Böylece kanoyu hareket ettirebileceğiz. Onu oraya kadar çekebiliriz. Neler olacağını göreceğiz.
6: Orada tut.
7: Hazır mısın?
6: Sakın bırakma. Var gücümüzde itiyoruz onu. Remorka çıkarmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zor. Evet. Az kaldı dostum.
0: En önemli şey zarar vermemek. Kabaca yontulmuş olsa da müzelik bir parça olacak şekilde tasarlandı. Bu yüzden oluşacak herhangi bir oyuk veya göçük değerini düşürecektir.
7: Oyamaya dikkat et. Ufak bir kaza yaptım. Oyarken biraz fazla derine indim ve kanoyu delip geçtim.
0: Tom kazara açılan bu deliği yamamak için çam reçinesi kullandı.
6: Bunu buradan çıkarmamız lazımdı.
0: Çam reçinesi sertleştiğinde tutkal kadar sağlam olur. Ancak yamanın dayanıklılığı henüz test edilmedi.
7: Yama ile ilgili tek endişem, eğer ters bir açıdan darbe alırsa kırılma ihtimali olabilir.
2: Wind River sıra dağları Wyoming.
0: Wyoming'deyiz. Josh'ın umut vadeden altın arayışının son günü.
3: Üst tarafı koparıp savak kutumu kırdın.
0: Ciddi bir aksilik yaşıyor.
3: Tekrar bir araya gelip gelmeyeceğinden emin değilim. Bunu tamir etmem şart. Çünkü sadece elek kullanarak yeterli toprağı işlemem imkansız.
0: Elde elemeye kıyasla savak kutusu, Josh'ın çok daha kısa sürede daha büyük hacimde kumu işlemesini sağlıyor. Kutusu olmadan bu bölgenin potansiyelinden yararlanma şansı bugün yok denecek kadar az.
3: Şimdi bir şekilde kırılan bu yapboz parçalarını alıp tekrar birleştirmenin bir yolunu bulmalıyım.
0: Ancak tamir için yedek vidası olmadığından elindekileri değerlendirmek zorunda. Geri kalan işleri elindeki 1,5 metrelik tuzak deliğiyle doğaçlama yapacak.
3: Evet, eskisinden daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Tek dezavantajı suyu aşağı itecek kenar çıtaların, yani bir oluğun olmaması. Buna bir çözüm bulmaya çalışacağım.
0: Suyu savak kutusuna yönlendiren ahşap çıtalar onarılamayacak kadar kırılmış. Ancak çürüyen bir leşten çıkarılan iki büyük sığın kemiği uygun bir alternatif olabilir.
3: İşe yarayabilir de yaramayabilirdi. Kaburga kemiklerini savak kutusuna takıp su oğlu olarak kullanabilirim. Bence işe yarayacak. Etraftan nalbur falan yok, kerestem de yok. Elimdekiyle idare etmeliyim. Eskisinden bile sağlam oldu. Oluğu geri getirdim. Şimdi işe dönmeye vakti.
0: Josh yukarılardaki dağlardan yıkanıp gelen altının derenin kıvrımlarında sıkışabileceğini düşünüyor ve akıntıya karşı ilerliyor.
3: Buralarda bir yerde derin bir çukur bulmam lazım. Altın içine düşebileceği bir yer olmalı. O altın deredeki bu derin çukurlardan birinde sıkışıp kalmış olmalı. Dere buralarda gayet iyi görünüyor. Tam olarak aradığım şey bu.
0: Savak kutusunu kurmadan önce Josh potansiyeli test etmek için eleğiyle bir ön inceleme yapıyor.

0: Aman tanrım.
1: Dün 12 saatlik eleme işlemi sonucunda birkaç dolarlık küçük altın parçacıkları bulmuştu.
0: Buna inanamıyorum.
1: Bu noktaysa tek seferde dünkü kazancın dörtte birini veriyor.
0: İşte bu irice bir altın parçası. Hayatımda hiç bu kadar altın görmemiştim.
1: Küçük bir altın parçası sadece 20 dolar civarında ediyor. Ancak geldiği yerde bundan çok daha fazlası olabilir.
0: Savak kutumu getirip işe koyulacağım.
1: Savak dakikada onlarca litre suyu süzebiliyor. Alt kısmı umut verici tortularla tıkanana kadar çalışmaya devam ediyor.
0: Yok artık. Tanrım, işte tam olarak bunu arıyordum. Şu külçeye bakın. Bu rahat 120 hatta 200 dolardan bile fazla edebilir. Vay canına. Resmen asıl damarı buldum.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Sawtooth Dağları'nın yükseklerindeyiz.
3: Hadi kızım.
1: Eski çiftlik işçileri ve yeni sığır sahipleri Kid ve Harry Yoran ilk inek sürülerini eve götürüyor.
3: Sürüden geri kalma ufaklık.
1: Ancak 20 inek ve 20 buzağıyla çiftliklerine doğru yapacakları 15 kilometrelik bu yolculuk becerilerini ciddi şekilde sınayacak.
3: Buzağların bazıları çok küçük ve biraz zorlanıyorlar. Onlar için epey iyi bir yol değil mi? Atla bakalım hadi. Bu inekleri Harry ile birlikte gidiyoruz. Bu yüzden uyumlu çalışmamız şart. Birine bir şey olur ya da kaybolursa masrafı doğrudan cebimizden çıkar. Acele etmeyeceğiz, yavaşça ilerleyeceğiz. Hadi bakalım.
4: Hendeğin karşısına geçir.
1: Buzağlama sezonu başladı. Buzağların birçoğu daha 4 haftalık bile değil. Gördükleri manzaralara, seslere ve engellere hiç alışık değiller. Bunları ilk kez görüyorlar.
4: Hadi kızıl, liderlik yap bari.
1: Sürünün ilerlemesini sağlamak için Harry ve Kid kendi tecrübelerine ama aynı zamanda güdülmeye daha alışkın olan anne ineklere güveniyor.
3: Hadi kızlar.
4: İnekleri güderken durumu iyi okumak gerekir. Bazen üzerlerine gitmeniz gerekir, bazen de onları serbest bırakırsınız.
3: Geçin şu dereyi. Çalılık dolu dere yatağından bütün bu inekleri ve buzağları geçirmek biraz zor. Bazen bir buzağı çalılara takılıp kalabiliyor. Bazen de öylece bir çalı yığının içine girip çıkış yolunu bulamıyorlar. Sıkışıp kalıyorlar. Siz hemen yanlarında olsanız bile göremiyorsunuz.
1: Sürünün bir arada kalmasını sağlamak için kardeşler iki ayrı kanada ayrılıyor.
4: Kid o tarafta gayet iyiydi. Ben bu tarafta kalacağım. İnekler buzağlarını oraya yatırabiliyor ya da bu sık çalılıkta buzağı ile birlikte duruyorlar. Dikkatli bakmalı ve hiçbirinin yatıp beklemediğinden emin olmalısınız. Lanet olsun, şu buzağı kaçtı. Çalılıkların arasında bir tane var, annesi de hemen şurada. Onu hemen bulmamız lazım. Lanet olsun, şu buzağı kaçtı.
1: Idaho'nun Sawtooth Dağları'nın eteklerinde...
4: Hey! Hadi Eric.
1: Harry Yuren önemli bir yatırımın peşinden koşuyor.
4: Yeni doğmuş buzağlar yırtıcılar için kolay avdır.
1: Bu başıboş buzağı bulamazlarsa yüzlerce dolar zarara girerler.
4: Lanet olsun. Hadi, hadi. Bu küçük buzağlar her yere saklanabiliyor. Eğer bu çalılıkların arasına yatarlarsa katiyen bulamayız. Hadi ufaklık. Hah, işte burada. Hadi kalk bakalım. Burada kalamazsın. Hadi suyun karşısına geç.
1: Aşılması gereken 3 kilometrelik bir dağlık arazi var. Kid ve Harry bu arazide buzağlarına göz kulak olmak zorunda. Düzlüğe çıktıklarında sürüyü takip etmek daha kolay olacak.
3: Onları yürütmeye devam edelim. Neredeyse geldik. Hadi annelerinizi takip edin.
1: Yepyeni bir çiftçilik operasyonunun temelini attıktan 5 saat sonra...
3: Vardık sayılır. Nasıl da koşuyor.
1: Yoranlar nihayet evlerine ulaştı.
3: Harika, başardık.
1: İlk işleri sürüyü resmi olarak sahiplenmek.
3: Damgamız uçan Y ve çeyrek daire.
1: Binlerce yıl öncesine dayanan bir gelenek. Her bir inek, Harry ve Kid'in çiftliğine ait olduklarını gösteren benzersiz bir sembolle damgalanacak.
3: Uçan Y ve çeyrek daire. Harry ile birlikte yaptığımız bu marka çocukken kendi çiftliğimizi kurmak istediğimiz o eski günlerde ikimizin bulduğu bir tasarım. Buralarda ineklerinizi damgalamak son derece önemli çünkü sığır yetiştiren komşularımız da var.
1: Bir hayvanı damgalayabilmek için çelik parçalarını şekillendirip ateşte ısıtılmak üzere birbirine kaynaklayacaklar.
4: Damga hangi ineğin kime ait olduğunu anlamanın tek kesin yoludur. Kulak küpeleri düşebilir.
3: Yüzükler de var.
4: Yüzük. Kulak küpeleri yırtılıp kopabilir ama damgadan kurtulamazsınız. Damga kalıcıdır. Çeyrek daire ve Y harfi.
3: Tam olarak çeyrek daire ve Y harfi.
4: Tamam. Hadi o zaman.
3: Evet.
1: Buzağlar genellikle sadece birkaç aylıkken damgalanır. Bu acısız bir işlem değildir. Ancak Harry ve Kid'in yıllara dayanan tecrübesi hızlı ve dikkatli hareket etmelerini sağlıyor.
4: Binlerce inek damgaladım ama kendi hayvanını damgalamanın hissi biraz daha farklı.
3: İşte oldu. O buzağa damgamızla ayağa kalktı. Bugün beni daha mutlu edecek bir şey olamazdı. Artık resmi olarak bizim.
4: Kaldı 20 tane.
3: Kaldı 20 tane. Harry ile birlikte bütün kış bunu gerçeğe dönüştürecek parayı kazanmak için fazladan çalıştık. Ama genel olarak baktığımızda harika bir iş başardık. Artık kendi işimizin patronuyuz.
4: Çok eğleniyorum.
3: Bu çok eğlenceli. Dağlarda çalışıyorum çünkü ben burada doğdum. Burayı seviyorum. Buradan ayrılmaya da hiç niyetim yok. Bu yerini hiçbir şeyin kolay dolduramayacağı bir yaşam kalitesi.
2: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
1: Kuzey Carolina'nın Blue Ridge Dağları'nda hesaplaşma gününe 24 saat kaldı.
5: Öğleden sonra burada olacak.
6: Evet, parayı toparlamamız lazım.
1: Kış boyunca her kuruşunu biriktiren Eustace Conway'in kredi ödemesini yapması lazım. Ama hala 5000 dolar eksiği var.
6: Uzun zamandır burada yattığını söyledim ama yine de istiyormuş.
1: Çırağı Riley ile birlikte son bir kozları var. Kaplumbağa Adası'ndaki yerleşkesine bitişik 90 dönümlük arazinin kontrolünü rakip bir alıcının ele geçirmesini engellemek için son bir koz.
6: Bu arazide söz sahibi ben olmalıyım. Ucu ucuna yetiştiriyoruz. Bu belirleyici an, bu taş kırıcı bana arazimi kazandıracak şey.
1: Eustace, eski çiftlik ekipmanları koleksiyonunun bir başka parçası için bir alıcı buldu. Kayaları kırıp çakıl taşına dönüştürmek için kullanılan 80 yıllık bir taş kırıcı.
6: Buraya epey bir yağ dökmek gerekebilir. Bu taş kırıcı o kadar nadir ki daha önce bu boyutta olanını ne gördüm ne de duydum. Bu adeta bir tarihi eser.
1: Eustace bunun kolay bir tamir olacağını düşünüyor. Ancak makine yıllarca doğa koşullarına maruz kalmış durumda. Eustace volanları döndüremezse bundan tek kuruş bile kazanamaz.
6: Şu anda bu volan fena halde sıkışmış durumda. Tamamen kilitlenmiş. O motorun çalışacağını hiç sanmıyorum. Umarım bunu gevşetebiliriz ve sonra kamyonu getirerek başka bir motor bulabiliriz. Sen kamyonu getir.
5: Tamam.
6: Onu bağlayıp atölyeye çekelim.
5: Pekala.
1: Eustace'ın atölyesinde revizyon başlıyor.
6: Bunların yataklar olduğunu düşünüyorum. Mil tam şuradan geçiyor. Şunları bir açabilsek.
5: Evet.
1: Yüksek viskoziteli bir yağ sürüp yatakları yağlamak mekanizmayı gevşetmeye yardımcı olacaktır.
6: Şunu bir tutsana.
1: Volanlar bu işlemin kilit noktası. Kayaları 2,5 tonluk basınçla ezen çelik çenelere güç veriyorlar. Dönmezlerse kırıcı da kırmaz.
6: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mil biraz hareket etti.
5: Evet.
6: İleri geri oynatmaya devam edeceğiz ve yağın iyice nüfuz etmesini sağlayacağız. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Evet.
5: Vay canına.
6: Evet. İşte böyle olması gerekiyor. Tam olarak böyle hareket etmeli. Sonunda hareket ediyor. Ya iyice her yere ulaştığına göre umarım bu aleti çevirebilecek büyüklükte bir motor bulabiliriz. Şimdi tek yapmam gereken koleksiyonumu karıştırıp ne bulabileceğimize bakmak.
2: Tobacco Dağları, Montana.
7: Engebeli ve sarp bir araziye giriyoruz.
1: Jack Herrack sezonun son hesaplaşmasında.
7: Bu iri ve yaşlı bir erkek dağ aslanı. Bizi peşinden koşturuyor.
1: O ve 3 köpekten oluşan ekibi bu yıl ondan kaçmayı başaran tek dağ aslanının izini sürüyor.
7: Bu dağları köpeklerimden daha iyi bildiği kesin. Onlara epey fark attı. Arazide çok hızlı ilerliyor.
1: 4 saattir neredeyse dimdik olan 300 metrelik zorlu bir tırmanışla takipteydiler.
7: Köpeklerin geçemeyeceği kayalık alanlara giriyorlar ve ellerinden böyle kurtuluyorlar. Bu kurnaz bir dağ aslanı. Belli ki çok tecrübeli. Köpekleri nasıl atlatacağını ve insanlardan nasıl kaçacağını çok iyi biliyor. Onu yakalamak gerçekten zor olacak. İşte oradalar. Köpeklerin uçurumun hemen dibinde olduğunu görebiliyorum. Evet, kayalığın hemen altında bir ağaç var. Dağ aslanı atlamadan önce araya girip yetişsem iyi olacak.
1: Köpekler bu dağ aslanını yakalamak için şimdiden 10 kilometre kadar koştu. Takip devam ederse tükenme noktasına gelecekler.
7: Lanet olsun, dağ aslanı atlıyor. İşte başlıyoruz. Yamacın aşağısına doğru iniyor. Az kalsın yakalayacaktı. Seslerini duyabiliyorsunuz. Hemen altımızdan aşağı iniyorlar. Kavga ediyorlar. Dağ aslanıyla köpekler kavga ediyor.
1: Dağın yukarısında kanyon duvarlarından yankılanan sesler nereye gittiklerini tespit etmeyi zorlaştırıyor.
7: Yüzlerce metre aşağıda, tam şuranın dibinden sesler geliyor. Aşağı inmem gerekiyor. Peşini bırakmamalıyım. Lanet olsun. Tanrım, şuna bakın. Burada biraz kan var. Dağ aslanı burada kavgaya başlamış. Uçurumdan aşağı kaymışlar gibi duruyor. Burası yaklaşık 3-4 metrelik bir düşüş demek. Umarım köpekler iyidir.
1: 3'e 1 olsalar bile köpekler saldırı moduna geçmiş bir dağ aslanının saf gücüyle başa çıkamaz.
7: Tamam, şimdi köpekleri duyabiliyorum. Yaklaşık 100 metre ilerideler. Umarım kimse hırpalanmamıştır. Vay canına. Trixie! Woohoo! Hey, gel buraya. Trixie, buraya gel. Üzerinde kan var.
1: Trixie, Jake'in